Kalk. Vur bana. Hadi vur bana. Bir daha. Evet, bir daha.

0: Tanrım. Ne oldu sana böyle? Sepeti bana ver.
1: Hayır, benim sana.
0: Bana bırak. Bana ver diyorum. Ben toplarım.
1: Neden yardım ediyorsun?
0: Önemli değil.

0: Sensei.
1: Bunu kim yapmış? Nasıl oldu bu?
0: Ne oldu? Bunu bahçede bu halde bulduk.
2: Gidelim.
3: Senpai, söylemem gereken bir şey var. Lucas'ın boynundaki yarayla Namiko'nun boynundaki yara tıpatıp. Bahçede olması gereken bendim. Lucas değildi.
0: Anlıyorum. Üç arkadaşı vardı. Kayınpederin Takeda, benim babam ve Isamu adına Nagoyalı serseri bir çocuk. Koga okulunun en iyi öğrencileriydiler. Ustaları öldüğünde Isamu okulun kontrolü için Takeda'ya meydan okudu. Sert bir dövüş oldu. Takeda Isamu'yu öldürdü.
3: Öldürdü mü?
0: Artık Takeda geleneği sürdürmek için serbest kalmıştı. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Isamu'nun genç bir kardeşi vardı. Goro adında bir çocuk. Abinin ölümüne tanık olan bir çocuk. Babam çocuğun sözlerini hiç unutmayacağını söylerdi.
4: Bu üç ömür sürse bile demişti.
0: Birkaç yıl sonra söylentiler yayıldı. Goro büyüyüp bir gangster oldu.

0: olmuştu. Burma'daki altın üçgeninin en büyük kartellerinden birini kurmuştu.
1: Bunları neden anlatıyorsun?
0: Çünkü Goro'nun adamlarına Maniki Gusari'yi zincir yerine dikenli tel kullanarak öldürmeyi öğrettiği biliniyor. Bu onun imzası oldu. Orada gördüğün yara o.
1: Yani demek istediğim...
0: Demek istediğim bu mümkün. Evet.
1: Peki ne? Hala intikam peşinde mi?
0: Sen Takeda'nın damadısın. Bu seni hedef yapar. Çok geç olmadan Birleşik Devletler...

0: Peşine düşeceğim. Tam olarak nerede olduğunu öğrenmem gerek.
1: Burma'ya mı gideceksin? Bu intihar.
0: Bu adalet.
1: Bana intikam gibi göründü.
0: İstediğin adı verebilirsin.
1: Gidemezsin.
0: Başka seçeneğim yok Senpai.
1: Bilinen tek şey Rangoon dışında ormanda bir yerde olduğu. Çok iyi korunan bir sır.
0: Onu bulacağım.
1: Eğer gitmene engel olamıyorsam, bunu yanında götürmelisin.
0: Nedir bu?
1: Babama aitti. Ormanda geçirdiği günlerden. Saklandığı bölge burasıydı.
0: Bunlar nedir?
1: Eski harabelerin yakınındaki küçük mezarlıklar. Babamın birliği ölülerini oraya gömermiş. Goro'nun saklandığı yerle aynı bölgede olduğu söyleniyor. Her mezarın içinde silahların saklı olduğu bir köşe varmış. Babam öyle söylemişti. Eski kujinin el işaretleriyle işaretli. Tıpkı bunun gibi.
0: Dostum, sana teşekkür borçluyum.

0: Casey. Unutma. İntikam peşindeki adam iki mezar kazmalıdır.
1: Bundan fazlasına ihtiyaçları olacak.
2: Myanmar, eski Burma.
3: Evet, güzel. İşte bu.
1: Taksi.
3: Ha, merhaba efendim. Lütfen girin, lütfen girin. Hoş geldiniz. Lütfen oturun. Ah. Ülkemize hoş geldiniz efendim. Çok sıcak bir ülkedir. Adın ne patron? Benim adım Mukesh Sipshaka Prasad Yongmingtan. Ama bana Mike diyebilirsiniz.
1: Mike.
3: Peki efendim, otele ihtiyacınız var mı?
1: Önce bir pazar bulmalıyız.
3: Hiç sorun değil. İyi bir pazar biliyorum. Çok lükstür. Kaliteli mallar, çok pahalı saatler, telefonlar, hesap makineleri.
1: Burada.
3: Oh, tamam. İşte geldik efendim. Efendim, paramı vermeyecek misiniz?
1: Beni burada bekle.
3: Tamam patron.
4: Ne istiyorsun?
1: Bunu istiyorum. Bunu. Ve bunu. Ne kadar?
4: 4000. Teşekkür ederim.
1: Bunlardan alabilir miyim?
5: Bundan mı?
1: Evet, 3 tane. Bir tane alacağım.
6: Elbette, buyurun.
1: Seni birkaç günlüğüne tutmak istiyorum.
3: Çok pahalıdır. 60 Amerikan doları çok iyi fiyat. Sizin için indirim yaptım.
1: 200 dolara ne dersin?
3: Tamam.
1: Öyle mi?
3: Bu benim için iyi, sorun olmaz. Evet, hiç merak etmeyin. Ödemeyi ne zaman isterseniz yapın, acele etmeyin.

0: Goro. Hakkında ne biliyorsun?
1: Kim?
0: Goro. Orman taciri. Onu herkes tanır.
1: Hayır. Üzgünüm patron. Adını hiç duymadım. Hiç.
0: Saat 7'de burada.
1: Tabii geleceğim. Teşekkür ederim patron. 5 yıldızlı Rangoon Hollywood Oteli'nden çok memnun kalacaksın.

0: İşte bar patron.
1: Burası olduğundan emin misin?
0: Patron, eğer burada bulamıyorsan yok demektir.
1: Tamam, beni arkada bekle.
0: Tamam patron.
2: Merhaba yabancı. Yalnız mısın? Arkadaş ister misin?
1: Gerek yok. Teşekkürler.
3: Nasılsın bakalım yabancı? Yoksa yolunu mu kaybettin?
1: Ya sen?
3: Ben mi? Hayır. Kaybolmadım. Neye ihtiyacın var yabancı? İster misin? Yoksa tercih edersin?
1: Benim için fazla hafif.
3: Anladım. Sert bir şey istiyorsun.
1: Belki. Ne olmuş istiyorsun?
3: Benimle gel.
1: Hayır, burada kalacağım.
3: Hayır yabancı. İstiyorsan geleceksin.

0: Dene.
1: Hayır, burada olmaz.
0: Çok iyi. Çok iyi.
1: Hayır.
0: Ne? Polis misin yoksa?
1: Polise mi benziyorum?
0: Öyleyse denesene. Ha?
1: Evet, iyi.
0: Ne kadar istiyorsun?
1: $100, Amerikan.
0: Canın çok eğlenmek istiyor olmalı.
1: Evet.

0: Burası Goron'un bölgesi değil mi?
1: Ne?
0: Goro.
1: Ne?
2: Kimden bahsediyorsun sen?
0: Goro'yu tanıyorsun değil mi?
2: Goro mu? Bilmiyorum. Goro adını hiç duymadım. Belki de bir hata yaptım.

İnan bana pislik. Çok büyük bir hata yaptım.

0: Nerede? Goro nerede?
1: Canın cehenneme pislik.
0: Ya konuşursun ya da senin o işe yaramaz kafanı keserim.
1: Kimden bahsettiğini bilmiyorum. Kim olduğunu herkes bilir ama kimse görmez.
0: Otele.
2: Ne oldu patron?
0: Gidelim hemen.
2: Ha tabii.
0: Şimdi.
2: Tamam.

tarafta.

Durduğun yerde kal. Kıvılama.

Barış ve Bayındırlık Konseyi karargahı.

0: Hadi. Yürü.
1: Hemen geçiyorum.
0: Yürü dedim. Hadi. Hey. Yakaladık.
2: Amerika'da. Myanmar'da ne arıyorsun?
3: Turistim.
2: Demek Myanmar'la ilgilenen bir turist. Goro'yu neden arıyorsun? Ondan ne istiyorsun ki?
3: Ya sen?
2: Demir yolu duydun mu hiç? Kendini büyük bir acıdan kurtarabilirsin. Buraya gelme sebebini ve Goro'dan ne istediğini söyle yeter.
3: Amerikanya'da Japon elçiliğiyle görüşmek istiyorum.
2: Eminim.

0: Belki artık konuşursun.
1: Ben bir turistim.
0: Sen bir casussun. Onu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Kim gönderdi seni?
1: Hiç kimse.

0: Nerede? Goro nerede?
1: Mimi.
0: Yalan söylüyorsun. Ona çalışıyorsun. Onu bana bu yüzden sordun. Nerede?
1: Ormanda.
0: Biraz daha ayrıntıya girmen gerekiyor. Nerede? Nerede?

0: Evet, paramı istiyorum.
1: Ne parası ha?
0: Ben paramı istiyorum, tamam mı?
1: Ne parasından bahsediyorsun sen? Bana
0: buraya
1: bir şey söylenmek zorunda.
0: Almaya geldim, o kadar.
1: Sana para
0: bana
1: falan
0: borcun
1: veremem,
0: var.
1: Tamam. Hayır, borcun falan yok. Defol git buradan.
0: Size yerine para karşılığı
1: söyleyeceğim.
0: Hadi defol
1: git buradan diyorum sana.
0: Ya bana paramı verirsin ya da
1: yok,
0: ben
1: yürü.
0: Hiçbir yere gitmiyorum. Hadi beni kırma, ver şu parayı.
1: Tamam. Tamam. Al bunu, hadi git şimdi. Hadi git.
0: Teşekkür ederim.

0: Hoşça kal. Patron! Patron!
1: Yola devam et.
0: Ne oldu?
1: Devam et dedim. Sen yaptın.
0: Ne?
1: Gora hakkında sorular sorduğumu sen biliyordun.
0: Patron, yemin ederim.
1: Hayır, kes.
0: Ben...
1: Tamam, kes. Hiç konuşma. Onlara çalışıyorsun.
0: Hayır, hayır. Ben kendim için çalışıyorum. Sadece hayatımı kazanmaya çalışıyorum. Bak, ben sorunu istemiyorum. Ne senden sorunu istiyorum, ne de polisten. Mecbur olduğum şeyi yapıyorum.
1: Tamam. Hadi yola devam et.
0: Dikkatli ol patron. Orman Goron'un bölgesidir. Adamları her yerdedir. İyi şanslar patron. Lütfen dikkatli ol.
1: Beni oraya kadar götür.
2: Tamam, gel.

0: Casey, ben hamileyim.
1: Özür dilerim. Çok özür dilerim.

için.

0: Ya Çen'in yolu?
1: Haftaya bitmiş olacak.
0: Hep bir gecikme oluyor.
1: Satışlar %15 arttı. Karşı koyacak kimse yok. Düşmanların artık ortadan kalktı. Ama hala mutlu değilsin. Affet beni ama endişelerin yersiz.
0: Hayır.
1: Neden öyleyse?
0: Hiç. Sadece düşünüyordum.
1: Evet.
0: Oyunun sonu geldiğinde piyon ve şah aynı kutuya girerler.
1: Seni anlamıyorum.
0: Ben kazandım. Biraz daha sake aldım.

0: Hadi gidelim.
1: Sen bilirsin.
2: Yüzündeki ifadeyi görecektin, çok komikti.

0: Dikkat, yanıcı sıvılar.
1: Aa, yaz çiçekleri. Geriye sadece bir askerin rüyası kalır.
2: Hey, gel, dur!

0: Goro,
1: sen kimsin?
0: Beni tanıman gerek. Takeda'nın kızı benim karımdı.
1: Aa. Namiko bir yabancı ile evlenmiş.
0: Namiko'nun öldüğünü biliyorsun, seni lanet olsun.

Uluslararası Bujitsu Derneği. Ha!

0: Casey Sam. Hayatta olmana çok sevindim.
1: Teşekkür ederim senpai.
0: Çay?
1: Lütfen.
2: Hadi. Neler olduğunu anlat bana. İzninle.
0: Oraya bırak.
3: Tamam.

0: Ne o? Bıçağın üstündeki o simge. Söyle. Anlamı ne?
1: Neden sordun?
2: Bunun anlamı mazeret yok demektir.

0: Amacımız ne? Düşmanlarımız gün ışığında ölürlerken karanlığın gölgelerinde yaşamak. O sendin.
1: Ne?
0: Her şeyi sen ayarladın. O serserileri bana saldırmaya gönderdin. Ve Namiko öldürüldükten sonra Osaka'ya gelmiştin. Lucas'ı da. Nasıl yapabildin?
1: Kişisel değildi.
0: Kişisel değil miydi?
1: Motivasyona ihtiyacın vardı.
0: Beni bir suikastçıya çevirdin.
1: Mecburdum. Goro operasyonum için büyük bir sorun olmaya başlamıştı. Foyamın ortaya çıkmasına izin veremezdim. Goro'yu bulacak ve öldürecek kadar yetenekli tek kişi sendin. Her zaman özel bir savaşçı olmuştun.
0: O hamileydi.
1: Bilmiyordum. Casey-san, artık sadece iki seçenek var. Ya güçlerimizi birleştiririz, ya da birimiz ölür.
0: Bir tek seçenek var.
1: Seni anlıyorum.

0: Anakabara bu okul satışı için paravan olarak kullanıyordu.
1: Sensei, bizim Nakabara'nın işinden haberimiz yoktu. Bunu bilsek yanında kalmazdık. Ama bu okulun çok iyi bir şöhreti var ve açık kalmalı. Nakabara'nın yaptıkları yüz karamız oldu. Bizim için bu olay hiç iyi olmadı. Sensei, okulumuza yardım ettiğin için sağ ol. Sana iyi yolculuk.

0: Derinlik 3000 feet. Devam ediyoruz. 3500 feet. İnmeye devam ediyoruz. Kuzey kısmına geçip tarama yapmam gerekiyor. İncelemeli. Borudan sola doğru 152 metre. Patlama önleyici görüldü.
1: Patlama önleyici. Kuyu basınç kontrolü ve tedbir amaçlı. Delik derinliği 3,5 mil.
2: Kuyunun altı ne durumda acaba?
0: Biraz aşınmış. Bu denli eski bir kuyu için beklenilen bir şey.
2: Tamam, anlaşıldı.
0: Pekala.

0: Gerçekten de çılgınca bir rüya gördüm. Vay canına.
1: Peki ben var mıydım rüyanda?
0: Hayır, ben vardım. Bir konserdeydim ve sonra da bir sahnenin yanında duran iki bacaklı bir tavşan vardı.
1: Bunun neresi çılgınca peki?
0: Hareket ettim. Ve o da yaptıklarımı taklit etmeye başladı.
1: Gerisini anlatma çünkü bunun nereye gittiğini biliyorum.
0: Sence o tavşan
1: annen de evet anlıyorum. Evet.
0: Öyle miydi?
1: Evet, bence en kötü kabusundu. Teşekkür ederim.
0: Ama o çok saldırgandı.
1: Peki.
0: O çok saldırgan bir tavşandı.
1: Tamam.
0: Affedersin ama ne yapıyorsun? Bu mu yani? Bu mu? 21 gün yoksun ve beni böyle mi bırakıyorsun?
1: Yani uyursun diye kalktım.
0: Uyumaktan öte başka şeyler istemiştim aslında.
1: Bir daha annenden söz etmeye yeter. Tamam.
2: Seni seviyorum.

0: Böyle anlaşmamıştık ama. Pekala, tamam.
1: Tamircilik yeteneğini abarttığını şimdi anlıyorsundur.
0: Ne dedin?
1: Gidelim bebeğim.
0: Ben süreyim. Ben süreyim.
1: Olmaz.
0: Ben süreceğim.
1: Hayır.
0: Lütfen aşkım.
1: Çok mu istiyorsun?
0: Evet.
1: O zaman onu satıp başka bir araç al.
2: Galiba bir onarım çalışması var.
3: Sırf erkek kardeş istiyorum diye kapıyı çalmadım.
2: Pekala, bu çok rahatsız edici. Çünkü bunları bilmemelisin. Sadece bebeklerin şirin olduğunu düşünmelisin.
4: Ve gürültücü de.
2: Oturur musun?
3: Erkek kardeş istiyorum ama.
4: Nasıl gidiyor?
3: İyi.
2: Tatlım, babana göster.
3: Daha bitirmedim.
2: Ama iyi iş çıkardın.
4: Gösteri zamanı.
2: Bu gerçekten harika.
3: Bana bakamazsın.
4: Neden?
3: Çünkü beni rahatsız ediyor.
4: Sana bakmam seni rahatsız mı ediyor yani?
3: Kes şunu.
4: İyi.
3: Benim babam Mike, okyanusun dibinden petrol çıkaran bir sondaj kulübesinde çalışıyor.
4: Hayır, hayır. Deepwater bir damla bile petrol çekmez. Biz sadece kaşifleriz.
3: Babam ve arkadaşları petrolü buluyor ve tüm boruları döşüyorlar. Sonra da işe yaramazlar gibi...
2: İşe yaramaz deme.
4: İşe yaramazlar. Dinle, işe yaramaz bile olsalar bir şey çekmek zorunda değiller. Çünkü zaten petrol kendiliğinden
3: geliyor. Hayır, hayır, hayır, hayır. Sözümü tamam, kesiyorsun. Tamam, tamam. Tamam, çünkü o petrol aslında bir canavar. Tıpkı kötü dinozorların petrol oldukları gibi. Yaklaşık 300 milyon yıl boyunca bu yaşta dinozorlar sıkıştılar
4: evet, ve... Evet, iki kez söylemem yeterli.
3: Çünkü üzerlerinde kilometrelerce deniz ve toprak var. Tuzağa düşmüşler. Kabaca babam ve arkadaşları da bir delik açıyorlar.
4: Doğru. Evet.
3: Ve kötü dinozorlar buna inanmıyor. Bu deliğe doğru koşuyorlar ve bam... Babamın ve arkadaşlarının okyanus dibine yerleştirdikleri bir makineye rastlıyorlar. Ne önleyiciydi o?
4: Patlama önleyici.
3: Çamur denilen bir şeyle karşılaşıyorlar.
4: Tamam, işte başlıyoruz.
3: Çamur borudan aşağı doğru akıyor. Hadi. Çamur o kadar ağır ve yoğun ki canavarların Hadi. Çıkmasını önlüyor. Ve onları alt tabakaya doğru sürüklüyor. Sonra da işe yaramazlar gelip bir şey yapmış gibi
2: i̇şe
3: seviniyorlar.
2: İşe yaramazlar deme.
3: Ama dinozorları asıl ehlileştiren babam tabii.
4: Evet. Bu harikaydı.
2: Evet.
4: Hep 10 yaşında kal olur mu?
3: Bana bir fosil getirmelisin.
2: Aa, evet.
4: Getireceğim.
3: Onu tutup herkese babam dinozorları ehlileştiriyor diyeceğim.
4: Tamam.
2: Maggie'nin babasını yaptığını söyle.
3: Hayvanat bahçesinde çalışıyor. Ona gerçek bir penguen getirmiş.
4: Bunu yapamaz ki.
2: Getirmiş ha, öyle
4: Pengueni
2: mi?
4: Nasıl getirsin ki?
2: Sen de fosil
4: Bazı
2: getir.
4: Bazı kurallar olmalı ama.
2: Aman tanrım.
4: Ne? Kutudaki boşalınca
2: dur,
4: bitecek
2: dur
4: zaten.
2: Dur.

0: Benzin al, işe git. Benzin al, işe geri dön. Daha çok benzin al, işe geri dön.
1: Hey, şifreyi biliyorsundur. Sigorta belgelerinin yerini ve şumanı arayacağını da.
0: Neden söz ediyorsun?
1: Sadece...
0: Ben yumurtla sadece... bakalım.
1: Ben sadece helikopterle eve gitmekten korkuyorum. Hepsi bu. Bana ver.
0: Bebeğim, Deniz'i düşünmediğin tek zaman mızmızlanmadığın zaman...
1: Laflarımı bana karşı
0: kullanıyorum.
1: Kullanma.
0: Ne olmuş?
1: Bak, lafımı çalma.
0: Çaldım bile.

0: sıradaki. Günaydın Bay Cimi.
1: Nasılsın Sera?
0: İyiyim ya siz?
1: Çok iyi.
0: Bavulunuzu tartıya koyup çizgide bekleyin.
1: Tamamdır.
0: Nereye gidiyorsunuz?
1: Aynı yere. Deepwater Horizon.
2: Nereye gidiyorsunuz?
3: Deepwater Horizon'a.
2: Peki şirketiniz?
3: Transocean.
0: Kilonuzu söyleyeyim
1: Tabii,
0: mi?
1: Tabii olabilir.
0: 82.
1: Ne diyebilirim ki?
0: Kilonuz iyiymiş, bunu koruyun.
1: Pekala.
2: Lobide bekleyin lütfen, size haber vereceğiz.
3: Teşekkürler.
1: Merhaba Bay Sims.
4: Merhaba.
1: Bay O'Brien.
4: David Sims.
1: Ben de Jimmy Orrell'la. Deepwater'da operasyon müdürüyüm.
4: Bugün bizi aldığınız için teşekkür ederiz. Yoğun olduğunuzu ve mecbur olmadığınızı biliyorum.
1: Aslında mecburdum. Şu kravatı çıkarır mısın?
5: Elbette.
1: Sorun kravatta değil, onun renginde.
5: Mor diye mi?
1: Bu renk magentadır.
5: Ve?
1: Magenta rengi bir petrol kulesindeki en kötü şeydir. Batıl inanç diyebiliriz.
0: 18 numaralı helikopter. Günaydın.
6: Mike Williams.
0: Nereye gidiyorsunuz?
6: Deepwater Horizon'a. Pekala.
7: Lütfen broşürdeki talimatlara uymaya özen gösterin. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
8: Jet yakıtı.
5: Boş zamanlarında ne yapıyorsun?
1: Yeniden şu hava botunda çalışmaya başladım.
5: Öyle mi?
1: 1600 beygir gücünden 1200 beygir gücüne
5: ne?
1: Yükselttim. Tabii bir de ona sensenik pervane taktım. Harika oldu.
5: Uçurmak için mi yani?
1: Hayır, sadece hızlı gitsin istiyorum.
7: Kalkış hazır.
9: Anlaşıldı merkez. Basco FMS'te Deepwater Horizon'ın koordinatlarını aldım.
7: 492 kuyruğum boşta. Rüzgar sakin. Uçuş için herhangi bir teknik engel görünmüyor.

0: Ares kontrol, burası Bristow 2 Bravo Golf. Okyanusa doğru açılıyoruz. Deepwater Horizon'a tahmini varı süremiz 45 dakika.
1: Anlaşıldı Bristow 2 Bravo Golf.
2: Bravo Golf'te ne görevdesiniz Bay Sims?
3: İkmaldeyim.
4: Oo harika, yine başladın ha.
2: Şey, bildiğiniz gibi biz biraz gerideyiz.
3: 43 gün geride. Ama kim sayar değil mi?
5: İkramiyenle ne yapacaksın?
4: Havuzu yaptıracağım sen.
5: Arabamı onaracağım.
2: İlk kuyunun çöktüğünü bilmiyorsunuzdur. Milyon dolar değerinde bir sondaj yapmak 5 günümüzü almıştı.
3: Kimin hatasıydı?
4: Ne kullanıyorsun ki öyle?
5: 69 model.
4: Fastback mi?
5: Arka cama
4: ilk. Nesi var?
5: Bugün biraz zor bir gündü. Egzozundan benzin aktı mesela.
4: Benzin kokusunu aldın mı?
5: Hayır. Depoda kaçak da yoktu.
4: Hey!
0: Bu bir kuş kazasıydı.
4: Bir şey söylemeyeceğim.
0: Deepwater Horizon'a sadece 1 mil kaldı. İniş yapabiliriz. Güvenlik kontrolü yapacağız.
3: Bence o denli büyük bir şeyi ancak Tanrı yapabilir. Çok güzelmiş.
2: O karaya bağlı değil. Bunu biliyor muydun?
3: Evet biliyorum ama bu şeyin bot olduğuna hala inanamıyorum.
2: Bunun için arkada oturan küçük hanım hayranlığını sunabilirsin. Bankston'ın burada ne işi var? Emri ona kim verdi?
0: Burası 2 Bravo Golf. İniş izni istiyoruz.
6: Deepwater Horizon. Yarı batık petrol sondaj platformu.
0: Anlaşıldı 2 Bravo Golf. İniş pist için müsait.
6: Louisiana sahilinin 41 mil açığı. Okyanus zemininin 5200 feet üzerinde yüzüyor. 126 çalışanı var.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Buradaki işiniz bitti mi?
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum bacımı.
0: Ne, bitirdiniz mi?
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Biri vitrinle konuşmalı.
0: Ne? Bitirmediniz mi?
1: Eski.
0: Ne? Evet, anlamıyorum.
1: Et ekibi gidiyor mu?
2: Evet, Schlumberger gitme kararı verdi.
1: Aşağıda çimento testi yapmaları gerekiyor.
2: Evet, verdiler.
1: Yaptılar mı acaba?
2: Evet Mike, nasılsın?
1: Skip, işimiz
2: vitrinle
1: bitti mi?
2: Vitrinle konuşman gerekiyor, unutma.
1: Vitrin mi?
0: Ne dedi sana?
1: Duyamadım.

0: anlamadım ki.
1: Ekip 1 Water Horizon'a ulaştı. Ekip 1 Water Horizon'a ulaştı.
2: Bay Skip ne dedi?
3: Çimento'nun sabit olup olmadığını test edeceklerdi. Sanırım yapmadan gittiler.
2: Ulaştı. Ne? Bekle, anlamadım.
3: BP'nin serserileri ekibi eve göndermiş
2: Sahi
3: diyorum.
2: Sahi mi?
3: Evet.
0: Kuşta, Bankston neden burada?
4: Sana da günaydın.
0: Sana Bankston neden burada dedim.
2: Günaydın Pete. Bak ben geldim.
5: Seni görmek çok iyi geldi Andrea.
6: Tuvalet nerede Bay Williams? Tabelada yazıyor.
0: Skip Çimento ile ilgili bir şey dedim mi?
4: Beni aramadı.
0: Savaşı kazanıyoruz ve ben bunu şimdi mi öğreniyorum? Gereken çimento testini ne ara yaptılar hiç bilemiyorum çünkü şu an uçuyorlar.
4: Jimpins, ben sadece sürüyorum.
6: Test pozitif.
7: Test pozitif çıktı. Çalıştırma durumundayız.
6: Çalıştırma mı?
2: Nasıl görünüyor?
5: 166'da duruyor. Rüzgar hızı 185. Deniz durgun. Bu iyi bir şey. Sınırlardaki pozisyonunu koruyor. Hala şu motor takıntısı olan herifle mi çıkıyorsun?
2: İticide sorun var mı?
0: Hayır. Andrea.
2: Evet efendim.
0: Bankston'daki kaptan Andrea'yı ara. Ne yaptığını ve bunun nedenini öğren.
2: Emredersiniz Bay Jimmy. Damon Bankston, burası Deepwater Horizon.
8: Deepwater Horizon, ben Damon Bankston, dinliyorum.
2: OIM ne yaptığınızı bilmek istiyor.
9: Şu yaratıklar gitmişler. Bu yüzden bir sonraki aşamaya geçiyoruz.
10: Pislik diyebilirsiniz. Ne zaman gitmeliyiz?
8: Bana sondaj çamuru almam için saat akşam 6 verildi.
2: Öyle mi?
8: Basınç testinin pozitif olduğunu düşünüyorum.
9: Galiba negatif testinde kolay seçeceğini sanıyorlar. İşleme başlamamı söylediler.
2: Onlar kimmiş?
8: BP'nin adamları.
9: Vidrin, Kaluza, bilemiyorum. Gelip çamuru almam emredildi. Başka soru var mı?
2: Hayır, bu kadar. Yani diyorsun ki BP'nin adamları Vidrin ve Kaluza akşam saat 6'ya kadar bu pisliği ehlileştirip çamuru çıkarmamızı istiyor. Doğru mudur kaptan?
8: Evet, doğrudur. Günaydın Bay Jimmy.
0: Bitti gitti. İşte böyle.
2: Teşekkür ederim kaptan.
0: Lanet telefon hala çalışmıyor Mike.
6: Ben de sizinle geldim ama.
0: Bana bir iyilik yap. Sondaj kulübesine in. Jason'a Schlumberger işini yapmış mı diye sor. Çimento doldurmuşlar mı bakalım.
6: Ah, anlaşıldı.
0: Teşekkür ederim. Baylar, bana şu çimento testi konusunda bilgi verebilecek misiniz?
6: Çimento testi mi?
0: Biliyorsun, planlaması, yürütülmesi yapıldı mı?
6: Evet.
0: Pek değil demek. Hey Rolly.
6: Mustang'in de ateşleme sorunu olabilir.
2: Ateşleme tıpaları kirlenmiş olabilir.
6: Belki de kablodur ya da dağıtıcı filandır. Sesi tetikliyor gibi
2: Hayır.
6: miydi? Ne yapacağım biliyor musun? Bozduğun o bütün pahalı eşyaları düşüneceğim.
2: Teşekkürler dostum.
6: Hey, manuel mi yoksa otomatik mi?
2: Beni tanımıyor musun?
6: Dırdır etmeyi kesmen gerektiğini biliyorum sadece.
2: Aynen böyle Aha. dedi Bay çok bilmiş.
6: Evet. Aha.
1: Platformun dikkatine, güvenlik anonsu. Platformun dikkatine, güvenlik anonsu.
11: İndirin şunu. Gel bana. Gel bana.
12: Dört yüz fıçı çamur çekin.
7: Anlaşıldı. İşlem başlatılıyor.
11: Sondaj borusu ne tatlı. Harika, çok güzel.
12: Kes sesini.
7: Çekil.
1: Sondaj matkabı değişti.
11: Doc.
12: Nasılsın Mike?
0: Ekipmanları aldığınızdan emin olun.
6: Nasılsın Caleb?
13: Nasılsın dostum? Birkaç saat önce daha iyiydim.
6: Ne oldu ki?
13: Uyuyordum.
6: Öyle mi?
13: Evet. İş için bizi erken uyandırdılar. Bu akşam gideceksek çekilecek çok boru var. Gündelik kıyafetin iyiymiş.
6: Bay Jimmy, çimento testi yapıldı mı diye soruyor.
13: Bilmem. Yapılmadı galiba.
6: Ha. Hey Shane.
12: Efendim?
6: Gelsene. Çimento testini yaptılar mı?
12: Bilmiyorum. Yaptıklarını sanmam. Ben de yeni uyandım.
6: Bu aptalca.
12: Aptalca mı bilmiyorum ama akıllıca değil.
6: Tipinize bir bakın. Al birini vur ötekine. Fazla düşünmeyin yoksa başınız ağrır.
13: Ha, laf mı sokmuş?
12: Evet, evet öyle yaptı.
11: Hadi yukarı yukarı.
6: Beyler. Beyler.
12: Ne dedin öyle?
6: Bay Jimmy, Schlumberger çimento testi yaptı mı bilmek
12: ne
6: istiyor.
12: Ne dedin?
6: Çimento testi, hadi dostum bana biraz yardımcı ol.
14: Kim demiştin?
6: Yapma ama ne olur, Jimmy çok kızgın zaten.
14: Schlumberger seni demokrat.
6: Test yaptılar mı?
14: Vidrin ve Kaluza onları test yapmadan gönderdi.
6: Bunu ne diye yapsınlar ki?
14: Bunu benimle paylaşma gereği duymadılar ama bence birazcık şeyle ilgisi var. Para para para para para.
15: Para.
14: Telefonlar çalışmıyor.
6: Saçmalık bu. Jimmy, ben Mike.
8: Evet, dinliyorum.
6: BP Schlumberger'ı test yapmadan göndermiş.
8: Cimento testi yapılmamış yani.
0: Teşekkür ederim Mike.
15: Mike, A istasyonu çöktü.
14: Lanet olsun.
15: Yine mavi ekran hatası.
6: Hey Doug, senin bilgisayar ne alemde?
8: Bilgisayar ekranı titriyor ve duman dedektörü de çalışmıyor.
14: Sende durum nasıl? Lanet olsun.
6: Alet çantamı alayım, belki tamir edebilirim.
14: Hep yama, hep bantlama kafası dostum.
6: Her yama söküşümde 3-5 tane daha fazla ekliyorum zaten. Tükürüklü sakız faydasız. Bir kez daha para deyin bakalım. Haftalardır çalışıyorsunuz
15: para,
6: değil
15: para,
6: mi?
15: Para, para, para.
6: Güzel olan yeri söyleyin ama.
15: Güzel yeri burası.
6: Para için adam öldürürüm. Para için gerçekten yaparım bunu. Bir dolara bile. Merhaba Hollywood.
16: Merhaba Mike.
6: Haberler nasıl?
16: Haberler sende. Bitti mi?
6: Bilmiyorum, olabilir.
16: Bu akşam balığa çıkacağım. Gizli görev.
6: Bu akşam çıkmayacağına dair içimde bir his var. Sen onu unut bence. Onu kullanabilecek misin? Belki bir balina yakalarsın, ne bileyim.
16: İyi fikirmiş bak. Lanet olsun. Orada yine arıza olacak. Bahse girer misin bende?
6: Olur, ne kadarına?
16: 50'ye bir.
6: Ah, olmaz. Elimi bile sürmem.
16: 30'a bir. Aynı noktada.
6: Hayatta olmaz.
16: Mark Williams, seni adi pislik.

0: Patrick.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Ne olmuş?
1: Bitirmişiz.
0: Bitirdiniz
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bitirdik.
0: Bunu kim söyledi?
1: Söylemem Mike.
0: Neyi söyleyemez?
1: Söylemem işte.
0: Neden söyleyemez?
1: Söylemem ama Gordon seni arıyor diyebilirim.
0: Gordon mu bitti dedi?
1: Hayır, hiçbir şey söylemedi.
0: Ne istiyormuş peki?
1: Bilmiyorum, sana bir şey göstereceğim.
0: Ne biliyorsun ki?
1: Bitirdiğimizi biliyorum.
0: Sen odama mı girdin?
1: Hayır.
0: Sakın eşyama dokunun
1: hiçbir
0: deme.
1: Hiçbir şeyine dokunmadım.
0: Sen git tamiratını yap.
1: Tamam,
0: tamam, sana da pislik herif.
2: Bekle bebeğim, bekle. Şşş, ne söyledin?
0: Haberler iyi. Helikopter düşmedi.
2: Ah lanet olsun, ben de düşmüştür diye yeniden evlendim.
0: Zengin mi bari? Annenin sözünü dinle, zengin biriyle evlenirsen rahat edersin Felicia tatlım.
2: Annemin söylediği yersiz laflardan biri işte. Zengin birine ihtiyacım yok. Bu arada bunu onarmalısın. Tamire ihtiyacı var.
0: Eve gelir gelmez tamir ederim, merak etme. Bilgisayara yaklaşsana.
2: Ha?
0: Bilgisayara yaklaş. Bana öyle bak.
2: Her şey yolunda mı?
0: Aynı halt, cehennemin dibi. Hazır mısın?
2: Hazır mısın? 3
0: 2
2: 1
0: Başla.
2: Surata bak. Sosyopat gibi.
0: Aa evet, bu kilitlenme, bu kararlılık, bu çarpıcılık devam et.
2: Aa.
0: Ya? Ben
2: senin
0: kazandım.
2: Senin kazanmandan nefret ediyorum, nefret ediyorum.
0: Görüşürüz, tamam mı?
2: Tamam, görüşürüz.
0: Biri bunlara dokunmuş. Biri eşyama dokunmuş. Biri eşyama dokunmuş.
3: Sonraki yerimize geçmemizi istiyorlar. Maske de.
4: BP'den biri bunu kontrol etti mi? Kaluza, Vidrin, herhangi biri.
3: Vidrin bana söyledi. O Vidrin'den geldi.
5: Bab, sana burada gördüğüm en önemli şeyi söyleyeceğim. 16 Mayıs'ta Macando'dan Kaskide'ye geçmemiz gerekiyor, tamam mı?
6: Kaskide bize sıra dışı madenler sunuyor. 3-4 milyar fıçı. Bu şirketin kendinden bile fazla.
7: Noel babaya bakar gibi bakıyorsun.
5: Onu andırıyorsun da ondan.
8: Coach Miles Michigan'da oynamış olabilir ama onda Louisiana ruhu var.
9: Yapma.
8: Kuklalara karşı mı?
9: Takımımız kazandıysa.
8: Doğru dedim ya, Alabama Üniversitesi'ne gittin mi?
9: Sen Louisiana'ya gittin mi hiç?
8: Sen lazımlıkta oturuyorken ben sifon çekmeyi öğreniyordum dostum.
10: Hükümete mi çalışıyorsunuz, adamı temizliyorsunuz?
8: Öncekilerin çamurunu temizliyoruz. 5000 PSI'dan fazla. Bir paspas kapın hadi.
10: Bu deli bir şey.
8: Basınca sondaj borusuna yaptığına bakın.
10: Bunu rekor kutusuna
8: kesinlikle
10: atalım.
8: Kesinlikle.
10: Hey Patrick, bir şey vereceğini söyledi.
8: Evet efendim. Geçen sefer siz gitmeden 4. karıştırıcı bozuldu. Birkaç itip kalkmadan sonra sorunun kaynağını buldum. Şuna bir bakın. Son seferden beri bunu saklıyorum.
10: Bu bir diş mi? Ah çok iyi be. Ufak bir kızı sevindireceksin. Yaşlı babasını da. Hı-hı. Sağ ol, sana borçlandım.
1: Çocuklar, paletlerinizi alın.
0: Merhaba Gordon. Jimmy, bu gece fırtına varmış. Bu yüzden de...
11: Onları gönderdiler.
4: Tamam. Benimle gel Mike.
0: Nereye gidiyoruz?
4: BP'den birilerini öldürmeye.
0: Tabii, çekiç ve tornavida var yanımda.
4: Mükemmel.
0: Ne oluyor?
4: Söylesene. Bu sabah dişlerini fırçaladın mı?
0: Evet efendim.
4: Aferin. Ya diş ipi?
0: Ya, kullanmadım. Neden?
4: İşte bu seni para israfı ve acıdan kurtarır.
0: Beyler, Jimmy BP'nin canına okuyor.
12: Çimento testi yapmamışlar.
0: Onları evlerine yollamışlar ve biz şimdi peşlerine düşüyoruz.
4: Sorun nedir? Çok mu paranız var? Hadi Mike, yanımdan ayrılma.
0: İşte gidiyoruz. Evet.
12: Evet bebeğim.
11: 51. satırda kaplama
13: 51. gösteremiyorum. Faktör.
4: Merhaba, bu Don Vidrin ve Bob Kaluza.
13: Yeniden hoş geldiniz Bay Jimmy.
4: Aa, teşekkür ederim. Demek 500 metre çimentoyla dolduruldu, öyle mi?
13: Evet.
4: Patlama noktasıyla aramızdaki tek şey o. Yapıldı mı?
13: Evet.
4: Zaman yetti yani. Çünkü uzun sürer. Yani o çimento işi kötü yapılırsa üstündeki her şey ters gider.
11: Kötü yapılan bir iş yok, dolayısıyla terslik de yok.
4: Schlumberger işçileri de öyle mi söyledi? Çimento doldurucular da aynını söylediler değil mi?
13: Çimento doldurma işinin tamamlanmış olduğunu bildirmiştik zaten değil mi?
11: Çimento doldurulma işinden fazlasıyla memnunuz.
4: Siz var ya, büyük babam gibisiniz.
13: Anlayamadım.
4: Benim büyük babam, o hiç dişçiye gitmezdi. Kötü bir şey olacağını bilirdi. Bu yüzden başına iş açmak istemezdi. Çimento testine kafa patlatmak istemiyorsunuz çünkü 43 gün için sadece 50 milyon dolar bütçeniz var.
11: Bu işe burnunuzu sokmamalısınız Bay Jimmy.
4: Sondaj için bu yeri seçti. İşin sonucu size patlar baylar ve tabii anlaşmaya işin sonucu da dahil olduğundan buna burnumu sokmam gerek. Test ekibini işini yapmadan eve gönderdiniz. Belki size verecekleri haberler vardı. Bu test ne kadara mal oldu? 125 bin dolar mı? 180 milyonluk şirkete göre cimrisiniz.
13: Bu yüzden tam olarak 186 milyar dolarlık bir şirketiz. Onca para ne olur sonra?
4: Ya benim kuleme ne olur? Ekibim içinde yaşıyor. Siz yatıyorsunuz. Dan, ikimiz de tamir için zaman gerektiğini biliyoruz. Mike, kaç düzeneye tamir gerekli?
10: 390 Bay Cemil.
13: 390 mı?
10: Evet efendim. Kule düzeneklerinin %10'u.
13: Birkaçını söyler misin bakalım?
10: Birkaçını mı?
13: Hı-hı. Tam olarak kaç kritik düzeneğin onarıma ihtiyacı olduğunu bilmek istiyorum.
10: Nereden başlasam ki? Matkap başı 18 numaralı işlem istasyonu, BAP kontrol arabaları, telefon sistemi, petrol boruları, takip sistemi, GPS anten düzeneği, televizyon sistemi, kablosuz internet, petrol düzeneği ve ayrıca terlemenizin nedeni de havalandırma kompresörü arızası efendim. Durum bu.
11: Yani tuvaletler hariç her şey.
10: Evet, orada da sorun var ama o benim işim değil. Mühendis işi.
13: Sen kimsin peki?
10: Mike Williams, E.T. şefiyim.
4: Helikopterdekilere de aynı şeyi söylemiştim ve geldiğimizde onları giderken yakaladık. Öncelikle platformda sıkı güvenlik önlemleri alıp petrol pompalama işine sonra başlayacağız. Ne yazık ki işi düzgün yapmak zaman alıyor.
11: 43 gün mü? 44 gün mü?
4: Devam et Bob.
11: 45 gün mü? 46 gün mü?
4: Bir bisküvi alsana bak. Çimento doldurma yapamayız. Size ne yapacağımızı söyleyeyim. Negatif basınç testi yapmadan hiçbir şeye elimizi sürmeyeceğiz.
11: Gerçekten yapmalıyız diyorsan?
4: Gerçekten yapmalıyız. Hemfikir olmalısın. Bu kaynağın aktif olup olmadığına dair hiçbir fikrimiz yok. Hey, ses geliyor. Yüzümüze güldü. Bay Anderson, ben Bay Jimmy. Negatif basınç testi yapacağız. Borudan 900 feet uzakta olsun. Teşekkür ederim.
14: Programın gerisindeki gün sayısı 43.
15: Vardiya değişimi için tüm personeller görev yerlerine.
13: Genç adam, affedersin. Mike Williams'ı nerede bulabilirim acaba?
16: Kahve dükkanının ikinci güvertesindeki teknisyenler salonunda.
13: Teşekkür ederim.
16: İyi günler efendim.
13: Sana da genç adam. Bay Williams.
10: Kayıp mı oldunuz yoksa?
13: Pek sayılmaz. Sadece birkaç dakikalığına uğramak istedim.
10: Ne istemiştiniz?
13: Söyleyecek başka şeylerin de varmış gibi geldi bana çünkü. Bu yüzden sana bu zamanı

0: vermek istedim. Tamam. Demek bu kule bozuk, öyle mi?
1: Öyle bir şey söylemedim.
0: Söylemişsin gibi geldi.
1: Buraya neden geldiniz Bay Vedrin?
0: Bak, biz büyük bir şirketiz. Oldukça büyük ve karmaşık bir kuruluşuz. İşleyen çok fazla kolumuz var ve sayısı da milyonları buluyor. Binlerce ve binlerce insan var. Ve hepimiz için karlı olan bu amaç uğruna tüm o insanlar ve işleyen kolların düzgün çalıştığından emin olmak için çalışıyoruz. Yani hepimize karlı bir kazanç sağlıyor. Onlar büyük resimdeler ve sonra sen ve tuvaletçiler gibi küçük bir resim var. Ve gördüğün üzere bütün bunlar özünde birbiriyle bir şekilde bağlantılılar. Hepsi bu havuzda yüzüyorlar. Yani sen olmazsan iş de olmaz ve ben de olmam tabii ki. Hiçbirimiz olmayız, sonra tüm bu tren yok olur. Hissedebiliyor musunuz Bay Williams?
1: İlaç kullanıyor musunuz Bay Vedrin?
0: Sadece bu trenin raydan çıkmasına ne kadar az kaldığını söylemeye çalışmak istedim Bay Williams.
1: Pekala. Sizi anlıyorum. Fikirlerimi duymak istiyor musunuz?
0: Evet.
1: Tamam. Uçak yere inmeden yakıtı bitirmeye çalışıyorsunuz. Uçak inmeden yakıtı bitirmek aptalcadır. Bu sakat bir düşünce. Bu kimsenin işine gelmez.
0: Anlaşıldı, bunu bir kenara yazdım. Size çok minnettarım.
1: Küçük bir kızın fikirleri işte.
0: Şu bir kedi balığı mı?
1: Evet. 30 kilo geliyordu.
0: Buna ne deniliyor? Nibbling mi?
1: Nibbling. Elimizle yakalıyoruz. Komik olan ne biliyor musunuz? En iyi arkadaşım ve ben bir şişe alıyoruz ve tekneyi ters çeviriyoruz. Sonra kolumuzu sokmak için en karanlık deliği buluyoruz işte. Ardından o şişkolardan birinin bizi olabildiğince sert ısırmasını umut ediyoruz. Isırılmak istiyoruz. Plan bu. Farkı ısırılmaya hazır olmamız. Biz buna hazırız. Şapka, eldiven, ayakkabı, gözlük giyiyoruz ve buna hazırız, evet. O canavarın olduğu deliğe elimi sokup en iyisini umuyorum. Başarı fedakarlık ister.
0: Zaman ayırdığın için sağ ol.
1: İyi günler efendim.
0: Sana da.
1: Pislik.
2: Negatif basınç testi.
3: Platformun
2: kuyunun sağlamlığını onaylamak
3: negatif
2: için yapılır.
3: Basınç testi başlamak üzere. Görevli olmayan tüm personel lütfen platformun akıntıya
4: götürün.
3: Uzak durun.
4: Sağa doğru 10 derece. 176'ya sabitleniyor.
5: 10 derece sağa. 176'ya sabitleniyor. Çalışıyor.
3: Damon ve Bankston.
6: Bu 5. barda.
3: Sadece söyle.
2: Herkesin takip için hazır olduğundan emin olsana. Bu son test olabilir.
6: Emredersiniz.
7: Başka negatif basınç testi.
8: Başka bir negatif basınç testi.
4: Bir sorun mu var peki?
8: Kötü bir kaynağımız
4: zaten
8: var.
4: Zaten hepsi kötüdür çünkü kaynağımız kötü.
9: Yapabildin mi Hollywood?
10: Koordinata kilitlendi.
5: 176'da sabitlendi.
4: 10 derece sağa kaydık.
9: Kilitlendik, teste başlayabilirsiniz.
11: Tamam. Devam edeceğiz.
8: Anlaşıldı. Daireyi kapatıyorum.

0: Metrekare başına 70 ton. Sorun değil. Bizi biraz geri itti. Bizi cesaretlendiriyor.
1: Hey Dan, sana bir ay önce verdiğim şarap şişesini aldın mı?
2: Aldım. Çok da teşekkür etmiştim. Ayrıca sarhoş da olmuştum.
1: İyiydi.
2: Çok iyiydi.
1: Süper Taşçın da öyle değil mi?
2: Hı-hı.
1: Gaja oldu.
2: Evet.
1: Beğeneceğini biliyordum.
2: Gaya.
1: Anlayamadım.
2: Gaya. Söylenişi.
1: Aa.
3: Sanırım yolu yaraladık.
4: Bugün ne kadar kahve içtin Hank?
3: Birkaç ay önce kahveyi bıraktım. Artık yeşil çay içiyorum. Kahve içmeyi bırakıp her gün yoga yapıyorum. 2 hafta oldu.

0: 450 PCI.
1: Basınç 500 PCI.
2: Bana pek iyi gelmedi.
3: Basınç uyarısı.
0: 900 PCI.
4: Bu da ne? Lanet olsun.
1: Basınç alarmı.
0: 1395 PCI.
1: Basınç alarmı. Basınç alarmı. Basınç alarmı.
0: 1395 PCI'da sabitlendik. Bu çok basınç demek.
5: Evet, arabayı ikiye bölmeye yeter. En üstteki halkayı açın.
6: Hollywood sondaj borusu vanasını aç. Basıncı azaltmamız gerekiyor.
5: Baylar, üzülerek söylüyorum ki bu testin sonucu kötü.
7: Söylemen gereksiz.
5: Ah Dan, biliyorsun ki iyi bir
7: sıfırla
5: test
7: sıfırla... başlar, sıfırda kalır ve sıfırla biter.
5: Teşekkür ederim.
7: Yani basınç var ama görünen o ki o borudan sızan hiçbir çamur yok. Bunu bana açıklar mısın?
5: Sonuç kafa karıştırıcı, kabul ediyorum.
7: Bak, Caluso ve ben bu konu hakkında beynimiz patlayana kadar tartıştık, tamam mı? Bu işte bir tuhaflık var. O buna mesane etkisi diyor.
5: Mesane etkisi mi?
7: Mesane etkisi. Jason'ın neden söz ettiğini bildiğini söylüyor.
5: Orada herhangi evet. bir akış yok.
7: Hey!
6: Evet.
7: Buraya bakın.
6: Hey! Ona ihtiyacımız var.
7: İhtiyacımız var. Mesane etkisi, yani bir miktar basınç sıkışıp hop borunun etrafında kalıyor ve gerçek basınç gibi görünüyor. Çünkü tam burada sensörün üzerinde sıkışıp kalmış ve burada noktalı alanda. Eğer bu mantıklı bir basınç sorunu olsaydı o zaman şuradaki borunun içerisinden çamurun fışkırması gerekirdi. İşte böyle. Peki şimdi bunu nasıl test edeceğiz? Öncelikle ona bakalım. O negatif basınç testini yeniden yapmamız gerekiyor ama ölüm hattında yapacağız bunu. Sondaj borusunda değil. Asıl sorunun sondaj borusu olduğu ortada. Bu denli bir basınç, yani sözüne ettiğimiz tamı tamına 1395 PSI'lık bir basınç ki bu arabanı ikiye böler ve bunun gerçek bir basınç olabilmesi için borunun içerisinden çamur fışkırması gerekir. Çocuklar, çizimlerinizde herhangi bir çamur görebiliyor musunuz? Yok mu?
5: Hey Dan!
8: Orada işler kızıştı.
7: O matkap borusuyla bir sorunumuz var ya da o sensör bize yanlış bilgiler veriyor. Veya aşağıda hareket eden binlerce parçadan biri de olabilir. Şimdi bunu bilmenin tek yolu negatif basınç testini ölüm hattında gerçekleştirmek. Ve eğer basınç sıfır çıkarsa Bay Jimmy, bu bilmemiz gereken her şeyi gösterecektir. Bana katılıyor musunuz?
5: Bilemiyorum ama testi yapmanın bir zararı olmaz.
7: Güzel.
5: BP.
7: Evet öyle.
5: BP hazır.
7: Kesinlikle.
5: Hepimiz delik açmak için işe alındık.
7: Çok haklısınız Bay Jimmy. Ama 50 gün geç

0: Geciktik ve delik de açılmadı.
1: Bay Jimmy, kadırgada bir sorunumuz var efendim.
2: Ne?
1: Çok insan var, güvenlik sorunu yani.
3: Bir dakikadan uzun sürmez.
4: ...43 gün gerideyiz, 50 değil. Basit bir hesaplama. 8 Mart'ta geldik, bugünse 20 Nisan. 43 yapıyor. Evet, açgözlü olanlar matematikte iyi sanıyordum hep.
0: Pekala baylar.
5: Devam etti mi? Ölüm hattına negatif basınç testi.
2: Ölüm hattı testine geçiyorum.
6: Ölüm hattı basınç testi başlıyor.
2: Mesane etkisi. Mantıklı geliyor mu?
4: Vidrinin ağzından çıkanlara inanasım gelmiyor ama evet. Yani yüz ifadesi, evet. İnandırıcılığı var. Mantıklı ama matkap attığı yerine ölüm attığında uygulamak. Benim maaşımın üstünde.
2: Biraz çamur görmeliydik.

0: Ölüm hattı basıncı.
1: Hey, şuna bakın. Çok iyi değil mi?
2: Evet.
1: Hayır. Kuzu verir misin? Vay Jimmy, hoş geldiniz.
0: Deepwater Horizon büyük bir başarıyla 7 yıl boyunca üst üste şirket güvenlik ödülünü kazanıyor. Ve bu hepimizin Bay Jimmy dediği adamın sayesinde oluyor.
1: Çok iyi. Harikasınız.
3: Bay Jimmy.
0: Konuşma yap.
3: Bay Jimmy.
2: Hadi Jimmy.

0: Sıfırda sabit patron. Test iyi. Basınç yok.
1: Tebrik ediyorum. Test iyi.
2: Matkap hattında hala 1400 PSI basınç var. Matkap hattıyla ölüm hattının değerleri aynı olmalı. Aynı ibreyi göstermeliydiler.
3: Matkap hattında sorun olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Neden bu konuya dönüp duruyoruz?
2: Bilmiyorum. Eski alışkanlık olabilir mi?
1: Çamur yok, akıntı yok. Başlamamız gerekiyor. Evet, bu kaynağın kapısını ne kadar hızlı açabiliriz?
2: Bay Jimmy'ye haber verilmeden işleme başlamayacağım.
1: Buralarda erkek var mı? Yetişkin biri falan? Yani hepiniz donanımlı adamlarsınız. Tütününüz, çelik ayakkabılarınız var ama bunların hepsi zırva. Ölüm hattında basınç sıfır görünüyor işte. Kediler gibi gerginsiniz. İşin her bir aşamasında elleriniz titriyor. Bu yüzden bu konuyu Londra'daki patronlarıma bildireceğim. Bab.
3: Katılıyorum.
1: Yeniden. Hadi Bay Jimmy'yi arayabilirsiniz.
4: Ve birkaç dondurma almama izin verin. Teşekkür ederim. Ben Bay Jimmy.
5: Negatif basınç testi yaptık.
2: İyi bir testti. Hiç basınç almadık. Ben de
5: izninizi almak istedim.
4: Bundan emin misin Jason?
2: Ölüm hattı iyi çıktı. Yani emin olduğum tek şey bu.
5: Adamlar sıkıştırıyor. Ne yapmalıyım?
4: Sıfır akıntı değil mi?
5: Doğru. Akıntı yok.
2: Tamam mı?
4: Şey, uzun bir gece olacak. Kontrol sende olsun. Yarım saate oradayım. Teşekkür ederim.
2: Pekala beyler, test iyi.
3: Harika.
2: 10.000 varil çekmeye hazır olun.
4: Geceye başlamadan önce banyo yapıp tıraş olmak istiyorum.
6: Uzun olacak.
4: Hadi dondurma ye Mike.
6: Yapacak işlerim var. Yangın alarmını onaracağım, sonra da karımla çene çalarım biraz.
4: Bu iyi fikir. Felicia'ya selam söyle.
7: Bay Jimmy.
4: Evet.
7: Bir fotoğraf çektirmeliyiz. Sadece
4: evet,
7: bir tane efendim.
4: Evet, tabii.
7: Lütfen gelin.
4: Evet. Teşekkür ederim çocuklar.
7: Çok teşekkür
4: tamam,
7: ederim
4: tamam.
7: Bay Jimmy.
4: Evet.
7: Fotoğrafı çektin mi? Harika.

0: Makine dairesi.
1: Dinlemedeyiz.
0: Test başarılı
1: oldu. Temizlenecek biraz çamur var.
2: Aa, evet. Ben hadi bakalım.
3: Hadi. Anlaşıldı.
0: Korkak kedilermişiz. Kediler korkak değil. Labradorumu sıkıştıran Oscar diye bir kedim var.
4: Halkayı açıyorum. Canavarın uyanmamasını umalım.
5: Çamur pompaları açık. Kuyudan ağır çamur çekiliyor.
6: Çamur çıkarma işlemi başlatıldı. 2 numaralı tank, %4.
3: Test başarılı olmuş.
2: Evet,
0: şu çamuru pompalayalım.
7: Çamur çıkarın. Bağlantıyı kesmeden önce kuyudan basınca dengelemek için çıkarır.
1: Damon Bankston, burası Deepwater Horizon. Çamur birikintisi akışı var.
8: Anlaşıldı, Deepwater'a ağır çamuru almak için yaklaşıyoruz.
7: Referans birimleri iyi, her şey normal yani.
9: Ana güverte, ağır çamuru almaya hazır olun. 11
10: Hepimiz eve döneceğiz. Tekrar ediyorum.
9: Ana güverte, ağır çamuru
10: hepimiz eve döneceğiz.
9: 10.000 varil.
10: Test iyi geçti. Cehenneme hoş geldiniz. Dostum, yakında Beyzin'e gideceğim. Belki 2-3 gün teknemde kalırım. Bir şeyler içerim. Kedi balığı avlarım.
11: İşte bu seni koca güzel çamur.
6: %35.
3: Hadi bebeğim, eve dönüyoruz.
2: Eve mi dedin?
3: Evet.
2: Hani planın dışarı çıkmaktı?
12: İptal edildi.
2: Oo, pijama, biraz içki ve film.
12: En iyi planım.
13: Sıradan bir kasaba kızı.

0: %55. %75.
1: Jason, 20 çamur tankında yükselme basınç var alarmı. Ve akış artışı görüyorum.
2: Tamam, pompalamayı hemen bırak.
3: Basınç alarmı.
1: Olamaz.
4: Hemen işlemi durdurun.
5: Hey, kapatıyorlar. Galiba yukarıda bir şeyler oluyor.
6: Çocuklar, tuvalete gidiyorum, tamam mı?
7: Sorun yok, tamam.
6: Tamamdır.
0: Basınç alarmı.
1: Bu durmuyor.
2: Birimi boşaltın, onu ve diğerini dışarı çıkartın.
8: Neler oluyor ha?
9: Baylar, bu ne gerginlik? Hepimiz bir terslik olduğunu kabul ettim.
8: Başlamana izin vermemeliydim. Şimdi poponu tekmelemeden defol git buradan.
9: Tamamdır, bir yere yazdım bunu.

0: Neler oluyor Caleb?
1: Bir şey yok, sorun değil.
0: Ne yapıyor o?
2: Lanet olsun. Lanet
3: olsun. Neler oluyor orada?
4: O çamur.
2: Sızıntı var. Lanet olsun. Bu iyi değil Jason, görüyor musun?
4: O çamur mu?
2: Burada sızıntı var.
5: İşte.
2: Hey Jason, bunu görüyor musun?
6: Basınç alarmı.
2: Jason, bunu görüyor musun?
0: Hiçbir şey söylemiyorlar mı?
4: Sadece bir arıza işte. Platformu boşaldı. Lanet olsun.
2: Lanet olsun Jason.
6: Mike, ne oldu? Her şey yolunda mı?
4: Halkayı kapatıyorum.
7: Güverteyi boşaltmamız gerekiyor.
4: Doug, hemen gir içeri.
5: Kapatıyor musun?
4: Tamam, halkayı kapattım. 30 saniyemiz var. Hemen platformu boşaltın. Doug, iyi misin?
7: Evet, iyiyim.
4: Alarm butonunu eline koy. Burayı kesmeye hazırlan.
5: Bu taraftan.
0: Adam.
5: Şey, ne yapacağız? Ne yapacağız?
4: Caleb, halka buluşturacağız.
5: Hemen.
8: Orası. İşte orası.
9: Benim fikrim, evet, anlıyorum ama elimden geleni yapıyorum.

0: Tamam, tamam. Hiçbir şey yok. Hepsi geçti. Caleb, nasılsın dostum?
1: Boruyu kestik mi?
0: Sorun yok. Halka görevini yaptı. Sadece tekledi.
1: Bu gördüğüm en büyük teklemeydi.
2: Maggie ve penguenini kafasından silip attı.
3: Hadi be.
2: Evet öyle.
3: Aa, bu olmadan mı yaptı?
2: Olamaz.
4: Bu gördüğün gerçek bir dinozor dişi.

0: gaz.
1: Güvertede yine gaz alarmı var.
0: Gaz alarmı.
1: Sürekli aynı şey oluyor. Aşağıya arayacağım.
0: Güvertede gaz alarmı.
2: Hey Roy!
3: Yakaladım.
2: Hadi şunu. Şunu! Hadi!
0: Basınç alarmı. Basınç alarmı.
4: Lanet olsun.
0: Basınç
2: Jason.
0: Alarmı.
2: Lanet olsun.
0: Basınç alarmı.
2: Caleb! Herkes oradan çıkar! Yönlendirme işe yaramıyor.
3: Lanet olsun.
2: Bak ikinci halkayı da kapat.
4: Lanet olsun.
2: Adam, Shane, hemen çamur odasına gidin.
5: Adam. Gitmeliyiz dostum. Hadi çamur odasına gitmeliyiz. Caleb.
6: Adam. Güverteyi boşaltın. Güverteyi boşaltın hadi.
5: İki numaralı pompa. Boşaltın. Hemen boşaltın.
2: Caleb, sondaj borusunun valfini kapat ve dikme borusuna ver. Hepsini denize aktar.
4: Jason, ne yapacağız şimdi?
2: Çöküntü var.
4: Aman tanrım.
2: Lanet olsun. Caleb, güverteyi boşaltın.
6: Sen iyi misin?
4: Alarm
6: hepinizi
4: çalmadı.
6: Çıkaracağım. Filikalara git hadi. Git çabuk hadi. Koş.
4: Tamam.
5: Her şeyi durdur.
4: Lanet olsun.
5: Deepwater Horizon. Burası Damon Bankston. Tamam.
4: Merkez şu anda cevap vermiyor.
2: Doug, hemen boruyu kes.
3: Tamam.
2: Hemen şimdi.
3: Yardım et.
2: Doug. Ne oldu? İyi misin? İyi misin?
5: Git.
4: Rory.
5: Hadi dostum ayağa kalk.
2: Rory.
5: Hadi.
3: Gitmemiz lazım. Hadi.
5: Hemen gitmemiz lazım. Hadi.

0: Hava girişi engellemeyin.
1: Gaz alarmı.
2: Lanet olsun. Gaz alarmı var.
1: Gaz alarmı.
3: İticiler hızlandı. İticiler aşırı hızlandı. Platformu yerinde tutamayacağım.
0: Tamam, sakin ol.
4: Tanrım.
5: Bana mı öyle geldi yoksa ortalık mı aydınlandı?
3: Magenta. Magenta alarmı. Kuyu patlayacak.
0: Ne?
3: Mayday, burası Deepwater Horizon. Bizim...
0: Ne yapıyorsun?
2: Ben sana acil çağrı yap dedim mi?
6: Sonra arayacağım.
2: Tepmeyle patlama arasındaki farkı bilmiyor musun?
3: Ama monitör...
2: Yok, bildiğin yok.
3: Monitör göstermiyor.
1: Gaz alarmı.
3: Mayday. Burası Deepwater Horizon.
2: Dayan da seni çıkaracağım.

0: Dark, lanet olsun!
1: Hadi!
0: Stay!
2: Tanrım!
3: Mayday, mayday, mayday! Burası Deepwater Horizon! Büyük bir patlama oldu. Yardımınız gerekiyor.
0: Görmüyorsun, yanıyor diyorum.
3: Tekrar ediyorum. Büyük bir patlama oldu.
2: Allah Tanrım.
3: Acil yardımınız gerekiyor.
4: Mayday, mayday, mayday. Acil bir durumumuz var. Burası Damon Bankston. Deepwater Horizon patladı ve yanıyor. Tekrarlıyorum. Deepwater Horizon patladı ve yanıyor.
5: Az önce büyük bir patlama
6: Deepwater
5: gördük.
6: Deepwater Horizon'ın yandığını gördük.
7: Tamam. Herkes kuleden çıkmış
4: Hiçbir
7: mı?
4: Hiçbir fikrimiz yok.
8: New Orleans Sahil Güvenlik İstasyonu.
9: Tamam efendim. Pekala.
10: 8. Bölge Sahil Güvenlik İstasyonu. Adım Won Hu.
4: Venice'in 48 deniz mili güneyinde bir petrol platformu var.
10: Tamam. Venice'in yaklaşık 50 mil uzağında patlayan bir petrol kulesi var. Öyle diyorsunuz.
4: Evet. Hiç böyle bir şey görmedim. Yardım
10: tamam. Peki efendim. Siz hangi gemidesiniz? Geminizin adı nedir?
9: 8. Bölge Sahil Güvenlik. Ben Teğmen Deegan.
7: Galiba bir petrol kulesi yanıyor. Büyük bir patlama oldu.
9: Petrol kulesi mi yanıyor? Görebiliyor musunuz?
11: 8. Bölge Sahil Güvenlik. Ben Memur Biggs.
9: Emin değilim efendim. Önce bazı bilgiler
11: efendim,
9: almam gerekiyor.
11: Lütfen,
9: adınızı söyleyebilir
11: olun.
9: Misiniz
11: konumunuz
9: lütfen?
11: Konumunuz nedir acaba?
4: Venice'in 48 mil uzağında.
9: Torshon Limanı'ndan 100 mil ileride. Venice'in 48 mil dışında.
10: Torshon Limanı, Venice'in güneyi, rapor edilen yer.
9: Öncelikle bazı bilgilere ihtiyacım olacak efendim.
10: Bu çok uzak. Yeriniz kesin olarak doğrulandı.
12: Efendim, efendim. Uydu görüntüleri geldi burada.
10: Lokasyonunuz Venice'in 40 mil ötesinde. Konum doğrulandı. 0889 koordinatlar.
9: Dinleyin, önceliğimiz bu olmalı. Kara istasyonunu arayıp kaç gönüllü süre olacağını öğrenmemiz gerekiyor. Hava istasyonunu arayın. Hava aracı gerekiyor, tamam mı? Hadi, işe koyulun, hadi.
13: Burası 8. Bölge Sahil Güvenlik. Kaç hava aracı gönderebilirsiniz?
2: Lanet olsun.
14: Ah!

0: Dagi. Dagi. Hey. Dagi, beni duyuyor musun? Ha? Beni duyabiliyor musun? Ha?
1: Küçük kardeşim.
0: Ne?
1: Doğum günüydü. Ha? Kardeşimin.
0: Kardeşin burada değil. Bacakların nasıl peki? Oynatabiliyor musun?
1: Kardeşim.
0: Bana bak Dagi. Yürümen gerekecek. Filikalara gitmeliyiz. Seni kaldıracağım. Tamam mı? Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Evet.
2: Tahliye prosedürü devredildi.
0: Hadi.
2: Bu tatbikat değil. Tahliye prosedürü devredildi. Bu hadi. Tatbikat değil. Pervane 2.
3: Liman hata. Tarafından 4 pervane çöktü.
2: Iki.
3: Sadece hata. 4 tane kaldı.
4: Pervane 2. Hata. Hasar raporuna
3: manuel
4: ihtiyacım var.
3: Manuel olarak kontrol edeceğim.
4: Ben kuşta. Acil hasar raporu istiyorum.
3: Hadi bebeğim.
5: Yangın ekibi nerede?
6: Sahil güvenlik, burası Damon Bankston. Deepwater Horizon'da bir kaza oldu. 90 derece sancak tarafına dönün. Filikalar suya indi mi?
7: Tamam, hadi.
5: Hadi, hadi tıbbi malzeme lazım. Hadi, hadi.
7: Oksijen tanklarını getirin.
5: Tamam, hadi. Aldım. Malzeme deposunu
7: çabuk
5: boşaltın.
7: Olalım.
5: Gidelim.
7: Hadi, hadi.
5: Hadi, iskele tarafına, hadi.
7: Acele edin. Hadi.
5: Acele edin, acele
7: hadi,
5: edin.
2: Lütfen filikalara gidin. Lütfen filikalara gidin.
4: Aa, seni lanet olası.
0: Hey hey, bota binmesi gerekiyor hadi. Yaralı,
7: sıraya gireceksin.
0: Ben değil, o yaralı.
7: Umurumda
0: adam
7: değil, sıraya gireceksin. Yaralı. Sıra
0: bize beni duydun mu? Ben istemiyorum.
7: Hadi.
0: Adamı bota al. Çok ağır yaralı. Beni anladın mı? Biraz sakin ol. Bay Jimmy'yi gören var mı?
7: Konaklama bölümünde.
0: Ben Bay Jimmy'yi alacağım. Sen de bu adamı bota bindir. Tamam mı? Herkes sakin olsun. Sakinleşin.
7: Tamam. Tamam.
0: Soğukkanlı olun. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi.
7: Hadi.
0: Hadi. Bay Jimmy!
2: Acil çıkışa iler.
0: Kimse var mı?
2: Acil çıkışa iler.
0: Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı? Hey hey hey! Sen iyi misin?
8: Sanırım iyiyim.
0: Nereye gidiyorsun?
8: Ha, bilmiyorum.
0: Hayır,
8: oraya.
0: Hayır. Filikalara gitmek zorundasın.
8: Tamam.
0: Filikalara hadi.
8: Tamam.
0: Sola doğru hadi. Duvara tutun. Hey, duvara tutun. Kimse var mı? Bay Jimmy!
9: Yardım edin.
0: Hey!
9: Yardım edin.
0: Bay Jimmy! Hey! Kim var orada?
9: Yardım edin. Buradayım.
0: Bay Jimmy. Bay Jimmy.
9: Mike, ben hiçbir şey göremiyorum.
0: Bakın,
9: ne oldu?
0: Bir patlama oldu Bay Jimmy.
9: Olamaz.
0: Büyük
9: anladım,
0: bir patlama
9: anladım,
0: oldu.
9: Anladım, anladım.
0: Her yer yanıyor.
9: Bağlantıyı kestik mi? Boruyu kestik mi?
0: Bilmiyorum. Pek sanmıyorum.
9: Bağlantıyı kesmeliyiz.
0: Peki.
9: Beni köprüye
0: tamam,
9: götür.
0: Hadi. Yavaş, yavaş. Hadi kalk. Sizi tutun. Hadi, hadi.
9: Neredeyiz biz?
0: Görseniz bile tanımazdınız.
3: Boru kırılacak.
2: İstasyon alarm.
0: Hadi Bay Jimmy. Hadi.
10: Kendini suda bulursan lamba ve düdüğün var.
6: Yardım edin.
10: Anladın mı?
6: İmdat.
10: Petrolün içine düşersen yüzerek uzaklaşman gerekiyor.
11: Sahil güvenliğin gelmesini beklesek mi? Bu çok iyi.
10: Hayır hayır, riskli olur. Tamam, gitmeliyiz. Hadi gidelim.
6: Suda
10: hadi, hadi hadi.
12: Hava yolunu kim koordine ediyor?
13: ATC Batı sabit
14: Jefferson,
13: kanat.
14: Doğu Jefferson ve Tulane şu anda hazır durumda.

0: Evet hazır.
1: Birinci motoru çalıştırın. Sahil güvenlik alan temiz.
2: Üç kişi suya atlamış. Suya atlayan üç kişi var. Atlayanlar oluyormuş.
3: Atlayanlar mı?
4: İlk helikopterin gitmesine ne kadar var?
2: Efendim yaklaşık 35 dakika.
5: Süre çok uzun.
1: Burası sahil güvenlik B17. Şu anda kalkıyoruz. Deepwater Horizon acil durum için yola çıkıyoruz. Tahminim varış süresi 25 dakika. Hava şartları olumlu.
6: Hadi hadi! Teker teker! Teker teker! Yavaş olun! Yavaş olun! Teker teker!

0: Hadi. İyi misin?
1: Evet.
0: Peki hadi.
2: Yardım edin.
0: Duydun mu?
3: Ses verin.
2: Kimse var mı? Ben gelip yardım gerekiyor.
0: Buradan gitmeliyiz hadi.
2: Mike.
0: Her yerde metan var.
4: Onu böyle aşağı bakma.
0: Durum
4: tamam
0: kötü.
4: Ve onu çıkaramıyorum.
0: Bekleyin. Bekle. Kemiği metale sık.
3: Mark.
2: Bunu gevşetmeliyiz. Gevşetmemiz için bir şey bulmalıyız.
3: Çekil. Çekil. Çekil.
5: Bağlantı kesildi.
1: Bekle, dur biraz. Biraz düşünmem gerekiyor.
5: Boruyu keseceğim.
1: Hey. İstasyondan uzak dur Andrea. Buna yetkimiz yok.
5: Kuyuyu mühürleyeceğim.
1: Sakın düğmeye dokunma.
5: Devreden çıkarmamız gerek.
6: İstasyon
1: ayar. Buna yetkimiz yok. Sakın basma onu.
7: Beni yardım etsin.
8: Gidin buradan.
3: Hayır, bizimle geleceksin.
2: Dayan.
0: Hey, bana bak. Çok acıyacak ama sakin ol, tamam mı? Anladın mı? Sakın aşağı bakma, tamam mı?
3: Dayan.
2: Hadi tutuyorum
3: dayan.
2: Seni.
3: Çekil.
0: Women, çekil. Yürüyebilir misin? Hadi gidiyoruz.
3: Hey, beni köprüye götür Mike.
0: Tamam.
9: Sahil güvenlik, ben Teğmen Digan.
10: Merhaba, affedersiniz. Ben sadece... Kusura bakmayın, umarım her şey yolundadır ama... Kocam Mike Williams, Deepwater Horizon'da çalışıyor ve...
9: Petrol kulesinde bir yangın olduğunu doğrulayan birkaç ihbar var. Tek söyleyebileceğim bu.
10: Ne? Bir yangın mı dediniz ama orada çok fazla kule var. Buna emin
9: evet,
10: misiniz?
9: Evet, yangın Deepwater Horizon'da. Tek söyleyebileceğim bu. Üzgünüm, kapatmam gerekiyor.

0: Neler oldu?
1: Ken, iyi misin?
2: İskele tepemize düşecek. Neil! Filika gidiyor.
1: O iskeleyi aşağı indirmek gerekiyor.
2: Dikkat edin.
1: İndirmezsem hepimizi öldürecek.
3: Çabuk çıkın! Çabuk! Çabuk! Çabuk! Çabuk! Merdivenlere çıkın! Merdivenleri kullanın hadi!
4: Tuttum seni!
3: Çabuk!

Dale, çabuk oradan in.

0: Köprüde kim var?
1: Fleitas.
2: Kuşta.
3: Hadi gidelim, filikalar doldu. Filika doldu diyorum, hadi gidelim.
0: Buradan defolup filikaya git.
4: Yaralılar var, acele edin, gitmeliyiz.
0: Andrea, Kuşta. Bağlantıyı kestik mi?
2: Hayır.
0: Andrea, elimi EDS'ye koy.
1: Tamam.
0: Boruyu kesip kaynaktan koparacağım. Yangını bitirmemiz lazım.
1: Burası.
2: Hayır, yukarı.
0: Hala yanıyor mu?
5: Hala akıntı
0: Hadi
5: var.
0: Hadi ama yapma. Lütfen.
5: Hala yanıyor Bay Jimmy, gitmeliyiz.
6: Hey, çekil, sıra bizde. Geri çekil. Çekil hadi, birkaç kişi var.
0: Jeneratörleri onarmamız gerek. Yedek jeneratörleri aktif hale getirin.
5: Yangın söndürme
0: Hayır,
5: için mi?
0: Gövde olabildiğince yerinde durmalı. Borunun kırılmasını engellemeliyiz. Tek yapabileceğimiz bu. Kuleyi kurtaramayız.
5: O zaman gidip bir deneyelim, ne
0: tamam,
5: dersin?
0: Tamam, sağ ol Mike. Orası kulenin diğer tarafında.
5: Biliyorum.
7: Seninle giriyorum.
5: Ne?
7: Ben de giriyorum.
5: Emin misin?
7: Giriyorum.
0: Hadi Mike.
7: Hadi.
8: Duyduğumuz kadarıyla petrol platformu yanmaya devam ediyor. Orada hala yanan bir şeyler var. Bu petrol de olabilir, doğal gaz da. Gördüklerim doğru mu Mike?
9: Aa evet, yangın hala sürüyor.
8: Alo.
10: Natalie, ben Felicia Williams. Kocalarımız Deepwater Horizon'da birlikte çalışıyor. Sahil güvenliği aradım ve yangını doğruladılar. Belki sen de bir şey duymuşsundur diye aradım.
11: Sahil güvenlik ne dedi?
10: Sadece yangın var dedi.
11: Shelley, insanların kuleden atladıklarını duymuş.
12: Ne yapıyorsun?
10: Şimdi değil bebeğim.
12: Ne oldu?
10: Şimdi değil tatlım.
7: Alane.
4: Hadi.
7: Dört numaralı filika doldu. İkiye gidin.
4: Acele edin.
7: Dikkat et! Lanet olsun!
4: Eldivenin var mı?
7: Evet.
4: Gir! Çabuk! Hadi!
8: Mike!
7: Olmaz.
8: Mike, orada mısın? Mike,
0: elektriği aç.
7: Bu şey nasıl çalışıyor biliyor musun?
5: Çok zor olamaz değil mi? Gel, oku bana bunu hadi.
7: Dalga geçiyor olmalısın.
5: Hadi.
7: Tamam, kolu açık konuma getirin. Sistem tuşunu açık konuma getirin diyor. Tamam, başlat tuşuna basın. Şu kırmızı olan.
5: Çok etkilendim, okuyabildiğini bilmiyorum.
7: Sağ ol ya, çok komiksin. Mimarlık okuluna gittiğimi biliyor muydun?
5: Burada ne işin var o zaman?
7: Annemi dinlemeliydim.
5: Bence de. Bay Jimmy, elektrik geldi mi?
7: Gelmiş oldu.
8: Geldi mi?
0: Hala dairenin dışında
1: evet,
0: mıyız?
1: Evet, dışındayız.
0: O zaman yavaşça
1: tamam,
0: dön.
1: Tamam.
0: Yavaşça geri götür.
7: Hadi bebeğim hadi.

0: Lanet olsun.
1: Lanet olsun.
2: Kolu açık konumuna getir.
0: Tutuyoruz, tutuyoruz. Bir tane daha geliyor.
3: Bacağına dikkat et.
2: İşte oldu.
0: Tamam, işte oldu. İşte oldu. Bay Jimmy,
4: elektrik geldi mi?
1: Elektrik geldi Mike.
5: Hadi gidelim, Bay gidelim. Jimmy. Bay Jimmy, koş da yardım et.
6: Hadi, hadi kapıyı, kapıyı kapatın. Kapatın. Hadi. Tamam, tamam.
0: Lanet olsun.
4: Vidikalara
0: lanet
4: gidelim.
0: Olsun.
1: Lanet
0: elimiz
1: olsun.
0: Lanet olsun.
4: Vidikalara gidelim.
1: Jimmy, buradan çıkmalıyız, hadi. Tanrım, her şey yıkılıyor. Filikalara gitmeliyiz.
6: Hadi. Filikayı indirin. Çabuk olun. Tamam.
0: Hadi kapatın. Hadi.
6: Kapat. Gidelim.
0: Gidelim. Hadi.
6: Çabuk.

0: bizi bıraktılar. Bizi bıraktılar. Lanet olsun. Acil durum salı.
1: Bıçağı olan var mı? Bıçak lazım.
2: Bende var. Dikkat et.
0: Aç şunu. Tut.
3: Tut şunu. Çekin hadi. Çekmemiz lazım.
2: Bütün gücünüzle
3: hadi
2: çekin.
3: Hadi çekin. Çekin.
2: Çekin hadi. Çabuk.
3: Hadi çekin. Lanet olsun.
2: Çekin hadi.
1: Lanet olsun.
2: Caleb, Caleb. Hadi.
3: Hadi. Hadi. Hadi.
1: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
3: Önce yaralılar.
2: Hadi.
3: Andrea.
2: Hadi çabuk.
3: Andrea.
2: Hadi. Hadi. Çabuk. Hadi. Hadi.
3: Andrea.
2: Yürü. Hayır, hayır, bekleyin. Bekleyin.
0: Hadi.
2: Çok ateş var, buradan atlayamayız. Yükseğe çıkmalıyız. Yükseğe çıkacağız, hadi. Hadi.
4: Yavaşla, yavaşla.
5: Bekle.
2: Hadi.
5: Bankston filikası. Gelin buraya. Tutun. Hadi.
2: Hadi. Hadi. Yukarı çıkmalıyız. Hadi, hadi. Çabuk.
5: Merdivenlerden çıkalım hadi.
2: Çabuk. Hadi. Lanet olsun yürü. Hadi. Hadi hadi. Hadi.

0: Çeke!
1: Hayır.
0: Hadi.
1: Hayır.
0: Orijinal V8 mi? Kasa motor mu?
1: Ne?
0: Mustang. Orijinal V8 mi? Kasa
1: evet,
0: motor
1: orijinal.
0: Mu? Tamam. Onu yeniden onaracağız, tamam mı?
1: Biz derken?
0: Başka birini görüyor musun ha? Sen ve ben. Beni dinle. Bana bak.
1: Tamam.
0: Daha yüksekten daha ileri atlayabiliriz. Tamam mı? Ateşin üzerinden atlayacağız.
1: Hayır, yapamam. Yapamam.
0: Neyi yapamazsın? Tamirini mi?
1: Atlayamam.
0: Hayır. Güven. Ateşe atlamayacağız.
1: Ölmek
0: duydun
1: istemiyorum.
0: Mu? Ölmeyeceğiz.
1: Ölmek
0: tamam
1: istemiyorum.
0: Mı?

0: istemiyorum.
1: Ölmeyeceğiz.
0: Ölmek istemiyorum.
1: Tek seçenek atlamak ya da ölmek.
0: Çek elini üstümden.
1: Tamam.
0: Dokunma bana. Dokunma. Tamam. Dokunma bana. Sen atla.
1: Peki.
0: Sen atla.
1: Peki. Senin yaptığını yapacağım. Karımın adı Felicia.
0: Geç şunu.
1: Kızımın
0: tamam,
1: adı Sidney. Ve onları tekrar
0: yeter.
1: Göreceğim ben. Tamam mı? Eğer şu anda buradan atlamazsan hayatta kalma şansın ne? Söyler misin? Ben gidiyorum. Duydun mu? Duydun mu? Kalmak mı istiyorsun? Kal o zaman. Hey! Mustang'in rengi ne? Atla!

No! Andrea!

0: Adınızı duyarsanız seslenin. Albers, Shane.
1: Burada.
0: Holloway, Caleb.
2: Burada.
0: Anderson, Jason. Jason Anderson, burada mısın? Sondaj kulübesinden birileri var mı? Yok mu? Donald Clark, burada mısın? Dewey Ruvet. Shane Rosto. Adam Weiss. Roy Kemp.
3: Sen doktorun yanına git hadi.
0: Del Burkin. Gordon Jones. Carl Clappinger. Steven Curtis. Keith Manuel.
4: Teşekkür ederim.
5: İyi misin?

0: Hadi herkes diz çöksün.
1: Cennetteki babamız, kutsal adınla bizi bağışla. Dünyamızda cennetin gibi olsun. Bize ekmeğimizi bağışlet. Bizim günahkarları affettiğimiz gibi sen de bizi affet. Bizi şeytana uydurma, kötülükten uzak tut. Bizi şeytana uydurma, kötülükten uzak tut.

0: Adınız nedir?
1: Mike Williams.
2: Siz biraz istirahat edin. Sonrasında konuşmamız gerekiyor. Haberleriniz.
3: Kulede miydin?
1: Evet,
3: oğlum
1: bayım.
3: Seninle miydi? Kuleden indi mi? Kuleden indi mi? Söyle.
1: Bilmiyorum.
3: Söyle oğlum nerede diyorum. Oğlum nerede? Söyle kuleden indi mi? Oğlum
1: bilmiyorum.
3: Nerede benim?
1: Bilmiyorum.
3: Nerede oğlum
1: bayım,
3: benim?
1: Bilmiyorum.
3: Konuş.
1: Bilmiyorum.
4: Oğlum tanıyor musunuz? Adı Cansu.
2: Sakin ol.
3: Bana bir şey söylesin. Oğlum nerede diyorum.
5: Biri yardım etsin. Lütfen.
6: 20 Nisan akşamında o alarmlardan birini duydunuz mu?

0: Mike Williams bir daha denize dönmedi. Ailesiyle birlikte Teksas'ta yaşıyor.
1: Gözlerim kapalı dua ettiğimi hatırlıyorum. Tanrı'nın karıma ve kızıma elimden geleni yaptığımı söylemesi için dua ediyorum. Hayatta kalmamın bir nedeni olduğunu düşünüyordum.
2: Lütfen sağ elinizi kaldırın. Vereceğiniz ifadede doğruları söyleyeceğinize ciddiyetle Tanrı'nın huzurunda yemin ediyor musunuz?
3: Evet efendim, ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
3: Suda gördüğümüz bir sonraki ışığa gittik ve o kişiyi çıkardık. O Andrea'ydı. Dinamik pozisyon operatörü.
0: Andrea Fleitas, Kaliforniya'da yaşıyor. Artık petrol endüstrisi için çalışmıyor.
4: Monitöre doğru gittim ve kuleyi terk ettiğimizi söyleyerek son duyuruyu yapmış oldum.
2: Peki petrol platformundaki sorumlu kişi kimdi?
4: O, I am.
2: Bay Harrell olmalı, doğru mu?
4: Doğru.
0: Jimmy Harrell, Transocean için çalışmaya devam etti.
5: Patlamadan sonra sancak tarafında çok daha büyük bir patlama yaşandı. Patlamadan sonra ofisi aradım. Cevap yoktu.
0: BP gözetmenleri Robert Kaluza'yı ve Donald Vitrin'i katliamdan suçlu buldular. 2015 yılında bu suçlamalar düştü.
6: Bize olmayacağını söyledikleri her şey oldu. Oldu işte. İnsanlar hayatını kaybetti.
0: 20 Nisan 2010 gecesi Deepwater Horizon'da 11 insan öldü. Yangın 87 gün sürdü ve Meksika sularına tahmini olarak 200 milyon galon petrol götürdü. Bu Amerikan tarihindeki en kötü petrol kazasıydı.
7: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
8: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

Değerli izleyenler, bugünkü durağımız kadim şehir Bitlis. Efendim, Bitlis'i sizler için karış karış gezmeye, keşfetmeye hemen başladık. Efendim, Bitlis çok güzel, Bitlis'te olmak çok güzel. Programımız çok dolu, çok renkli. Ekranlarınızın başından sakın ama sakın ayrılmayın. Peki programımız içerisinde neler var? Bitlis'in tarihi var, tarihi yapıları var, yöresel lezzetleri var, geleneği var, kültürü var. Efendim, halk oyunları var, türküleri var. Kısacası Bitlis'e dair aradığınız her şey var. Değerli izleyenler, Bitlis çok önemli bir ilimiz. Bitlis tarihsel anlamda gerçekten müthiş bir zenginliğe sahip ve tarih boyunca İpek Yolu üzerinde olduğu için her zaman önemini korumuş. Konum itibarıyla çok önemli bir şehir. Efendim, Orta Asya'yı doğuyu güneye bağlayan bir il. İki dağ arasında kurulmuş, aslında vadinin içinde yaşamın sürdüğü bir şehir. Ve değerli izleyenler, Bitlis genelinde 800 tane kültür varlığı tescilli. Bunların 500 tanesi Bitlis merkezde bulunuyor. Turizm anlamında çok önemli bir şehir. Efendim, yıl içerisinde binlerce turist Bitlis mutfağına özgü yöresel yemeklerin tadına bakmak için, bu tarihi yapıya, bu tarihi dokuya tanıklık etmek için Bitlis'e geliyor. Mutlaka görülmesi gereken bir şehir. Ve değerli izleyenler, şu anda bulunduğumuz yer Bitlis'in merkezi. Tarihi kent meydanı aslında Bitlis'te yaşamın başladığı yer. Evet, Bitlis'in kalbindeyiz. Programımızı buradan açmak istedik. Ve efendim, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, birçok uygarlığın izlerini taşıyan Bitlis'te tarihi zenginliği görme, gözlemleme imkanına sahipsiniz. Her uygarlık bir eser bırakmış ve efendim, şehirde hanlar, hamamlar, camiler,

köprüler bakımından inanılmaz güzel bir koleksiyon oluşmuş ve Bitlis tarihsel anlamda açık hava müzesi niteliğinde. Evet, doğal film platosu niteliğinde buraya geldiğinizde bu tarihi dokuyu aslında soluma imkanına sahip oluyorsunuz. Bitlis'in tarihine yolculuk yapıyorsunuz. Bitlis'i daha iyi anlama, algılama imkanına sahip oluyorsunuz. Efendim, şu anda tarihi kent meydanındayız. Evet, aslında Bitlis'in en eski yerleşim yerindeyiz. Burası her zaman çok kalabalık, çok hareketli. Ve arkamızda tüm güzelliğiyle, tüm ihtişamıyla Bitlis Kalesi var. Efendim, milattan önce 4. yüzyılda Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından savunma amaçlı inşa edilmiş. Evet, zaten Bitlis'e geldiğinizde merkezde tüm ihtişamıyla kaleyi görme imkanına sahip oluyorsunuz. Burada fotoğraf almayı unutmayın. Buraya gelen turistleri de tarihi dokusuyla, etkileyici, büyüleyici dokusuyla selamlıyor. Gündüzü ayrı güzel, akşamı ayrı güzel. Akşam olduğunda, ışıklar yandığında Bitlis Kalesi inanılmaz güzel görünüyor. Efendim, bulunduğumuz alanda çok sayıda köprü var, ham var, hamam var, cami var ve efendim yürüme mesafesinde araç kullanmadan bu tarihi yapıları gezme imkanına sahip oluyorsunuz. Evet değerli izleyenler, Bitlis mutfağı da inanılmaz lezzetli bir mutfak. Gerçekten zengin bir mutfak. Programımız içerisinde bol bol olacak Bitlis'e özgü yöresel lezzetler. Geleneklerine bağlı, kültürüne bağlı, geçmişine bağlı ve geçmişten günümüze uzanan değerlerini hala yaşatan kadim bir şehir. Ve değerli izleyenler, Bitlis isminin nereden geldiğini de sizlere hemen aktarmak istiyorum. Makedonya Kralı Büyük İskender Doğu Seferi'ne giderken Bitlis'te konaklamış ve burada şifa bulmuş, dinlenmiş, güzel zaman geçirmiş ve komutanı Batlis'e talimat vermiş. Buraya demiş bir kale inşa et. Evet efendim, komutan Batlis'in ismi günümüze Bitlis olarak uzanmış. Aslında hikaye uzun ama ben kısaca sizlere özetlemek istedim. Evet efendim, Bitlis'te olmak çok güzel. Sizin için mükemmel bir Bitlis bölümü hazırladık. O halde ne diyoruz? Bitlis'i gezmeye, keşfetmeye devam diyoruz. Buyurun.

0: Değerli izleyenler, Bitlis turumuz Simoza'yla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim şu anda yine tarihi kent meydanındayız ve Bitlis'te çok sayıda sembol tarihi yapı var, tarihi eser var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Tarihi Ulu Cami'nin önündeyiz. Evet, Bitlis'in en önemli sembol yapılarından biri. Arkamda gördüğünüz tarihi Ulu Cami, milattan sonra 1150 yılında inşa edilmiş. Minaresi yine milattan sonra 1450 yılında İnşa edilerek camiye eklenmiş. Efendim minarenin üzerinde 1. Dünya Savaşı'ndan kalan kurşun izlerini görebilirsiniz. Ve Bitlis'te 5 minare türküsü, hepimizin çok sevdiği, artık sembolleşmiş bir türkü. Zaten Bitlis deyince hemen aklınıza gelen sembol türkü, sembol eser. Evet, ben de çok severim. Programımız içerisinde Bitlis'te 5 minare türküsü olacak. Bitlis'in diğer güzellikleri. Hepsi programımız içerisinde olacak. Efendim işte Bitlis'te 5 minare türküsüne ilham olan o 5 minareden biri. Tarihi Ulu Cami'nin 1450 yılında inşa edilen minaresi. Evet, sembol bir yapı. Tarihi kent meydanında tüm ihtişamıyla bizleri karşılıyor. Değerli izleyenler, tarihi yapılar tabii ki yıllar içerisinde, zaman içerisinde yıpranıyor ve restorasyon çalışmasına tabi tutuluyor. Tarihi Ulu Cami'de zaman zaman restore edilmiş ama orijinal yapısı asla ve asla bozulmamış. O halde ne diyoruz? Devam diyoruz. Efendim şimdi yanımda Bitlis sevdalısı, Bitlis aşığı Erdem Haser beyefendi var.
1: Havası sert, insanı mert, soğuk iklimi sıcak insanlarından Bitlis'ten size selam getirdim. Hoş geldin benim babam, başım gözüm üstüne.
0: Ay çok güzel.
1: Şeref verdin Belma Hanım Bitlis'imize.
0: Evet değerli izleyenler, şimdi Bitlis'e uzun zamandır gelmek istiyorduk.
1: Evet.
0: Bu anlamda aslında valimizle bir görüşme içerisindeydik ama evet. Erdem Bey hızlı davrandı. Bizi davet etti.
1: Evet.
0: Ve Bitlis'teyiz. Kısmet bu zamanaymış. Kısmet, gerçekten
1: evet.
0: Mükemmel bir planlama yaptık kurumlarımızla birlikte. İşte Sayın Valimize, İl Kültür Turizm Müdürümüze, değerli ekiplerine, Sayın Rektörümüze, belediyemize, hepsine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Kadınlarımıza çok güzel yemekler hazırladılar. Bitlis Kadın Kooperatifine üye olan kadınlarımız, kooperatif çatısı altında buluşan hamarat güzel üretken kadınlarımız Bitlis yöresine özgü bu mükemmel yemekleri hazırladılar. Ve efendim buradayız, Bitlis'teyiz. Keyifli bir bölümü izliyorsunuz. Şimdi Erdem Bey, Bitlis aşığı, İstanbul'da Beylikdüzü'nde Bitlis'e özgü yöresel yemekleri ikram ettiği, yaptığı, misafirlerini, müşterilerini ağırladığı bir mekanı var.
1: Evet.
0: Orada lezzet dağıtıyor. Aslında Bitlis almış, yıllardır İstanbul'a
1: aynen
0: taşımış
1: aynen
0: durumda.
1: Evet.
0: Evet, şimdi Erdem Bey, kimler yaptı?
1: Eşim Arzu Hasar.
0: Arzu Hanım efendi, evet, çok amarat.
1: Bitlis Belediyesi Kadın Kooperatifleri yemeklerimizi yaptı.
0: Evet.
1: Diğer akrabalarımız hepsi yardımcı oldular. El birliğiyle.
0: İmece usulü.
1: İmece usulü. Cevizli, murtalı, tereyağlı kadelerimiz, fırınlarımız yaptı, gönderdi. Turşularımız, çeşit çeşit, birazdan hepsini tarif edeceğiz.
0: Şöyle baldan başlayalım. Erdem Bey, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
1: Evet.
0: Bitlis'in balının özelliği nedir? Havasından mı, suyundan mı?
1: Havasından, suyundan, insanından. Arıları bile Bitlis için üretim yapıyorlar. Gerçekten dünyada birinci seçildi Bitlis balığımız, Karakovan balığı olarak. Hizan'da, Mutki'de yetişen çok güzel balılarımız var. Dünyada birincidir bal.
0: Evet.
1: İngiltere'de seçildi. Size gitmişken bal getir derler bize.
0: Petek balı mı, süzme bal mı? Hani makbul olan, talep gören hangisi?
1: Petek balımız da var, süzme balımız da.
0: Bu gördüğünüz,
1: bu süzme bal.
0: Evet.
1: Karakovan balının süzmesi.
0: Bu ne bu Erdem Bey? Çeşme mi?
1: O da bal çeşmesi. Buradan dolduruyoruz bu şişelere.
0: Dolduralım.
1: Tabii dolduralım.
0: Efendim bakar mısınız? Balıyla ünlü Bitlis'te bal çeşmesinin başındayız.
1: Böyle.
0: Bu çeşmeden bal damlıyor, lezzet damlıyor. Bitlis'in ünlü lezzeti dillere destan, coğrafi işareti almış.
1: Evet.
0: Balı damlıyor. Of of of.
1: Bu hakiki bal olduğu için yavaş yavaş gelir balı.
0: Nasıl anlarız Bitlis balını, hakiki balı?
1: Böyle çektiğin zaman süner bal.
0: Mükemmel görüntüler işte. Doğal bal budur.
1: Evet.
0: Bitlis balı. İster böyle.
1: Şeker yok, karışım
0: şeklinde
1: yok.
0: Evet, evet, katkısız.
1: Evet.
0: Tamamen mis gibi doğal. Bitlis'in doğasında üretilen ballar. Lahana önemli Bitlis
1: çorti
0: için.
1: Çorti dediğimiz gibi bahsettik, çorti. Bundan aynı zamanda lahana turşusu diyoruz. Bundan çorti taplaması yapılıyor,
0: tamam.
1: Yemek çortimiz. Hizan'ın fındığı, Fındık herkes Ada Pazarı'nda ya da Karadeniz bölgesinde derler ya, bu Hizan'ın fındığıdır. Of. Kimse bilmez bunu.
0: Evet.
1: Jah.
0: Jah.
1: Jah. Bu Reyhan otu.
0: Of, bizim mis gibi.
1: Bitlis'in olmazsa olmazı.
0: Şöyle beni toplayayım. Mis gibi Reyhan.
1: Ahlat'ın fasulyesi.
0: Of of.
1: Bu da
0: of.
1: Bitlis'e özgü şehçiman pirinci deriz. Bakın ufak ama yapıldığında kocaman olur, büyük pilav yapıldığında. Bu Daduhan.
0: Nedir o?
1: Daduhan. Bu leblebi gibi içi dışı yeniyor, içinde bir kabuğu var. Kabuğunu çıkarıp atıyorsun. Dışı yeniyor. Of. Bu da
0: dolmalarda.
1: Haburman. Evet. Haburman da çok... narın kurutulmuşudur. Biz Bitlis'e haburman
0: çok
1: deriz.
0: Çok güzel. Çok güzel.
1: Bu peynirimizdir. Tulum peynirimiz.
0: Tulum peyniri.
1: Bu cevizli murtalı tereyağlı kademiz. Bu da gozbes tatlımız. Bizim Antep yöresi gibi fazla tatlımız yoktur. Gozbes tatlısı. Un helvasıyla yapılıyor. Pekmezle. Bakın.
0: Ve hamur işleri konusunda da gerçekten Bitlis zengin. Bulgurlu yemekler,
1: bulgur
0: et yemekleri. 90.
1: Bir de Bitlis'in mutfağı biraz şeydir. Vejeteryanlar için çok elverişli bir mutfaktır.
0: Daha güzel. Çok, et seviyorsunuz
1: evet,
0: ama.
1: Seviyoruz da vejeteryanlar için
0: yürüyen
1: mesela bu
0: var, yürüyen var.
1: Etsiz olduğu için.
0: Bu çok güzel evet. En sevdiğimden. Evet. Bu nedir?
1: Çorti aşı.
0: Çorti aşı tamam.
1: Turşu aşı.
0: Turşu aşı.
1: Bu da Bitlis kıymalı ekmeği. Hani tamam. Şeylerin, Konyalıların etli ekmeği değil ya, Bitlis kıymalı ekmeğimizdir.
0: Evet. Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün tarih şehri, turizm şehri, gastronomi şehri Bitlis'te. Efendim programımız Bitlis'te tüm hızıyla keyifli devam ediyor. Ve efendim Bitlis'te şimdi halk oyunları zamanı diyoruz. Bitlis Dideban Halk Oyunları ekibi bizlerle birlikte. Evet, Bitlis Dideban Halk Oyunları ekibimiz sizlere gösterilerini sergileyecek. Efendim keyifle izleyeceksiniz. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Ben çekiliyorum. Alanı ekibimize bırakıyorum. Buyurun.

0: Evet değerli izleyenler, Bitlis bölümümüz tüm hızıyla devam ediyor. Efendim Bitlis'e gelip de Bitlis'te program yapıp da Bitlis'in güzel ilçesi, buram buram tarih kokan ilçesi Ahlat'a gelmemek olmazdı. Evet şu anda Ahlat'tayız. Bitlis merkeze mesafemiz 60 kilometre ve şu anda bulunduğumuz yer turistler tarafından en çok ilgi gören, Ahlat'ta Bitlis'te en çok ziyaretçi çeken yerlerden biri. Burası Selçuklu Meydan Mezarlığı. Evet değerli izleyenler, ziyaretçi akınına uğruyor. Programımızda Ahlat'ta bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı mutlaka olmalıydı. Efendim mezarlıkla ilgili biraz daha detaylı bilgi vereceğim. Görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor ama Ahlat'a dair bir iki bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Ahlat Kubbetül İslam unvanına sahip. Yani İslam'ın kubbesi anlamına geliyor. Ahlat ve buram buram tarih kokan bir ilçe. Çok sayıda tarihi eser var. Aslında burası Selçuklu kenti. Ahlat birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Ancak özellikle Selçuklulara ait izleri, Selçuklu dönemine ait eserleri Ahlat'ta sık sık görüyoruz. Ve içinde bulunduğumuz Selçuklu Meydan Mezarlığı da 12. ve 16. yüzyıllarda inşa edilmiş. Evet değerli izleyenler, Ahlat'ta olup da Ahlat Şahlardan bahsetmemek olmaz. Çünkü Ahlat uzun yıllar Ahlat Şahlara başkentlik yapmış. Bulunduğumuz bölümde sağ tarafta Seyitler bölümü var. Efendim Seyitler peygamberimizin soyundan geliyor. Yani burada defnedilenler peygamberimizin soyundan gelenler. Yaklaşık 9000'den fazla mezar taşı var. Bakın 12. ve 16. yüzyıla ait mezarlar. Evet zaman içerisinde yıpranan mezar taşları tabii ki restore edilmiş, onarılmış. Şimdi hepsinin üzerinde ayetler var, bir takım işaretler var. Hepsinin bir anlamı var. Aslında tarihe ışık tutan bir yerdeyiz. Mutlaka görülmesi gereken Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndayız ve değerli izleyenler söylediğim gibi 9000'den fazla mezar taşı var. Son derece enteresan bir alan ve çok büyük, 210 dönümü kapsıyor Selçuklu Meydan Mezarlığı. Efendim ileride böyle daha gösterişli mezar taşları var. Kadıların mezar taşları orada yer alıyor. Oraya doğru ilerleyeceğiz ve oda mezarları var. 178 adet oda mezarı bulunuyor ve hepsinde defnedilen kişiler daha farklı. Evet efendim gerçekten görülmeye değer, tarihe ışık tutan, gerçekten Bitlis'in, Ahlat'ın tarihini anlamak için mutlaka bulunmanız gereken bir yer ve turizm anlamında da çok önemli bir nokta. Efendim Seyitlerin mezarlığı, aslında efendim Seyitler burada ailece defnediliyorlardı. Yani buraya aile mezarlığı diyebiliriz. Evet değerli izleyenler, Selçuklu Meydan Mezarlığı oldukça büyük bir alanı kapsıyor. Söylediğimiz gibi tam 210 dönüm alan üzerine kurulu. Seyitler Mezarlığı'nı gösterdik. Şu anda Kadılar Mezarlığı'ndayız. Belki de Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın en çok ilgi gören bölümündeyiz. Ve oda mezarları var. Efendim Kadılar Mezarlığı'ndan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi mezar taşları Seyitler Mezarlığı'na nazaran daha gösterişli. İşçiliğiyle ön plana çıkan mezarlar ve bunlar yönetici sınıfına ait olan mezarlar. Yani günümüzün hakimleri, savcıları diyebiliriz o dönemin kadıları için. Efendim mezar taşları büyüklü küçüklü ve burada kadılar aileleriyle birlikte gömülüyorlardı. En yüksek Kadılar Mezarlığı'nın taşı 3,5 metre yüksekliğinde. Evet efendim mezar taşlarının üzerinde inanılmaz bir işçilik var. Ayetler var, hadisler var, geometrik motifler var, bitkisel motifler var ve mezar taşının üzerinde hangi usta yaptıysa o ustanın imzası var, ismi var. Değerli izleyenler, keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda şu anda oda mezarlarının bulunduğu bölümdeyiz. Evet burada 178 adet oda mezarı bulunduğunu söylemiştik. Ancak oda mezarlarının içerisinde en çok dikkat çeken şu anda hemen yanı başında bulunduğumuz üç gözlü akıt. Efendim bu mezarların kime ait olduğu bilinmiyor. tarihe geçmemiş ancak aile mezarlığı olduğu biliniyor. Yani buraya defnedilen kişiler aileleriyle birlikte gömülüyorlardı ve Orta Asya kurgan kültüründen gelen bir gelenek. Evet, mezarlar oldukça büyük. Bakın, üç gözlü akıt, oldukça büyük mezarlar, üç mezar yan yana, bütün aile burada hep birlikte gömülüyordu.
1: Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Orta Çağ dönemine ait dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığıdır.

0: Değerli izleyenler, programımız Bitlis'te tüm hızıyla devam ediyor. Peki Bitlis'te şu anda neredeyiz efendim? Bitlis'in en güzel ilçelerinden Adil Cevaz'dayız. Adil Cevaz deyince hepinizin aklına eminim ceviz gelmiştir. Evet, Adil Cevaz'ın cevizi çok ünlü. Coğrafi işaret belgesi var, halkın önemli bir geçim kaynağı. Ama efendim Adil Cevaz ilçesinin bastonu da çok ünlü, Cumali ustası da çok ünlü. Çok değerli bir ustamızla birlikteyiz. Yaşayan insan hazinesi ödülü almış. Şu anda adeta baston cennetindeyiz ve Cumali ustamızın misafiriyiz. Dededen babadan yıllardır bu zanaatı başarıyla icra ediyor ve gerçekten içinde bulunduğumuz showroom'da, atölyede gördüğümüz bütün bastonlar adeta sanat eseri. Her taraftan talep var. Türkiye'den, yurt dışından, tarihi filmlerden. Efendim, daha detaylı bilgiyi Cumali ustamızdan alacağız. Bizi çok güzel karşıladı. Çayımızı demlemiş. Adil Cevaz'ın ünlü cevizi önümüzde. Vallahi tadından yenmiyor. İnanılmaz lezzetli. Ünlendiği kadar var. Coğrafi işaret aldığı kadar var. Ve kuru kayısı. O da çok lezzetli. Eşinin ellerine, emeğine sağlık. Ceviz inanılmaz lezzeti ve Cumali ustamız Adil Cevaz'ın ünlü bastonlarını, coğrafi işaret almış bastonlarını ceviz ağacından yapıyor. Her biri şaheser, her biri sanat eseri. Ceviz ağacını sanata dönüştüren, yaşayan insan hazinesi ödülü almış ustamız. Nasılsın ustam?
1: Teşekkür ederim Belma Hanım. Hoş
0: İyi geldiniz. Anlattık mı seni?
1: Şeref verdiniz. Usta olmaya çalışıyoruz. Daha henüz usta olamadık.
0: Ustam mütevazı.
1: Çünkü niye olamadık? Ustalık, her gün bir şey öğreniyoruz ya. Onun için usta olmak ne
0: kolay. Öğrenmenin sonu yok.
1: Evet, öğrenmenin sonu yok. Öğrendikçe de, yeni bir şey öğrendikçe de onun üstünde çalışıp daha farklı ustalık gerektiren işler olduğu için henüz usta olamadık ama inşallah
0: her verirse çalışmaya devam, öğrenmeye inşallah. Devam.
1: Önce bastonu anlatalım, sonra evet. Onu anlatalım. Baston Adil Cevaz'ın 3000 yıllık bir geçmişi söz konusu. Bölgede Urartular bölgesi olduğu için Urartulardan kalma bu sanat eserini biz bugün gün ışığına buraya taşıdık.
0: Evet Cumali ustam, Allah uzun ömür versin. Yani bu zanaat çok değerli, çok özel bir zanaat ve ölmemeli. İnşallah daha uzun yıllar bu zanaatı Adil Cevaz'da icra edersin ve İnşallah. Bastonlarını yaparsın. Şimdi efendim o kadar çok çeşit var ki, baston kullanmak bir kültür mü? Bastonu kimler kullanır? Şimdi baston deyince aklımıza büyüklerimiz gelir, yaşlılarımız gelir. Halbuki öyle değil değil mi?
1: Değil. Bastonun bir tanımı var aslında bakarsan. Baston nedir? Baston güç, asalet sembolü. Bazen gözdür, evet. Bazen bir dayanak, bazen üçüncü bir ayaktır. Sevdiğinize takdim edildiğinde hayırlı ve uzun ömür ifadesidir. Kırkından sonra kullanılması sünnet, her evde olması gereken bir aksesuardır baston. 85'e yakın çişimiz var. Çişi özel ürün yapıyoruz biz. Çişinin kendi has, kendi tarzına uygun ürünler üretiyoruz.
0: Tarzına, duruşuna, yaptığı işe
1: Dünyada
0: uygun.
1: İlk kez Ebru sanatını bastona uyguladık. Farklı bir sanat.
0: Çok değişik. Evet, ilk defa görüyorum.
1: Çünkü netice itibariyle bunun üzerinde 1,5 yıllık bir Ar-Ge çalışmamız oldu. Dolayısıyla başardık. Bastona da uyguladık. Flora uyguladılar. Bugün şallara uygulandı. Zaten kağıtta vardı.
0: Evet, ceviz bu ve Cumali ustamız da ceviz ağacından çeşit çeşit bastonlar yapıyor. Ceviz ağacını sanata dönüştüren usta demek de haklıyım değil mi? Görüntüler ortada. Böyle sedefli, renkli, Ebru sanatının işlendiği.

0: bunu alın.
1: Ay çok güzel. Bakın o kadar ağırlı, değerli
0: bundan
1: ki.
0: Bundan biraz daha ağır değil mi?
1: O kadar evet
0: tutun
1: ağır.
0: Tutun oradan lütfen.
1: O kadar değerli ki.
0: Şimdi çekin efendim. Çekmeyelim abi.
1: Oh. Bu ne?
0: Bu kılıçlı bastı.
1: Aa çok enteresan.
0: Bu da.
1: İlk defa görüyorum böyle bir şey.
0: Niye var bunlar?
1: Niye var?
0: Albaylarımız paşa oluyor ya.
1: Evet.
0: Herkes bu bastondan bir tane alır kendisi.
1: Ay şahane.
0: Çok böyle ürünümüz
1: var. Ulan bayıldım, bu bir sürpriz.
0: Evet.
1: Ben de diyorum böyle, ne çıkacak bastonun içinden.
0: Böyle bu sanat eserini bizler dikkat edin. Bakın hiçbir yerinde nasıl o kılıç oraya yerleşmiş.
1: Ay şahane.
0: Ayrı bir sanat.
1: Şahane. Işliyor.

0: Ve şimdi de Bitlis'te çok sevilen nefis bir yöresel yemek yapıyoruz.
1: Değerli izleyenler, Bitlis'te lezzete doyduk. Yöresel yemeğe doyduk. Bitlis'te her şey şahane. Peki şu anda neredeyiz, ne yapıyoruz? Efendim şimdi yöresel bir yemek yapıyoruz. Ciğer tapleme. Coğrafi işaret belgesi var. Çok seviliyor. Özel günlerin ve hatta her zaman Bitlis halkının sofralarından asla eksik olmuyor. Bitlis halkının olmazsa olmaz yöresel yemeği çok seviliyor. Ben de çok beğendim. Bitlis'e gelir gelmez tattık ciğer taplemeyi. Şimdi ciğer tapleme değişik bir yemek. Buraya özgü bir yemek. Zaten bizim işimiz yöresel yemekleri sizlere tanıtmak. Öyle hepinizin bildiği yemekler değil. Nerede program yapıyorsak o şehrin yöresel yemeklerini elimizden geldiğince sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Efendim Arzu Hanım'la birlikteyiz. Çok değerli Erdem Haser Beyefendi'nin eşi İstanbul'dan geldiler. Ve gerçekten Bitlis'in tanıtımı adına çok emek verdiler. Ciğer taplemeyi Arzu Hanım'la birlikte yapacağız. Metin Bey'in misafiriyiz. Onun evindeyiz. Ortamımız son derece otantik, yoğun bir çekim günüydü. Geldik, kolları sıvadık. Ve ciğer taplemeyi yapıyoruz. Metin Bey'e ben çok teşekkür ediyorum. Metin Çoban Beyefendi'ye İl Kültür Turizm Müdürlüğü Şube Müdürümüz. Eşi Sevgi Hanım'a da teşekkür ediyorum. Arzu Hanım'la birlikte hazırlıklarını yapmışlar. Arzu Hanım merhabalar.
2: Merhaba.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Çok şükür, iyiyiz.
1: Ellerine emeğine sağlık.
2: Sağ ol canım.
1: Emeklerin için, dostluğun için, misafirperverliğin için. Ben çok teşekkür
2: etmek
1: istiyorum.
2: Biz teşekkür ediyoruz ki yani Bitlis'imi tanıtmaya geldiniz, Bitlis'imizi. Çok güzel bir şey. Bu gurur duyucu bir şey.
1: Bitlis tanıtılmaya değer. Hani ben bugün programımız içerisinde bol bol teşekkür ettim ama gerçekten benim çok samimi duygularımın ifadesiydi. Çok güzel ağırlandık. Yani ortam gerçekten çok sıcaktı. Çok keyif aldık. Hani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Beni tanıyanlar zaten bilirler. Bu yüzden de bol bol teşekkür ettim. Zaten keyif almasam, bu kadar güzel ağırlanmasak ekip olarak niye bu kadar teşekkür edeyim? Gerçekten şahaneydi. Her şey şahaneydi.
2: Ederiz.
1: Evet, ciğer tapleme. Evet.
2: Evet, şimdi
1: nedir önemi sizin için?
2: Nasıl?
1: Yani çok mu seversiniz? Düğünlerde
2: tabii,
1: mi yapılır?
2: Sevilen bir yemektir.
1: Misafiriniz geldiğinde mutlaka olur mu? Her zaman yapar mısınız?
2: Yani ya özel günlerimizde, özellikle düğünlerimizde, toylarımızda.
1: Evet.
2: Gelen mesela bayram yemeklerimizde bu
1: toy,
2: olan yemeklerimiz
1: nedir?
2: Düğün demek.
1: Toy düğün.
2: Düğün demek.
1: Bitlis'te toy düğün.
2: Evet.
1: Tamam.
2: Onlarda yaptığımız bir yemektir.
1: Tamam.
2: Çok da sevilir ve çoğu kişi ciğer yemediği için biz baştan söylemeyiz ciğer diye. Yedikten sonra ciğer deriz, şaşırırlar. Yani ne bir koku ne bir şey. Çünkü içinde yeşil biberi, kırmızı biberi, soğanı, reyhanımız olduğu için
1: evet,
2: o ciğerin kokusunu
1: bol
2: alıyor. İçine etimiz var mesela ciğerin, onu da bırakırız. Onun için fark etmezler ciğer olduğunu.
1: O halde hemen yapmaya başlayalım.
2: Tabii.
1: Ciğer taplememize.
2: Tabii.
1: Bulgurumuz var, ince bulgurumuz.
2: İnce bulgurumuz var, yeşil biberimiz var, kapya biberimiz var, soğanımız var, reyhan ve etle ciğerimiz var.
1: Hem et var hem ciğer
2: tabii,
1: var.
2: Tabii hem et hem ciğer var.
1: Aslında efendim ciğer taplemeyi yapan Arzu Hanım son derece isabetli bir isim. Çünkü İstanbul'da restoranı var.
2: Evet.
1: Ve Bitlis'e özgü yöresel yemekleri orada yapıyor. Erdem Bey'le birlikte orayı işletiyor Beylikdüzü'nde. Bunu daha önce de söylemiştim programımız içerisinde. Bu yüzden de gerçekten çok başarılı ve hakikaten geleneklerine, kültürüne bağlı bir aile. Ve Bitlis'in tanıtımı için de her türlü desteği veriyorlar. İşlerini, güçlerini bıraktılar ve koşturdular. Bitlis'e geldiler bizimle birlikte. Hatta bizden bir gün önce hazırlık yaptı.
2: Evet.
1: Hemen başlayalım.
2: Tabii. İlk önce ciğerimizi ve etimizi bırakıyoruz.
1: Ciğeri ne yaptık?

0: çekiyoruz yeri.
1: Robotta makita, çekiyoruz. Şeyde, tamam.
0: Et makinalarında çekiyoruz.
1: Tamam. Aynı zamanda kapya, besleyici, tabii, lezzetli. Tabii. Hem ciğer var, hem kıyma var.
0: Hepsi
1: bu nedir?
0: İçinde kapya, kapya biberimiz.
1: Tamam, minik minik doğranmış.
0: Evet, yeşil biberimiz.
1: Şahane.
0: Köy biberi de olabilir.
1: Mis gibi.
0: Tabii, Charleston, yani hepsi olabiliyor. Ama ben daha çok ekseriyetle köy biberi kullanıyorum.
1: Evet.
0: Soğanımız. Reyhanımız olmazsa olmazımız.
1: Mis gibi, of of of.
0: Bunu da özel kurutulur.
1: Bakın mis gibi.
0: Elimizde ovarız çünkü bu yapılırken olması kokusu özelliği açısından
1: bu.
0: Tabii.
1: Arzu Hanım'ın kendi kuruttuğu reyhan.
0: Evet.
1: Ciğer tatlememize lezzet katacak bitmedi.
0: Kırmızı biberimiz, toz
1: acı
0: biberimiz.
1: Acı mı oluyor?
0: Biraz tatlime. Yani isteğe göre. Herkes...
1: Bitti sever mi acıyı?
0: Yani seven de var, sevmeyen
1: seven
0: de
1: var.
0: Tabii midesine
1: var.
0: Dokunan oluyor.
1: Hani
0: ama...
1: Güneydoğu Anadolu deyince onlar direkt paso böyle acıyı severler.
0: Yani daha çok acı, yani bizim yemeklerimizin hepsinde ekseriyetle acıyı kullanıyoruz.
1: Acı seviyoruz.
0: Tabii seviyoruz.
1: Bence de. Yani Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu acıyı seviyor.
0: Evet. Bulgurumuz.
1: İnce bulgurumuz. Evet, ortamımız çok güzel, son derece otantik. Metin Bey şahane döşemişsiniz. Valla herkes burada, Metin Bey de burada, İl Kültür Turizm Müdürümüz burada, Erdem Bey burada, Metin Bey'in eşi Sevgi Hanım burada, kızları burada.
0: Yoğurmaya başlıyoruz.
1: Ümit'le Tarık burada.

0: çok güzel yapacak ciğer taplamayı. Çünkü yöresel yemek konusunda, Bitlis'in yöresel yemekleri konusunda hakikaten uzman bir isim. Hem bir ev kadını olarak hem de bir işletmeci olarak, mekan sahibi olarak gerçekten bu işe gönül vermiş. Evet Arzu Hanım, devam mı? Yoruldun mu?
1: Ben mi?
0: Evet.
1: Yok, alıştım.
0: Alışkınsın. Alışkın. Her zaman yapıyorsun. Arzu Hanım, ne yapıyoruz?
1: Ciğerimizi pişirdik.
0: Evet.
1: Şimdi sunuma geçiyoruz.
0: Hadi bakalım. Efendim ciğer tatlımız artık yavaş yavaş afiyetle yenmeye
1: hazır
0: hale geliyor. Artık son dokunuş.
1: İnşallah beğenirsiniz.
0: Evet, Bitlis'in yöresel yemeklerini hem ticari anlamda mekanda yapıyor hem de ev kadını olarak evinde
1: ya
0: yapıyor.
1: Biraz daha
0: kadınlar çalışsa da ev kadını değil mi?
1: Yani.
0: Evet, şöyle biraz daha sosundan, tereyağlı sosundan ciğer tatlımımızın üzerine ilave ettik. Efendim şimdi soğanımız, tadına bakıyorum müsaadenizle.
1: Tabii.
0: Yani soğan tabii ki güzel
1: tabii,
0: oluyor. Ciğer yanında da güzel oluyor.
1: Evet.
0: Hani kokusundan rahatsız olmuyorsanız
1: tabii.
0: Ama rahatsız oluyorsanız işte çörtü var.
1: Evet.
0: Bitlis'in çörtüsü var.
1: Turşu var. Yani turşuyla da yenilebilir.
0: Evet. Bana müsaade. Kesinlikle bana müsaade. Arzu Hanım sen ne yapmışsın?
1: Afiyet
0: şahane
1: olsun.
0: Olmuş.
1: Şifa olsun.
0: Vallahi şahane olmuş. Yani çok değişik bir yemek. Ciğer, et, baharatlar, sebzeler, bulgur. Arzu Hanım'ın sevgisi el lezzeti. Ellerinden lezzet damlıyor. Canım benim çok güzel yapmışsın. Vallahi bayıldım.
1: Afiyet
0: yanında
1: olsun.
0: Da çorti. Of çok şanslıyım şu an.
1: Afiyet olsun.
0: Arzu Hanım, ellerine emeğine sağlık. Bayıldım.
1: Sağ olun.
0: Zaten çok sevdiğim Bitlis mutfağına özgü yöresel bir yemek. Sen de şahane yapmışsın. Beyaz TV ekranları başında şu anda bu soğuk kış gününde herkes çayını kahvesini almış bizi izliyor. Onlara Bitlis'ten ne söylemek istersin?
1: Bitlis'e gelmeleri lazım. Bu tadı tatmaları lazım. Bitlis'i görmeleri lazım. Yani Bitlis'imiz çok güzel.
0: Bitlis'e gelmek lazım.
1: Unutulmayacak bir yer. Evet, gelmek lazım.
0: Afiyet olsun.
1: Evet.

0: Değerli izleyenler, lezzet, lezzet, lezzet diyoruz. Efendim, lezzeti bol, sohbeti bol, eğlencesi bol, tarihi bol, mükemmel bir Bitlis bölümü izliyorsunuz ve büryan çok önemli bir sembol. Efendim, büryan buranın olmazsa olmaz yöresel lezzeti. Bitlis halkı büryanı çok seviyor, eti çok seviyor. Bitlis'in büryanının coğrafi işaret belgesi var ve buraya gelenler zaten büryan yemeden asla Bitlis'ten ayrılmıyor. Peki kiminle birlikteyiz? İbrahim ustamızla birlikteyiz. Evet. Onun misafiriyiz, onun mekanındayız. Efendim, büryan yapıyoruz. Yapılışı enteresan. Zaten bu yüzden çok lezzetli. Ama bir lezzet sırrı da tabii ki buranın hayvanlarının etleriyle yapılıyor olması. Aynen. Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: İbrahim ustam, nasılsın?
1: Sağ olun, nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Büryan nedir?
1: Büryan nedir? Büryanı şöyle ben anlatabilirim size. Büryan biz burada yetiştirdiğimiz özel ismiyle Hebireti diye geçer. Diğer adıyla erkek keçi eti kullanırız. Bir yaşını doldurmamış olması lazım ve kesinlikle kısırlaştırılmış olması lazım bu hayvanın. Özel bir ettir ve özellikle üretilmesi gereken bir ettir. Keçiyle ilgili bilinen koku olayı kesinlikle bu ette olmaz. Aksine çok yumuşak ve lezzetli bir şekilde çıkar. Bu ette biz hiç baharat kullanmayız. Kullandığımız tek ürün var, tuz. O tuz da kaya tuzu olması gerekiyor.
0: Baharat kesinlikle kullanılmıyor.
1: Baharat kesinlikle
0: kaya tuzu olacak,
1: evet.
0: Tamam.
1: Hayvanın kaba kemiklerini çıkartırız.
0: Tamam.
1: Sırt kemiklerini gördüğünüz gibi çıkartıyoruz. Çıkardığımız kemiklerle de zaten yine coğrafi işaret alan bir yemeğimiz var. Avşor çorbası.
0: Evet.
1: Onu hazırlarız. O hazırlanırken, yani bu aşamada biz bunu yaparken avşar çorbası da hazırlanıyor oluyor.
0: Yani
1: bir şekilde.
0: Yani büryanın yanında mutlaka oluyor avşar çorbası. Yani. Etimiz taze.
1: Taze.
0: Buranın hayvanlarının etleriyle yapılıyor. Evet, bakın baharat falan kullanılmıyor ama ortaya inanılmaz lezzetli bir büryan çıkıyor. Bakar mısınız şu kaya tuzunu serpmedeki ustalığa, pratikliğe bol bol tuzladık. Evet efendim, büryan özel kuyularda pişiriliyor.
1: Aynen bu şekilde hazırlıyoruz. Bunu hazırladıktan sonra şu gördüğünüz kancalar yardımıyla bunları,
0: evet,
1: şimdi tandıra götüreceğiz. Tandırda iki tane büyük kazan bırakırım.
0: Tandır mı, kuyu mu?
1: Biz tandır deriz.
0: Tandır.
1: Kuyu demeyiz.
0: Yani kuyu da deniyor, evet. Tandır da deniyor ama Bitlis'te tandır diyor.
1: Bunu
0: ustalarımız.
1: Bunu bu şekilde alacağız. Altta bıraktığımız kazanlar var. Kazanlar belli bir miktarda su doldurulur. Ve tandır da yüksek ateşte ısıtılır. Yani yaklaşık 2-2,5 saatlik bir pişme süresi.
0: Kaç saatte pişiyor? 2,5 saat.
1: Tabii, yani toplam hazırlığı 2,5 saati,
0: tamam,
1: buluyor. Bunun yaklaşık 1,5 saatini tandırda tamamen kapalı şekilde geçiyor. Hiçbir şekilde hava almaması gerekiyor ve tamamen suyun buharıyla pişer.
0: Gerçekten ilginç, tadılmaya değer, mükemmel bir yöresel lezzet. Evet, buyurun efendim. Evet değerli izleyenler, şu anda tandırın başındayız. Bakın, pişirme tekniği itibariyle çok değişik bir yöresel lezzet. Kazanımızı tandırın dibine bırakıyoruz. Ooo, kaç metre?
1: Bu 2,5 metre derinliği.
0: 2,5 metre,
1: evet,
0: derinliği oldukça derin. Bakın, kazanımızı bıraktık. Efendim, şimdi büryanımızı tandırımıza bırakacağız. Piştikçe 2,5 saat boyunca,
1: tabii,
0: kendi buharıyla yağları o kazana akacak.
1: Toplam 1,5 saat tutacağım içeride.
0: Evet.
1: Bunun öncesinde 1 saatlik bir hazırlanma süreci oldu. Şu tandırın taşlarının özelliği ısıyı tutması. Mesela beyazlaşması lazım.
0: Tamam.
1: Beyazlaşmadan atamayız içeriye.
0: Evet.
1: Yani bunu bekleriz. Bekledikten sonra şimdi etleri aşağı indireceğiz. Kapağında kırmızı çamurla sıvayacağız.
0: Evet.
1: Hiçbir şekilde hava almayacak.
0: Ateşimiz odun mu, kömür mü?
1: Bu çalı, meşe.
0: Çalı, meşe.
1: Meşe ağacının ince dalları. Yaklaşık işte... bir saat kadar o meşeyle bu tandırı ısıtmam gerekiyor.
0: Hemen alalım büryanımızı.
1: Eti alalım.
0: Onu da tandırımıza indirelim. Şimdi aslında kuyu diyesim geliyor. O kadar derin ki, kuyu da deniyor, tandır da deniyor. Burada daha çok tandır kullanılıyormuş.
1: Evet, evet.
0: Efendim, büryanımızı alalım. Şimdi bakın, aslında çok zahmetli. Pişirilmesi gerçekten inanılmaz zahmetli. Sabır istiyor.
1: Yani gece, kesinlikle gece gelmek gerekiyor bunun için.
0: Evet.
1: Yani gece saat 2 gibi başlar hazırlığı bunun.
0: Evet, saat... şöyle alalım.
1: Şöyle bırakacağım.
0: Evet, artık büryanımız tandıra iniyor. Evet, mükemmel görüntüler Bitlis'te.
1: Şimdi bunu kapağı kapatacağım. Yaklaşık 1,5 saat kadar bu buharda kalacak. Şöyle kapatacağım.
0: Evet, etimiz özel, ustamız özel, tandırımız özel. Bakın çok

0: işte. Kapağını kapattık. Bitmiyor.
1: Bitmiyor. Şimdi kırmızı çamur. Ne yapıyoruz? Kırmızı çamur bekliyorum.
0: Kırmızı çamur. Neden kırmızı çamur?
1: Kırmızı çamur daha yoğun olduğu için hava almasını engelliyor tamamen.
0: Kesinlikle hava almaması lazım.
1: Kesinlikle hava almaması lazım.
0: Buharıyla pişmesi lazım. Vallahi zor iş.
1: Aynen.
0: Vallahi zor iş.
1: Kırmızı çamur istiyorum.

0: Evet değerli izleyenler, 1,5 saat sabırla bekledik. Efendim Bitlis'in büryanı artık sunuma hazır. Afiyetle yenmeye hazır. İbrahim Ustam, ellerine emeğine sağlık.
1: Sağ olun, ayağınıza sağlık.
0: Etimiz yağları aka aka nar gibi kızardı. Geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Bu yüzden de lezzetli, bu yüzden de çok talep görüyor ve coğrafi işaret almış. Yani artık ötesi yok. Lezzeti coğrafi işaretle tescillenmiş değil mi İbrahim Ustam?
1: Evet.
0: Evet, o zaman sunumu hazırlayalım.
1: Tabii ki.
0: Bitlis'in büryanını buraya geldiğinizde mutlaka yiyin diyeceğim ama zaten mutlaka yersiniz. Kokular şahane, tamam mı? Bitti mi?
1: Yani bitti. Şimdi şöyle avşuru anlatayım ben size.
0: Anlatalım.
1: Avşur da yine coğrafi tescil alan bir yemek.
0: Nedir avşur?
1: Avşur, şimdi bu büryanı hazırlarken kaba kemiklerini çıkartırız. Sırt kemikleri, işte butunu hepsini ayırırız. Yaklaşık bir 3-4 saatlik yüksek ateşte pişiririz bunu, haşlarız.
0: Tamam.
1: Ondan elde ettiğimiz et suyuyla da et suyunu sabaha kadar yani köz ateş haline getirdiğimiz bir mangalımız olur. Onu da bekletiriz. Sabaha kadar da yine ateşte beklemeye devam eder. Sonra bu büryanın altına gördüğünüz gibi kazanlar bırakmıştık. Bu kazanların içine de bunun yağı damlar.
0: Hı hı.
1: O yağı biz üstünden ayırırız. Ayırdığımız zaman da şu üstünde gördüğünüz yağ tabakası yani büryanın yağıdır aslında. Yani tamamen hayvanın kendine has bir yağdır.
0: İbrahim Ustam, ellerine sağlık.
1: Ağzına sağlık tekrar.
0: Ben şimdi tabii büryanın tadına bakacağım. Şimdi her zaman söylüyorum, ete çok düşkünlüğüm yok ama böyle lezzetli et bulunca da yerim. Tabii Bitlis'e gelmişken de büryan yememek olmaz. Büryan nasıl yenir? Elle mi yenir? Çatalla, bıçakla
1: kesinlikle
0: mı yenir?
1: Elle yenir. Yani çatal, işin içine çatalı karıştırıp hani o kültürü uzaklaştırmayalım.
0: Hatta kibarlığın şöyle lüzumu yok İbrahim Ustam. Şimdi et, balık, kelle, bunlar aynen yenir elle.
1: Şöyle şu kemikli tarafını aldım. Hatta ben yine söyledim ya başında, en özel tarafı odur. Bir ekmek kullanırız. Yanında işte domatesi, soğan olur. Öyle ekmekle, ister içine koyun, ister bir parça ekmekten alıp büryanla devam edin.
0: Efendim müsaadenizle, hani şimdi karşınızda yiyor gibi olmasın, tadına bakacağım. Bizim işimiz yöresel, Bitlis'teyiz. Elimizden geldiğince her yönüyle Bitlis'i tanıtmaya çalışıyoruz. E tabii ki İbrahim Usta'mız emek verdi, saatlerce uğraştı. Bu lezzetler kolay ortaya çıkmıyor. Bitlis'in büryanı kolay ortaya çıkmıyor, çok zahmetli. Ve ben bu lezzet sizlere aktarmak durumundayım. Şöyle bir lokma sizler için tadına bakıyorum. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Lokum gibi hemen ayrılıyor.
1: Kesinlikle.
0: Her gün yiyor musun?
1: Her gün. Her gün.
0: Her gün. Kahvaltı mı, öğlen mi?
1: Genelde öğlen.
0: Hmm.
1: Biz güne aşurla başlıyoruz.
0: Yani değerli izleyenler, baharat asla yok. Kaya tuzu, et ve bir de ustalık var ve bir de ustamızın sevgisi var.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Yani ek bir malzeme kullanılmadan, baharat kullanılmadan ortaya çıkan mükemmel bir yöresel lezzet. Bitlis'in büryanı. Coğrafi işaret almış. Ben çok seviyorum. Daha önce de yemişliğim var, denemişliğim var ama İbrahim Usta'mız da çok güzel yapmış. Vallahi şahane.
1: Yani Bitlis'e gelmek için birçok sebep var.
0: Büryan, onlardan biri de büryan.
1: Başına koyabilirim büryanı.
0: Aslında İbrahim Usta'm şöyle söyleyelim. Dünyada ölmeden önce mutlaka tadılması
1: tabii
0: gereken
1: ki
0: lezzetler var. İşte onlardan biri de Bitlis'in büryanı. Mutlaka görülmesi gereken yerler var. İşte o yerlerden biri de Bitlis.
1: Kesinlikle.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola.

0: kilometre taşları.
1: Burma.
0: Yoğun yağmura rağmen Japon güçleri Burma'da Şan vilayeti üstünden Mandalay'a doğru ilerlemeye devam ediyorlar. Müttefik güçleri çatışmalarda özel Japon hayalet askerlerinin kullanıldığını bildiriyorlar. Zorlu orman koşullarında aylarca hayatta kalabilen bu askerler gizli taktiklerle ve ilkel silahlarla savaşı sürdürebiliyorlar. Esir olan bir şey var. O da acımasız Japon işgalci karşısında direnen Pasifik'teki müttefiklerimizi gizemli bir öldürme sanatı ustası, ninja savaşçılar yüzünden çok daha zorlu bir savaşın beklediği.

Japonya, günümüz, Koga okulu.

0: Gona sen.
1: Hay. Ya.
0: Sen no sen.
1: Hay. Ya.
0: Sen no sen.

0: çatışmanın aşamaları. Tepki, karşılama, önlem. Merak etmeyin. Zamanı geldiğinde siz de bunların hepsini yaşayacaksınız. Özellikle de evlendiğiniz zaman.
1: En son modellerden biri. İsterseniz böyle daha sade bir modelimiz var. Bu elbise üstüne giyinmek için.
0: Bunu istiyorum.
2: Bu kolyenin anlamı mutluluktur ve hanımefendi için çok iyi bir hediye olacak. İyi bir tercih yaptınız.
1: Fiyatı 30 bin yen.
0: Tamam.

0: Buyurun efendim.
1: Teşekkürler.
2: Teşekkür ederiz efendim.

0: Hey, korkuttun beni. Neyin var senin? Ne yapıyordun
1: bir
0: sen
1: şey
0: orada?
1: Yok.
0: Dikkatli ol, tamam mı? Çatılarda dolaşma.
2: Hey yabancı. Nereye gidiyorsun?
1: Ne var? Ne istiyorsunuz?
2: Üstümde ne varsa onu istiyorum.
1: Bunu mu istiyorsunuz? Alın. Sizin olsun. Hadi gidin artık.
2: Onu da ver.
1: Hayır. Bunu alamazsınız.
2: Biz canımız ne isterse onu alırız.

0: Polisi aramak istemediğinden emin misin?
1: Evet, eminim. Giden para olsun.
0: Hala dışarıdalar.
1: Hayır, sadece kolay para peşindeki iki serseri, güven bana. Çoktan gittiler. Ne var?
0: İyi olduğundan emin misin?
1: Tamam. Haklısın. Biraz üzgünüm.
0: Ne için?
1: Bunu daha önce satın almadığım için.
0: Nedir bu?
1: Aç hadi.

0: bu mutluluk sembolü. Casey çok güzel.
1: Evet. Senin için. Ve bebeğimiz için.
0: Casey. Casey uyanık mısın?
1: Neyim var?
0: Hiçbir şey. Sen uyumana bak.
1: Hayır söyle. Namiko.
0: Canım kara fırtına çikolatası çekti.
1: Yine mi?
0: Çok üzgünüm.
1: Gidip alayım.
0: Önemli değil, gerek yok, mecbur değilsin.
1: Hayır sorun değil. Markete kadar gidip gelirim. Tamam mı? Hemen dönerim.
0: Gerçekten hiç gerek
1: sorun
0: yok.
1: Sorun değil. İstiyorum. Tamam mı?
0: Casey. Bu durumda... Biraz da Taokae... Noah alabilir misin?
1: Çikolata ve yosun mu?
2: Teşekkürler.

0: Hepsi bu kadar.
1: Tamam. Şimdi bir bakalım. Bu ne kadardı?
2: 2 akşamlar.
1: Hoş geldiniz.
2: Özür dilerim. Namiko, nasıl bir yaptığıma... Hayır. Namiko.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Tamam, hadi götürelim. Özür dilerim, sormam gereken birkaç soru var. Size ya da karınıza zarar vermek isteyebilecek kimse var mı? Belki bir iş anlaşmazlığı yüzünden size karşı düşmanlık besleyen biri vardır.
1: Hayır.
2: Pekala, evde eksik olan değerli bir şeyiniz var mı?
1: Evet, her şeyim.

0: Burası onun en sevdiği yerdi. Hamile olduğunu söyledikten sonra beni buraya getirmiştim.
1: Bilmiyordum. Karını olanlara çok üzüldüm.
0: Kimden duydun?
1: Tayland uygarlıktan o kadar uzak sayılmaz. O benim kız kardeşim gibiydi. Hayatım bir çiğ tanesi gibi ve öyle de geçip gidecek biliyorum. Naniva'nın hepsi rüya üstüne rüya. Peki polis ne diyor?
0: Soygun. Buralarda sık olduğunu söylediler. Bu konuda çok şüpheliyim.
1: Şüpheli misin?
0: Önemli değil.
1: İstersen Tayland'daki okuluma gelebilirsin. Bu karanlık yerden biraz uzaklaşır, çalışırsın. Bu sayede içindeki üzüntüyü azaltırsın.
0: Teşekkür ederim senpai. Ama yarım kalmış bir işim var.
1: Ne tür bir iş Casey?
0: Geldiğin için teşekkürler. Sana minnettarım.
2: Myanmar, eski Burma.

0: Gel, otur.
1: Beni görmek istemişsiniz. Efendim.
0: Evet. Lee'nin Yankin'deki deposuna en son teslimatı götüren grubun başında sen vardın, öyle değil mi?
1: Bu yaklaşık 2 yıl önceydi.
0: Doğru. Ne zaman olduğunu biliyorum. Ama götürdüğün o malın eksik olduğunun farkında mıydın? Senin bu konuda bir bilgin yoktur, değil mi?
1: Eğer bir hafiflik olmuşsa, o zaman adamlar almış olmalı.
0: Belki öyledir. Elbette içlerinde yaşayan kimse kalmadı.
1: Lütfen, ben bir şey almadım.
0: Evet. Şu anda gerçeği söylüyor olabilirsin.
1: Doğru efendim. Gorasan. Gorasan. Çok uzun zaman önceydi.
0: Evet. Çok uzun zaman önce. Ama benim hafızam güçlüdür.
2: Üçlü tekme. Kim kullanır?
3: Kim mi kullanır?
2: Sadece sorma, cevap ver.
3: Üçlü tekme. Bu Azimova kulu. Neden soruyorsun?

Shut up!

0: Nereye gittiğini sanıyorsun sen?
1: Birini bulmak için geldim.
0: Ama burada değil.
1: Kim?
0: Aradığın kişi her kimse. Defol git.

0: Şimdi öğrenmek istediğim şeyi söyle. Konuşmaya başla hemen.
1: Tamam.

0: Gitme dostum, hadi.
1: Affedersiniz. Buyurun.
0: Bu da neyin nesi?
1: Bunu size dışarıda duran o yabancı gönderdi.
0: Gidelim.

Pekala, söyle bakalım. Ölmeye hazır mısın? O da hazır değildi, pislik.

0: Tayland.
1: Boş musun?
2: Evet efendim.
1: Gidelim.
2: Tamam. Hoş geldin, Casey Sam. Fikrini değiştirmene çok sevindim.
1: Gelmek için iyi bir zaman.
2: Kişi kaysa.
1: Ölümden uyanış, hayata dönüş. Umarım Senpai.
2: Casey Sam, bunlar Hiroshi ve Lucas. İleri seviye öğrencilerim. Beni hatırlamıyorsun değil mi?
1: Hayır.
2: 10 yıl kadar önce Takeda'nın okulunu ziyaret etmiştim. Torontolu Ichido ile birlikte gelmiştim. Sen o zaman bile önemli biriydin. Hala insanlara boyla nasıl çalıştığını anlatıyorum. Muhteşemdi. Karşısında şey vardı. Adın neydi? Masazuka. İşte bu. Her neyse, Sensei gelebileceğini söylemişti. Gelmene sevindim.

0: Burada neden kalıyorsun, yani bu ülkede?
1: Babamın dileğini yerine getirmek için.
0: Neden Tayland?
1: Savaştan sonra babam Osaka'ya döndüğünde gördüğü şey hiç hoşuna gitmedi. Japonya'nın yolunu kaybettiğini söylüyordu. Babam esnek olduğu söylenebilecek bir adam değildi. Fujita Seiko'nun özel birliğinin üyesiydi.
0: Fujita Seiko mu?
1: 1940'ta Fujita 2500 askerle birlikte Buruma ormanlarına girdi. Bu birlik başkalarına benzemiyordu. Bir ninja ordusu. Ormana 2500 asker girdi. Geriye sadece 14'ü döndü. Babam onlardan biriydi. Bahse girerim izin verilse Burma'ya kadar giderdi. Ama onun yerine buraya yerleşti. Bu dövüş sanatları okulunu kurdu. Ve tüm bu eski eserleri toplamaya başladı. İzin verir misin? İçeri gir. Ortaya bırak.
2: Tamam. Diz çök. Hazırlan. Gözlerinizi açın. Eğil.
3: Efendimiz.
2: Kuralımız ne?
3: Kural olmaması.
2: Yolumuz ne?
3: Her yol.
2: Amacımız ne?
3: Düşmanlarımız gün ışığında ölürken karanlığın gölgelerinde yaşamak.
2: İdman. Hazır.
4: Başla!

0: Özür dilerim.
1: Casey dur! Dur Casey! Casey!

0: Casey! Herhalde böyle bir davranış için bir bahanen olduğunu sanıyorsun.
1: Özür dilerim.
0: Özür istemiyorum. Takeda Sensei'nin sana öğrettiği şey bu değildi. Onu utandırdın. Ateşte yürüme çalışmasını hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Kontrolünü kaybettin.

0: ateş üstünde yürüme zamanı geldi. Unutma. Duygularını sen kontrol edersin. Seni kontrol etmelerine izin vermezsin.
1: Evet.

0: Hey, hey, bana bir içki daha ver. Hey, hey, ölüye ihtiyacım var.
1: Tavırlarına dikkat et.
0: Ne? Ne?
2: Hey, ne yapıyorsun?

Kalk. Vur bana. Hadi vur bana. Bir daha. Evet, bir daha.

0: Tanrım. Ne oldu sana böyle? Sepeti bana ver.
1: Hayır, benim sana.
0: Bana bırak. Bana ver diyorum. Ben toplarım.
1: Neden yardım ediyorsun?
0: Önemli değil.

0: Sensei.
1: Bunu kim yapmış?
2: Nasıl oldu bu?
3: Ne oldu? Bunu bahçede bu halde bulduk.
4: Gidelim.
5: Senpai, söylemem gereken bir şey var.

0: Lucas'ın boynundaki yarayla Namiko'nun boynundaki yara tıpatıpa. Bahçede olması gereken ben, Lucas değildi.
1: Anlıyorum. Üç arkadaşı vardı. Kayınpederin Takeda, benim babam ve Isamu adına Nagoyalı serseri bir çocuk. Koga okulunun en iyi öğrencileriydiler. Ustaları öldüğünde Isamu okulun kontrolü için Takeda'ya meydan okudu. Sert bir dövüş oldu. Takeda Isamu'yu öldürdü.
0: Öldürdü mü?
1: Artık Takeda geleneği sürdürmek için serbest kalmıştı. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Isamu'nun genç bir kardeşi vardı. Goro adında bir çocuk. Abinin ölümüne tanık olan bir çocuk. Babam çocuğun sözlerini hiç unutmayacağını söylerdi.
2: Bu üç ömür sürse bile demişti.
1: Birkaç yıl sonra söylentiler yayıldı. Goro büyüyüp bir gangster olmuştu. Burma'daki altın üçgeninin en büyük kartellerinden birini kurmuştu.
0: Bunları neden anlatıyorsun?
1: Çünkü Goro'nun adamlarına Maniki Gusari'yi zincir yerine dikenli tel kullanarak öldürmeyi öğrettiği biliniyor. Bu onun imzası oldu. Orada gördüğün yara o.
0: Yani demek istediğin...
1: Demek istediğim bu mümkün. Evet.
0: Peki ne? Hala intikam peşinde mi?
1: Sen Takeda'nın damadısın. Bu seni hedef yapar. Çok geç olmadan Birleşik Devletlere dönmelisin.
0: Bana kaçmamı söylüyorsun.
1: Sana yaşamanı söylüyorum.
0: Bu hayat değil.

0: Peşine düşeceğim. Tam olarak nerede olduğunu öğrenmem gerek.
1: Burma'ya mı gideceksin? Bu intihar.
0: Bu adalet.
1: Bana intikam gibi göründü.
0: İstediğin adı verebilirsin.
1: Gidemezsin.
0: Başka seçeneğim yok Senpai.
1: Bilinen tek şey Rangoon dışında ormanda bir yerde olduğu. Çok iyi korunan bir sır.
0: Onu bulacağım.
1: Eğer gitmene engel olamıyorsam, bunu yanında götürmelisin.
0: Nedir bu?
1: Babama aitti. Ormanda geçirdiği günlerden. Saklandığı bölge burasıydı.
0: Bunlar nedir?
1: Eski harabelerin yakınındaki küçük mezarlıklar. Babamın birliği ölülerini oraya gömermiş. Goro'nun saklandığı yerle aynı bölgede olduğu söyleniyor. Her mezarın içinde silahların saklı olduğu bir köşe varmış. Babam öyle söylemişti. Eski kujinin el işaretleriyle işaretli. Tıpkı bunun gibi.
0: Dostum, sana teşekkür borçluyum.

0: Casey. Unutma. İntikam peşindeki adam iki mezar kazmalıdır.
1: Bundan fazlasına ihtiyaçları olacak.
2: Myanmar, eski Burma.
3: Evet, güzel. İşte bu.
1: Taksi.
3: Ha, merhaba efendim. Lütfen girin, lütfen girin. Hoş geldiniz. Lütfen oturun. Ülkemize hoş geldiniz efendim. Çok sıcak bir ülkedir.

0: Gel yine. Adın ne patron? Benim adım Mukia Şipşaka Prasat Yongmingtan. Ama bana Mike diyebilirsiniz.
1: Mike.
0: Peki efendim, otele ihtiyacınız var mı?
1: Önce bir pazar bulmalıyız.
0: Hiç sorun değil. İyi bir pazar biliyorum. Çok lükstür. Kaliteli mallar, çok pahalı saatler, telefonlar, hesap makineleri.
1: Burada.
0: Tamam. İşte geldik efendim. Efendim, paramı vermeyecek misiniz?
1: Beni burada bekle.
0: Tamam patron.
2: Ne istiyorsun?
1: Bunu istiyorum. Bunu. Ve bunu. Ne kadar?
2: 4000. Teşekkür ederim.
1: Bunlardan alabilir miyim?
3: Bundan mı?
1: Evet, 3 tane. Bir tane alacağım.
4: Elbette, buyurun.
1: Seni birkaç günlüğüne tutmak istiyorum.
0: Çok pahalıdır. 60 Amerikan doları çok iyi fiyat. Sizin için indirim yaptım.
1: 200 dolara ne dersin?
0: Tamam.
1: Öyle mi?
0: Bu benim için hiç sorun olmaz. Evet, hiç merak etmeyin. Ödemeyi ne zaman isterseniz yapın. Acele etmeyin.
1: Goro. Hakkında ne biliyorsun?
0: Kim?
1: Goro. Orman taciri. Onu herkes tanır.
0: Hayır. Üzgünüm patron. Adını hiç duymadım. Hiç.
1: Saat 7'de burada.
0: Tabii geleceğim. Teşekkür ederim patron. 5 yıldızlı Rangoon Hollywood Oteli'nden çok memnun kalacaksın.

0: yapar patron.
1: Burası olduğundan emin misin?
0: Patron, eğer burada bulamıyorsan yok demektir.
1: Tamam, beni arkada bekle.
0: Tamam patron.
2: Merhaba yabancı. Yalnız mısın? Arkadaş ister misin?
1: Gerek yok. Teşekkür ederim.
3: Nasılsın bakalım yabancı? Yoksa yolunu mu kaybettin?
1: Ya sen?
3: Ben mi? Hayır. Kaybolmadım. Neye ihtiyacın var yabancı? İster misin? Yoksa tercih edersin?
1: Benim için fazla hafif.
3: Anladım.

0: bir şey istiyorsun.
1: Belki. Ne olmuş istiyorsun?
0: Benimle gel.
1: Hayır, burada kalacağım.
0: Hayır yabancı. İstiyorsan geleceksin. Tamam.

0: Dene.
1: Hayır, burada olmaz.
0: Çok iyi. Çok iyi.
1: Hayır.
0: Ne? Polis misin yoksa?
1: Polise mi benziyorum?
0: Öyleyse denesene. Ha?
1: Evet, iyi.
0: Ne kadar istiyorsun?
1: $100, Amerikan.
0: Canın çok eğlenmek istiyor olmalı.
1: Evet.

0: Burası Goron'un bölgesi değil mi?
1: Ne?
0: Goro.
2: Ne? Kimden bahsediyorsun sen?
0: Goro'yu tanıyorsun değil mi?
2: Goro mu? Bilmiyorum. Goro adını hiç duymadım. Belki de bir hata yaptım.

0: Nerede? Goro nerede?
1: Canın cehenneme pislik.
0: Ya konuşursun ya da senin o işe yaramaz kafanı keserim.
1: Kimden bahsettiğini bilmiyorum. Kim olduğunu herkes bilir ama kimse görmezse.
0: Otele.
2: Ne oldu patron?
0: Gidelim hemen.
2: Ha tabii.
0: Şimdi.
2: Tamam.

0: Çal. Kımıldama.
1: Barış ve Bayındırlık Konseyi karargahı.

0: Hadi. Yürü.
1: Hemen geçiyorum.
0: Yürü dedim. Hadi. Hey, yakaladık.
2: Amerika'da. Myanmar'da ne arıyorsun?
3: Turistim.
2: Demek Myanmar'la ilgilenen bir turist. Goro'yu neden arıyorsun? Ondan ne istiyorsun ki?
3: Ya sen?

0: Demir yolu duydun mu hiç? Kendini büyük bir acıdan kurtarabilirsin. Buraya gelme sebebini ve Goro'dan ne istediğini söyle yeter.
1: Amerikan ya da Japon elçiliğiyle görüşmek istiyorum.
0: Eminim

0: Belki artık konuşursun.
1: Ben bir turistim.
0: Sen bir casussun. Onu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Kim gönderdi seni?
1: Hiç kimse.

0: nerede? Goro nerede?
1: Bilmiyorum.
0: Yalan söylüyorsun. Ona çalışıyorsun. Onu bana bu yüzden sordun. Nerede?
1: Ormanda.
0: Biraz daha ayrıntıya girmen gerekiyor. Nerede? Nerede?

0: Evet, paramı istiyorum.
1: Ne parası ha?
0: Ben paramı
1: istiyorum.
0: Ne
1: parasından bahsediyorsun
0: tamam
1: sen? Bana bir şey söylenmek zorunda.
0: Buraya paramı almaya geldim, o kadar.
1: Sana para falan veremem.
0: Bana borcun var.
1: Tamam. Hayır, borcun falan yok. Defol git buradan.
0: Size yerine para karşılığı söyleyeceğim.
1: Hadi defol git buradan diyorum sana.
0: Ya bana paramı verirsin
1: para
0: ya
1: yok,
0: da ben
1: yürü.
0: Hiçbir yere gitmiyorum. Hadi beni kırma, ver şu parayı.
1: Tamam.
2: Tamam.
1: Al bunu, hadi git şimdi. Hadi git.
0: Teşekkür ederim.

0: Hoşça kal. Patron! Patron!
1: Yola devam et.
0: Ne oldu?
1: Devam et dedim. Sen yaptın.
0: Ne?
1: Gora hakkında sorular sorduğumu sen biliyordun.
0: Patron, yemin ederim.
1: Hayır, kes.
0: Ben...
1: Tamam, kes. Hiç konuşma. Onlara çalışıyorsun.
0: Hayır, hayır. Ben kendim için çalışıyorum. Sadece hayatımı kazanmaya çalışıyorum. Bak, ben sorunu istemiyorum. Ne senden sorunu istiyorum, ne de polisten. Mecbur olduğum şeyi yapıyorum.
1: Tamam. Hadi yola devam et.
0: Dikkatli ol patron. Orman Goron'un bölgesidir. Adamları her yerdedir. İyi şanslar patron. Lütfen dikkatli ol.
1: Beni oraya kadar götür.
2: Tamam, gel.

0: Casey, ben hamileyim.
1: Özür dilerim. Çok özür dilerim.

Bin.

0: Ya Çen'in yolu?
1: Haftaya bitmiş olacak.
0: Hep bir gecikme oluyor.
1: Satışlar %15 arttı. Karşı koyacak kimse yok. Düşmanların artık ortadan kalktı. Ama hala mutlu değilsin. Affet beni ama endişelerin yersiz.
0: Hayır.
1: Neden öyleyse?
0: Hiç. Sadece düşünüyordum.
1: Evet.
0: Oyunun sonu geldiğinde piyon ve şah aynı kutuya girerler.
1: Seni anlamıyorum.
0: Ben kazandım. Biraz daha sake aldım.

0: Hadi gidelim.
1: Sen bilirsin.
2: Yüzündeki ifadeyi görecektin, çok komikti.

0: Dikkat, yanıcı sıvılar.
1: Aa, yaz çiçekleri. Geriye sadece bir askerin rüyası kalır.

0: Goro,
1: sen kimsin?
0: Beni tanıman gerek. Takeda'nın kızı benim karımdı.
1: Ah. Namiko bir yabancıyla evlenmiş.
0: Namiko'nun öldüğünü biliyorsun, seni lanet olsun.

0: Uluslararası Bujitsu Derneği.
1: Ah!

0: Casey Sam. Hayatta olmana çok sevindim.
1: Teşekkür ederim senpai.
0: Çay?
1: Lütfen.
0: Hadi. Neler olduğunu anlat bana. İzninle. Oraya bırak.
2: Tamam.

0: Ne o? Bıçağının üstündeki o simge. Söyle. Anlamı ne?
1: Neden sordun?
2: Bunun anlamı mazeret yok demektir.

0: Amacımız ne? Düşmanlarımız gün ışığında ölürlerken karanlığın gölgelerinde yaşamak. O sendin.
1: Ne?
0: Her şeyi sen ayarladın. O serserileri bana saldırmaya gönderdin. Ve Namiko öldürüldükten sonra Osaka'ya gelmiştin. Lucas'ı da. Nasıl yapabildin?
1: Kişisel değildi.
0: Kişisel değil miydi?
1: Motivasyona ihtiyacın vardı.
0: Beni bir suikastçıya çevirdin.
1: Mecburdum. Goro operasyonum için büyük bir sorun olmaya başlamıştı. Foyamın ortaya çıkmasına izin veremezdim. Goro'yu bulacak ve öldürecek kadar yetenekli tek kişi sendin. Her zaman özel bir savaşçı olmuştun.
0: O hamileydi.
1: Bilmiyordum. Casey-san, artık sadece iki seçenek var. Ya güçlerimizi birleştiririz, ya da birimiz ölür.
0: Bir tek seçenek var.
1: Seni anlıyorum.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
3: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye. Tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
2: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
3: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkar.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
7: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
11: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.

0: Eda Ece ile Tak Tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak Tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
12: Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin

0: ömrünü uzatır.
1: Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venüs yeter. Jilet Venüs Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venüs ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
1: Kredi. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak'ta.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Akabara bu okul satışı için parvan olarak kullanıyordu.
1: Sensei, bizim Nakabara'nın işinden haberimiz yoktu. Bunu bilsek yanında kalmazdık. Ama bu okulun çok iyi bir şöhreti var ve açık kalmalı. Nakabara'nın yaptıkları yüz karamız oldu. Bizim için bu olay hiç iyi olmadı. Sensei, okulumuza yardım ettiğin için sağ ol. Sana iyi yolculuklar.

TV günlerden 3 Mayıs. Pazar sabahında 3 Mayıs takvim yapraklarını gösteriyor. Türkçülük günü. Tüm 3 Mayıs Türkçülük günü dostlarımızın Türkçülük gününü kutluyoruz.

Kutlayalım. Bununla başlayacağız. Ahmet Spor'u tebrik ediyoruz. Dün sevgili dostlar uzun yıllar sonra 1910 yılı olabilir o yıllardan beri Süper Lig'de değildi Ahmet Spor. Ve dün Ahmet Spor Süper Lig'e yükseldi. Diyarbakır sokakları, Mardin sokakları, Hakkari sokakları, Güneydoğu'daki tüm Kürt vatandaşlarımız, batıda da yaşayan Kürt vatandaşlarımızın sevinç çığlıkları vardı. Evet, Doğu Anadolu'nun kadim şehri Erzurum'dan yükselen başarıyla Güneydoğu'muzun kadim şehri Diyarbakır'dan yükselen bu gurur tablosu. Sporun coğrafyaları değil, gönülleri buluşturan en güçlü ortak değerlerinden biri olduğunu bir kez daha göstermektedir diyoruz. Ahmet Spor'u tebrik ediyoruz sevgili dostlar. Bugün manşetlere, gazete manşetlerine, spor manşetlerine hepsine baktığımızda Süper Lig'e hoş geldin Ahmet Spor başlıkları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik mesajı var. Bakanların, dört büyüklerden üç büyüğün tebrik mesajları var. Ve biz de Uyan Türkiye'm olarak işte Güneydoğu'da yaşanan o sevinç gösterileriyle Ahmet Spor Süper Lig'de hayırlı olsun diliyoruz.

Evet, son fotoğrafta ekibimizin böyle tam babaannemizin ya da anneannemizin ellerinde duasıyla o fotoğrafta sosyal medyada manşette, evet arkamda da görüyorsunuz, birazdan onun hikayesini söyleyeceğim. Süper Lig'e hoş geldin Ahmet Spor diyor. Sevgili seyirciler, birinci ligde sezonun son haftasında nefes keserken Esenler Erok Spor'u ikili avarajla geride bıraktı ve tarihinde tarihi bir başarıya imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı vardı Ahmet Spor'a. Sevgili dostlar, Erzurum Spor'la Ahmet Spor birinci ligde. Şimdi onlar dün birbirlerine laf vurdular. Hemen arkadaşlar. Vallahi bir Ahmet Spor Erzurum Spor'a gönderme yaptı. Sonra Erzurum Spor'da Ahmet Spor'a gönderme yaptı. Biz diyoruz ki spor dostluktur, spor barıştır, spor zekadır, spor bir oyundur diyelim. İki takımımıza da hem Erzurum Spor'a hem Ahmet Spor'a başarılar dileyelim. Önce Ahmet Spor ne gönderme yapmış onu bir izleyelim.

Ben

0: Şimdi Erzurumspor da hemen onun üzerine diyor ki Erzurumspor kupa bizde, şampiyon Erzurumspor, Trendyol birinci lig 2025-26 sezonunun biz birincisiyiz. Ey Ahmetspor, sen zar zor ikinci olabildin, o da puan averaj farkıyla. Tabii bunu Erzurumspor'un diliyle konuşuyorum. Sevgili dostlar, böyle bir Ahmetspor'un atkısını da böyle biz tepedeyiz, siz aşağıdasınız şeklinde bir esprili yorum yapmış. Erzurum da bizim, Ahmet de bizim, tüm güzel ülkemiz bizim, tüm güzel ülkemizdeki futbol takımlarımız hepsi bizim. Biz bir Türkiye'yiz sevgili seyirciler. Evet, Türkiye'nin içinde hangi takımımız başarırsa biz burada bunu alkışlarız. Dün sosyal medyadan bana tebrik edenler de vardı. İşte sen o PKK takımı, onu niye destekliyorsun diyenler de vardı. Irkçılığa karşıyız. Irkçılığa karşıyız. Ahmetspor bir PKK takımıysa bu devletin sorunudur. Emniyetin burada alacağı işlerdir. Yargının alacağı işlerdir. Öyle de değil. Ahmetspor Türkiye'nin takımı. Ahmetspor bugün İzmir'in, Ankara'nın, Kars'ın, Diyarbakır'ın, Nevşehir'in, Niğde'nin, Karaman'ın takımı Ahmetspor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ümit Özdağ bir zamanlar şöyle bir cümle kullanmıştı Ahmetspor'la ilgili. Sevgili dostlar, bu arada yeni uyananlara bir günaydınlar dileyelim. Sosyal medya adreslerimden, X hesabımdan, hemen arkadaşlarım ekrana veriyor, Tahir Sarıkaya 06 X adresimden birazdan bir tweet soracağım, bir soru soracağım. Canlı yayında mesajlarınızı bekliyorum sevgili seyirciler. İşte siyasetçilerin de büyük konuşmaması lazım. Diyelim Ümit Özdağ, bakın bir zamanlar Ahmetspor'la ilgili ne söylemiş.
1: Türkiye'de liglerde Ahmetspor diye bir takım oldu. Diyarbakır Spor ligde yerini alır. Ahmetspor vesaire müsaade. Türkiye'de liglerde Ahmetspor diye bir takım oldu. Diyarbakır Spor ligde yerini alır. Ahmetspor vesaire müsaade etmeyin.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı belki çoğumuz dinlemedik. Ya işte Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli çoğalalım, sürekli nüfusumuz, aile. Hani bunu yıllardır söylüyor. Bakın 10 yıldır, 15 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede diyor ki çocuk yapın, evlenin, aile kurun. Ülkemizin geleceği için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha ileride, bundan 100 yıl sonra daha da güçlü bir ülke olması için. Bakın, halk olmazsa devlet olmaz. Bizler devleti oluşturuyoruz. Bizler hepimiz bir bireyiz. Efendim Erdoğan bunu söylüyor. Ya sana ne ya, işte biz çocuk yapmamıza da mı karışıyorsun diye, tırnak içinde söylüyorum, Erdoğan'a böyle söylüyordu, söyleniyordu. Ama ne oldu gelinen nokta sevgili dostlar? Sadece soruyorum. Tüm dünya artık çocuk yapınsın diyor. Tüm dünyanın nüfusu eriyor. Evlilik yaşı, evlenme yaşı, evlilikler sevgili seyirciler. Birazdan arkadaşlarımız hazırlasınlar. Şampiyonluk İstanbul'a kaldı sevgili seyirciler. Galatasaraylılar çok kızgın. Biz Samsunspor'dan nasıl 4 gol yedik diye. Dün Samsunspor Başkanı televizyon kanallarındaydı. Fenerbahçe'nin yapamadığını biz yaptık diyor. Fenerbahçe şansına yansın. Ahmetspor Süper Lig'de. Ahmetspor 1. Ligi averajla 2. sırada bitirdi. Süper Lig'e çıktı. Diyarbakır sokaklarında bayram yeri vardı. Ancak yorgun mermi isabet eden 2 kişi yaralandı. Dikkat edelim. İniyoruz. 200 bin bahçe, 300 milyar rant. Ankara'da 5 yılda yapılan hobi bahçelerinin sayısı 200 bini aştı. 300 milyarlık rant var ama devletin kasasına giren bir kuruş yok. İnelim. Burada duralım. CHP milletvekili Adnan Beker Nefes gazetesine konuşmuş. Fakir evine dokunma diyor. Evet sevgili dostlar. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boşanmaların arttığına değinmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bunların sonucu olarak doğurganlık hızının da düştüğünü söylüyor.

0: doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. 2024'te 1,48'e düşen oranın maalesef 2025 yılında daha da geriye gittiğini tahmin ediyorum.
1: Türkiye'de doğurganlık hızının düşüşte olduğunu söyledi. Endişe verici dedi.
0: Doğurganlık hızımız düşmektedir. Rakamlar hepimiz için tedirgin edici.
1: Aile ve nüfus 10 yılı programında aile kavramının önemine dikkat çekti Cumhurbaşkanı.
0: Aile toplumunun temelidir ilkesi milletimizin asli kimliğini ortaya koyan veciz bir ifadedir.
2: Sevgili dostlar, şimdi aynısını takvimde de konuşmuş mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şöyle bakalım takvim gazetesine. Aile insanın çatısıdır diyor. Nüfus 10 yıl vizyonu programında konuştu. Evlilik yaşının yükseldiğini, doğurganlığın azaldığını söyledi. Bu tedirgin edici diyor. Alınacak önlemleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevgili dostlar, en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan tehlikeye dikkat çektik. Çağrılarımızın haklılığı ispat edildi. Bugün çocuğu aileye, nüfus ülkeye yük olan gören anlayış tamamen iflas etmiştir. Aile insanlığın çatısıdır. Aile birlik, milletin birlik ve beraberliğinden ayrı düşünülemez. Birçok ülke cinsiyetsizleştirme akımları karşısında ailenin irtifa kaybetmesine mani olamıyor. Ailenin korunmasına yönelik çabalarımızın doğruluğu gelecekte çok daha iyi anlaşılacak diyor. Bugünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sevgili dostlar. Aslan kupa umdu, hüsran buldu diyor. Yani dün maçı izledim ben. Sevgili dostlar, Galatasaray maçını izledim. Hepsi aynı andaydı. Ya tabii güzel bir maçtı. Samsunspor gerçekten muhteşem oynadı. Ve Okan Buruk'a ligde en farklı yenilgisini tattırdı Samsunspor. Sevgili dostlar, Sabah gazetesi öyle söylüyor. Trabzon'un yüzü yine gülmedi diyor. 1-1 berabere kaldı. 5. sıraya yükseldi Göztepe. İniyoruz. 3 çocuk ısrarımızda haklı çıktı. Tüm gazetelerde böyle bir manşet. İnelim. Özel'in VIP saltanatı belediye kasasından. CHP yalanladı. Özkan Yalım'ın şoförü ise skandalı itiraf etti. Özgür Özel'in VIP aracının faturası belediye kasasından ödendi manşetlerine yer verdi sevgili dostlar. Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçim vardı. Kavgalar vardı, tartışmalar vardı. Yolsuzluk suçlarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı salonda seslendirilince tansiyon yükseldi işte o anlar.

0: Türkiye Belediyeler Birliği yönetim seçimine CHP provokasyonu gölge düşürdü. Peki tansiyon neden yükseldi? Ekrem İmamoğlu yolsuzluk suçlarından tutuklu. Ne bir görevi ne de bir yetkisi var. Buna rağmen seçimin yapılacağı salonda İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mesaj seslendirildi.
1: Kıymetli meclis üyeleri, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
0: Kahramanmaraş Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Adayı Fırat Görgel bu duruma itiraz etti. CHP'lilerse saldırıya geçti, sesler yükseldi. Arbede yaşandı. Kavganın büyümesinin ardından salon boşaltıldı. Gerginliğin ardından Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunmadı.
2: Evet, bugün Sözcü Gazetesi'nin şöyle manşetine bakıyorum. Üçüncü sayfayı da okuyacağım Sözcü Gazetesi'nde. Sevgili seyirciler, şimdi Rojin'in babası dün Rojin'in mezarına giderek gözyaşı dökmüş ailesi de yanında. Birinci sayfasında ne var? 450 bin liralık maaşa Veled'in amin diyor bugünkü manşetinde. AK Partililerin kavga çıkar.

AK Partililer niye kavga çıkardı? Az önce de söyledik. Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okununca ondan dolayı sevgili seyirciler. İktidar Bahçeli'yi dinlemiyor, Ahmetler göreve dönemiyor diyor bugünkü manşetinde. Ama bu bir yargı süreci değil mi sevgili dostlar? Sözcü gazetesinin şunu okumak istiyorum. Rektöre odaklanın diyor. Birazdan Roji'nin babasına soracağız Nizamettin Kabaiş'e. Sevgili seyirciler, canlı yayınımızda olacak. Üniversite rektörü, üniversite çevreleri rektörü ve yeğenlerini işaret ettiğini belirten baba, rektör hakkında ifade vermek isteyenler engelleniyor, gözdağı veriliyor diyor. Sevgili dostlar, birazdan canlı yayında olacak. Roji'nin babası Beyaz TV'de. Kaçırmayın sevgili dostlar bu programı, canlı yayınımızı. Her şey yolunda mı? Her şey iyidir inşallah. Sosyal medyadan lütfen bizi takip edin sevgili dostlar. Tahir _Sarıkaya Instagram ve Tahir Sarıkaya 06 X adresimden canlı yayında Uyan Türkiye'mde bizleri likelayarak takip edebilirsiniz. Hatay Günleri İstinye'de başlamış, festival 10 Mayıs'a kadar devam edecekmiş.

Antakya'da birkaç sene kaldığım için geldim. Oranın lezzetlerini biliyorum, tanıyorum. Çok beğendim. Buradaki ürünlerden satın aldık zaten. Şimdi de kebap yiyeceğiz. Üstüne künefe yemeyi düşünüyorum. Hepsi çok güzel, lezzetli. Zeytin aldık, kabak tatlısı aldık. Ürünler çok güzel. Tavsiye ediyorum herkese.

baktık burada değişik bir çadırlar kurulmuş böyle. Çok hoşumuza gitti çünkü bu genelde Avrupa'nın birçok bölgesinde oluyor. İngiltere'de, Almanya'da bu tip şeylerle karşılaşıyoruz. Ülkemizde de yapılıyor birçok yerde ama bize denk gelmemişti, vaktimizi ayarlamamıştık. Sürpriz oldu, çok hoşumuza gitti, çok beğendik. İşte burada cağ kebabı var. Arkada Hatay usulü yemek yapanlar var. Yan tarafta yine başka yöresel lezzetlerimiz var. Hoşumuza gitti bizim ya. Çok memnun kaldık böyle bir şeyle karşılaşmaktan. Güzel oldu.

0: Ya bu küçük İbo ne kadar değişmiş ya. Acayip değişmiş sevgili seyirciler. Küçük İbo'yu 90'larda muhtemelen küçük İbo benle yaşıtmış ama bayağı çökmüş sevgili seyirciler. Yaşlanmış da. Sadece burnuma doku. Ya kardeşim erkek adam burnunu yaptırır mı ya? Ne burnu ya? Ya Allah'a büyük konuşmayayım. Hani bu saatten sonra yani benim burnum çirkin olsa da yaptırmam ya. Bak kadınlara saygı duyuyorum. Hani bir kadın burnunu yaptırabilir ama biz erkeklere burun yaptırmak nedir kardeşim ya? Ey küçük İbo artık küçük değilsin, büyüdün, kocaman adam oldun. Bir ara Instagram'dan beni takip ediyordu, çıkardı herhalde. Eski hali, yeni hali, burun tamamen değişmiş. Bence yakışmamış sevgili dostlar. İbo'nun estetik ameliyatı, siz kaç puan veriyorsunuz? Burnumda deviasyon vardı diyor. Geceleri nefes alamaz, şarkı söyleyemez hale gelmiştim. Bu nedenden dolayı ameliyat oldum diyor sevgili dostlar. Evet güne uyandınız, kahvaltı sofralarında bizi izliyorsunuz değil mi? Canlı yayında Uyan Türkiye'mde açın Beyaz TV'yi sevgili seyirciler. Beyaz TV'de canlı yayında bizi izleyen tüm dostlarımıza günaydınlar dileyelim. Şimdi bir insanlık dramı geliyor. Filistin deyince akla bombalar geliyor. Akla sevgili seyirciler, kız çocuklarının ailelerinin gözleri önünde hayata göz yummaları geliyor. Katil İsrail geliyor. Katil Netanyahu geliyor. Ey İsrail, bunların hesabını bir gün vereceksin.
1: Enkazın ortasında kollarını sıvadılar. Bomba seslerinin arasında çocuklar için pasta yaptılar.

0: Filistinli iki genç kız harabeye dönen şehirlerinde dev bir meyveli pasta yapmak istediler. Kekleri pişirdikten sonra sıra pastayı süslemeye geldi. O pastayı çiçeklerle, meyvelerle süslediler. Uzun zamandır sadece bomba seslerinin duyulduğu Gazze'de kahkahalar yükseldi. Pastayı tamamlayan kızlar bu sefer sokağı da süsledi. Enkazlarla çevrili sokak bir anda panayır alanına döndü. Palyaçolar da oradaydı. Oyunlar oynadılar, dans ettiler. Filistinli çocuklar uzun zaman sonra ilk defa eğlenip güldüler.
1: Uyan Türkiye'mde canlı yayında. Arkadaşlar Hüseyin Yüksel'e bir tweetini hazırlayın. Hüseyin Yüksel'in tweetini. Birazdan bu kara kışı da konuşacağız. Tabii ekranında. Evet, güne uyananlara bir iyi sabahlar dileyelim. Sinoplu siyasetçi sevgili dostum Hüseyin Yüksel'in. Bu değil arkadaşlar. Bir sonraki Fenerbahçe ile ilgili. Tamam bu. Hayır arkadaşlar, bu değil. Tamam, birazdan hazır olduğunda arkadaşlarımız ekranlara getirecekler sevgili dostlar. Şimdi Bahçeli Evler'de garaj günleri başlamış. İndirim 10 Mayıs'a kadar devam edecekmiş.

0: Esenyurt'tan geliyorum. Bunları koleksiyon için alıyorum. Kendim topluyorum. Öyle. Elimden geliyor, tamiri falan yapıyorum. Durum böyle.
1: Bir tane kız çocuğum var 2,5 yaşında. Onun için her türlü eziyete katlanabiliyoruz gönül rahatlığıyla. Hiçbir sıkıntımız da yok. Rahatsız da olmuyoruz. Kalabalık da olsa, izdiham da olsa gram etkilemiyor torunumdan dolayı.
2: Normalde bu ayakkabılar mağaza fiyatları 5000 lira, 6000 lira. Orijinal deridir. Ama garajı özel şu anki fiyatları 3000 lira ve etiketten ekstra tekrardan %50 indirim yapıyoruz. Yani 1500 liraya geliyor.
3: Çok meraklıyım mutfak eşyalarına. Evimde yer yok. Ama yine de böyle dayanamıyorum yani. Bunlar şey reçellik olarak çok güzel. Bunlar da bütün gün çay içtiğim için böyle fincan aldım.
4: Evet sevgili dostlar, notlarımız var. Günaydınlarını iletenler var. İyi sabahlar dileyenler var. Mesajlarınız geliyor. Viyana'ya bir günaydınlar dileyelim mi? Viyana'dan bir kasap dostumuz, Ankara hayvan alayım diyor Fikret Keskin. Günaydınlar. Hüseyin Bekar, gazeteciyim. Gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partili'ye gönül verdim. Oy vermeye de devam edeceğim. Konuşmasanız da diyor. Ya niye konuşmayalım? Şimdi Şuayb Bey'e bir günaydınlar dileyelim. Ahmet Spor'a başarılar diliyorum diyor. Ankara'dan, Şerefli Koçlar'dan yazıyorum. Ahmet Spor'a başarılar dileyelim diyen bir dostlarımız var. Yorumlarınızı bekliyorum sevgili dostlar. Yorumlarınızı lütfen bize yazın canlı yayında. Şimdi şöyle gel abi. Hakkı Çetin borcunu ödemediği gerekçesiyle kendisine icra takibi başlatan avukat Hatice Koca Efe'yi silahla hayattan kopardı. Sevgili seyirciler, bakın Türkiye'de neler yaşanıyor. Katil pişkin savunmasını böyle yaptı. Çekleri icraya verdiler, sinirlendim. Amacım öldürmek değildi. Onu istemeden vurdum diyor. Bursa'nın Gürs ilçesinde 27 Nisan'da Hakkı Çetin'le Elif Çalışkan arasında 5 milyon TL'lik armut ticareti nedeniyle borç anlaşmazlığı başladı diyor. Evet, yazıklar olsun insanlığınıza. Avukatın ne suçu vardı? Avukatın ne günahı vardı? Maalesef bir avukat, 27 yaşında bir avukat hayatını kaybetti sevgili seyirciler. İstemeden vurduğunu söylüyor. Yani pişkinlik, başka bir şey değil sevgili dostlar. Evet, gazete manşetlerine şöyle bir bakalım. İmamoğlu yüzünden kocam kendini astı diyor. Beylikdüzü Belediyesi'nde vezneder olarak çalışan Yaşar Uçar, Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından zimmetine para geçirmek suçlamaları üzerine kendini asarak intihar etti. Kocamın ölümünden İmamoğlu sorumludur diyor. Tabii İmamoğlu'nun avukatlarına da hani buradan sonuçta tek taraflı konuşamayız. Cevap hakkı vardır.

0: İstedikleri gibi bize yayınlarlar, gönderirler. Bizler de okuruz. Kadının iddiası sevgili seyirciler. Özel itiraf diyor. Ya bu Uşak Belediye Başkanı ne kadar... Ya şimdi bir şey söylemek de istemiyoruz sevgili dostlar. Ya CHP'ye oy verenler, CHP'ye gönül verenler... Böyle bir belediye başkanlığını hak ediyor musunuz? Adamla ilgili her gün iddialar var. Her gün iddialar var. Hani Atatürk'ün kurduğu bir partinin belediye başkanı nasıl böyle kahvehaneden seçilirmiş gibi sıradan bir belediye başkanı olarak ey Özgür Özel. Hani iktidarı eleştiriyorsun, liyakat diyorsun. Bu mudur liyakat? Yani Uşak Belediye Başkanı'nı çok mu aradınız? Yani ben CHP'li değilim. CHP'ye oy vermedim. Bugün CHP'ye oy verseydim derdim ki ya bu adamı nereden buldunuz ya? Ne hale getirdi partiyi Uşak Belediye Başkanı sevgili dostlar? Evet, bunları da konuşalım, bunları da anlatalım. Muhalefet güçlü olması lazım. Güçlü bir muhalefet Türkiye'nin geleceğinin daha iyi geldiği bir noktadır diye düşünenlerdenim. Tüm dünyada iktidarlar tartışılır. Bizim ülkemizde muhalefetten her gün haberler var. Tartışıyoruz, tartışmalıyız da. CHP'den bu CHP böyle giderse AK Parti iktidarı 100 yıl daha iktidar olur diye düşünenlerdenim. Ben öyle düşünüyorum sevgili seyirciler. Şimdi Van'da kayboldu. 18 gün sonra bulundu ama sır perdesi aranamayan Rojin Karabaş soruşturmasında derinleşiyor. 2500 kişinin DNA örnekleri alındı. İşte o haberimiz.
1: Rojin'in atletinde kan tespit edilmiş, başka bir kadına ait olan kandır. Katillerin izi vardır ama tutuklu yoktur.
2: Üniversite öğrencisi Rojin Karabaş ortadan kayboldu. Genç kızın cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu.
1: 13 aydır biz bu acıyı çekiyoruz. Bu dosya niye bu hale geldi?
2: Rojin'in vücudunda iki erkeğe ait DNA tespit edildi.
1: İki erkeğe ait DNA tespit edildi. Rojin'in vücudun neresinde tespit edildi? Neden onları aramıyorlar?
2: Bölge ablukaya alındı. Molla Kasım Mahallesi, Bardakçı Köyü tam 2500 kişiden DNA örneği toplanıyor. Alınan örnekler olay yerindeki DNA ile karşılaştırılıyor.
1: 134 kişi gitti Rojin'i taşıdı. Hepsine baktılar, eşleşmedi. Neden o kadar ısrarla üzerinde duruyorlar diyorlar, belki bulaştır. Bulaştı değil, o da tespit edildi.
2: Ve kritik soru işaretlerinden biri telefon. Rojin'in şifreli telefonu çözülmeye çalışılıyor. Daha önce yurt dışına gönderildi ama açılamadı. Şimdi özel ekip devrede. O telefonda her şeyi değiştirecek ipuçları olabilir.
1: Çalışmalar biraz hızlandırsın. Telefon neden açılmamış? Telefonu da dediler biz daha göndermemişiz. 13 aydır biz bu acıyı çekiyoruz. Bu dosya niye bu hale geldi?
0: Şimdi birazdan babasına sorularımız var. Yani bir babanın hak arayışı sevgili seyirciler. Bir baba hakkını arıyor. Diyor ki benim çocuğum hayatını kaybetti ve benim çocuğumu öldürenler yok diyor. Bir baba için acı bir şey sevgili dostlar. Sizin çocuğunuz da olabilirdi, yavrunuz da olabilirdi. Ve bu baba hak arıyor, devlete gidiyor. Güvenebileceği devletten başka kimse yok. Hiç kimseye den çare bulamıyor. Devlet babasına gidiyor, diyor ki benim çocuğumu öldürdüler. Bulun diyor. Haklı da, adam haklı da. Devletten başka kimse bulamaz sevgili seyirciler. İnşallah bakalım. Adalet Bakanı'nın açıklamaları önemliydi. Şöyle bir bakalım, Ahmet Spor Süper Lig'de Fenerbahçe bir umut diyor. Valla bizim içeride rejideki arkadaşların çoğu Fenerbahçeli. Yönetmenimiz Murat, İlayda, diğer arkadaşlarımızı bilmiyorum ama Kadir Galatasaraylı. Kadir de zaten biraz kilolu olduğu için, 130 kilo olduğu için normal Galatasaraylı olması. Şimdi Aslan'ın dört kabusu diyor. Samsun Spor dağıldı sevgili dostlar. İniyoruz. İşte 10 yıllık yol haritası, sabah vermiştik biz bu haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları vardı. Ya şu aile bakanını, kardeşim Halk TV eleştiriyor aile bakanını. Efendim sen nasıl gidersin diye. Bugün Sözcü'de de gördüm. Sözcü de yayınlamış herhalde. Sen nasıl Belçika'da şey yaparsın, ne derler ona. Orada Belçika'da... Esnafları gezersin, senin kendi esnafların yok mu diye. Herhalde Aile Bakanımız Belçika'da, sevgili seyirciler, sabah internette görmüştüm ama. Şimdi bugün Ahmet Hakan vallahi güzel bir yazı yazmış. Mahinur Özdemir Göktaş Brüksel'den dünyaya geldi. Brüksel'de yaşadı, orada siyaset yaptı ve sonra ülkesine döndü. Türkiye'de siyaset yapmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı oldu. Geçenlerde Mahinur Hanım Brüksel'e gitmiş. Orada esnaflık yapan Türkleri ziyaret etmiş. Sosyal medyada o ziyaretin görüntüleri yayınlanıp Belçikalı bakan Belçika esnafını ziyaret etti diye karalamalı haber yapıyorlar. Birincisi şudur, Mahinur Hanım'ın ziyaret ettikleri Belçikalılar değil, diasporada yaşayan Türkler. İkincisi, yani bakan hanım Belçikalılığına gelince, yıl 2015, Mahinur Özdemir Göktaş Brüksel parlamentosunda milletvekili, sevgili seyirciler, Ermeni soykırımı olarak tanıdı partisi. Ama Göktaş buna itiraz etti, kişisel olarak kabul etmedi, sonuna kadar mücadele etti. Yani düşünün abi, kadın partisine kafa tutmuş, diyor ki Ermeni soykırımını partisi kabul ediyor, öyle bir şey yok diyor. Şimdi biz bu kadını, Türklüğünü mü eleştirelim? Hepimizden daha çok Türk. Bakarsan icraat, ben bunu gördüm. Bir pazar sabahında sizin hikayeniz nedir gençler? Yazın bize sosyal medyadan Tahir Sarıkaya 06X adresimden. Tweetlerinizi bekliyorum. Vicdansızlık yapmıyorsunuz. Şimdi kan donduran bir olay Isparta'dan geliyor.
3: (Gülüyor) 11 yıllık kayıp dosyası cinayet soruşturmasına döndü. Isparta'da kaybolan adamın kafatası Burdur'da bulundu.
4: 15 dakika.
3: Burdur'da boş arazide vatandaşlar bir kafatası buldu. Ekipler inceleme altına aldı. Sonuçlar kan dondurdu. Kafatasının 11 yıl önce Isparta'da kaybolan Mehmet Çetin'e ait olduğu ortaya çıktı. Operasyon için düğmeye basıldı. Mehmet Çetin'in eski eşi ve arkadaşı gözaltına alındı. Ardından kasten öldürme suçundan tutuklandı.
4: Ne diyeceksin?
3: Mehmet Çetin'in vücudunun diğer bölümlerini arama çalışmaları ise sürüyor.
0: Evet, canlı yayınımız devam ediyor. Bu değil arkadaşlar, haber hazır olsun. Tamam, o zaman Hüseyin Yüksel'in volünü verelim. Şimdi Uyan Türkiye'mde canlı yayında Beyaz TV'de devam ediyoruz sevgili dostlar. Her hafta ilginç tweetleri yayınlıyoruz, yayınlamaya çalışıyoruz. Sinop'tan sevgili Hüseyin Yüksel'in AK Parti'nin eski belediye başkanı ama AK Parti siyasetinde TÜGVA'da da Sinop temsilcisi, önemli bir isim. Hüseyin Yüksel şimdi diyor ki 27 Nisan e-muhtırası milli iradenin üzerine vesayet gölgesi düşürmeye çalışanların çaresiz bir çırpınışıydı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir hükümet muhtıraya karşı dimdik durarak vesayet odaklarını çökertmiştir. 27 Nisan bir muhtıra değil, vesayete karşı gösterilen o tarihi duruşu anma günüdür. Milletin iradesini yere düşürmeyen, sözde karar milletindir diyen o sarsılmaz güçlü iradeyi bugün de gururla hatırlıyoruz diyor sevgili dostlar. Evet, reklamlara geçeceğiz sevgili arkadaşlar. Kahvemi yudumlayacağım. Geleceğim. Haberlerimiz, Ahmet Spor'la ilgili haberlerimiz var. Dün sabaha kadar Diyarbakır uyumadı. İşte o görüntüleri birazdan ekranlarınıza getireceğim. Önce bir reklamlar.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Ve işte herkesin merakla beklediği

0: sevdiği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Mahsun Yavaş'ın kendisiyle ilgili bildiği ama bizim bilmediğimiz bir durumu var. Ve bu bir yolsuzluk dosyası.
3: AK Parti'nin İzmirli'nin gönlünü nasıl fethedeceğine ilişkin bir açıklaması olmuş.
2: Cemil Bey, zannedersiniz ki belediye başkanı değil. Altyapıyı sen yapmayacaksan, arıtmayı yapmayacaksan, orada vatandaşa yol yapmayacaksan belediye başkanlığı makamında niye oturuyorsun?
3: Sayın Özgür Özel'in biliyorsunuz bir açıklaması oldu. Bu tehdit dilini aslında sıkça da kullandığı gerçekten gözler önüne seriliyor.
2: Bunlar ne yapar biliyor musun? Polis eliyle, jandarma eliyle, kalkıp yargı eliyle bu ülkenin iş adamlarına çökmeye kalkar. CHP böyle bir zihniyettir.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
6: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
13: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
14: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
15: Damla bence çok eğlenceli.
16: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
18: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
19: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yeni Magnum Sandwich. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı.

0: olan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
5: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin Rinso. Rengini ilk günkü gibi korur.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak'ta.

0: Şimdi sevgili dostlar, şu fotoğrafın özetini arkadaşlarım verebiliyorsa ekrana. Şimdi 1.70 gün üstünde 80 yaşına yakın bir babaannemiz muhtemelen Diyarbakır'da yaşıyor. Amespor'un dün Süper Lig'e çıkmasından dolayı. Şimdi bana sosyal medyadan, hani Tahir Sarıkaya'ya gelen Instagram'dan dün mesajlarıma baktım. Amespor'u tebrik etmemden dolayı alkışlayan kesim var. Amespor'u neden tebrik ediyorsun diye kızan bir kesim var. Şimdi sevgili dostlar, Amespor'un geçmişteki yaptıkları, hani İstiklal Marşı, Türk Bayrağı, onları tabii ki görmemezlikten gelemeyiz. Ama sevgili dostlar, buna ben karar veremem. Buna devlet karar verir. Buna devletin güvenlik güçleri karar verir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı karar verir. Ama ben bir Ankaralı olarak içinizden bir... sonuçta ben Kürt değilim. Ha bugün sevgili seyirciler, sevindim mi? Vallahi sevindim. Amespor'un Süper Lig'e çıkmasına sevindim abi, bir Türk vatandaşı olarak. Niye sevindim? Arkadaşlar, Kürt, yani milyonlarca Kürt vatandaşımız var. Onların da temsil edeceği bir takım olması lazım. Ama buradan şunu da söyleyelim. Türk bayrağını Amespor statlarında dalgalandırsın. İstiklal Marşı'nı kabul etsin. İstiklal Marşı bizim marşımızdır. Türkiye'de yaşayan herkesin marşıdır. Benim değil, hepimizin marşıdır. Sadece bunu söylüyorum. Yoksa Amespor Türkiye'nin takımıdır. Amespor Kürt vatandaşlarımızın temsil ettiği bir takımdır. O zaman bugün ben Diyarbakır'da yaşasam her hafta Amespor'un maçlarını deli gibi izlerim mesela. Ama bugün bir batıda yaşayanlar da şuna kızıyor. Amespor Türk bayrağını ne diye dalgalandırmıyor diye. Şimdi o da kendine göre haklı, doğal olarak. Ama Amespor'a PKK'lıdır, PKK'nın takımı diyemeyiz. Bu takım Türkiye'nin takımıdır. Bu takım Diyarbakırlıların takımıdır. Bu takım Kürtlerin takımıdır. Ama tüm Türkiye'nin takımıdır bakarsanız. Şimdi Bolu'da bir sürücü hızla sokağa girince iki arabaya çarpmış. Takla atmış, polisler sürücünün alkol metreyi üflemesini istemiş ve sonrasında yaşananlar.
1: Hızlı dönüş yaptı, iki arabaya çarpıp takla attı. Alkol metreye de hızlı davranınca bir türlü ölçüm alınamadı. Sürücü alkol testini, polislerse sabır testini geçmeye çalıştı. Sürücünün alkol metreyle savaşı dakikalar sürdü.
2: Nasıl yükleyeyim? Göster bakayım.
1: Defalarca denedi, olmadı.
2: Tam vereyim.
3: Ben de bu ölçüm alıyor. Yavaş yapıyorum.
2: Ben içmedim.
3: Ben içmedim demiyorum.
1: Alkol metre testi başarısızlıkla sonuçlandı. Kan vermesi için hastaneye götürüldü. Sokak ortasında ters duran aracıysa çekildi.
0: Evet, bir pazar sabahında sevgili dostlar, her şey yolunda mı? Lütfen bakın, sizden rica ediyorum emekli abilerim, dostlarım, haksızlığa uğrayanlar, atanamayan öğretmenler, sağlıkçılar, taksiciler, esnaflar. Tahir Sarıkaya 06X adresini gördünüz mü? Önce bir takip ederseniz mutlu olurum. Etmeseniz de canınız sağ olsun. Oradan yorumlarınızı bekliyorum. Birazdan Halk TV'de bir kadın ana haber sunucusunun aile bakanı hakkında sözlerini ekranlarınıza getireceğim. Kaçırmayın. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 4 ya da 5 sene oluyor. Ağır arsenik ve civa ile zehirlendim. Tedavi gördüm. Tabii 24 TV'ye çıkmıştı. 24 TV'nin sunucusu da kim yaptı dedi. O konulara girmeyelim. Sadece içeride düşman yok diyor. Vay anasına be, vay anasına be. Değil mi? Görüyorsunuz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a bile sevgili seyirciler resmen zehirlenmeye çalışmışlar. Evet, devletimiz güçlü olsun. Devletimizin önemli isimlerini Allah korusun. Devletimizin tüm isimlerini Allah korusun, ama Cumhurbaşkanı'na, özellikle Hakan Fidan'a sevgili seyirciler Allah korusun diyelim. Hakan Fidan'ın o görüntülerini bir getirelim sevgili dostlar. Canlı yayında hemen geliyorum.
4: Şey kalıyoruz ama bu kavganın bir parçası. Yani bundan
5: zehirlenme meselesini
3: Daha önce söylediniz mi? Ben mi ilk defa duyuyorum?
4: Yok, söylemedim daha önce.
3: Ben çünkü ilk defa duydum ya. Yani zehirlenme meselesi böyle bir suikast girişimi mi oldu? İlk defa duyuyorum.
4: Yani ağır arsenik ve civa verildim. Evet, yani o bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı.
3: Hangi yıllarda yani?
4: Bu 4-5 sene oluyor.
3: Öyle mi? Hı. Yani hani Allah korumuş değil mi? Ben çünkü acaba ben mi atladım? Böyle bir şey duymamıştım. İlk defa duyuyorum. Böyle bir şeyden maruz kaldınız mı? Bunun sonuçlarını test ettiniz ve bunun tedavisini gördünüz yani. Kimin yaptığı hususunda bir bilginiz var mı yine?
4: Yani o detaylara girmeyelim. Yani o dışarılarda olan konular. Yani sadece içeride düşman yok. Her yerde düşman var.
0: Şimdi canlı yayında Beyaz TV'yi izleyen tüm dostlarımıza bir günaydınlar dileyelim. Bir arkadaşlarımız hemen bir pencere yaparlarsa Ece Üner'in, bu değil arkadaşlar. Ece Üner'in görüntüsünü birazdan Ece Üner'i de canlı yayında ekranlarınıza getireceğim. Şimdi Mahi Nur, hanımefendi Mahi Nur Özdemir, Göktaş Aile Bakanı. Hiç yan yana gelmedik. Sayın Bakanı da takip ediyorum sosyal medyadan. Sözleri, konuşmaları, aileyle ilgili görüşmeleri, konuşmaları dikkatimi çekiyor. Önemli mesajları var Sayın Bakan'ın. Demek istediğim şu. Şimdi sevgili seyirciler, bedel ödemek farklı bir şeydir. Hepimiz bugün Türk'üz değil mi? Hepimiz Türkiye'liyiz ve Türk'üz. Ha, ben gurur duyuyorum bu ülkede yaşamaktan. Bir bedel ödedim mi desem, ekranlarda Türklüğümle ilgili bedel ödüyorum. Yorumlarımla ilgili bedel ödüyorum. Yaşantımla, oğluma, hayatına, ülkenin, vatanın bedelini anlatıyorum. Bak, bu topraklar bizim toprağımız. Atalarımızdan bize miras edilen topraklar. Türkiye sevgisini, Türklük sevgisini aşılıyorum oğluma. Ama bugün Sayın Bakan'ın Belçika'da bir ziyaret etmesi, efendim kıyamet koptu. Aile Bakanı Belçika'daki esnafları ziyaret ediyor. Türkiye'de esnaflar kan ağlıyor. Belçika'daki esnafları ziyaret ediyor diye kıyamet koptu sevgili seyirciler. Şimdi Mahinur Hanım ziyaret ettiği kişiler herhalde Belçika esnafı değil. Yani kadının, yani Belçika esnafını niye ziyaret etsin? Şimdi ikincisi, Mahinur Hanım'ın Belçikalılığına gelince, yıl 2015. Aile Bakanı sevgili seyirciler, Brüksel Parlamentosu'nda milletvekili, tanımayanlar için söylüyorum. Şimdi orada 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıyor Mahinur Hanım'ın partisi mecliste. Şimdi Mahinur Hanım da işte Türklük kabarıyor ya, hani kadına Türk değil diyoruz ya, gidiyor Belçikalı esnafı ziyaret ediyor diyoruz ya. Mahinur Hanım da çıkıyor, ben buna itiraz ediyorum, Ermeni soykırımı yoktur diyor, partisine res çekiyor sevgili seyirciler. Bundan bahsediyorum.
5: Sosyal yardıma bu kadar muhtaç insanın ekonomik krizin altında ezildiği bir ortamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın gezmelere doyamadığı, üstelik de devlet kasasından 20 ayda tam 30 ülke gezdiği ortaya çıktı. Sosyal yardıma bu kadar muhtaç insanın ekonomik krizin altında ezildiği bir ortamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın gezmelere doyamadığı, üstelik de devlet kasasından 20 ayda tam 30 ülke gezdiği ortaya çıktı.
0: İşte sevgili dostlar, canlı yayınımız Uyan Türkiye'm devam ediyor pazar sabahında. Şimdi X adresimden mesajlar geliyor. Mehmet Turnacı'ya bir günaydınlar dileyelim. Eyüp Sultan'dan. Aytekin, bana saz çalarak görüntü yollamışsın. Aytekin, dertli miyiz birader? Dertli değiliz. Bana niye saz çalıp böyle hüsran şarkılarıyla göndermişsin? Aytekin Yeşil Kuşağı da bir günaydınlar dileyelim. Bağlamam gözü yaşlı diyor. Hey be, kim tutar seni? Pazar sabahında kankalarımdan mesaj geliyor. Genç kardeşlerim, abi Allah aşkına diyor. Haftada 5 gün okula gidiyoruz. Burdur'dan bir kardeşimiz yazmış, Talha diye. 5 gün okula gidiyoruz. Bugün de dershane. Olacak iş mi diyor. X adresimden takiplerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Şimdi şöyle bakalım. Bugün Müjdat Gezen Ahmet Hakan'a ne söyledi? Dedi ki, ey Ahmet Hakan,

0: döneksin dedi. Eskiden öyle değildin. Şimdi AK Parti'ye AK Parti ile ilgili güzel haberler yapıyorsun. Ne oldu dedi. Sen eskiden böyle değildin Ahmet Hakan dedi. Aynen böyle söyledi Müjdat Gezen sevgili seyirciler. Ahmet Hakan cin gibi vallahi. Hemen lafın altında kalır mı? Diyor ki kamu bütçesiyle 4 sevgiliyi aynı anda idare etmek benim dönekliğimden kat be kat mizah potansiyeli taşıyor diyor sevgili seyirciler. Bakalım bu kavga ne zaman nereye kadar sürecek? Canlı yayında anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Şimdi Beyaz TV'desiniz, Uyan Türkiye'desiniz. Hafta sonu plan yapacaklar. Dikkat edin, 13 il için önemli uyarımız var.
1: Havalar ısınsın istiyorum artık. Buz gibi soğuk. İnce giyiniyorum ve meydan okumaya başladım.
2: 13 il için sarı kod alarmı verildi. Bahar tam yüzünü gösterdi derken kış geri geldi.
3: Baharı daha göremeyeceğiz herhalde.
4: Yurt genelinde sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor. Yani buz keseceğiz. Hafta sonu plan yapanlar aman dikkat. Çünkü
2: Kuzey Ege'de fırtına, Marmara'da sağanak yağış etkili olacak.
3: Kar yağıyor bir yerlerde hala. Etkisini de herhalde biz görüyoruz.
2: İstanbul parçalı bulutlu, güneş ara ara kendini gösteriyor ancak.
4: Bu bir yalancı güneş çünkü ne ısıtıyor? Tam aksine esen rüzgar bizleri üşütüyor.
5: Mevsime göre evet biraz soğuk.
3: Normal şartlarda kısa kolluları çoktan giymiştik.
5: Kot ceketle üşümüyor muyuz?
6: Üşüyorum.
5: Keşke mont giyseydik dedik mi?
6: Yani biraz.
2: 13 il için sarı kod alarmı verildi. Amasya, Çorum, Samsun, Ordu, Sinop, Tokat için sağanak ve kar uyarısı yapıldı.
4: Antalya, Isparta, Burdur, Siirt, Bitlis'te yaşayanlar dikkat. Çünkü sağanak yağış hakim olacak. Ayrıca sel baskınına karşı uzmanlar uyarıyor.
3: Güneşin etkisi de pek fayda etmiyor.
5: Ne zaman ısınacak bu artı?
6: Haftaya.
0: Sevgili dostlar, canlı yayın devam ediyor. Şimdi Üstad Derneği ve Antik Kafe'nin katkılarıyla Ankara Tesbih Sanat ve Antika Doğal Taşlar Fuarı bu sene Ankaralılara kapılarını açıyorlarmış. 7 ve 10 Mayıs tarihleri arasında saat sabah 10 ile gece 22'ye kadar açıkmış sevgili seyirciler. Ankara halkı Ato Kongrezyum'daki fuara davetlidir diyor. Bu bilgi notunu paylaşmamı istediler. Üstad Derneği ve Antik Kafe'ye tesbih fuarı varmış. Ben de valla severim. Güzel tesbihlerim vardır sevgili seyirciler. Şöyle göstereyim de bakın. Güzel tesbihlerim vardır. Sizlerin de bu fuara katılmanızı isterim sevgili arkadaşlar. Saygısızlık olmadı değil mi bu tesbihi göstermem? Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bir Mahsun Kırmızıgül'ü bir ekranlarımıza verelim. Bir voley verelim. Mahsun Baba diyor ki Diyarbakır'da Ahmet Spor'umuza tebrik ediyoruz diyor. Hey be ekibime bakar mısın? Yapay zeka ile mi yaptınız arkadaşlar? Mahsun Kırmızıgül'ün fotoğrafını ya da gerçek fotoğraf mı? Bana biraz yapay zeka geldi. Süper Lig'e hoş geldin. Memleketimin takımı Ahmet Spor diyor. Şimdi Ahmet Spor'un arkadaşlar... Ahmet Spor Erzurum Spor'la dalga geçti. Geyik yaptılar tabii. Ben de bu görüntüleri bir arkadaşlarımız hazırlasınlar. Ama önce bir Erzurum Spor önce bir Ahmet'i verelim ki ardından da Erzurum Spor Ahmet Spor'a gönderme yaptı. Bakın Ahmet Spor ne yapmış Erzurum Spor'a izleyelim. Yavaş
7: Thank you.

Valla zeki bir espri yapmış Ahmet Spor. Hayırlı olsun diyelim. Takımlarımız güçlü olsun. Tüm ülke bizim ülkemiz. Erzurum Spor da benim takımım. Bursa Spor da benim takımım. Ahmet Spor da benim takımım. Batman Petrol Spor da benim takımım. Bakın hepimiz birer rengiz arkadaşlar. Ayrımcılık yok. Faşistlik yok. Irkçılık yok. Bu topraklar benim toprağım.

0: Brown. Ahmet Spor PKK'nın takımı değildir. Ahmet Spor Kürt vatandaşlarımızın takımıdır ama tüm Türkiye'nin takımıdır bakarsanız. Onlar da inşallah sevgili seyirciler İstiklal Marşı'na saygı duyacaklar. Türk bayraklarını Ahmet Spor dalgalandıracak maçlarında. Ümit Özdağ'ı da bir hazırlayalım. Abi büyük konuşmayacaksın aga. Şimdi Ümit Özdağ Ahmet Spor'la ilgili şöyle bir cümle kullanmış. Ha dur şunu söyleyelim de Erzurum Spor aksilik olmasın, özür diliyorum Erzurumlulardan. Şimdi Palandöken Dağı'na kupayı ve bayrağı çakmış Erzurum Spor. Diyor ki Ahmet Spor'a, ya biz şampiyonuz diyor, birinci olduk diyor. Siz bilemem artık playoff mudur, şudur budur. Ahmet Spor'un atkısını, böyle karla etkilenen atkısına sevgili seyirciler, biz tepedeyiz, siz aşağıdasınız diyerek mesaj vermiş Erzurum Spor'da. Sevgili dostlar, Ümit Özdağ yıllar önce Ahmet Spor'la ilgili ne demişti? Ahmet Spor diye bir takım Süper Lig'e çıkamaz kardeşim.
1: Türkiye'de liglerde Ahmet Spor diye bir takım oldu. Evet, Diyarbakır Spor ligde yerini alır.
2: Aynen.
1: Ahmet Spor vesaire müsaade etmeyin. Türkiye'de liglerde Ahmet Spor diye bir takım oldu. Diyarbakır Spor ligde yerini alır.
2: Aynen.
1: Ahmet Spor vesaire müsaade etmeyin.
0: Yayınımız Beyaz TV'de, Uyan Türkiye'mde devam ediyor. Sosyal medyadan bize yazan izleyicilerimiz var. Günaydınlarını ileten dostlarımız var. Beyaz TV'yi izliyoruz diyen arkadaşlarımız var. Şöyle bir bakalım. Ankara'mızdan bir günaydınlar dileyelim. Instagram X adresimden takip eden tüm dostlarımıza, İzmir'imize bir günaydınlar dileyelim mi? İzmir'imize bir günaydınlar dileyelim. Hayırlı sabahlar, ben Sakarya'dan Yakup Çoru. Benim eşim rahmetli olduğu için yabancı uyruklu bir kadınla evlilik yaptım. Ömrümün bu sonbaharında mutlu olmak istiyorum. Yabancı evlilik yapanlar hep mutlu. Ya baba, sabah sabah ne içtin ya? Ne alakası var yabancı evlilik? Adam kitap yazmış yemin ediyorum. X adresimden bana bakabilirsiniz de. Bir tweet atmıştım. O tweetin altına gelen yorumlara bir günaydınlar dileyelim. Tahir Bey, sözlerinizden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Ben bir Kürt vatandaşıyım diyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşıyorum. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Bu topraklarda eşitiz. Evet, bir Kürt takımı şampiyon oldu. Ne mutlu Ahmet Spor'a diyen izleyicilerimiz var. Tabii şunu da söyleyenler var. Mesela İzmir'den de bir izleyicim Sabri yazmış. Diyor ki Ahmet Spor'a başarılar diliyoruz ama Türk bayrağını kabul etsinler. Bu ülkenin takımıdır diyor bir izleyicim de. Sevgili dostlar, erkek kuaförlerine zam gelmiş. Erkek kuaförlerine zam gelmiş, saç kestirenler. Bu hatırlatmayı da yapar mısınız diyor Niğde'den bir kuaför arkadaşımız. Üsküdar'ımıza bir günaydınlar dileyelim. Tahir Sarıkaya, sizi izliyoruz diyen tüm dostlarımıza iyi sabahlar dileyelim. Emekliler, sizi de unutmadık. Dört gözle Temmuz ayını bekliyorsunuz.
3: Emeklilerin zam maratonu sürüyor. Gözler Temmuz ayına çevrildi. Zam hesabı değişti. Emekliler 3 aylık enflasyon verisinin %10,4 olarak açıklanmasıyla aynı oranda zammı cebine koydu.
4: Emeklilere enflasyon oranında zam yapılacağı için önümüzdeki 3 ayın enflasyon beklentisiyle birlikte zam oranı netleşecek. Ancak 3 ayın enflasyon beklentisi değişti.
3: Nisan ayında aylık enflasyon beklentisi %3 oldu. Mayıs ve Haziran aylarında enflasyonda düşüş beklentisi var.
4: Eğer beklendiği gibi olursa enflasyon oranı %17 ile %19 arasında olacak. Emeklilere de yine aynı oranda zam yapılacak.
3: Bu tahmine göre emekli maaşı 23 bin ila 25 bin lira arasında olacak.
0: Evet sevgili dostlar, gelen mesajlar var. O kadar çok pazar sabahında mesajlar var ki. X adresimden Tahir Sarıkaya 06. X adresimden güne bizimle uyananlara iyi sabahlar dileyelim. Ufuk, günaydınlar. Instagram'dan sizi takip ettim. Hannover'dan Yaşam Çiçeği, size de günaydınlar. Viyana'dan Hatice Yılmaz, Viyana'ya da bir günaydınlar dileyelim.

Tahir kardeşim, yayın çok güzel, çok terbiyeli, doğalsın. Başarılarının devamını diliyorum demiş. Altınlar Oto, günaydınlar, Bornova'daymış. İzmir Bornova'da. Sevgili dostlar, evet, canlı yayında bizi takip eden tüm dostlarımıza, vallahi ülke bizim ülkemiz arkadaşlar. Tüm takımlar bizim takımlarımız. Irkçılık yapmak yok ama ülkenin bayrağına da, ülkenin devletin polisine de, ülkenin İstiklal Marşı'na da saygı

0: Evet şimdi sevgili dostlar. Bodrum'dan selamlar Tahir Bey diyor. Muhsin Karabacak'a bir günaydınlar dileyelim. Tahir Bey diyor, bir Yozgatlı olarak diyorum ki her nerede hangi kurum Türk bayrağı dalgalandırmıyorsa, İstiklal Marşı okumuyorsa o PKK yuvasıdır demiş bir izleyicimin mesajları. Ben herkesin mesajına saygı duyuyorum. Fikirlerinizi söyleyin hakaret etmeden. Tahir Bey diyor, günaydınlar, iyi sabahlar. Hakkari'den yazıyorum, sizi izliyorum diyor. Ahmet Spor'un görüntülerini, başarılarını verdikçe Beyaz TV'yi daha çok izleyeceğiz demiş bir izleyicim. Daha çok izleyin. Şimdi Ayhan Erkan'a bir günaydınlar. X adresimden lütfen takiplerinizi bekliyorum. Pazar sabahında Tahir Sarıkaya 06X adresimden. Şimdi Adıyaman'dan sizi izliyorum diyor. Günaydınlar Bahri İşleri. Handan Yıldırım hanımefendi bir günaydınlar. Gülizar Kolu Uzun günaydın. Celal Tur günaydın, iyi sabahlar. Abi ben bir yetimim diyor Celal Tur. Yılmaz İşlek günaydınlar, iyi sabahlar. İyi sabahlar dileyenler var. Acaba ABD sahte zafere mi hazırlanıyor? Sizce Amerika Birleşik Devletleri bunu kazandı mı İran Savaşı'nı? Bence kazanmadı. Hiçbir şekilde kazanmadı. İran'dan kimse bunu beklemiyordu. Bugün İran sevgili seyirciler Tel Aviv'i o kadar çok bomba attı ki çoğumuz izlediniz. Çoğunuz medyadan takip ettiniz. Televizyonlardan gördünüz. Ama bugün Trump'a bakarsanız Venezuela devlet başkanını bakın diyorum ki bir ülkenin vatandaşı satarsa cumhurbaşkanını yatak odasından alırlar. Bakın satarsa ama İranlılar helal olsun güçlü bir devlet İran satmadılar. Devlet başındaki en önemli isim şehit edildi, öldürüldü ABD tarafından ama İranlılar devletine sahip çıktı. Biz de öyleyiz. Şükürler olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bazen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeyenlerden bahsediyorum. Türkiye'nin %52'si, %55'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veriyor. Şahsına AK Parti'ye demiyorum. Ama bugün Erdoğan'a bir şey olmaya kalksa ki zamanında denendi. Bu halk laikçisi de, Atatürkçüsü de, Alevisi de sokağa indi. Erdoğan'a sahip çıktı. İşte şunu demek istediğim konu şu. Venezuela devlet başkanını halk sattı. Adam şu an ABD'de hapiste. Suçu ne? Hiçbir suçu yok. Amerika'ya res çekmesi suçu o. Başka yok. Petrolüne çöktüler, aldılar. Şimdi ABD sahte zafere hazırlanıyor sevgili dostlar. Önümüzdeki günlerde diyecek ki İran diz çöktü. İran'a diz çöktürdük. Hayır, İran hiçbir zaman diz çökmedi. İran öyle parçacık devletlerden oluşan devlet değil. Görüyorsunuz Suriye devlet başkanını. Adam soluğu Rusya'da aldı. Şükürler olsun bizim de tarihimiz güçlü. 100 yılın üstünde bir cumhuriyetimiz var. 1000 yıla yakında bir Osmanlı'nın torunları olarak var. Bu nedenden dolayı sevgili dostlar devletimize, cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım. İşte sahip çıkmayan ülkeler bedelini ödüyorlar. Okullarda yaz tatili uzayacak mı? Merak edilen sorulardan biri de bu. Milli Eğitim Bakanı açıklamış.
1: Ara tatil uygulaması sona erebilir. Eğitim öğretim takviminde tarihler değişecek.
2: Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erken almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
3: Uzun süredir tartışılan ara tatil uygulaması kaldırılırsa eğitim süresi uzamış olmayacak. Yani kaldırılan iki hafta

0: haftalık ara tatiller yaz tatiline eklenecek.
1: Ve okullardaki güvenlik önlemleri.
0: Okul saldırılarının ardından her okula iki polis görevlendirilmişti. Bakan Tekin bu uygulamanın kesin bir çözüm olmadığını, geçici bir tedbir olduğunu söyledi.
2: Adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz.
1: Zorunlu eğitim süresi de gündemdeydi, değişiklik sinyali verdi.
3: Şimdi sevgili seyirciler, olay bu biliyor musunuz? Bakın olay bu. Bir pazar sabahında size kırmızı reçete vereceğim. Bakın kırmızı reçete. Zenginleri ilgilendiriyor bu haber. Ha, fakirler, ihtiyaç sahipler de çok iyi dinlesin hayatın ne olduğunu. Adam çok güzel anlatmış. Reklama girmiyor değil mi Murat? Eyüp Sabri Tuncer'in patronu. Engin Tuncer. Sevgili dostlar. Kendisiyle bir çay içmişliğim bile yok, tanımıyorum. Geçenlerde sosyal medyada vallahi billahi bir açıklama yaptı. Bakın Türkiye'de açgözlülere, Türkiye'de ne kadar çok zengin olabilirim, malımı mülkümü öbür dünyaya da mezarıma da götürüp diye düşünenleri ilgilendiriyor sevgili seyirciler. Bir insanın 50-100 dairesi varsa bu kul hakkına girer. İnsanın barınma hakkı diye bir şey var. Siz gayrimenkul biriktirerek insanların barınma hakkını elinden alıyorsunuz. Bizde kimsenin ikinci evi yoktur. Abi ne kadar güzel bir şey. Şimdi bu adam istese 500 tane ev alır mı? Firması alır. Hani zengin bir firmanın patronu alır. İşte olay bu sevgili seyirciler. Açgözlülük, daha çok zengin olmak, hırs. Bir hastalık geliyor, hayatın bitiyor. Geçmiş olsun. Her şeyin elinden gidiyor abi. Dünya malı. Geç abi ya, yemişim. Adam diyor ki bir tane evim olsun, gerisi hikaye diyor. İstemiyorum ikinci evi diyor. Biz ne yapıyoruz? Daha çok ev, zengin olalım. Daha çok Allah bizi kimseye muhtaç etmesin. Amin. Çok zengin olalım. Çocuğuma ev bırakayım. Çocuğum da yarın onu başkalarında yesin. Kumar oynasın. Bunu yapsın, şunu yapsın. İşte hayat bu sevgili dostlar. Hayat bu. Çoğunuzun babasından bir şey kalmadı değil mi beni izleyenler? Çoğunuz kendi alın terinizle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Adam diyor ki ben diyor bir insanın 100 tane dairesi varsa bu kul hakkına girer diyor. Ve bu adam istese 500 tane daire alabilecek gücü var. Ama benim bir tane evim var diyor. İkinci bir evim yok, çalışanlarıma da bunu söylüyorum diyor sevgili seyirciler. Sıradaki haberimize geçelim.
4: Çok itiraz ediyorsa verelim şeyi, içim burasını gönderelim. Yoksa yok.
5: Türklere farklı, turistlere farklı fatura çıkardılar. 400 lira diye kestirmek istediği saçlarına 7100 lira ödedi.
6: This money because in the moment when I was like paying, he gave me the machine and I didn't realize it. I was paying.
5: Turist dolandırıcılığı Haliç'teki bir berberde kayda geçti.
7: Biz şimdi elimizden geleni yaptı çocuğu, sana sormuş yani. Bizim fiyatlar da belli yani. Yapabileceğim hiçbir şey yok, kusura bakma.
5: İlk başta turistlere 400 lira diyor, işlem üstüne işlem yapıyorlar.
8: This is not correct. You should ask before. You have a very nice spot here.
5: Saçlara sürdükleri jöleye bile 1000 lira ücret yazdılar.
9: Be careful, be very careful if you come to this street. Never come to this barber club. They are stole you. They're gonna stole you.
10: Turkish people is very nice. You guys not.
5: Üstelik bu berberin ilk vukuatı da değildi. İnternet yorumlarına şikayet yağdı.
3: Açgözlülükten başka bir şey değil. Her yemeğin olmazsa olmazı soğan. Son günlerde fiyat bilmecesi yaşanıyor. Yozgat ve Amasya'daki iki farklı üreticiden gelen açıklamalar kafaları karıştırdı. Stokçular, fırsatçılık tartışmaları yeniden alevlendi.
11: Tarlada satamadığımız için depoya çektik, getirdik. Tekrar satamadığımız için dereye döktük.
12: Özellikle 11-12 aydır Almanya, İngiltere bölgesine soğan gidiyor. Bilhassa Almanya'ya gönderiyor.
13: Yozgatlı üretici tonlarca soğanı boş araziye döktü. Amasyalı üretici ise soğanı Avrupa'ya bile satıyoruz dedi.
14: Bu sene hiçbir şeyden bir karımız olmadı. Zararına çalıştık. 3 liraya satamaz.
12: Türk soğanı şu anda bütün dünyaya gidiyor.
13: Yemeğin ve her sofranın olmazsa olmazı soğan yine fiyatıyla gündemde. Kim üretici kazanıyorum diyor, kim üretici ise zarar ettiğini söylüyor. Pazar ve

0: Marketteki etiketlerse soğanda neler oluyor dedirtiyor.
1: Biz bu sene soğan üretimi yaptık. Yaptığımız ürünleri depoladık sezonda fazla para etmediği için. Şu anda da gördüğünüz gibi her şey çöp. Yani şu anda ithal soğan geliyor. Türkiye'nin soğanı dururken yani kendi soğanlarımızı satamıyoruz. Şu anda 1 liraya 2 liraya bile müşteri bulamıyoruz.
2: Genellikle Almanya'da yaşayan Türkler Türk soğanını çok tercih ediyorlar. İnanılmaz şekilde bir talep görmekte. Gidişa değil. Şu anda yani çok güzel bir yıl geliyor.
3: Soğanın kilosu şu an halde ortalama olarak 16-20 arası. Kalitesine göre değişiyor. 15'e de var, 14'e de var. İyisine göre değişiyor, kalitesine göre.
0: Örneğin İstanbul Ok Meydanı'ndaki bu pazarda 3 kilo soğanın fiyatı 100 lira. Yani kilosu sadece 35 lira.
3: Üretici illaki kazanan da vardır, kazanmayan da vardır. Şimdi soğanı güzel olan kazanıyor. Ha, ama 5 kazanmıyor ama 3 kazanıyor. Ama sonuçta kazanıyor. İyi olan malı elinde, iyi olan elinde malı kalmıyor. Malı kötü olan da elinde soğan ister istemez patlıyor.
0: Bazı pazarcı esnafına göre ise bu işten kazanan aracılar ve marketler.
4: Şimdi pazarcıların kazandığı bir şey yok. Pazarcı ne yapacak? Masrafını koyacak kendini kurtarmak için. Aracılar götürüyor bu işi. Aracılar, çiftçiden gelen aracılar, kaç kişinin insanların elinden geçen bir şeydir bu. Aracıları kaldırsınlar ister istemez bununla bize dayanıyor. Bir gün poşet 1000 liraya poşet veriyoruz. Ertesi gün gidiyoruz 1300-1500 liraya poşete veriyoruz. Her şey aracılardan biter. Aracı kalktığı zaman her şey düzene girer.
0: Üretici kazanıyor mu sence?
4: Hayır, kazanamaz. Çiftçiye de yazık. O insan ne kadar emek verip de topluyor, ambalajlıyor, kağıtlıyor, poşet. Her şeye para veriyoruz. Poşete para veriyor, kağıda para veriyoruz. Ya aracı ne yapıyor? Elinde kaldığı zaman döküyor çöpe. Çiftçiye diyor ki ben satamadım, döktüm diyor. Olan ne olur? Çiftçiye olur. Esnafa yansıtır. Aracıdaki komisyoncular, aracılar götürüyor bu işi.
0: Örneğin İstanbul Ok Meydanı'ndaki bu pazarda 3 kilo soğanın fiyatı 100 lira. Yani kilosu sadece 35 lira.
5: Soğan pahalı. Hele bizim gibi insanlara çok pahalı. Biz zar olacağız da kalıyoruz.
6: Soğan olmasa yemek olmuyor zaten. Özelliği soğandan salça değil midir?
0: Bir yandan da soğanda rekoltenin rekor kırdığı söyleniyor. Üreticinin tek beklentisi ise zarar etmeden satış yapabilmek.
7: Tahir Bey, günaydınlar, iyi sabahlar. Sizi izliyorum diyor. X adresimden gelen mesajlar. Arkadaşlar, hafta sonu çoğunuz evinizdesiniz. Şu an İstanbul'da bir saat önce şakır şakır yağmur yağıyordu. Şu an ses gelmiyor. Herhalde durdu yağmur. Erzincan'dan dostlarımızdan gelen mesajlar var. Tüm Erzincan'ımıza, Tercanlı ilçesine bir günaydınlar dileyelim. Asker ve polisler olarak askerlik borçlanması konusunda haksızlığa uğradık. Tahir Bey, lütfen sesimizi duyurur musunuz diyor Nebi Ak. X adresimden sizler yazın arkadaşlar. Bir tweet attım. O tweetin altına gelen yorumlarınızı canlı yayında tabii ki okuyacağım. Okumaya çalışacağım. Ahmet sporumuza başarılar dileyelim. Sevgili dostlar, iyi sabahlar dileyelim. Bu arada Örfü Bilgin de benim sevgili dostumdur. O da Diyarbakırlıdır ama bu toprakların bu topraklarda vatanına, bayrağına bağlı bir kişidir. O da Ahmet Spor'a çok mutlu. Dün akşam telefonla konuştum. Sevgili dostlar, Ankara'dan sevgili Taha, sen de Batıkent'te Celal Kara Anadolu Lisesi'nden Taha'ya da bir günaydınlar dileyelim mi? Hadi bakalım, iyi sabahlar dileyelim sevgili dostlar. Şimdi sosyal medyadan X'ten takiplerinizi bekliyorum. Mustafa Sarıgül çok ilginç bir isim sevgili seyirciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Erzincan milletvekili sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Şimdi ehliyet affı. Şimdi affedin diyor. İçişleri Bakanlığı'na diyor ki Mustafa Sarıgül. Hani çoğu şeyi affediyorsunuz. Maliye Bakanlığı bazı şeyleri affediyor. Siz de şu ehliyet konusunda sıkıntısı olan yüz binlerce vatandaş var. Affedin diyor. Devlet babasınız diyor Mustafa Sarıgül.
8: Evet, taksi şoförleri, otobüs şoförleri, kamyon şoförleri parlamentodan çıkacak haberi bekliyorlar. Onlarınki ehliyet değil biliyor musunuz? Onlarınki çoluğunun çocuğunun rızkı. Gelin bir kere mahsus olmak üzere madde bağımlısı olmayan, adam öldürmemiş şoförlerimizi affedelim, ehliyetlerini verelim, mutfaklara huzurlu. Evet, taksi şoförleri, otobüs şoförleri, kamyon şoförleri parlamentodan çıkacak haberi bekliyorlar. Onlarınki ehliyet değil biliyor musunuz? Onlar...

0: ki çoluğunun çocuğunun rızkı, gelin bir kere mahsulmak üzere madde bağımlısı olmayan, adam öldürmemiş şoförlerimizi affedelim, ehliyetlerini verelim, mutfaklara huzurlu.
1: Şimdi bir Erzurumlu, pardon Erzincanlı bir dostum daha var, Taner Çuadar. Ona da bir günaydınlar dileyelim. Şimdi sevgili dostlar, çok mesaj geliyor. Sağ olun, var olun ama. Bakın arkadaşlar, şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı da, bugün bakanlar da, bugün milletvekilleri de, belediye başkanları da şundan rahatsız. Hiç kusura bakmayın, eğri oturalım, doğru konuşalım. Şimdi bugün övülmek, övmek, bakın. Bir bakan övülebilir, bir milletvekili övülebilir. Denilir ki sayın vekilim, hani ilçemize, ilimize katkılarınızdan dolayı size minnettarız. Sizin sayenizde şöyle şöyle oldu diye. Nokta. Bir belediye başkanı övülebilir. Denir ki sayın başkan, siz gelmeden önce halkımız, şeyimiz böyleydi. Ama sizin sayenizde ilçemiz, ilimiz asfalt gördü. İnsanlar refah içinde yaşıyorlar. Çok katkınız oldu denilebilir. Bunlar normal şeyler. Ama bir siyasetçiyi, ki Binali Yıldırım gibi bu ülkeye hizmet etmiş bir siyasetçi, seversiniz sevmezsiniz. Ben Binali Bey'le muhabirlik döneminde çok dünyayı gezdik. O zaman ulaştırma muhabiriydim Binali Bey'le. O da Ulaştırma Bakanıydı. Sürekli programlarına katılırdım. Bu ülkeye hizmet etmiş birisi Binali Yıldırım'ın. Doğruları da vardır, hataları da vardır. Tartışılır, tartışmaya açık ama... Bugün 1,5 dakika boyunca Binali Yıldırım'ı övmenin ne anlamı var Sayın Başkan? Binali Yıldırım'ın bugün 1,5 dakika övülmeye de bir hak etmi... Yani ben ne oluyor lan demiştir kendi kendine. Niye bu kadar beni övüyorsunuz diye. İşte o görüntüler Türkiye'de, siyasette biz bunu istemiyoruz abi. Biz halk olarak ne AK Partisi, ne CHP'si, ne MHP'si bu kadar kabul etmiyoruz sevgili dostlar.
2: Çok kıymetli büyüğümüz, Erzincan'ımızın yetiştirdiği en büyük değerlerden sizleri baba ocağınızda, Erzincan'da bizlerle birlikte olmanızdan ötürü duymuş olduğumuz memnuniyeti, bahtiyarlığı dile getirmek isterim. Memleketinize, baba ocağınıza, teşkilatımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Başkanım. Sayın Başbakanım, sizler AK Parti'mizle birlikte 23 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapmış olduğunuz projeleri sokakta, çarşıda, pazarda gezdiğiniz zaman vatandaşlarımızın dilinde Allah sizlerden razı olsun. Atmış olduğunuz projelerin her birinde imzalarınızda hep sizlerin isminizin olması bizler için hem şehriniz olarak gurur kaynağımızsınız. Bu yüzden ötürü de şehrimize, Türkiye'ye katmış olduğunuz değerlerden ötürü, yapmış olduğunuz projelerden ötürü Allah sizlerden razı olsun diyorum. Tekrardan şehrimize, memleketimize, baba ocağımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Başkanım.
1: Yani Cumhurbaşkanı o koltukta otursaydı o da belki tepki gösterebilirdi. Öyle düşünüyorum sevgili seyirciler. İşte siyasette bundan kaybediyoruz. Batı'da böyle bir şey yok ki. Yok. Abi oyunu ver bak. AK Parti kötü bir parti olsa ya bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ten daha çok koltukta oturan bir lider. Bak Atatürk'le yan yana kıyaslamıyorum ama Atatürk'ten daha çok oturmuş ve seçilmiş bir cumhurbaşkanından bahsediyorum. Atatürk ülkemizi kurmuş. İkisini yan yana getirmeyin, yanlış anlaşılmasın. Ama bugün bir siyasetçiyi 1,5 dakika övmek kime faydası var? Ne Binali Yıldırım'a faydası var? Bence zararı oldu. Binali Bey de rahatsız oldu bence. Görüntüleri izlerken hepiniz gördünüz sevgili seyirciler. İşte Türkiye'de siyaset kimseye faydası yok, merak etmeyin. Halkı övün, halkın istediklerini yapın. Şimdi ey Fenerbahçe, gel de yanma. Ulan biz Galatasaray'a nasıl yenildik ya? Galatasaray'la berabere kalsaydık şu an aramızdaki puan farkı şampiyonluk rotasına girmiştik. Nasıl da biz Galatasaray'a yenildik? Gel de yanma Fenerbahçe, gel de yanma. Şimdi düğün sezonu yaklaşıyor. Takı geleneği de değişti. Altın fiyatları yükselince vatandaş çözümü

0: bozuk dolarda buldu. Özellikle 10 ve 20 dolarlık talebe ilgi arttı. Reklama geçeceğiz. Reklamdan sonra Roji'nin babasını canlı yayında alacağım. Biliyorsunuz tüm Türkiye'nin merak ettiği Roji'nin hepimiz öldürüldüğünü biliyoruz. Bir katil olduğunu biliyoruz ama devlet inşallah o namussuzu bulacak ve Roji'nin babasına Türkiye'ye bir nefes alacak. Roji'ni kim bu hale getirdiyse bedelini ödeyecek. Birazdan baba canlı yayında olacak ama önce haberimiz, sonra reklamlar ve geliyorum.
1: Kapıda takı telaşı da başladı ama bu kez ne çeyrek altın var ne gram altın. Yeni trendin adı bozuk döviz. Vatandaş düğüne giderken kesenin ağzını dövizle açıyor.
2: Düğün sezonundan dolayı yoğunluklarda artış olmakta. İnsanlar elindeki 100 dolarları, 100 euroları gelip döviz bürolarında veya kuyumcularla bozdurup 20 dolar 50 dolar olarak düğünlerde gelin ve damada hediye etmektedir.
1: Eskiden düğünlerde takı kuyruğunda çeyrek altın parlar, gram altınsa konuşulurdu. Şimdi ise devir değişti. Artık 20'lik 50'lik döviz bankotları konuşuyor.
3: Bugünlerde savaştan dolayı petrol fiyatlarının yükselmesinden dolayı baskılandı ve gram altın TL fiyatı yine hala gerilemesine rağmen, değer kaybetmesine rağmen 6.620 lira seviyesinde. Malum düğün sezonu yavaş yavaş başlıyor ve gram altın alamayan vatandaşlar çözümü bozuk dolar takmakta buldu. Çeyrek altın, gram altın takamayan vatandaşlar özellikle daha düşük banknotlar takmayı tercih ediyor ve döviz bürolarına genelde elindeki 100 dolarları bozmak için bozuk dolar aramaya başladı ve talep ciddi bir anlamda arttı.
1: Yani anlayacağınız artık takı merasimlerinde ne taktın sorusunun cevabı değişti. Çeyrek mi taktın, gram altın mı taktın sorusunun yerine dolar mı yoksa euro mu taktın geliyor. Elinde 100 dolar bankotu olanlar soluğu döviz bürolarında alıyor. Öyle ki düğün sezonunda artık 100 dolarlar bozduruluyor. 50, 20 ya da 10 dolar haline getiriliyor. Gelinin ya da damadın yakasına altın yerine döviz takılıyor.
3: Düğün salonlarında genelde bozuk dolar talebinin arttığını gözlemliyoruz. Vatandaşlar bugünlerde elindeki 100 dolarları 20-50 banknotlar yapmak suretiyle takı olarak kullanmaya başladı. Ve son aylarda yine vatandaşlar düğünlerde düğün takısı olarak bozuk dolar tercih etmeye başladı. Genelde 20 ve 50 banknotlara talebin arttığını gözlemliyoruz.
1: Vatandaşın hesabı ise basit. Hem altına göre daha ulaşılabilir hem de değer kaybı korkusu daha az. Üstelik isteyen 10 euro takıyor, isteyen 20 dolar. Bütçeye göre takı dönemi başladı. Elinizdeki dövizleri her yerde bozdurmayın.
2: Yani insanlar belirli yerlerden, döviz ve banka gibi yerlerden bozdururlarsa daha güvenli olur.
3: Bozuk dolar talebinde bulunan vatandaşların sayısında ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu vatandaşlarımız genelde 20 ve 50 banknotlar tercih ettiğini gözlemliyoruz. Vatandaşlarımıza bugünlerde artan bu taleple birlikte özellikle sadece döviz bürolarından banknot tercih etmelerini önemsiyoruz. Dışarıda tanımadıkları kişilerden lütfen dolar alışverişinde bulunmayın. Sahte dolar verebilirler. Lütfen dikkat edin.
1: Kısacası bu yaz düğünlerde altın kadar dövizle konuşulacak gibi görünüyor. Takı merasimlerinin yeni yıldızıysa küçük banknot.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori.

0: O sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim.

0: kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
2: 5 Mayıs 30 Haziran arasında BİM'de Ülker Çoko Prens atıştırmalık 19 lira 75 kuruş yerine 10 lira.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Şok Market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok Market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte şok.
1: Tam da leslik. Sevince. Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice'li şeftali lezzetiyle değişir her şey.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Havanı serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
1: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör. Aynı gün drink sat, paran hemen cebine gelsin.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması...

0: fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
9: Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra tekrar karşınızdayız Uyan Türkiye'mde. Şimdi Süper Lig'de Erzurumspor ve Ahmetspor. İki takımımız, biri Doğu Anadolu'nun kadim şehri Erzurum'da yükselen başarı, diğeri de Güneydoğu'nun kadim şehri Diyarbakır'dan yükselen bir gurur tablosu. Sporun coğrafyaları değil, gönülleri buluşturan en güçlü ortak değerlerinden biri olduğunu bir kez daha göstermektedir diyor. Şimdi bugün Sabah gazetesi Turkuaz Medya'da Süpersin Ahmet manşetini atmışlar. Diyarbakır sabaha kadar uyumadı ve biz de Ahmet Spor'a son hafta mücadeleleri nefes kesti. Iğdır'la dün 3-3 berabere kaldı Ahmet. Yarıştığı rakibi Esenler Erok'ta kazanamayınca bileti aldı. Hem statta hem şehirde büyük coşku yaşadı ve Diyarbakır sabaha kadar uyumadı.

0: Diyarbakır'dan mesajlar geliyor. Günü uyananlar. Şimdi Orhan Gencebay babamız ve çok kıymetli eşi Sevim Elif Emre bizi izliyorlar. Onlara da bir günaydınlar dileyelim. Şimdi Sevim Elif Emre eski Türkiye güzelidir. Bilmeyenler belki vardır sevgili seyirciler ama mesela bu tür sanatçıların eşleri genelde kocalarının gölgesiyle hayatlarını yaşarlar ama Sevim Elif Emre de eski Türkiye güzeli, önemli bir isim. Şöyle bir şunu bir verelim arkadaşlar hemen. Böyle bir aşkın adı Sevim Elif Emre diye bir üstadımız Cemal Safi güzel bir şey okumuş. Sevgili dostlar, onlara da bir günaydınlar dileyelim. Şimdi geçiyoruz TRT Tabii'nin filmine. Arkadaşlar, sosyal medyada ben filmi biraz izledim. Hani biraz dizi, daha doğrusu film değil. Kara Kış isminde bir dizi yayınlandı. Buradan Türkiye Radyo Televizyonu Genel Müdürünü tebrik ediyorum. Zahit Bey'i ve tüm arkadaşları, ekibi, TRT Genel Müdürü yardımcılarını, Tabii'nin yönetimindeki, çünkü muhteşem bir dizi getirmişler. Tabii'de oynanıyor. Dizinin konusu Erzincan depremini anlatıyor. Erzincan depreminde bir savcı ve o mahkumlar, sevgili dostlar, acayip bir dizi çıkmış. Tabii'de izlemenizi isterim.
1: Savcının kaleminden Türkiye'nin kalbine, Tabii'den yılın projesi.
2: Bu Erzincan'da yarılan toprağın içinden çıkan ışığın hikayesidir.
3: Yıl 1939. Hayatlarımızın değiştiği gün.
1: TRT'nin dijital platformu Tabii, izleyici tarihin en sarsıcı dönemlerinden birine taşıyan Kara Kış dizisiyle dikkat çekiyor.
4: Ver, ben cebime koyayım oğlum, elin üşüyecek.
5: Vermem. Babama vereceğim bunu.
1: Yapımcılığını Mehmet Kaya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Levent Onan'ın oturduğu dizide başrolleri Murat Yıldırım'la Hande Doğan Demir paylaşıyor.
6: Elimizde büyük bir felaket yaşanmıştır. Tüm mahkumları, Erzincan'ın sokaklarını da salacağız.
7: Siz savcısınız. İcraya müdahale etme hakkınız yok.
1: Kara Kış yalnızca bir dram olmanın ötesine geçerek toplumsal hafızayı diri tutan, geçmişin acılarını bugünün vicdanıyla buluşturan güçlü bir anlatı sunuyor. Hikayesini 1939 yılında binlerce insanın hayatını kaybettiği Erzincan depreminin yarattığı büyük yıkım üzerine kuruyor.
6: Devletin çocukları yaşatmaktır vazifesi. Gerisi teferruattır. Var mısınız?
8: Hayır!
1: Anlatı bir başsavcının gözünden şekilleniyor. Yıkıma uğramış bir şehirde zor bir karar almak zorunda kalan başsavcı, kaçma ihtimallerine rağmen binlerce mahkumu arama kurtarma çalışmalarına dahil ediyor. Bu sıra dışı kararın sonucunda yaklaşık 1000 insanın hayatı kurtarılıyor.
6: Sizden mesai değil, adanmışlık istiyorum.
7: Savcı bunun altında fena kalır.
9: Bizde iş yapanı, işe yarayanı çok sevmezler.
1: Ancak felaket yalnızca yıkılan binalarla sınırlı kalmıyor. Parçalanan aileler, yarım kalan hayatlar ve kaybolan umutlar da bu büyük trajedinin bir parçası haline geliyor. Üstelik depremin hemen ardından gelen sert kış koşulları hayatta kalma mücadelesini daha da ağırlaştırıyor.
7: Erzincan kahramanı diyorlar. Öylesiniz. Asıl kahramanlar mahpuslardı.
1: Bu olağanüstü çabanın ardından dönemin cumhurbaşkanı tarafından mahkumlara ceza indirimi uygulanıyor ve tarihte benzeri görülmemiş bir şekilde cezaevi mensupları serbest bırakılıyor.
7: Aynı zede şu gün sen kurtuldun. Biz devletin adamlarıyız Sinan Bey. Beni değil, o kahraman mahkumların hikayelerini anlattın.
1: Hayatını kürsü arkasında geçiren başsavcı ise bu kararın ardından siyasete atılarak bambaşka bir yol çiziyor. Ancak kaderi yine çetin bir sınavla şekilleniyor. 1960 darbesi sonrasında yargılanıyor ve müebbet hapis cezasına çarptırılıyor.
7: Sizin teşvik etmenize lüzum yoktu. Beyhude zannedettiniz.
9: Emin misin vekilim? Dur.
1: Suçluyu kazırsan altından insan çıkar. Ana fikri etrafında şekillenen dizi, tarihi bir olayı kuru bir anlatım yerine insan hikayeleriyle derinleştiriyor. Kara Kış'ın etkileyici gücü de tam olarak burada ortaya çıkıyor. Karanlığın ortasında filizlenen insanlık hallerinde.
7: Bunları bir açtınız, olay üstüne olay.
10: Hayırdır, nereye? Ceylan.
11: Kesin orta.
1: Enkaz altından yükselen yardım sesleri, kayıpların ardından gelen derin sessizlik ve donmuş topraklar üzerinde süren çaresiz yürüyüşler. Tüm bu unsurlar izleyiciyi sadece bir izleyici olmaktan çıkarıp olayların duygusal bir tanığına dönüştürüyor. Buradaki soğuksa yalnızca bir mevsim değil, kaybın, yalnızlığın ve umutsuzluğun sembolü haline geliyor.
8: Bu gece o mahkumlar cezaevine gider, kahraman olursunuz. Yok gitmezler, belki de onlarla beraber cezaevine gidersin.
1: Kimi karakterler sevdiklerine ulaşmaya çalışırken kimileri adalet arayışına giriyor. Bu yönüyle dizi yalnızca fiziksel bir kurtuluş hikayesi anlatmakla kalmıyor. Vicdan, sorumluluk ve adalet kavramlarını da sorgulatıyor.
10: Yusuf İzzet Akçal'ın müebbet hapsine hüküm verilmiştir.
1: Kara Kış geçmişte yaşanmış büyük bir felaketi yeniden anlatırken aynı zamanda günümüzde de güçlü bir mesaj veriyor. Depremlerin hala bir gerçek olduğu bu coğrafyada dayanışmanın ve hazırlıklı olmanın önemi izleyiciye derinden hissettiriliyor.
2: Erzincan'da yaşadıklarımızın kitabını yazmaya başladı.
1: TRT Tabi'nin en çok izlenen yapımı haline gelen Kara Kış, acı, kayıp ve umudu iç içe geçirerek izleyicide derin bir etki bırakıyor. 1939 Erzincan depreminin yıkımını ve bu yıkımın içinde doğan insanlık hikayelerini çarpıcı bir dille ekrana taşıyor.
11: Kimsin? Cumhuriyet Savcısı İzzet Akçal.
12: Savcı dedi.
11: Çekin şunları. Kapı açılacak, yalnız gireceğim. Derdinizi bana tarif edeceksiniz.
1: Günümüzde aile yapısını zedeleyen birçok yapımın aksine Kara Kış bir aile dizisi olarak da öne çıkıyor. Tabii platformu ise bu tür içeriklerle izleyicinin takdirini kazanmaya devam ediyor.
2: Anlatacağım, hepsini anlatacağım.
13: Artık nesiller boyu konuşulacak bir hikayenin kahramanlarısınız.
0: İnşallah TRT tabii de yayınlandı. TRT 1'de yayınlar diye düşünüyoruz sevgili dostlar. Ben iki bölümünü izledim. Gerçekten muhteşem bir film. Dizi olmuş daha doğrusu. Eline sağlık yapanların, emeği geçen tüm oyuncuların, yapımcısının, senaristin, yönetmenin. Zaten yönetmen kötüyse film hikaye. Bak ne yaparsanız yapın. İstediğiniz kadar paranız olsun. İstediğiniz senaryo hazır olsun. Yapımcı süper olsun. Abi yönetmen kötüyse hikaye film. Amasya'da okuma yazmayı 4 yaşında öğrenen 11 yaşında öğrenci ilk hikaye kitabını yazdı. İlgi gören eserini imzalayıp kendisinden küçük öğrencilere dağıttı.
14: Hayal etmek bütün kapılar anahtarıdır diye düşünüyorum. 4,5 yaşında hem okumayı hem de yazmayı öğrendim.
15: 4 yaşında okuma yazmayı öğrendi. 11 yaşında ilk kitabını yazdı.
16: Benim yazmam aslında çok uzun sürmedi. Ben hayal gücümü kullanarak 1-2 ayda tamamlamıştım kitabımı.
15: 11 yaşındaki Asenifa Polat 5. sınıf öğrencisi. Daha 4 yaşındayken okuma yazmayı öğrendi. Dikkat çeken bir çalışmayla ilk kitabını yazdı.
14: Kitabımın başlığı Meraklı Ece'nin Maceraları. 24 sayfadan oluşuyor kitabım. Bir dolabın sihirli kapısından başlıyor ve rüya olarak sonlanıyor.
15: Ve ilk eserinin tanıtımını bir ilkokulda yaptı.
14: Bunun ikisini yazıyorum şu anda. Aynı zamanda bir de yaşıma uygun kitap yazıyorum. Şu an 2 kitap yazarak yürütüyorum.
15: Bir hayali de var.
14: Cumhurbaşkanımıza da hediye etmek isterim.
0: Ve canlı yayınımız Uyan Türkiye'm devam ediyor sevgili dostlar. Şimdi bir bağlantımız var. Bir bağlantımız var. Rojin Kabaiş'in Türkiye'nin sevgili seyirciler maalesef Allah önce kimseye böyle bir acıyı vermesin. Kolay değil. Allah kimseye evlat acısını vermesin. Şu an bunu konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. Benim de bir evladım var 14 yaşında. Bir baba, babanın kimsesi yok. Babanın devletten başka kimsesi yok. Baba diyor ki benim kızım öldürüldü, benim kızım cinayete kurban gitti ama benim kızımı öldürenler hala hesap vermiyor. Hala yargının karşısına çıkmıyor. Evet işte o baba kızını öldüren ya da öldürenler yakalandığı an rahatlayacak. Diyecek ki kızım mezarında rahat uyuyacaksın. Seni bu hale getirenler bedelini ödeyecek. Tek derdi bu, babanın tek derdi bu. Günaydınlar Nizamettin Bey. İyi sabahlar diliyorum.
17: Günaydın, günaydın. Kolay gelsin. Çok sağ olun. İyi de anlattınız. Duygulandım. Allah razı olsun. 2 senedir biz acı çekiyoruz hocam.
0: Evet.
17: Yani doğru dürüst eğer bu hak hukuk araştırılmış olsaydı şu ana kadar katil mutlaka içerideydi. Çok yerlerde yani bunu Van Üniversitesi'ni yöneten kişilere diyorum ha. Devletle herhangi bir sıkıntım yok. Kurumlarla herhangi bir sıkıntım yok. Ben kimseyi kötülemek amacıyla söylemiyorum. Sadece ben kızımın katillerinin peşindeyim. Ama olayı çok yerlerde yanlış çarpıtıyorlar. Yok efendim devleti kötülüyorsun, üniversiteyi kötülüyorsun. Amacım o değil. Amacım odur ki kim benim kızıma zarar vermişse o katiller bulunsun. Çünkü iki erkeğin denası bir genç kızın vücudunda ne işi vardır? Neden bunu detaylı bir şekilde araştırmıyorlar? Ve Gülistan Doku'nun olayından sonra daha güzel şu anda net bir şekilde bakıyorlar. Adalet Bakanımız da bunun cevabını verecek inşallah onlara.
0: Onu soracaktım insanlara. Ben.
17: Ben Gülistan'a... çok güveniyorum Adalet Bakanı'na. Evet, buyurun hocam.
0: Sayın Nizamettin Bey. Şimdi Gülistan'ın cinayeti aydınlandı. Hiç kimse yani bu cinayetin aydınlanacağını ve üstü kapatılmıştı. Bu ülkede biz şunu gördük. Valiler bile tutuklanabiliyor. Hani vali bile bir cinayete karıştıysa tutuklanabiliyor. Devlet kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Devlet baba.
17: Aynen.
0: Yargı,
17: çok
0: özellikle
17: büyük
0: yargı.
17: Umut oldu. Çok büyük bir umut oldu. Ben çok güveniyorum. Devletin iyi görevini iyi yapan onların... Yeri benim başım gözüm üstünde yerleri vardır. Ama ben güzel göz göre göre Van Üniversitesi'nin içinde de bazı kişiler var görevini doğruya
0: peki,
17: kullanmadılar, görevini kötüye kullandılar.
0: Nizamettin Bey, çok haklısınız. Peki bunu savcıya açıkladınız mı? Sayın savcım şu isimden kuşkulanıyorum. Hani diyorsunuz ya Van Üniversitesi'nde olabilir. Üniversite benim babamın oğlu değil abi. Bir kız çocuğu ölmüş ya. Yemişim üniversitedeki hocaları yani. Bana ne üniversitedeki hocalardan? Bir kız çocuğu hayatını kaybetmiş, öldürülmüş, cinayete kurban gitmiş. Ya bu ülkede vali tutuklanıyor baba. Gerisi var mı? Evet. Ötesi var mı?
17: Yani kim olursa olsun o sandalye, o mevki, makam yerine saygımız vardır. Ama kişi olarak benim kızıma hakaret etse dese, intihar etmiş, bir cinayete intihar etmiş dese ben tabii ki cevap vereceğim, karşı geleceğim. Evet. Ha, makama saygım vardır ama şahsi olarak benim kızıma çok hakaret oldu. Sürekli arkada örtbas ettiler. Ambulansın içinde beni sıkıştırdılar. Senin kızın intihar etmiş. Niye bizden inanmıyorsun? Ayrıca o rektörden çok şüpheleniyoruz. Rektör kendisi de geldi otopsiye girdi. Özel olarak savcıyla konuştu. Bunlar hepsi şüphedir. Ben gördüm gözümle ve arkada da kameraları sildi. 17 saat sonra geç bize haber verdiler. Hala da devam ediyor ama Gülistan'ın olayından sonra şu anda çok korkuyorlar. Beni çağırdılar dediler ki gel biz biraz konuşalım. Neyi konuşacaksın sen neyi teklif ediyorsun? Ey üniversite yönetimi orada rektöre diyorum onun şahsına diyorum. Üniversiteye bir şey demiyorum. Oradaki öğrenciler bizim baş tacımızdır. 22 gün orada yürüyüş yaptılar öğrenciler. Bu rektör kalktı ne yaptı? Emniyeti çağırıyordu. Gelin bunları dağıtın. Bunların yarısı teröristtir diyor. Benim yanımda da söyledi o şahıs. Yani bu ayrımcılığı neden yapıyor o şahıs? Kimsin? Necisin? Niye devletin içinde böyle ayrımcılığı yapıyorsun? Benim kızım katledilmiş. Öğrencilere demiş 3 gün buraya 3 gün geldi, geberdi, gitti. Bizim başımızı belaya koydu.
0: Peki Nizamettin Bey. Nizamettin Bey şunu merak ediyorum ama isim kullanmayalım. Sizden rica ediyorum. Siz çünkü suç işlemiş oluruz biz televizyon olarak. İsim olarak biliyor musunuz? Yani net bak şimdi kimsenin günahını almayalım. Hani sonuçta ya şu iki kişi benim kızımı öldürdü. Net olarak bunu diyebiliyor musunuz? Hani bugün savcıya da %100 demişsinizdir.
17: Hocam ben gördüğümü söylüyorum. 18 gün kayıp sürecinde orada kaldım. Ve orada onu yakında tanıyan kişi gitti ifade verecekti dedi. Ben dosyasının hakkında bir ifade vermek istiyorum geçen sene. Orada rektörü yakında tanıyan kişi. O adamı ne yapar? Gözaltına aldılar. Önceki savcı hiçbir şey yapmadı. Ben her zaman bunu söyledim. İkinci savcı değişti. Çok güzel çalıştı. Arada 6 ay geçti. Onlar da değişti. Şu anda ama tekrar Sayın Bakanımızın talimatıyla çok güzel çalışmalar yapıyorlar. İnceliyorlar. İnşallah Allah'ın izniyle o katiller yakalanacak. Çünkü o köy tarafında çok sıkıntı vardır. Genç kızları daha önce de rahatsız etmişler. Yani bir kadın okumaya giderse, orada katledilirse, hak hukuk tanımasa tabii ki ben deli olacağım. Gece saat 2'ye 3'e kadar uykum bana yoktur. Bakın sürekli liste yazıyorum. Aklımdadır diyor şunu şunu yapmamışlar biz bunu yapalım. Ben gidiyorum onlara orada ders veriyorum diyorum bunları yapalım. Üniversitenin traktörü Oraya gitti göl kenarına. Orada çamurda biraz battı. Bir kişi aşağı indi. Öbürsü göl aynı yerde, hala videoda vardır. Aynı yerde başörtü bulundu. Bu büyük bir şüphedir. Üniversite traktörü oraya neye gidiyor?
0: Evet. Peki Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. Arkadaşlarımız onu bir ekrana getirecekler. Onu bir izleyelim. Akın Bey'le görüştünüz mü bu süreçte?
17: Görüşeceğim hocam, bak ekranda çıkıyor, görüyorsunuz eski hali, görüyorsunuz orman gibidir. O üniversitenin hali öyle olması lazım diye onu yöneten kişiler. Evet. Benim kızım orada katledildi. Ben Adalet Bakanı ile yakında görüşeceğim, inşallah Allah'ın izniyle ziyarete gideceğim. Benim ailem görüştü. Diyarbakır Valisi sağ olsun, hürmetlerimi gönderiyorum Diyarbakır Valisi'ne. Onun aracılığıyla benim ailem bakanla görüştü, talepleri dile getirdiler. Benimle de telefonla biz konuştuk, o esnada İstanbul'daydım.
0: Peki yayınlara abi, bu diyorum. Görüntü ne oluyor? Hani dediniz ya, burası üniversite mi? Roji'nin bu görüntüleri, arkası üniversite mi burası?
17: Evet, bunlar hepsi üniversitenin bahçesidir. Kaldırımda Roji'nin yürürken son kısmı onu çekmişler. Gülistan'ın benzerinde, o Gülistan'ın görüntüsü var ya, köprüye kadar gidiyor. Kim onu izlese diyecek Gülistan intihar etmiş. Evet. Ama öbür görüntüleri silmişler. Gülistan gidiyor, şehir içi arabasına biniyor. Rojin'inki de hani onun benzerinde. Bizimki de son kamerayı geçerken öbür kamerayı silmişler. Bakın şuraya bakın, orman gibidir. O ormanlık yerinde kim var kim yok, Rojin'e kim zarar vermişse bahçenin içinde vermiş. Rojin'in telefonu, kişisel eşyası da kim oraya bırakmış, o da nettekin. Evet. O kamerayı da siyah beyaza çevirmişler. Biz onun peşindeyiz. Ben avukat tutmuşum. Barolar hepsi üzerinde duruyor. Şu anda rektör çok şüphelidir. Onun iki tane yeğenidir. İsim de vermiyorum.
0: Evet, ama isim vermiyorum.
17: Oradaki halk söylüyor. Ben onların ağzına göre söylüyorum. Ben kendi kafamda bir şey söylemiyorum. Kimsenin günahını almıyorum.
0: Tabii.
17: Ha, o da
0: buna yargı karar verir. Savcılar karar verir zaten.
17: Evet, evet.
0: Peki.
17: Yani biz gerçeğin peşindeyiz. Hakikatin peşindeyiz.
0: Ama Nizamettin Bey, devleti yanınızda hissediyorsunuz değil mi? Hani şu yaşananları gördükten sonra devlet babayı hissediyorsunuz değil mi?
17: Tabii ki, tabii ki. Daha bir sefer ben Ankara'ya gittim. Bütün partilerle görüştüm. Yani büyük saygı, büyük hürmetleri orada gördüm. Bana değer verdiler. Partilerde hiçbir ayrım gayrım yapmadım. Bütün partilerle görüştüm. Hepsinden de tek tek kardeşimle beraberdik orada. Yönetim, hangi yönetim vardı, gittik onların yanında derdimizi anlattık, ilgi gösterdiler. Ama anımız bize büyük bir umut verdi. Üç seferdir açıklama yapıyor. Rojin'le Rabia Naz'ın dosyası aydınlanacak ve o tehditler de bana geldiği zaman tekrardan Adalet Bakanımız bana sahip çıktı dedi, hiçbir vatandaş tehdit altında kalmayacak. 6 ay boyunca sürekli tehdit mesajı bana, çocuklarıma.
0: Tehdit edildiniz mi? Tehdit edildiniz mi?
17: Hocam 6 ay boyunca tehdit bana geldi. Sürekli bana bildiriyordum. Bana dediler ki 12 yaşındaki çocuklarda bir şey olmadı. Hadi ben korkmuyorum. Ama benim ailem korkuyordu. Fırına gitmiyordu. Bakkala gitmiyordu.
0: Ya senin yani çocuğun ölmüş ya. Senin çocuğun ölmüş ya. Bunun ötesi var evet. Mı ya?
17: Aynen, aynen.
0: Bunun ötesi yani var bugün, mı ya?
17: Bugün vicdanlı bir insan kim olursa olsun elini vicdanına koysa, yani bu genç kızımıza ne oldu, herkes sahip çıkıyor, çıkıyorlar. Ben kimseye demiyorum çıkmamışlar. Türkiye'nin neredeyse 1/4 sahip çıktı. Gerçekten büyük yürüyüşler oldu. Çarşıdan geçerken herkes geliyor, kucaklaşıyor, benimle dertleşiyor. Rojin'in olayısı nasıl oldu? Ben bunu şükür ediyorum. Bütün televizyon kanallarına da teşekkür ediyorum. Gazetecilere de teşekkür ediyorum. Gerçeği ortaya çıkarmak için çok büyük mücadeleler
0: uğraşıyoruz. Amacımız
17: ben
0: o.
17: Ben bunu biliyorum.
0: Amacımız o.
17: Ama ban yönetimi bırakmıyor değil. Gazeteciler, televizyoncular oraya gidiyor, diyor yasaktır. Burada çekim yapmayın. Hatta köyün dış tarafına da engel oldular oradaki güvenlikçiler. Ya burası dış taraftır. Çekim yapsınlar. Burada telin yok. Kameran yok. Işık yok. Evet. Affedersin. Çok affedersin. Oradaki üniversitenin içinde başıboş köpekler geziyor. Yani oradaki öğrenciler can güvenliği yoktur. Evet. Dış tarafta alkol şişeleri vardır. Var da var. Söylemekle bitmiyor
0: abi,
17: yani.
0: Bir izleyelim Adalet Bakanı'nı. Siz de izleyin. Sonra sorularım olacak.
17: Evet. Çok çok.
12: biliyorsunuz özellikle toplumsal hassasiyet oluşturan dosyalar, insanlar bunlarda bir olumlu yanıt almak istiyor. Rojin Kabeiş dosyasında da özellikle cep telefonunun biliyorsunuz çözümü konusunda daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi bir yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz. Yani bu şekilde dosyadaki şahıslara değil, biz dosya bazlı olarak bakıyoruz. Ama tabii genelde kamuoyu özellikle böyle faili meşhur kalmış bayanların, işte çocuk cinayetlerinin aydınlatılmasını istiyor. Rojin Kabeiş dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler.

0: mesajlarımız bakıyor.
1: Evet. Telefonla ilgili İngiltere'ye gönderilmişti. İspanya'ya sonra başka bir ülkeye. Hiç açılamadı mı telefon?
0: Şu an yeni bir ekip kurduk. İnşallah o konuda da
1: yerli
0: bir ekip kurduk. Çalışıyoruz. Tekrardan yeniden bir çalışma başlattık. Arkadaşlarımız da bakıyor. Teknik olarak da destek veriyoruz. Evet arkadaşlar.
2: Önemli bir nokta da IBAN mağdurları. Bu konuda da daha önce açıklama yapmıştınız. Evet. Yasal düzenleme bekleniyor.
0: Bekleniyor. Var ama tabii bilmiyoruz artık. Meclisten geçer mi geçmez mi? Bir düzenlememiz var. Arkadaşlar teşekkürler.
3: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları. Bir ekip kurduk, telefonunu çözmeye çalışıyoruz dedi. Bakanın görüntülerini verin arkadaşlar. Evet, ne diyorsunuz Nizamettin Bey?
4: Ben çok
3: bir bağlantı kesiliyor.
4: Diğer ve inşallah Allah bir Tunceli'dekinin benzerliğidir ama Van valisiyle ilgili pek bir şey yok. Rektör ırk bahsediyor. Van valisine saygım vardır. Benim büyüğüm de 2-3 sefer bana bağırmış, hiçbir şey olmaz. O esnada o da öyle zannetmiş, belki intihardır diye o şekil yorumlar yaptı. Sıkıntı yoktur. Ama üniversitenin yönetimine yapıyor. Oradaki rektör herkesi süstürmüş. Öğrenciler bir şey biliyor. Bazı öğrencilere demiş ki siz konuşursanız sizi okulda da atacağız. Disipline de alacağız. Düşünün, bu kameranın direğini indirmişler yere o esnada. Görüntü bende vardır. O köşeye biz dedik niye burada kamera yok diyorsunuz, bozuktur. Bize diyor ki köyün öbür tarafıdır, köyün özel mülkidir. Peki sen o özel mülki şimdi aldın. Şu an gidin bakın, rojinden sonra ben sürekli gidip geliyorum. 5 tane kamera aynı köşeye takmış. Özel mülk dediği. Döner kamera takmış. Daha önce olsaydı şu an her şey rahatlıkla ortaya çıkacaktı. Yani çok büyük sıkıntılar vardır oradaki yönetimde. Üniversite çok güzeldir, mükemmeldir. Öğrenciler orada okusun, göl evet. Kenarına
3: peki,
4: sıfırdır.
3: Peki Nizamettin Bey, cep telefonu diyor Sayın Bakan Akın Gürlek. Hani Roji'nin cep telefonu şu an nerede? Sizin tahmininiz nedir? Cep telefonundaki kayıtlar çıkar ortaya deniliyor. İkinci sorum. Kızınız hayatını kaybetmeden önce... Nasıldı, morali bozuk muydu ya da şey miydi, hani böyle bir şeyler anlattı mı size ya da hani üniversiteden ya da birileri tarafından tehdit edilmiş mi ya da konuştunuz mu, nasıldı?
4: Hocam,
3: ben bir Sayın Nizamettin Bey, yayında bir kopukluk var. Hemen Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamalarını bir tekrar getirelim. Çünkü önemli mesajları vardı. Ben tekrar izleyicilerimizin izlemesini istiyorum. İşte o Akın Gürley'in açıklamalarını tekrar veriyoruz.
0: Biliyorsunuz özellikle toplumsal hassasiyet oluşturduğu sıralar insanlar bunlarda bir olumlu yanıt almak istiyor. Rojin Kabeiş dosyasında da özellikle cep telefonunun biliyorsunuz çözümü konusunda daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi bir yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz. Yani bu şekilde dosyadaki şahıslara değil, biz dosya bazlı olarak bakıyoruz. Ama tabii genelde kamuoyu özellikle böyle faili meşhur kalmış bayanların, işte çocuk cinayetlerinin aydınlatılmasını istiyor. Rojin Kabeş dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir. Pasajlarımız bakıyor.
1: Evet. Telefonla ilgili İngiltere'ye gönderilmişti. İspanya'ya sonra başka bir ülkeye. Hiç açılamadı mı telefon?
0: Şu an yeni bir ekip kurduk. İnşallah o konuda da
1: yerli
0: bir ekip kurduk. Çalışıyoruz. Tekrardan yeniden bir çalışma başlattık. Arkadaşlarımız da bakıyor. Teknik olarak da destek veriyoruz. Evet arkadaşlar.
2: Önemli bir nokta da IBAN mağdurları. Bu konuda da daha önce açıklama yapmıştınız. Evet. Yasal düzenleme bekleniyor.
0: Bekleniyor. Var ama tabii bilmiyoruz artık. Meclisten geçer mi geçmez mi? Bir düzenlememiz var. Arkadaşlar teşekkürler.
3: Şimdi sevgili seyirciler, çok ilginç bir, yani çok ilginç bir şey. Şimdi düşünün, 18 gün sonra kayboluyor. İşte 18 gün aranıyor. Robin Karabeş, Kabeiş soruşturması derinleşti. 2500 kişiden DNA örnekleri alındı. Bakın 2500 kişiden bir cinayet yüzünden. Bakalım bunun cinayet zanlısı kim? Ama ben şuna inanıyorum. Yargı, Van Cumhuriyet Başsavcılığı çok titizlikle çalışıyor. Bu cinayeti çözecek.
5: Rojin'in atletinde kan tespit edilmiş, başka bir kadına ait olan kandır. Katillerin izi vardır ama...

0: olasılığı yoktur.
1: Üniversite öğrencisi Rojin Kabayışı ortadan kayboldu. Genç kızın cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu.
0: 13 aydır biz bu acıyı çekiyoruz. Bu dosya niye bu hale geldi?
1: Rojin'in vücudunda iki erkeğe ait DNA tespit edildi.
0: İki erkeğe ait DNA tespit edildi. Rojin'in vücudun neresinde tespit edildi? Neden onları aramıyorlar?
1: Bölge ablukaya alındı. Molla Kasım Mahallesi, Bardakçı Köyü tam 2500 kişiden DNA örneği toplanıyor. Alınan örnekler olay yerindeki DNA ile karşılaştırılıyor.
0: 134 kişi gitti Rojin'i taşıdı. Hepsine baktılar, eşleşmedi. Neden o kadar ısrarla üzerinde duruyorlar diyorlar, belki bulaştır. Bulaştı değil, o da tespit edildi.
1: Ve kritik soru işaretlerinden biri telefon. Rojin'in şifreli telefonu çözülmeye çalışılıyor. Daha önce yurt dışına gönderildi ama açılamadı. Şimdi özel ekip devrede. O telefonda her şeyi değiştirecek ipuçları olabilir.
0: Çalışmalar biraz hızlandırsın. Telefon neden açılmamış? Telefonu da dediler biz daha göndermemişiz. 13 aydır biz bu acıyı çekiyoruz. Bu dosya niye bu hale geldi?
2: Evet sevgili seyirciler, canlı yayınımız Uyan Türkiye'm devam ediyor. Şimdi hattımızda bir şey vardı. Düzeldi mi arkadaşlar? Günaydın, iyi sabahlar tekrar Nizamettin Bey. İnternette bir sorun var. Ya telefon geliyor size. Tabii içerideki arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla. Nizamettin Bey, tamam. Arkadaşlar telefonla hemen bir Nizamettin Bey'i arayalım. Çünkü bağlantımız tabii sağlıksız olarak devam ediyor. Bizler de canlı yayınımıza Uyan Türkiye'me devam edelim. Her şey yolundadır inşallah. Her şey iyidir diye düşünüyorum. Şimdi ikinci haberimizi bir hazırlayalım arkadaşlar. Ha tamam, bu daha iyi. Dikkatsizlik hız ve trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kaza anları geliyor.
3: Çekiyor. Vallahi.
1: Kamera çekiyor mu dedi, saniyeler sonra kaza yaptı.
3: Çekiyor. Vallahi.
1: 20 yaşındaki motosikletli başka bir motosikletlinin yanına yaklaştı. Kamerasını fark etti. Kayıtlı olup olmadığını sordu.
3: Çekiyor. Vallahi.
1: Kayıtlı olduğunu öğrenince hız yaptı. Bir anda manevra yapan otomobile işte böyle çarptı. Sol şeritten hızla gidiyordu. Önündeki araçla takip mesafesini korumadı, kaza kaçınılmaz oldu. Aracı arkadan işte böyle çarptı. Kazada savrulan motosikletli yaralandı. Bu araç dönüş yapıyordu. Karşı şeritten gelen otomobil araca yandan çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Etrafını kontrol etmedi. Hızını kesmeden devam etti. Kavşakta iki otomobil işte böyle çarpıştı. Kazada bir sürücü yaralandı. Çöp topluyorlardı. Arkadan gelen araç duramadı. Çöp kamyonuna işte böyle çarptı. Kamyonun arkasında duran çalışan yaralandı. Neye uğradığını şaşırmıştı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
2: Evet sevgili dostlar. Şimdi tekrar devam ediyoruz canlı yayınımıza. Tabii canlı yayın yaptığımız için bu tür aksaklıklar olabiliyor sevgili dostlar. Şimdi Nizamettin Kabayış. Sesim geliyor mu Nizamettin Bey?
4: Buyurun hocam.
2: Ha tamam. Tabii teknik olarak bir sıkıntı oldu. Size telefon bağlantısı yapıyoruz. Adalet Bakanı'nın açıklamalarını izlediniz. Siz üniversiteyi suçluyorsunuz. Üniversitenin bu konuyu daha da aydınlatabileceğini iddia ediyorsunuz. Böyle söylemleriniz var. Peki rektörle...
4: Hocam.
2: Buyurun.
4: Hocam rica ediyorum sizden. Ben suçlamak amacıyla demiyorum. Benim kızım orada katledilmiş, sahip çıkmadılar. ihmalleri çoktur. O ihmaller de ölüme sebebiyet getiren ihmallerdir. Orada resmi kapı yoktur Rojin. Orada kaybolmuş. Tel yoktur. Kamera yoktur. Işık yoktur. Güvenlik devriyesi gezmemiş. Bunlar hepsi ihmaldir. Suçlamadadır. Evet. Yani konuştuğumuz zaman yani birbirimize samimi olalım. Ben suçlamak amacıyla demiyorum. Benim kızım orada katledilmiş.
2: Tabii.
4: Sahip çıkmamışlar. Şu ana kadar hiçbir işlem de yapılmamış. Ne üniversiteye ne yurda. İkisi de suçlu olduğu halde.
2: Peki buyur işlem hocam. Ne yapılmalı Nizamettin? Belki haklısınız da bakın ben tabii ki bir can kaybolmuş. Tabii ki evet. Biz sizin sesinizi duyurmak zorundayız. Mesela ne işlem yapması lazım? Üniversite nerede eksik kaldı bu işlenen cinayette? Yavaştan mı ihmali var? Yoksa bu o cinayetin üzerine gitmediği ihmalini mi söylüyorsunuz?
4: Hocam hem ihmaller var hem de arkada delilleri karartıldı. Üniversitenin rektörü hem kamera diyor bozuktur. Senin kameran bozuksa niye yapmadın zamanında? Senin ışığın orada yoksa niye ışık takmadın? Senin devriyen gezmemişse niye herhangi bir işlem yapılmamış o devriyeye şu ana kadar? Benim kızım 11 gece 11'den sonra yurda gitmemişse 11'den sonra neden yoklama yapmamış? Saat 12'ye çeyrek kala öbürsü gün beni arıyorlar. Bunlar hepsi ihmaldir. Şu ana kadar biz sürekli söylüyoruz herhangi bir işlem yapılmamış. Bugün bir yerde bir can kaybı, bir katliam olmuşsa benim kızımın boğazını sıkıştırarak sonra kim bilir suya atmışlar. İki erkek DNA'sı tespit edilmiş, bu bir cinayettir. Neden onları sorguya çekmiyorlar? Benim evimi o esnada alt üst ettiler. Polis memurları Van'da geldiler Rojin'in kayıp sürecinde. Evi alt üst ettiler, çocuklarımın DNA'sına baktılar, telefonlara baktılar. Haydi eyvallah başım gözüm üstüne. Devlettir, yapatta görevini yapıyor. Dediler belki bir intihar notu yazmış. Sürekli yani intihar üzerinde çalışmalar yaptılar. Ama üniversitenin içindeki oda arkadaşı niye detaylı bir şekilde yapılmıyor? Oradaki devriyeyi niye sıkıştırmıyorlar? Kadın orada çağırıyor, bağırıyor diyor. Beyaz bir araba buradan geçti. İki tane genç vardı. Telefonun kaybolduğu aynı yerde. 20-30 metre ya var ya yoktur mesafe. O beyaz araba kimdi? O iki genç kimdi? Devlet onları bulabilir. Neden onları bulsunlar? Telefon sinyallerine baksınlar, DNA'sına baksınlar. Arabanın içinde o esnada o araba şimdi göz altında olması lazım değil. Yok efendim biz bakmışız herhangi bir şey yok. Ya o kişiler kimdir? O kişilerin ifadesi alın. DNA'lara bakın. Telefon sinyallerine bakın. Mola kasma gitmiş gitmemiş. Bu tür eksiklikler vardır. Dile getirmek zorundayım. Benim içim doludur. Ben üniversiteyi kötülemek amacıyla demiyorum. Sadece kızımın ölüm sebebini araştırıyorum ben.
2: Tabii. Peki Nizamettin Bey haklısınız da davanızı da biz de her zaman yanınızdayız Beyaz TV olarak. Şimdi ben Rojin'i size soracağım. Hani genç kızımızı eğer müsaade ederseniz Rojin'in hani ben Rojin'in intihar edecek bir kız olduğunu mümkün değil düşünmüyorum. Bu bir cinayettir. Bu bir cinayettir.
4: Kesinlikle yani intihar da ki hocam. Bak o esnada bu da yani aklıma geldi. O esnada kalktılar ne yaptılar? Geldiler buraya her şeyi araştırdılar. Gittiler dedi Rojin hangi kütüphanede kitap okuyordu. Rojin Sümer Park'ta bizim eve yakındır. Kitapları zaten sürekli okuyordu. Eve getiriyordu geri bırakıyordu.
2: Evet.
4: Gittim orada çık desini çıkarttım. Van'a gitmeden 8 ay önce ama kitabı 8 ay önce okumuş ve 3 tane daha başka kitap vardı.
2: Nizamettin abi. Abi konuşacak çok şeyimiz var. Önemli bir soru soracağım. Hakkını helal et. Şimdi Emrullah Erdiş'ten telefon geldi bizim gazeteci. Size de çok selamı var Emrullah'ın.
4: Benim de ona selamı vardır. Gerçek bir insandır. O
2: evet. Abi sen de bir soluklan. Ben de soluklanayım. Hemen reklamdan sonra geliyoruz abi. Hemen geliyoruz.
4: Tamam buyur.
2: Tamamdır.

0: ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye Koçak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu

0: sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
5: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
6: Hem de hiç para vermeden.
5: Herkes gibi.
7: Hakemler.
6: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayat.
7: Kuaförler.
6: Ne kadar borcunuz?
8: Kargo bedava.
7: Taksiciler.
6: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
7: Hatta astronotlar gibi.
6: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
9: Ne istersen Neon 1.
10: Haydi gel.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim.
5: Anneler gününde anneler ne isterse ne 11'de. Sepette %70'e varan indirim ve peşin fiyatına 9 taksitle.
11: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
12: 2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet Efsane Basmati Pirinç 189 lira yerine 175 lira.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.

0: Bu da var.
1: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
0: Tekrar söylememe gerek var mı?
1: Otel mi? Trivago.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Bakın.
3: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
2: Tam da leslik.
4: Sevince.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzetli.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
7: Evet, reklamlardan sonra Nizamettin Kavaş, Rojin kardeşimizin babasıyla tekrar canlı yayındayız. Evet Nizamettin abi, 3 dakikamız var. 3 dakikada söyleyeceklerinizi merak ediyorum.
8: Buyurun hocam.
7: Rojin'i soracaktım. Hani ben Rojin'in intihar etmediğini düşünüyorum. Rojin bir cinayete kurban gitmiştir. Ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Adalet Bakanı da bu işin ben peşini bırakacaklarını zannetmiyorum.
8: Evet, evet ben de güveniyorum. Eminim inşallah açığa çıkacak her şey. Netleşecek ki beraber rahat olalım. Bütün Türkiye'de gündem olmuş. Bu genç kızımızın başına ne geldi, kimle getirdi, neden aydınlanmıyor? Yani gerçekten de halk da çok merak ediyor. Büyük yürüyüşler olduğu esnada televizyoncular, YouTube'cular olsa yani çok mücadele ettiler. Ama Van'daki yönetim herkesin hesabını kapattı, herkese engel oldu. Öğrencileri bırakmadı, bazı öğrenciler gülmüşler, onları da tehdit etmişler, hiç kimse konuşmayacak diyorlar.
7: Evet. Peki Adalet Bakanı'nın açıklamaları bir nebze de olsa size şey oldu değil mi? Hani bir böyle güçlendirdi bakanın bu tür açıklamaları.
8: Hocam biraz değil, çok da büyük bir umut bize verdi. Yani bütün aile o şekilde sürekli biz televizyonu açıyoruz diyoruz. Ne açıklama vardır? 3 seferdir açıklama yaptı ve Diyarbakır Valisi'nin aracılığıyla ailem gitti, bakanla görüştü. Biz çok memnun kaldık. Gerçekten bize de yer verdiler.
7: Diyarbakır Valisi'ne de teşekkür edelim buradan canlı yayında.
8: Tabii ki teşekkür ediyorum. Sürekli de gidip görüşüyorum.
7: Sağ olsun
8: yani,
7: Sayın Vali.
8: Görevini iyiye kullanan kişiler ve vatandaşa sahip çıkan her zaman saygımız vardır. Baş tacımızdır, büyüklerimizdir. Gerçekten inşallah bu olay çözülecek ki yani kim olursa olsun hani bakanın dediği gibi mevki makam önemli değil.
7: Aynen.
8: Kim olursa olsun cezasını çekecek.
7: İnşallah hepimiz de dua ediyoruz.
8: Gülistan'ın Gülistan dokunun benzerindedir bu olayda.
7: Aynen katılıyorum. Yani, aynen katılıyorum.
8: Evet.
7: Sayın baba baba Nizamettin Kabayış teşekkür ediyorum. Allah size yardım etsin ve Rabbim inşallah suçlu ve suçlular cezasını çekerler.
8: Hocam bir de o da arkadaşının ifadesi daha yarısı oradadır. Belki o hastacı abimiz biliyor. Evet. Yarısı daha vermemişler bize. İfade 4 sefer ifade değiştirmiş o da arkadaşı.
7: Tamam.
8: O da bir şey biliyor. Onu korkturuyorlar. Diyorlar.
7: Tamam. Ki, inşallah. İnşallah o da
8: beraber
7: konuşur.
8: Kalmışlar. Son konuşma da o Rojin'le konuşmuş ailesinden sonra.
7: Tamam. İnşallah diyelim. Veda ediyoruz sevgili seyirciler. Önümüzdeki hafta tekrar Beyaz TV'de görüşebilmek dileğiyle Uyan Türkiye'mde. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Allah'a ısmarladık.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak.

0: Şu ağaçların arkasını görüyor musunuz? İskender pusuyu orada yatmış. Dikkat edin, kimse ölmeyecek. Abdüley, şurayı görüyor musun?
1: Evet abi.
0: Sen oradan kıpırdamayacaksın. Ola ki arkamızdan birileri gelir, onları yaklaştırmayacaksın.
1: Abi, ben de sizinle gelsem.
0: Sen dediğimi yap Abdüley.
1: Tamam abi.

0: Allah senin cezanı versin sana. O vermezse ben vereceğim. Gel benimle.
1: Ne var Erhan?
2: Abi müjdemi isterim. Ebru yenge doğumhanede. Elif ablamız geliyor.
1: Emin misin Erhan?
2: Abi geliyor vallahi. Neredesin sen? Dışarıda mısın? Geliyor musun Polat abi?
1: Bebek doğunca haber ver Erhan. İşimi bitirir bitirmez geleceğim.
3: Bir şey mi oldu abi?
1: Olmadı ama olacak.
3: Ne olacak?
1: Baba olacağım.

0: 9'da.
1: Yok abi.
2: Abi, Nemati abi. Cahit.
1: Temizle şunu.

0: Rey, ne oldu sana?
1: Abi İskender. İskender kaçtı.
2: Elif, Elif, Elif.
3: Allah bahtını açık etsin.
4: Amin.
3: Allah nazarlardan korusun.

0: Vatanına, milletine, ailesine hayırlı bir evlat kızsın.
1: Allah senin ömrünü güzel kılsın. Sana da güzel evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Hanginize daha çok benziyor bilemedim. Annesinin güzelliği de, babasının güzelliği de var kızımın yüzünde.
2: Gel bakalım güzel kızım.
1: Al babası.
2: Sen daha şimdiden ne çok seviliyorsun. Bir ömür böyle el üstünde taşısınlar seni. Senden önce adın yürüsün. Adın gibi her güzel şeyin başlangıcı ol. Hayatıma hoş geldin.

0: Herkes kızımı görmek için sabırsızlanıyor. Amcalarına da gösterseydin ya.
1: Teşekkür ederim sana. Bana ve aileme yaşattığın bu mutluluk için.
0: Ben de sana teşekkür ederim. Bana hediyelerin en güzelini verdiğin için. Bana bu gururu yaşattığın için.

0: Elif ablaya ilk silahını ben alacağım.
1: Ne silahı lan Erhan?
0: Tabii. Kim ister ki gelini beli silahlı gezsin?
1: Susun lan. Usta duyarsa hepimizi gebertir.
0: Ne yani abi? Geçmiyor mu aklından böyle bir beşik kertmesi olayı?
1: Ali Memati ile Elif yeğenimiz kardeş. Kardeşe de nikah düşmez Erhan.
2: O zaman darısı nikah düşenlerin başına kardeşim.
3: Çok teşekkür ederim Tuncay Bey.
2: Rica ederim kardeşim.
1: Kaçırmayın neşemi.
4: Aman, seninki kaçmasın bizimki kaçsın tabii.

0: Yeğeniniz ellerinizden öpüyor.
1: Abi Elif yengeye ne kadar benziyor?
0: Erhan kapı açık.
1: Yanlış anladın abi. Elif yeğenimiz Ebru yengeye ne kadar benziyor onu diyorum.
0: Size de teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Vazifemiz.

0: Sağ ol.
1: Allah bahtını açık etsin.
2: Tebrik ederim abi.
3: Tebrikler usta.
4: Ben götüreyim hocam isterseniz.

0: Hadi istirahat et kızım.
1: Tamam anneciğim. Gel.
0: Hadi ya.
1: Sağ ol
2: anneciğim. Sağ olun evladım.

0: Çok güzelmiş bu. Hiç gerek yoktu.
1: Sen de kızımızı evlenirken takarsın.

0: O kadar üzülüyorum ki. Bebecik ana ayrı baba ayrı büyüyecek.
1: Siz hiç üzülmeyin Adam Hanım. Sevgi hangi taş kalpleri eritmedi ki Ebru Hanım'la Polat Bey'in kalplerini yumuşatmasın?
0: Memati taşın.
1: O taşsa ben de suyum. Hem de taş delen. O taşa vura vura ince ince kum edip dağıtacağım.
0: Ne zaman? Herkes ikişer üçer çocuk sahibi oluyor. Benim yaşım geldi geçti bile. Artık bir çocuğum bile olmayacak.
1: Siz hiç merak etmeyin Endam Hanım. Üç değil, beş çocuk yapacağız. Bu şahsi değil, devlet meselesi.
0: Aman, beni kurtardın, bizi kurtardın da devlet kaldı Hüsnü Bey.
1: Bu gece kaçıracağım seni Endam Hanım. Bütün planı yaptım.
0: Aa, deli misin? E buradan kaçıp gidelim.
1: Birincisi deliyim. İkincisi bunu yalnız size karşı kabul ederim. Üçüncüsü kız kaçırmanın da bir usulü adabı var. Arkamdan laf ettirmem.

Gülendam. Gülendam. Sağır mısın be kadın? Gülendam.

Senin kızın benim kızım.

0: arıyorsun lan sen burada?
1: Nebati Bey. Ay pardon Memati Bey. Ben uyur gezerim. Şu anda uykudayım.
0: İyi. Biraz da gez o zaman.
2: Eyvah eyvah. Hüsnü Bey. Hüsnü Bey. Ne oldu? Niye yerdesiniz?
1: Merdivensiz bir evde oturmak zorunda kalacağız. Bacağım kırıldı.
2: Hay Allah.
3: Yeni oluşumunuzu takip ediyorum. Size başarılar dilerim. Her yeni hareket büyük ekonomik desteğe ihtiyaç duyar. Ben de size elimden geldiğince destek olmaya çalışacağım.
4: Ben de, halkım da bundan memnun oluruz. Neticede siz bizim halkımızın sırtından rant elde eden birisiniz. Kuzey Irak'la yakın ilişkileriniz olmasa, bu rant elde etmenin bedelini çok ağır öderdiniz. Ancak sizin dostlarınızı biz büyüklerimiz olarak kabul ediyoruz. Şimdilik.
3: Sizinle siyaset değil, iş konuşmak için buradayım. Bir iş yapmanızı istiyorum. Bunun karşılığını da ödemeye hazırım.
4: Kimi öldürmek istiyorsun?
3: İnci Tataroğlu.
4: Bu kolay bir iş değil. Bahsettiğin isim Türkiye'nin bir numaralı medya patronu.
3: İş büyük, parası da büyük. Yapacak mısınız? Yapmayacak mısınız? Hı? Siz istemezseniz ben yaptıracak birilerini bulurum.
4: Bu benim tek başıma vereceğim bir karar değil. Sormam lazım.
3: Kime istiyorsan ona sor. Ama bu konu ne İskender Büyük'ün ne de Davut Tataroğlu'nun kulağına gitmeyecek. Duyduğum kadarıyla İnci Tataroğlu ile randevum varmış. Eğer teklifimi kabul edersen bu işi görüşmenin hemen sonrasında bitirmeni istiyorum.

0: Lale Zara Aynacı kim?
1: Örgütün yeni yüzü. Niye sordun?
0: Randevu talep etmiş. Bizimkiler de vermiş. İptal edeyim mi?
1: Etme. Görüş. Ne diyorlarsa dinle. Fikir beyan etme. Ve gazetelerde elinden geldiğince destek vereceğini söyle.
0: Nasıl yani? Ben örgüt mörgüt desteklemem.
1: Destek dediğin örgütü övmek, aman ne iyi çocuklar demek değildir. Bunlar katil. Çok çocuk öldürdüler. Ne kadar güçlüler. Her yerde teşkilatları var. Dünyanın en güçlü terör örgütü bunlar demek, destek demektir.
0: E bunu zaten yapıyoruz. Bilmeden örgüte destek mi oluyoruz?
1: Senin baban bilmeden bir şey yapar mı?
0: Madem bunlar babama bile nüfuz edecek kadar güçlüler, neden bir kadını yüz olarak kullanıyorlar?
1: Baban seni niye yüzü olarak kullanıyor bu kadar güçlü olmasına rağmen?
0: Çünkü oğlu yok.
1: E hadi babanın yok. Diğer iş adamlarının da mı yok? Hepsi kadınları ön plana sürdüler.
0: Ne demek istiyorsun İskender?
1: Kadınlar dokunulmazdır. Bunu her güç sahibi bilir. Ayrıca inanmış kadın, bir davaya inanmış bir kadın, bin erkeğin yapamayacağını yapar. Lale Zara, sana ne derse desin, gerçek duygularını, düşüncelerini asla ifade etme. Bu kadınla ilişkini birkaç günlük konjektürel zannetme. Göreceksin, 10 sene sonra senin gazetelerinde bu kadın kahramanı ilan edilecek. Ve aldığı barış ödüllerine senin gazetelerinde alkış tutulacak.
2: Kim bu adam?
3: Polat Alemdar.
2: Senin neyin?
3: Patronum.
2: Düşmanın kim?
3: Patronum kim derse düşmanım o.
2: Aaron Feller kim?
3: Orta Doğu'nun yeni Lawrence'ı.
2: Kimin için çalışıyor?
3: Amerika için.
4: Senin görevin onu öldürmek.
3: Derhal. Nasıl yaklaşacağım kendisine?
4: Seni zaten tanıyor, biliyor. Seni görür görmez yanına çağıracaktır.
3: Bugün emrinizi yerine getirebilirim.
5: Bugün olmaz.

0: neden?
1: Emin olamayız. Belki de numara yapıyor. Doktorun uyguladığı yöntem etkili bir yöntem. Ama hiçbir zaman %100 sonuç veren bir yöntem değil.
0: Hiçbir zaman %100 sonuç vermiyorsa ne yapacağız? Nasıl emin olacağız? Bir ömür yakışıklıyı mı besleyeceğiz?
1: Hayır efendim. Müsaade edin, ben biraz daha gözlemleyeyim.
0: Bir gününüz daha

0: Bir aydır sizinle görüşmek istiyorum İnci Hanım. Talebimizi iletmediler mi?
1: Ülke gündemi çok yoğun olduğu için size ancak bugüne randevu verebildim. Kusuruma bakmayın. Ne ikram edeyim size?
0: Hiçbir şey. Ben sadece halkım ve örgütüm hakkında oluşmuş ön yargıları değiştirmek için karşınızdayım. Bunları yıkıp yıkmamak sizin elinizde.
1: Buyurun, dinliyorum.
0: Medyanızda kasıtlı olarak halkımla ilgili haberleriniz hırsız, cahil, katil, terörist, geri kafalı ve tutucu olarak verilmekte.
1: Biz kimsenin etnik kökenine göre haber yapmıyoruz.
0: Yapıyorsunuz. Bazı köşe yazarlarınız bu kampanyayı utanmadan açıkça sürdürmekte. Biz onları çok iyi biliyoruz. Ama maalesef onlar bizi ve gücümüzü bilmiyorlar.
1: Hanımefendi, bir terör olayı varsa buna dahil olanlar teröristtir. Bir hırsızlık olayı varsa buna dahil olanlar hırsızdır. Bu da medyada böyle yer alır. Siz bundan şikayet edeceğinize, bunların önüne geçmek üzere siyaset üretin. Yok, sizin şahsınızla ya da yakınlarınızla ya da partinizle ilgili bir husus olduysa, burası hukuk devletidir. Rahatlıkla mahkemeye başvurabilirsiniz.
0: Siyaseti ne üstünden yapacağımızı bize asla kompradorlar ve onların uşakları söyleyemez. İki halkı da şimdiye kadar sömürdüğünüz yeter. Halklarımız bir mahkeme kurdular. Bu mahkemede elbette siz ve sizin gibiler yargılanacaktır. Kararın ne olduğu da zaten bellidir.
1: Siz beni tehdit mi ediyorsunuz?
0: Sizi tehdit ettiğimi düşünüyorsanız burası hukuk devleti. Mahkemeler de orada.

0: Gaye içeride mi?
1: İçeride abi.
0: Çağır.
1: Gaye Hanım, Abdülhey Bey sizi çağırıyor.
2: Bir şey mi oldu?
0: Sen içeride tamam. Bekle. Polat abi bir şey söyledi mi?
2: Neyle ilgili?
0: Geçen operasyona gittiğimizde kötü oldum.
2: Bir şey söylemedi.
0: Zaman zaman kötü hissediyorum kendimi. Gözlerim kararıyor, başım dönüyor. Sanki böyle askıda asılı gibi duracak oluyorum.
2: İlaçlarını kullanıyor musun?
0: Kullanıyorum.
2: İlaçlarını kullanman önemli. Bu süreci atlatmakta sana yardımcı olacaklar.
0: İlaçlar bana dokunuyor. Halsiz yapıyor.
2: Sana öyle geliyor. İlaçlarını düzenli kullan. Bir iki haftaya hiçbir şeyin kalmaz.
3: Heyetiniz teklifimi görüştü mü?
4: Heyetimiz önerdiklerini değerlendirdi.
3: Netice?
4: Kurumlardaki değişiklikleri tamamladıktan sonra milli siyaset belgesinde de değişiklik yapılabileceği kararına vardık.
3: Kurumlardaki değişiklikler meseleyi buzdolabına koymaktan başka bir şey değil.
4: Bir süre dolapta durması gerekmekte.
3: Başka bir planınız, bilmediğim bir sırrınız yahut sakladığınız bir şeyler mi var?
4: Nükleer silahlarla ilgili sıkıntılarımız var. Biz milli siyaset belgesini birden sizin önerdiğiniz gibi değiştirirsek bu silahlar Türkiye sınırları içerisinde kaybolur. Üstelik kimlerin eline geçtiği belli olmadan.
3: Madem silahlardan endişe ediyorsunuz, silahları biz kaybedelim.
4: Gizli odada görev yapanların deşifre olması demek bu.
3: Gizli odada görev yapanlar arasında gladyocu yok mu?
4: Kimin gladyocu olduğu, kimin bizim için çalıştığı, biz silahlarla, belgelerle ilgili talimatlar verdiğimizde ortaya çıkar. Şunu tam anlatamıyorum. Diyelim ki bizim için çalışan biri. Özel yetiştirdiğimiz, güvendiğimiz. Açıkları olmayan birinin bile zaafları vardır. Bunlar kaydedilmiş zaaflar olabilir. Bir kasetin ülke gündemini nasıl değiştirdiğini görmüyor musun?
3: Bir insan bu ülkeye hizmet etmek istiyorsa zaaflarından arınmak durumunda. Kimse melek olmasın. Ama kimse de düşmanlarımızın bu kadar çok ve hain olduğunu bile bile zaaflarıyla hareket etmesin.
4: Bu kaydedilmiş zaaflar yüzünden Türkiye ne kadar ekonomik ve siyasi tavizler vermek zorunda kaldı. 200 yıldır yaptığımız her anlaşmanın arkasında bu zaaflara rastlayabilirsin.
3: İskender'in zaafı neydi?
4: Çocuğunun annesi. Ajan olduğunu öğrendiğinde iş işten geçmişti.
3: O yüzden mi öldürdü?
4: Öldüremedi. Elinden kaçtı. Ancak hasta yatağında yok edebildi. Polat Alemdar. Biz nükleer silahlarla ilgili ilk adımı attığımızda kasetler havada uçuşur. Üstelik de kimse kasetlerin nereden geldiğini çözemez.
3: Benim bir kasetim yok.
4: Kasetin yok ama zaafın var.
3: Benim zaafım da yok.
4: Artık var. Her baba gibi senin de bir çocuğun var.
3: Bu ülkeye bir değil, 1000 çocuğum olsa feda olsun. Yeter ki bu ülke benim inandığım ülke olsun. Uğruna savaştığım ülke olsun. Bağımsız ve güçlü bir ülke olsun.
5: Memduha, kusura kalma, gelemedim başsağlığına. Başın sağ olsun, mekanı cennet olsun.
6: Sağ olasın. O köpekler sana da gelmişler.
5: Köpeğin işi o. Nerede kemik orada gezecek.
6: Ne yaptın? Anlaştın?
5: Bilirsin ben anlaşmayı sevmeyeyim. Kestim kulağını itim böyle, yolladım gitti.
6: Kulağı kestik itler hırçın olur Zaza, dikkat et.
5: Hırçın olur da sahibini de tanır.
6: İskender de seni kesmesin.
5: İskender ben niye kessin?
6: O köpekleri başımıza o bela etmedim mi?

0: Milletin canını yakıp onların kucağına atmadım. Millete pislik yedirmedim. İşkence yapmadım.
1: Vallahi işte görmediğim bir şey hakkında ne diyeyim. Ama duymuşluğum var.
0: Duymuşsan daha sofrasında niye oturuyorsun? Hiç mi utanman yok senin? Sen bu toprakların çocuğu değil misin?
1: Baba Memdu, ben soframa herkes oturur ama ben oturacağım sofrayı kendim seçerim. Sikender'in zamanında iyiliğini gördüm. Ben de ona iyilik ettim. Ama alışverişimiz bitti.
0: Benden ne istiyorsun Zaza? Örgüt kadar sen de çocukları kullanıyorsun.
1: Var 3-5 tane çocuk radyo teyp peşinde koşu. Herkese diyor ki Zaza kabahatli. Ya bu çocuklar köprü altında yatı diye kimse sahip çıkmıyordu. Ben sahip çıktım. Şimdi kabahatlı mı oldum?
0: Sahip çıkıyorsan doğru dürüst sahip çık. Adam gibi iş güç ver. Hırsızlık öğretmek mi sahip çıkmaktır? Haraç kestirmek mi sahip çıkmaktır?
1: Şimdi kim helal kazanmış da ben onun malına çökmüşüm? Hırkızın malını elinden alayım.
0: Kimsenin malını kimseden alma. Hırsız mı? Bırak hesabını kendi versin. Sen çocuklara sahip çık yeter.
1: Tamam. Sus. Benim yanımdaki bir tanesi bile örgüte gitmeyecek. Pis işe karışmayacak, çalmayacak. Ama hırkızdan haraç kesecek.
0: Ne istiyorsun benden?
1: Ne isteyeyim? Canının sağlığı. Örgüt sen de düşmanım, ben de düşmanım. İki dertleşem dedim. Beni seviyor musun? Yok yok, sükut ikrardandır. Az da olsa beni seviyorsun, he mi? Sev sev, ben sevilmeyecek adam mıyım? Sen beni sev ki ben de çocuklara sevmeyi öğreteyim de.
0: İskender'le selamı sabaha kestin mi Ezgulam?
1: Kestim.
0: O zaman severim işte seni. İşini hallederim. Ama fakir fukaraya vermek üzere sana salma vururum.
1: Benim ne işim olacak ki halledeceksin?
0: Senin işin mi biter hallolacak?
1: Gel buna salma demeye ki benim yüreğim ona bulanmaya. Hayır hasenat. Bilirsin ben paramı vermeyi sevmeyeyim.
0: Hayır hasenat tabii canım.

0: Ne zannediyor bu kadın kendini? Anlamıyorum ki.
1: Kadının emrinde örgüt var İnci Hanım. Sizin ne kadar gücünüz varsa, kadının da kendince büyük gücü var.
0: İki günde rezil ederim onu gazetelerde, televizyonlarda.
1: Ne diyeceksiniz? Havyar yemiyorlar, soğan yiyorlar mı diyeceksiniz? Sizin rezil anlayışınızla onlarınki biraz farklı.
0: Ne yapacağım ya? Örgüte teslim mi olacağım?
1: Adı üstünde, örgüt. Teslim olmayın, teslim alalım. Eğer böyle bir güç varsa biz kullanalım.
0: Kullanıp ne yapacağız? Haraç mı keseceğiz?
1: İnci Hanım, örgüt haraç kesmez. Makbuz keser. Sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir, sibir

0: Efendim İnci?
1: İskender, bizi öldürecekler.
0: Yanında kim varsa telefonu ona ver.
1: İskender.
2: Alo.
0: Ne oluyor orada?
2: Pusuya düşürüldük örgüt tarafından.
0: Neredesiniz? Hazırlanın, acil çıkıyoruz. Hemen kim varsa yanına.
3: Emredersiniz efendim.
4: Toplanın, hemen çıkıyoruz.
5: Tamam ortak, geliyorum.
6: Buyur baba memdur. Müsaitim. On dakikaya yanındayım.
1: Bu böyle olmaz Bulut. Teslim olalım. Ne istiyorlarsa verelim.
2: İnci Hanım, teslim almaya çalışmıyorlar. Öldürmeye çalışıyorlar.
1: Ben onlara bir şey yapmadım ki.
2: İnci Hanım, siz sakin olun, biz buradan çıkacağız. La kahretsin.
1: Buradan kaçmamız lazım.
2: İnci Hanım!
1: Vurdular beni. Ölüyorum.
2: Ben ölmeden kimse sizi öldüremez. Sadece küçük bir yara. Hadi yürüyün, hadi.
4: Dur.
0: Alın şu iti.
1: İskender.
0: Buradayım İncim.
6: Kalk. Yürü.

0: Ne diye sıkmadın İskender'e bir tane?
1: Kurşunum kalmadı. Adamı ayağına getirdim. Bir de söyleniyor musun?
0: Silah al arabadan.
1: İnci var arabada. Yaralı ortak.
0: Tamam ulan. Bir kere yedik o altığı. Bir daha yemeyiz.
2: İskender!
3: Şimdi senin...
0: Nereye kaçıyorsun lan?
1: Nemati! Gel güzel güzel kendini öldürt. Seni ben ele geçirirsem ölümün güzel olmaz.
0: Gel ol! İstediğin gibi güzel güzel öldür. Yeter artık kadınların arkasına saklandın.
2: İskender, beni hastaneye götür.
1: Bak, yine bir kadın senin hayatını kurtarıyor. Ama bu son. Bir daha seni kimse elimden kurtaramaz. Yürü. Kalabalıklar ortak.
0: Hepsini gebertirim.
1: Ortak, İnci var yaralı. Bize yakışmaz.
0: Takım elbisem bu ortak, yakışır yakışmaz. Düşmanımız bu. Düşman.
4: Hoş gelmişsin benim babam, buyur.
5: Hoş bulduk. Hayırdır, acil dedin.
4: Zaza yok mu? O geldi.
5: Ne istiyormuş senden?
4: Seninle arasını bulmamı.
5: O da İskender'le geçsin. Ben onunla aramı öyle bir bulurum ki.
4: Ezgulam, İskender'le bağlarını koparmış. Onu demeye gelmiş.
5: Sebep?
4: Benim duyduğum, örgüt gitmiş Zaza'ya çökmüş. İskender de sesini çıkarmamış. Ne istiyorlarsa ver demiş.
5: Her zamanki İskender. Hem örgütü, hem Zaza'yı yedek kuvvet tutuyor.
4: Ben Zaza'nın gençliğini bilirim. Bu oğlanın canını al parasını alma. Düşün ki ben bile salma vurdum, sesini çıkarmadı. O kadar seninle anlaşmak istiyor.
5: Ben Zaza'yla anlaşırım. Daha önce de ona dedim ki gel benimle ol. İskender'e vefasından yok dedi.
4: Bir de sana hususi söylemek istediği şeyler varmış. Anlaşacaksan hemen anlaş. Önemli bir şeymiş.
5: Gidelim bakalım neymiş Zaza'nın önemli şeyi.

0: Bununki, bununki. Ya dikkat etsene oğlum.
1: Sen niye dışarı çıktın Cevher?
2: Ben merak ettim. Sen kimi beklesin?
1: Sana ne oğlum? Gir içeri. İmdat, al dayını içeri götür. Kapıyı da üstüne kilitle Cevher dayının. Meraklıdır. Ben o şifalı ayranlardan içir uyusun.
2: Dayı, niye böyle yapısın?

0: Vay vay vay vay. Kimleri göreyim? Kimleri göreyim? Uy.
1: Hayırdır Zaza? Yine niye sevgin kabardı senin?
0: Ya ben seni hep seviyorum. Ama bazıları aramıza giriyor yoksa.
1: İskender sattı mı seni?
0: Şeref Zazaoğlu Çengel'deki et mi ki satılsın?
1: Çengel'de midir, buzdolabında mıdır bilmem. Örgüte 3 kuruşa satmış seni.
0: Ya o buzdolabını kapat, üşüyeyim ha.
1: İskender nerede?
0: Nereye gittiğini bilmeyeyim. Ama öğrenirim.
1: Ne söyleyeceksin? Çok önemli şeylerim varmış.
0: Çok önemli. Ama karşılığında bir şey isteyeyim.
1: Sen hala benimle pazarlık mı yapıyorsun?
0: Ben değil. Dedem yap ya. Dedem cambazdı benim, bilir misin?
1: Ne söyleyeceksen söyle.
0: Bak. Karşılığında bana mematiği verir misin?
1: Vereceğim.
0: Ya canım, sen vermezsin.
1: Söz vereceğim. Eğer önemli bir şeyse diyeceğim, veririm.
0: Ya çok önemli. Ha, mematiden bile önemli. Yakat mı vereceksin?
1: Verdim gitti.
0: Başını.
1: Başını mı istiyorsun?
0: Hı. Başını isteyeyim.
1: Tamam, söyle.
0: Bir de diyorlar ki Polat Alamdağ'la anlaşmak çok zor. Dedi kalk, kalk kalk. Ne oturuyorsun? İskender kızını kaçırıyor ha?
1: Nasıl kaçırıyor?
0: Ya senin kızını doğurtan doktor yok mu? İskender'in adamı o kadın.

0: Uyan Caver, uyan. Namatının başını aldım.
1: Ne?
0: Ah. Git bunu buzdolabına koy.
1: Dayı, kafa mı buldun sen?
0: Polat'tan Mamati'nin başını istedim. O da sağ olsun kırmadı, verdi.
1: Dayı, ben sana diyeyim ha. Oturma o masaya ha. Hep masada kaybetsin ha.
0: Ne masası oğlum? Bu sefer bahçede oturdum ha.
2: Hadi şeytanın bacağını kırdın Hüsnü abi.
3: Sağlık hayatım boyunca bu kötü espriyi duydum.
2: Senin sağlıklı bir hayatın da mı oldu Hüsnü abi? Yürü paçacıya gidiyoruz. Kırağı birebirdir.
4: Ya pis pis konuşmayın kardeşim, paça maça diye benim yanımda. Ne zevk alırsınız mikrop yuvası yerlere gitmekten, anlamam ki. Buyurun Polat Bey. Sabahtan beri görmedim doktor hanımı. Hayırdır, bir husus mu var? Hemen bakarım efendim. Elif hanıma da doktor hanıma da. Arıyorum sizi. Niye bu kadar doktor hanıma taktı Polat Bey, şimdi anlamadım. Sezmiş midir sizce Hüsnü Bey?
3: Herkes sizin gibi burnun ucunu göremez halde değil ki efendim.
4: Erhan, sen Elif yeğenimize bak, ben de doktor hanıma bakayım.

0: Alo.
1: Ne yaptın? Bitirdin mi işi?
0: Bebek yanımda. Nereye götüreceğim?
1: Adres yazabilecek halde misin?
0: Araba kullanıyorum.
1: Sana adresi mesaj atacaklar.
0: Oğlum nerede?
1: Ya uzatma be kadın. Getir bebeği, al oğlunu.
2: İç kızım biraz bunda.
0: Anne çok şekerli.
2: Aa, iyi gelir, rahatlatır seni. Hadi bakayım.
0: Sedef, bir sorsana, bebeği getireceklerdi süt için. Getirmediler.
3: Bakayım canım. Kızım, sütü bahane ediyorsun sanki.
0: Niye götürüyorlar anlamıyorum anne. Dursa ya burada.
3: Tuncay Bey, bebeği getirmedi hemşireler.
4: Getirmediler mi? Hemen söylüyorum, getiriyorlar efendim. Herhalde dalmışlar. Siz zahmet etmeyin, burada bekleyin.

0: Abi bebek yok.
1: Annesinin yanında da değil. Ya Rabbim, nedir bu başımıza gelenler? Polat Bey. Alo. Efendim, maalesef doktor da bebek de kayıp. Tamam efendim, kamera kayıtlarına bakıyorum. Arabanın plakasını size hemen bildiriyorum.
0: Abi doktor mu bebeği kaçırmış?
1: Hüsnü Bey bana yapmaya çalışıyordu alçak hırsızı.

0: Buldunuz mu arabayı Tuncay?
1: Efendim bulduk. NYH 84 plakalı araç. Riva istikametine doğru gitmekte. Aracın rengi gri.
0: Tamam Tuncay. Çocuklardan kim varsa yola çıkar.
1: Emredersiniz efendim.

0: Bana nasıl ihanet edersin? Ben sana ne yaptım?
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse. Koruyucu içermeyen sana, ilham verir sana.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 115 lira 90 kuruş. Avokadonun tanesi 29 lira.

0: Ucuz, hep ucuz. Bu benim olsun mu?
1: Anne ben bunu alıyorum.
0: Anne bunu.
2: Bunu.
1: Bu.
0: Bunu.
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
4: Her şeyin bir ideali var.
5: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
6: Her işin bir korkması var.
7: Kalıcı koku made in mad.
8: Bu salı binde falım şekersiz sakız çeşitleri 32 lira 50 kuruş.
9: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
8: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
11: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.
3: Mahsun Yavaş'ın kendisiyle ilgili bildiği ama bizim bilmediğimiz bir durumu var. Ve bu bir yolsuzluk dosyası.
4: AK Parti'nin İzmirli'nin gönlünü nasıl fethedeceğine ilişkin bir açıklaması olmuş.
3: Cemil Bey, zannedersiniz ki belediye başkanı değil. Altyapıyı sen yapmayacaksan, arıtmayı yapmayacaksan, orada vatandaşa yol yapmayacaksan belediye başkanlığı makamında niye oturuyorsun?
4: Sayın Özgür'ün biliyorsunuz bir açıklaması oldu. Bu tehdit dilini aslında sıkça da kullandığı gerçekten gözler önüne seriliyor.
3: Bunlar ne yapar biliyor musun? Polis eliyle, jandarma eliyle, kalkıp yargı eliyle bu ülke...

0: Senin iş adamlarına çökmeye kalkar. CHP böyle bir zihniyet.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
2: hesap basit. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
4: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Ekspres içelim.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
3: Şok şok cepte şok.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
12: Banka.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
2: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Bu benim olsun mu?
4: Anne ben bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
5: Bunu.
4: Bu.
3: Bunu.
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: Kestik.
3: Ben oyuncuyum. Setlerim yoğun. Benim iyi uyumam lazım.
8: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
16: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
17: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.

0: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamamdır.
1: Süper. Zaten 5G kalitesi.
0: Gerçi şu da çok güzelmiş ya. Ha,
1: onun özellikleri
0: budur
1: de.
0: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: Ha? O zaman hayırlı olsun. Aa,
0: şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
1: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Oğlum, oğlum ellerinde. İskender onu öldürecek. Sana yalvarırım çocuğumu kurtar.
7: Tamam, sakin ol. Çocuğunu kurtaracağım.

0: Ebru bir şey fark etti mi?
1: Henüz değil abi.
0: Fark etmeden hastaneye yetiştir Erhan. Çabuk ol. Bu çocuğun başından da 24 saat ayrılma.
1: Tamam abi.
0: Sen de geç arabaya.
2: İskender adresi abi.
0: Gidelim. İskender artık sıktı.

0: Abi sen bu işi nasıl öğrendin?
1: Zaza söyledi.
0: Zaza?
1: Zaza ile anlaştım.
0: Nasıl anlaştın abi?
1: Memati'yi verdim.
0: Nasıl verdin abi?
1: Memati'nin başını istedi. Ben de tamam dedim.
0: İyi yapmışsın. Hepimizin başı feda olsun. Yeğenim için.
1: Yok, tamam o iş.
0: Nasıl tamam o iş?
1: Arabada fotoğrafı vardı Memati'nin. Kestim başını, verdim. Alsın saklasın.
2: Evladım dur kalkma. Bebeğim nerede? Niye kimse bir şey söylemiyor?
3: Kızım bize de bir şey söylemiyorlar.
2: Başına bir şey mi geldi?
4: Kontrol için aşağı indirdik dediler Ebru.
2: Yalan söylüyorlar. Bir şey oldu.
3: Kızım Polat'ı arayalım hemen.
5: Efendim, bütün personelimiz adına sizden özür diliyorum. Hastanemizin en önemli misafiri olduğu için kendisi, herkes görmek istemiş herhalde.
2: Olur mu canım öyle şey?
5: Efendim, nöbet değişimi sırasında maalesef beni bile koysanız kaybolurum. Öyle bir durumda olmuş. Ama bütün tetkikleri yapılmış. Maşallah, bebeğimiz sizden bizden sağlıklı.

0: İskender nerede?
1: Hastanede.
0: Ne işi var hastanede?
1: Senin çocuğunu kaçırmaya gitti.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Efendim, Beyaz TV ekranlarına bir hafta sonu klasiği olan Geçmişe Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Allah fırsat ve ruhsat verdi. Geçtiğimiz hafta Ertuğrul Gazi Türbesi'nde bırakmış ve haftaya Söğüt'ten devam ediyoruz demiştik. Allah ruhsat verdi, Söğüt'ten devam ediyoruz. Şu an Selatini camiler vardır. Ayasofya mesela bir Selatini camidir. Süleymaniye, Selimiye, Şehzadebaşı Camii, Fatih Camii bir Selatini camidir. Sultanlar tarafından yapılan camilere Selatini Cami denir ya, Osmanlı Devleti'nin, sıkı durun, ilk Selatini Camisi, Osmanlı Devleti'nde hükümdarlar tarafından, beyler tarafından, hakanlar tarafından yapılan ilk Selatini Cami, görmüş olduğumuz selviler, çınarlar arasındaki kuyulu mescit. Allah mekanını cennet, komşusunu peygamberimiz eylesin. Ertuğrul Gazi kendi elleriyle getirdiği taşlardan yapmış. Ardından Abdülhamit Han biraz da büyütmüştür. Kuyulu Mescit Osmanlı Devleti'nin ilk Selatini Camisidir. O kadar Selatini Cami ki Osman Gazi henüz daha doğmamışken bu topraklar Söğüt 1230 tarihinde Ertuğrul Gazi'ye verildi. Bu toprakların Kayı aşiretinin, Kayı boyunun yurdu, mekanı, vatanı olmasından 28 yıl sonra 1258 tarihinde Osman Gazi dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla arkamda görmüş olduğunuz cami, kuyulu

Çit Camii Osman Gazi'den daha eski, Osman Gazi'den daha kıdemli bir camidir ve ilk Selatini Camii karşımızda bulunuyor. Efendim birazdan vereceğim bilgilerin kaynağı Aşık Paşa Zade'nin Tevarih-i Ali Osman'ı ve Hoca Saadettin'in Tacü Tevarih'i. Her iki kaynakta bulduğum için sizlere anlatmak lüzumunu hissettim. 1230 Yer Yassı Çemen Harzemşahlarla Selçuklu Devleti Alaaddin Keykubat savaşıyorlar. Alaaddin Keykubat bütün Türkmenlere diyor ki toplanın Alplerinizle beraber gelin, seferberlik ilan ediyorum. Bunun üzerine Ertuğrul Gazi 600 Alpi ile beraber gelir. Alaaddin Keykubat'ı yanına, ona tabi olur. Alaaddin Keykubat bir Sultan Tepesi adı verilen tepeden savaşı izlerken dik ve mağrur duruşlu Selçuklu Hakan'ı duruşlu Alaaddin Keykubat der ki atın üzerinde ayağa kalkmış dört nala giden atı ayaklarının dizleriyle sıkıştırmış ve yönlendirirken çift kılıç kullanan şu yiğit de kim ola der. Ertuğrul Gazi dört nala giden bir atın üzerinde ayağa kalkmış, diz kapaklarıyla atı sıkıştırmış, ata diz kapaklarıyla yön verirken, kılıç darbeleriyle düşmanı indirirken Alaaddin Keykubat'ın dikkatini cezbetmiş. Ve Alaaddin Keykubat kimdir bu yiğit demiş. Demişler ki Kayu Obası'nın beyi Ertuğrul Bey'dir sultanım. Getirin onu bana. Onunla konuşacaklarım var. Ertuğrul Gazi savaş biter. Türlü düşmanlara cidal çalar. Hepsini yerlere hak eder. Ve yorgun bir biçimde Cenk Meydanı'ndan çıkarken Alaaddin Keykubat Sultanımız sizi görmek ister derler. Der ki Aşık Paşa Zade Tevari Ali Osman'da Alaaddin Keykubat'ın çadırına Ertuğrul Gazi girerken iki kılıcının ucundan da kan damlıyordu. Elini böyle yapmış emredin Hakan'ım demiş. Alaaddin Keykubat demiş ki seni yiğit gördüm. Artık seni memleketimin uç sınırı olan Batı topraklarında bey yaptım. Söğüt'ü sana kışlık, Domaniç'i sana yazlık verdim. Git orada benim uç beyim olarak hizmet ver. Hem bana hem devletine hizmet ver demiş. Bunun üzerine Batı cephesi komutanı sıfatı ile Orgeneral Ertuğrul Gazi, bugünkü anlamda konuşuyorum, yani uç beyi olan Ertuğrul Gazi Söğüt'e gelmiş. Şimdi söyleyeceklerim çok enteresan. Allah'a hamdolsun ben bu toprakların evladıyım. Ben bu tarihin, bu ecdadın çocuğuyum dedirtiyor. Alaaddin Keykubat der ki Söğüt iki tanedir. Aşağı Söğüt, yukarı Söğüt. Arasında bir köprü vardır. Köprü. Şuvan üzerinde bulunduğum köprü. Ve oradan bir dere geçer. Bu dere Söğüt'ü ikiye ayırır. Yukarı Söğüt ve aşağı Söğüt. Yukarı Söğüt Hristiyanların memleketidir. Ben size aşağıdaki ovayı verdim. Aşağı Söğüt'ü. Bak orada düşman var. Romalılar yaşıyor. Durun hele ben de oraya doğru gideyim. Şu an bulunduğum dere Romalı Hristiyan Söğütlü köylülerin yaşamış olduğu yere doğru gider. Şurası bir adım daha atayım. Şurası Hristiyan Söğüt'tür ve yukarı Söğüt'tür. Tepelere doğru çıkar. Ben şu an Hristiyan Söğüt'e geldim. Alaaddin Keykubat Ertuğrul Gazi'ye Söğüt'ün tamamını verirken der ki obanı aşağı Söğüt'e kuracaksın. Bu dereyi geçmeyeceksin. Bu derenin ötesi Hristiyanlarındır. Aman ha sakın. Ertuğrul sana güveniyorum. Sakın bana sığınmış olan Romalı köylülerin burunları dahi kanamasın der.

0: ve buraya gönderir. Ne kadar da enteresan bir hikaye. Eğer Roma İmparatorluğu'nda olsaydı bu şöyle olurdu. Romalı bir kral komutana derdi ki sana Söğüt'ü veriyorum. Orada Müslümanlar yaşıyor. Kılıçtan geçir. Hepsini doğra. Oralar senin olsun. Ama mesele Osmanlı ve İslam olunca hepsini sana zimmetliyorum. Bu topraklardaki Hristiyanlar senin zimmetindedir, emanetindedir demiştir ve buraya göndermiştir. İşte Tevarih Ali Osman'da diyor ki Ertuğrul tam olarak derenin önüne gelirdi. Ben de geldim. Ertuğrul gibi geldim. Derenin önüne geldim. Alplerine derdi ki o Abdurrahmanlara, o Turgutlara, o Samsalara, o Bamsılara der ki Alplerim, benim haberim ve rızam olmadan şu köprüyü geçerek Hristiyanların memleketine aman ha zinhar gitmeyesiniz. Orada Hristiyanların memleketinde bir tane Alp görmeyeceğim der. Aşık Paşa Zade Tevarih Ali Osman da der ki bu adamlar büyük adamlar. Ertuğrul Gazi'nin boyu 1.88. Diyor ki Aşık Paşazade, Ertuğrul insan azmanı olan Alplerinin arasında kayboluyordu. 1.88, 1.90 olan Ertuğrul Gazi Alplerin arasında kayboluyor, küçük kalıyor. Demek ki Alpleri Turgutlar, Bamsılar, Samsalar, Abdurrahman Çavuşlar 2 metreyi geçiyor olsa gerek ki Ertuğrul aralarında kayboluyormuş. Diyor ki Aşık Paşa, karşıya Hristiyanların bulunduğu topraklara geçerek o deri kıyafetli her tarafında kılıç yaraları olan Alpler Hristiyanları korkutuyordu. Görüntüleri Hristiyanları korkuttuğu için 1.88 boyunda olan Ertuğrul Gazi'nin aralarında kaybolduğu, ortalama 2 metrelik Alplerin o tarafa geçmelerine yasak koymuştu. Nasıl ama biz böyle bir milletin evladı olmaktan gurur duymayalım mı? Korkmasınlar, Hristiyanlar korkmasın diye Ertuğrul Gazi Alplerine buraya kadar gelebilirsiniz. Buradan öteye gitme hakkınız yok, kızarım der. Peki oraya gelir. Nasıl orada kuyulu mescidi yapar? Haydi gelin. Ertuğrul Gazi tarafından yapılıp Abdülhamit Han tarafından restore edilen kuyulu mescide girelim ve orada hikayemize devam edelim. Diyor ya Engin Altan düz yatan diriliş Ertuğrul'da Söğüt benim malımdır vermiyorum. Tam olarak bu karizma işte. Bu mescidi yaptıran da o karizmadır. Şu an Selçuklu Devleti'nin bir bakiyesi olan Osmanlı'nın ilk yaptığı Selatini Camii'dir. Osmanlı Devleti'nde ne kadar padişahlar tarafından yapılan bir cami varsa aklınıza gelen İlki budur. Yapılış tarihi çok net belli değildir. Osman Gazi'nin doğumu olan 1258'den önce de yapılmış olma ihtimali var. Ne zaman yapıldığı bilinmiyor ama şu biliniyor. 1272'ye kadar yapılmış olsa gerek. Buradaki Ertuğrul Gazi'nin ölüm tarihi. Yapılış tarihi belli olmadığı için en kötü ihtimal 81. Fakat ortak karar, ki şurada bir yazı var, onu da okudum. Vakıfları diyor ki 72'ye kadar yapılmış olması lazım. 58 öncesi ise Osman Gazi'den daha büyüktür. Şu an gördüğünüz yapı 1902 ile 1910'lu yıllar arasında Abdülhamit Han tarafından yaptırılan camidir. Ancak anladığımız ve gördüğümüz kadarıyla Ertuğrul Gazi'nin yaptığı cami de bu ebatlarda bir cami olsa gerek. Burası Kuyulu Mescid. Peki burası Hristiyan memleketi Murat?
1: Öyle mi?
0: Biz şu an Hristiyanların...
1: Orada mıyız? Türk toprağında mıyız?
0: Biz Osman Gazi zamanından itibaren Türk topraklarındayız. Ertuğrul Gazi burada insanları Allah'a hamdolsun kılıcı keskin olduğu kadar dili ve zekası da keskinmiş olsa gerek ki buradaki Rumlar Ertuğrul Gazi ve alplerinin ahlakını gördükten sonra 100 yıl içerisinde

0: bunu demek haklarıydı. İlk 100 yılda Müslüman oldular. Yani Ertuğrul Gazi'den 100 yıl sonra bile burada Hristiyanlar vardı. 1300'lü yılların sonlarında artık burada Hristiyan kalmadı.
1: Hoşgörü politikasından dolayı mı Müslüman oldular?
0: Güzel, hoşgörü politikası diyor Murat kardeşim. İstimaliyet adı verilen hoşgörü politikasından dolayı insanlar burada Müslümanlaştı. İlla ki ben Romalıyım ve Hristiyanım diyenler de taşındılar ve buradan gittiler. Yani burası 600-700 yıldır İslam toprakları. Bu hoşgörü, burayı Müslüman yapan hoşgörü, buradan sonra 1460'lı yıllarda Bosna Hersek'i, ardından Sırpları, Hırvatları da Müslüman yapan hoşgörüdür. Kılıçla insanları Müslüman yapmadılar. Kılıçla toprak aldılar. İçindeki insanları da hoşgörüyle Müslüman yaptılar. Şimdi Murat kardeşim de buraya ilk defa girecekmiş. Murat'ın da sizin de son derece hayranlıkla şaşıracağınız biliyorum. Bir şey göstereceğim. Haydi buyurun. Bakın size ne gösteriyorum içeride. Sizi camiye sokmadan bir şey daha anlatmak istiyorum. Buranın bahçesi çok tarihi bir bahçe. Bu arada 1270 yeni ihtimal 1270'ler, 1250'ler de olur. Bir camiye dokunmak, yani 700 küsur yıllık bir cami çok önemli. Burası, bu bahçe ise, sizler tepede durun, ben aşağı ineyim ve oradan konuşalım. Bu bahçe çok tarihi bir bahçe. Burası 1921 yılında Yunanlılar tarafından işgale uğradı. Söğüt'ün tamamı. Bütün evlerden, barklardan, insanların dükkanlardan mallarını, mülklerini aldılar. Bildiğiniz bir yağmalama hareketine girdiler. Söğüt artık Yunanlıların işkence yeri oldu. Hatırlayın, geçtiğimiz hafta Ertuğrul Gazi'nin türbesinde kurşunlanmış pencereleri ve bizim en kutsallarımız olan halifelerimizin, peygamberimizin ve Allah'ımızın isimlerinin kurşunlandığı tabletleri gördünüz. O insanlarda din, iman, ahlak, kutsallık yok. Bizlerin ataları bir yere girdiğinde kutsallara dokunmuyorlar. İzin veriyorlar. Çünkü leküm dinikum veliye din. Senin dinin sana, benim dinim bana. Ama onlar geldiğinde ilk önce kutsallardan başlıyorlar ki çok önemli. Bir sonraki bölümde Bilecik programında size Yunanlılar tarafından yıkılmış camileri göstereceğim. Ama haftaya Bilecik'e gittiğimiz zaman, şu an biz Söğüt'teyiz. Burası bir bahçe, caminin bahçesi. 1922 yılında burası, Söğüt, düşman işgalinden, Kuvayi Milliye'den kurulan düzenli ordular sayesinde kurtulduğunda, Kuvayi Milliye lideri, yani düzenli ordunun komutanı buraya gelir. Yunanların elinde Türklere ait ne kadar yağmalanmış mal, mülk, eşya varsa hepsini bahçeye koyar. Üst üste halkı çağırır, der ki Kuyulu Mescit bahçesine gelin. Kuyulu Mescit bahçesinde sizden zorla gasp edilmiş, alınmış olan mallarınız var. Gelin ve onlara sahip çıkın. İnsanlar akın akın buraya gelirler ve kendi mallarını, kendi mülklerini, haftalarca yağmalanmadan kurtulan malların buralarda, bu bahçelerde halka dağıtım seremonisi sergilenir. Burası Kuvayi Milliye'nin, burası düzenli ordunun, düşman işgalinden kurtulduktan sonra Müslümanların eşyalarının geri alınmasına şahitlik yapan yerdir. Allah bir daha bu topraklara, bu vatana, bu millete, bu memlekete işgal adı verilen o iğrenç aşağılık duyguyu, o gurur kırıcı duyguyu yaşatmasın. Allah-u Teala bu topraklara Mehmetçik'ten başka askerin ayağını bastırmasın inşallah. Bu camiye, şu an benim ayağımı basmış olduğum bu bahçeye eğer bir asker ayak basacaksa, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asıl ve asil şerefli mensupları olan Türk askeri ayak bassın. Başka hiçbir ülkenin ordusuna nasip etmesin. Hadi şimdi gelin, 750 yıl önce Ertuğrul Gazi atamızın yapmış olduğu, kendi eliyle taşlarını ve tuğlalarını koya koya yapmış olduğu bu caminin hikayesini içeride konuşalım. Haydi buyurun, içeriye girelim ve hiçbir camide olmayan bir detay görelim. Kuyulu Mescit adını tam olarak bu kuyudan almaktadır. Kuyulu Mescid'e adını

adını veren şey zaten işte bu kuyu. Aslında cami bu kadar. Aslında ben şu an caminin kapısında bulunmaktayım. Ve aslında şurası, yani şu çizginin olduğu yer, şu bölge cami değil. Burası bahçe. Abdülhamit Han döneminde bu bahçe camiye eklenmiş. Yani şu kısım, şu dörtgen kısım camide yok. Caminin bahçesi. Dolayısıyla bu kuyu da Ertuğrul Gazi'nin yapmış olduğu cami zamanında caminin içinde değil, hemen kapısında. Bu kuyu burada, burası da caminin kapısı. Kuyulu Mescit adını tam olarak buradan almaktadır. Ertuğrul Gazi, gayrimüslimlerin yaşamış olduğu topraklardan şu kadar, 6'ya 6 metre şu kadarcık bir yer alır. Parasını verir ve yer alır. Sonra tek başına buraya gelir. Zira alplerine burada kalmaları yasaktır. Buraya gelir ve o taşları burada tek tek düzenler. Hadi gelin şimdi Ertuğrul'la birlikte o taşları düzenleyelim.

Ertuğrul bu kadar bir yer alır. Sonra tek tek taşları yukarıya doğru dizer. Hristiyanlar anlam veremez. İnsan boyunu geçtikten sonra taşlar, Ertuğrul'un boyu, benim boyum 1.73, Ertuğrul'un boyu 1.88, 2 metre. Demek ki şuralara kadar ördükten sonra artık Ertuğrul Gazi buraya bir seccade atmaya ve burada vakit namazlarını kılmaya başladı. Hayatları boyunca namaz denilen şeydeki, namaz denilen ibadetteki hareketleri hiç görmeyen Romalılar, bu adam tek başına ne yapıyor burada acaba diyerek etrafta birikirler. Ertuğrul Gazi her gün gelir, tek başına bu camide namaz kılar, sonra buraya bir bina yapmaya başlar. Ve bir gün adamın teki, ne yapıyorsun sen burada diye sorar. Kaynaklar der ki, duvar dibine yaslanan Ertuğrul o adamı yanına aldı, bak kardeşim dedi, anlatmaya başladı. Duvar dibi şuralar bir yerler olsa gerek, buralara bir yerlere. Ne yapıyorsun sen sorusu el bombasının pimini çekmek gibiydi. Ve Ertuğrul Gazi sürekli ne yaptığını anlattı insanlara. Ve akın akın insanlar, akın akından kastım her gün 3-5 Müslümanlığa doğru dönüşüyordu. Ve Kuyulu Mescid bir dönem sonra artık Alplere, buraya yerleşen Müslümanlara değil, bu topraklarda Müslümanlığı seçen Hristiyanlara yuvalık yapmaya başladı. Bir süre sonra artık bu camide Hristiyanlar, İslam'a ihtida etmiş, muhtedi olan Hristiyanlar burada namaz kılmaya başladı. Tabii ki o taşlar bugün bu taşlar değil. 1902 tarihinde Abdülhamit Han yıkılmış olan bu camiyi temellerine kadar indirdi. Temellerinden sonra yükseltti ve bir daha cami yaptı. Yani şu an dokunduğum taşlar 750 yıllık değil. Şu an dokunduğum duvarlar 1902 yılına ait. Yani 124 yıllık taşlar. 124 sene önce Ertuğrul Gazi atamızın yapmış olduğu camiyi Abdülhamit Han atamız, Ertuğrul'un torunu bir daha ihya etti. Bu kadar. Bakın etrafında dönüyoruz. Kuyulu Mescid tam olarak bu kadar. Ertuğrul'un yaptığı mescit burada bitiyor. Burası kapı. Dışarısı arka taraf. Abdülhamit Han dışarıyı da ekledi. Bu kuyuyu da ekledi camiye. Bu kadar büyüttü. Ertuğrul Gazi'nin olduğu yerde şu an kameraman kardeşim Murat ve siz duruyorsunuz. Abdülhamid'in eklemiş olduğu yerde ise ben duruyorum. 1250'ler, 1902 ve bu programın yayınlanma tarihi 2026. Tarihte, geçmişte yürümek tam olarak bu değilse ne? Efendim Beyaz TV, geçmişe yürümek.

Yürüyen Adam programı Osmanlı Devleti'nin ilk Selatini camisi olan Kuyulu Mescid'den sizlere diyor ki gelin ata topraklarını Söğüt'ü yalnız bırakmayın. Gelin bu camide bir vakitlik namaz kılın.

0: Burada çok güzel bir detay var. Herkes buna
1: kaymakam çeşmesi der ya da yanında bulunan 600 yıllık Devlet-i Ali Osman'ın temellerinin şahidi olan, üstelik Söğüt'te devletin temellerinin şahidi olan bir çınar ağacı var. Bu yüzden buraya Çınarlı Çeşme denmektedir. Öncelikle bugünkü halinden bahsedeyim. Çınar 600 yıllık. Muhtemelen çınarın kökleri caddenin arka taraflarına kadar gidiyordur. Bakın taşları kaldırmış. Bakın burayı da kaldırmış. Çeşmeye de zarar vermeye başlamış. Artık çeşmenin mermerlerini yerinden kımıldatmaya başlamış. Çınarı yerinden kaldırıp söküp başka bir yere götüremeyeceğine göre çeşmenin buradan kaldırılıp başka bir yere götürülmesi gerekiyor. Mesela şuralara konulsa çeşme ne kadar harika olur. Şimdi kapatayım da. Ne kadar harika olur. Şuralara falan konulsa, zira çeşmenin 1919 yılından kalma mermerleri zarar görüyor. Nereden biliyorum 1919 olduğunu? Bakın burada bayraklı bir tarih var. 1335 diyor. 1335 tarihinin miladi karşılığı 1919 demektir. Orijinal İznik Çinileri tam olarak karşımızda. Bu arada İznik, sizler nereden seyrediyorsunuz bu programı bilmiyorum ama İznik buraya yaklaşık 40 dakika mesafede. Şu yoldan giderseniz İznik'e yarım saat 40 dakika içerisinde ulaşırsınız. Yani bu çinilerin yapıldığı yerler çok yakın olan yerler. Kaymakam Sait Bey'den bahsetmek istiyorum. Ama öncesinde çeşmenin zarafetine bakın. Çeşme dört yüzlü kare olduğu için dört tane kenarı var. Ve her birinde bir çeşme olması gerekiyor. Ama adab, ama estetik, ama zarafet ne kadar önemli. Buradaki çeşmeyi açtığında suyu içen insan caddeye doğru eğilir. Arkasını caddeye alır. Olabilir. Buradan suyu içen insan meydanı arkasına alır. O da olabilir. O da anlaşılabilir. Bunu buradan eğilerek su içen insan bu tarafı arkasına alır. Yani üç tarafın da arkaya alınmasında herhangi bir beis yoktur. Suyunu iç yeter ki. Bu arada bu yüzdeki şeyler bayağı bir yıpranmış durumda. Çiniler. İnşallah buranın da köklü bir restorasyona ihtiyacı var. Olsa gerek. Gelelim çeşmenin en önemli yerine. Camiye bakan taraf. Burada bir çeşme. Dört yüzlü bir çeşme. Burada bir çeşme var. Ben buradaki çeşmeyi eğiliyorum. Camiyi, dolayısıyla kıbleyi arkama alıyorum. Camiyi ve kıbleyi arkama almayayım diye bu tarafı kör yapmışlar. Bu tarafı sağır yapmışlar. Dört yüzlü, dört yönlü bir çeşmenin üç yönünde çeşme var. Ama camiye bakan tarafta ve su içecek olan kişinin arkasını döneceği tarafta çeşme yok. Sanırım zarafet bu olsa gerek. Bakın buralarda mason yıldızları var. Bir burada var mason yıldızı. Bir de diğer tarafta var mason yıldızı. Bu durum kendisini tekrarlayan bir biçimde çeşmenin her yönünde var. Yani bu taraftan kalkıp bu tarafa geçeceğimiz zaman da göreceğimiz şey aslında İsrail'in bayrağında bulunan, valla İsrail diyesim de yok, bayrak diyesim de yok ama

ülke söz konusu olunca bayrağında bulunan sembol burada da var. Peki bir dakika. Bu çeşmeyi yapan mimar ya da bu çeşmeyi yaptıran kaymakam Sait, kaymakam Sait Bey'in Masonlukla, Siyonizmle ya da İsrail'le ne ilgisi var? Cevap. Yok ki. Cevap. Bunlar da zaten Mason işaretleri değil ki. Bunlar bambaşka anlam ifade ediyor. Aslında biz şu an Davut mührünü, Süleyman peygamberin mührünü, oğlu Davut aleyhisselamın yıldızını görüyoruz. Aslında şu an görmüş olduğunuz birbiri içine geçmiş iki üçgenin oluşturmuş olduğu yıldızlar aslında İsraillilerin, Masonların ya da Siyonistlerin kullandığı yıldızlar değil. Aslında bu yıldızlar Davut aleyhisselamın, Süleyman aleyhisselamın kullandığı yıldızlar. Aslında bu yıldızlar Selçuklu Devleti'nin, Devlet-i Ali Selçuk'un Adalet Bakanlığı'nın yıldızları. Selçuklu Devleti kullanmış, Osmanlı Devleti kullanmış. Dünyada Masonluk kelimesi yokken, Siyonizm henüz bir vahşet haline gelmemişken, Osmanlı'da, Selçuklu'da ya da İslam'da bunlar zaten vardı. En önemli kısma gelelim. 1919 tarihinde yapımı başlanan bu çeşmenin yapanı Kaymakam Sait Bey. Bu topraklarda bir işgalin olacağı öngörülmüş. Ve bu topraklara teşkilat-ı mahsusa, yani devletin karakol cemiyeti adı verilen İstanbul'dan Anadolu'ya mal, para, erzak, ilaç, asker, mühimmat kaçıran kara vasıfların, Abdurrahman Sami Efendilerin, İpsiz Receplerin, Mehmet Akiflerin içinde bulunduğu karakol cemiyetine bağlı olan Sait Bey bir anda kaymakam olur ve buraya gelir. Kaymakam Sait Bey olarak burada göreve başlayan insan aslında teşkilat-ı mahsusa eğitimi almış bir mülkiyelidir. Kaymakamlık yapma özelliği vardır fakat aslen kaymakam değil, bir casustur ve bu topraklara devlet tarafından, Türk devleti tarafından, Devlet Ali Osman tarafından bu topraklardaki işgal hareketlerinde neler olup bittiğini Anadolu'ya ve İstanbul'a aktarması için getirilen, konulan, görevlendirilen bir adamdır. Kaymakam Sait Bey, kaymakam sıfatı ile bu topraklarda görev yapan bugünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir elemanı olan Kaymakam Sait Bey'in ruhuna rahmet, mekanı cennet olsun, bize bu çeşmeyi kazandırdı. Acaba kaymakam adı ile, acaba kaymakam vasfı ile Ankara'ya hangi bilgileri, hangi önemli istihbaratı, hangi sırları aktardı? Onlar Allahu alem. Zira elimizde hangi ajan, hangi casus, nereden, hangi bilgiyi aktardı diye bir kitap, bir not, bir belge yok. Malumu olduğu üzere bu işler gizli işler. Herhangi bir kaydı kuyuda olmayan işler. Bakın bize bir çeşme neler hatırlattı. Kaymakam Sait Bey'in ruhuna rahmet, mekanı cennet olsun, yapmış olduğu dört yönlü kare formlu çeşmedeki üç çeşmesi bizlere yadigar kaldı. Gelin Söğüt'te bu çeşmeden bir su için. Söğüt demek Ertuğrul Gazi demek kabul. Onda bir hiçbir itiraz yok ama Söğüt demek aynı zamanda Ulu Hakan Sultan Abdülhamit Han demektir. Sultan Abdülhamit Han Söğüt'e çok önem vermiştir. Söğüt'ün delikanlılarından, Söğüt'ün gençlerinden, Söğüt'ün yiğitlerinden, Söğüt'ün adamlarından bir muhafız birliği kurmuştur. Söğütlü muhafız birliği üyelerine de emmi oğullarım demiştir. Benim emmi oğullarım, benim kardeşlerim demiştir Söğüt için. Bütün padişahlarda Sultan Vahidettin Han'a kadar olan
bütün padişahlarda Söğüt'le alakalı, Kayı'yla alakalı bir duygusal bağlantı vardır. Abdülhamit Han Yıldız Sarayı'nı, dış tarafını Doğulu Kürt aşiretlerinin çocuklarına kurmuş olduğu Hamidiye alaylarını alarak korutmuş, iç tarafını ise Söğüt'ten getirdiği Söğütlü alayı ya da Ertuğrul alayı olarak kurduğu bir taburlu bir alayla korutmuştur. Yani Kürtler Hamidiye alaylarında, Kayılı Türkmenler Ertuğrul ya da Söğütlü alaylarında Yıldız Sarayı'nı korumuştur. Şu an biz bir Abdülhamit ya da orijinal adı ile Hamidiye Külliyesi'ndeyiz. Arkamda muhteşem Tuğralı. Nasıl ama kabartma, nasıl ama güzellik. Sanırım estetik ve zerafet bu olsa gerek. 1905 yılında Sultan Abdülhamit Han ruhuna rahmet tıpkı Kuyulu Mescidi restore ettiği gibi bu topraklara hizmet etmiştir. Söğüt bölgesi Türkmen'in, Kayı'nın, Osmanlı'nın ana ocağıdır, ana beşiğidir, büyüdüğü yerdir. Bu topraklardan yetişen bir fidan Viyana kapılarına kadar gitti. Viyana kapılarına giden o sırrı öğrenmek ve o sırra vakıf olmak istiyorsak mutlaka Söğüt'e vakıf olmamız gerekiyor. Arkamda bir idadi, Zeynet-i İfraz-ı Makamı Muallâ-i Hilafet-i İslamiye ve Erker Perveri Saltanat-ı Seniyye-i Osmaniye Es-Sultan İbni Sultan Es-Sultan El-Gazi Abdülhamit Hani Sani Hazretleri iki satırını okudum. Aslında Osmanlıca ya da Arap alfabesini okumak, ben size bir şey söyleyeyim. Alfabedeki harfleri biliyorsak, Elif, B, T, S, Cim biliyorsak, ben size bir haftada çok uzun bir zaman verdim, bir haftada okumasını öğretebilirim. Çok basit bir okuma şekli vardır. Yeter ki alfabeyi ezberle, geri kalanı bir haftalık iş. Efendim, arkamda bir idadi var. Yani bir lise. Bugünkü anlamda bir lise. Çünkü bu dinin, Abdülhamit Han'ın tabi olduğu dinin ilk emri okudur. Üret, vur, kır, biriktir, yaşa değil, oku. Üretmek okumaktan sonra geliyor zaten. Okuyan adam üretir. Bu yüzden diyor ki İslam, Bismillah, ikra. Bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbükel ekrem. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâlem yâlem. Oku. Yaratan Rabbinin adı ile oku. Şimdi her yere yaratan Rabbinin adı ile okullar yapan Osmanlı'da okuma yazma oranı %2 idi diyen tarih cahilleri türemiş durumda. Söğüt'te bile bir lise var. Bakın, Sıbyan Mektebi var demiyorum. Ortaokul var demiyorum. Lise var. Lise varsa ortaokul da vardır. Sıbyan Mektebi de vardır. Yani en az iki okul daha olmak zorunda. Bu onu göstermekte. Nasıl ama? 1905 tarihli Hamidiye İdadesi. Hemen dönelim. Arka tarafta, tam arkamızda bir cami. Bu da Hamidiye Camii. Yine aynı tarihlerde. Bu sefer idadiyi arkamıza aldık. Yani sizin arkanıza. Benim önüme aldım. Tıpkı az evvel sizin görmüş olduğunuz manzarayı şu an ben görüyorum. Ne kadar da güzel bir manzara görüyormuşsunuz. Şu an bir cami. Hamidiye Camii. Bunun da yapılış tarihi 1905. Bu cami okulla birlikte aynı bahçede yapılıyor olması neyi ifade ediyor? Bir tarafında cami, bir tarafında okul ve aynı ortak bahçeyi kullanıyorlar. Bu ne demek? Bu çok önemli bir şey demek. Bu oku, yaratan Rabbinin adıyla oku demek. Okulla camiye Osmanlı hiç ayırmamış ki, yan yana aynı bahçe içinde görmüş. Zira cami de Müslüman için bir okul demek değil midir? Zira
çocuk okulda, baba da camide eğitim görmüyor mu? Peki babayı camide, çocuğu okulda eğiten İslam anneyi boş mu bırakıyor? Zinhar, imamların evleri de, imamların lojmanları da hanımlar için bir okuldur. Bu yüzden vakfiyelerde, Selatini camilerin vakfiyelerinde imam atamalarındaki kurallardan biri, bir, imamın sesi güzel olacak. İki, musiki kulağı olacak. Üç, ata binip kılıç kullanacak. Dört, yakışıklı uzun boylu olacak. Beş, evli olacak. Altı, hanımı da gün görmüş. Bak, gün görmüş diyor. Hanımı da gün görmüş ve hitabeti kuvvetli olacak. Dolayısıyla imamın hanımı da anneler olarak kadınların hocası ya, bu bakımdan önemli. Bu bahçede size göstereceğim son eser ise 1916 tarihinde Sultan Mehmet Reşat tarafından abisi Abdülhamit Han'ın külliyesine eklemlenmiş olan bir yapı. Reşadiye Eytam Evi, Eytamhane. Eytam yetim demek. Darül Eytam, yetimler. Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda, 1916'ya kadar olan tüm savaşlarda şehit olan abilerin, dedelerin çocuklarına devlet el uzatmış, babası devlet için, vatan için can veren evlatları da devlet unutmamış. Dostlar, devlet babadır baba, devlet anadır. Hiç yalnız bırakır mı yetim çocuğunu der ve okulla caminin bahçesine bir Darül Eytam, yetimler yurdu yapar. 1905 İdadi, 1905 Cami, 1916 Reşadiye Darül Eytam'ı. Söğüt'e geldiğinizde aman ha ne olur, sakın burayı ihmal etmeyin. Burası Hamidiye Külliyesi ve sizleri bekliyor.

0: ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap. Şampiyon! Şahanesin Gemini.
2: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
3: Bu salıbimde Haribo meyve aromalı karışık yumuşak şekerleme 179 lira. Fisko Birlik şeker ilavesiz fındık ezmesi 249 lira.
4: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
4: Herkes gibi. Hakemler.
5: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
4: Kuaförler.
5: Ne kadar borcumuz?
6: Kargo bedava.
4: Taksiciler.
5: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredin.
4: Hatta astronotlar gibi.
5: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus.

0: Abonelik alo.
1: Ne istersen ne 11.
2: Her şeyin bir ideali var.
3: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
1: Her işin bir korkması var.
0: Ne 11 deyin? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
1: Ne istersen ne 11.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Hangi Kredi?

0: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Bir şey diyeceğim. Senin seyircide inanılmaz bir kredin var değil mi?
3: Evet, seyircimin bana kredisi çoktur.
2: Çok iyi ya.
3: Ama Getir Finans'ın da herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da çok iyi.
2: Ay harika bir haber bu. Hemen bakıyorum.
4: İyi faizli kredi fırsatları Getir Finans'ta.
0: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: yemek.
1: Migros Hemen'de 300 TL, Migros Sanal Market'te 500 TL ve Migros Yemek'te 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
2: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
5: Felix!
6: Yemek getirdim.
5: Felix dünyasına hoş geldiniz. Burada her gün bir macera. Her an yaramazlık için ve her öğün karşı kılınamaz. Kedin için karşı konulamaz parti mix ödün mamasını dene.
7: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
2: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
1: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone.

0: Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
1: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarma zamanı.
2: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Kestik.
5: Ben oyuncuyum. Setlerim yoğun. Benim iyi uyumam lazım.
6: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
7: Sütaş ayran.
8: Döneri gördüğün an.
9: Bir de sütaş ayran.
8: Gelsin sütaş ayran. İçtikçe iyi.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
18: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: 2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet Efsane Basma Tipirinç 189 lira yerine 175 lira. BİM, BİM, BİM, kalbimle
3: benim, BİM, BİM. Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
12: Bir uçtan Söğüt'ü, bir uçtan Bilecik'i gören hakim bir tepeye 1327 yılında yeğeni Orhan Gazi tarafından yaptırılan bir türbede yatan Dursun Fakih Hazretleri'ni görüyoruz tam arkamda. Şeyh Edebalı'nın kızıyla evli. Osman Gazi'nin bacana Rabia Bala Hatun'un ablasıyla evli olan Dursun Fakih otomatik olarak Orhan Gazi'nin de teyzesinin eşi olmak münasebetiyle eniştesidir. Bir Türk bilginidir. Türk alimidir. Hem müsbet ilimler var hem dini ilimler var. İki kanatlı kuş derler bunlar için. Medreseyi ve tasavvufu aynı anda bitirenler için. 1299 tarihinde bacanağı Osman Gazi Karacahisar Kalesi'ni aldıktan sonra 1281 tarihinde Ertuğrul Gazi aldı. 99'da Osman Gazi bir daha aldı. Konumuz değil, başka bir programda inşallah yine. 1299 tarihinde Karacahisar Kalesi'nin mescide çevrilen şapelinde Osman Gazi adına bir fetva okuyan ve ismini anan Dursun Fakih Osmanlı Devleti'nin kuruculuğuna şahitlik yapmıştır. 1327 yılına kadar olan tüm savaşlara hakimdir ve şahittir. Bugünse Devlet-i Ali Osman'ın kurucusu olan Osman Gazi'nin bacanağı Orhan Gazi'nin eniştesi olan Dursun Fakih'e böylesine tepelerde her yerleri ve her şeyleri gören bir tepeye devlet tarafından türbe yapılmıştır. Allah mekanını cennet-i âlâ eylesin. Bu Karamanlı yiğite, Karaman'da doğmuş Şeyh Edebali'nin tedrisatından geçmiş, Osman Gazi ile evlilik yoluyla akraba olmuş, Orhan Gazi yenişte olmuş Dursun Fakih'i Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Söğüt yolculuğunuzda, Söğüt'e geldiğiniz zaman burayı da ne olur ihmal etmeyin. Efendim, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah keyifli bir program olmuş. İnşallah zevk alarak haftaya olacak olan programı bekliyorsunuzdur. Haftaya Allah fırsat ve ruhsat verirse Söğüt'ün ana merkezi Bilecik'ten sizlere merhaba diyeceğiz. O ana kadar Allah'a emanet olun.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Zaman kaybetmek yok.
2: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

yılbaşında bizi izleyen Marka Şehirler program izleyenlerimize keyifli, mutlu pazarlar diliyorum. Efendim bu hafta rotamızı kadim tarihiyle, beş minaresiyle, zengin kültürüyle, muhteşem doğal güzellikle

0: Efendim Bitlis'e kadar gelmişseniz sabahın erken saatlerinde mis gibi o toprak tandırda, taş tandırda pişen ekmek kokuları sizi muhakkak bir mahalleye götürecek. Ve sizi Bitlis'in en meşhur, en güzel ekmeklerini yapan o emekçi ablalarımın yanına getirdim. Hava 40 derece, içerisi daha da sıcak. Tabii ki bu işin emeğini çeken yine kadınlarımız. Ablacığım kolay gelsin.
1: Sağ ol.
0: Hoş nasılsın, geldiniz. İyi misin bu sıcakta?
1: İyi, idare edeceğiz.
0: İdare ediyor değil mi? Nasıl, zor mu bu sıcakta bu ekmekleri pişirmek?
1: Çok sıcak, çok zahmet.
0: Ne zaman başladı mesai?
1: Sabah tam 7'de.
0: Sabah 7'den bu saate kadar bitmeyecek. Akşama kadar bu ekmek serüveni devam edecek efendim. Tabii ki hanımlarımız o Bitlis'in kültürel zenginliği olan, geçmişten bugüne kadar gelen o bayatlamayan lezzetini, lezzetli mi lezzetli bir o kadar da besin değeri yüksek bu tandır ekmekleri hala gelenek olarak devam ediyor. Tabii ki burada ekmek bir kültür, doğru mu Serpil Hanım?
2: Evet Hilal Hanım. Hoş geldiniz
0: hoş
2: öncelikle.
0: Hoş bulduk. Bu sıcakta her yerde kadınlarımız hep önde.
2: Biz Bitlis'in yerlisiyiz burada. Babaannelerimiz, anneannelerimiz hep bu ekmeği pişirirdi.
0: Hala
2: bu olmadan doymazdık biz. Halen de devam ediyoruz.
0: Bir günde kaç ekmek yapıyordun abla?
1: 1200-1250 kilo.
0: Hepsi senin zaten elinden geçiyor.
1: Evet.
0: Ablama
1: bak. Kaç defadan?
0: Kaç?
1: Kaç bu oradan kesiyor, oradan şey yapıyor, oradan gelir.
0: Burada hafıza. Muhteşem bir ekip var. Kameranın arkasında tabii ki aslında bu hamur akşamdan mı hazırlanıyor? Ne zaman hazırlanıyor?
2: Akşamdan değil. 2-3 saat önce sabah ezanında hamur yaparlar. Ondan sonra da hamur gelir tandıra vurarlar.
0: Ve
2: sonra da afiyet olsun.
0: Bayağı kalabalık bir ekip. Şöyle keseceğiz. Duman üstünde. Henüz yeni çıktı değil mi?
2: Yeni
0: çıktı. Şöyle bir keselim
2: ateş
0: mi?
2: Gibi.
0: Bir hala sıcak sıcak şöyle bir paylaştıralım mı? Of bayağı sıcak, siz nasıl tutuyorsunuz bunu?
2: Biz Bitlisliyiz.
0: Değil mi? Bitlisli hanımlar olunca efendim elleri de alışık. Şöyle koparalım mı?
2: Kopatayım sana.
0: Biliyorsunuz Bitlis tarım şehri, aynı zamanda hayvancılıkta da çok iyi. Kendi peynirleri ve üzerine de ballarıyla muhteşem bir kahvaltı yapılır. Ki gerçekten çok sıcak.
2: Bak bunu tutamıyor.
0: Tek başına bile muhteşem kahvaltı.
2: Afiyet olsun. Afiyet olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Buradan Beyaz TV'ye teşekkür ederiz. Bizi böyle ağırladığı için, bizi unutmadığı için Hilal Hanım'a ve ekibine teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. Bitlis'e gelmek bir şeref, bir onur. Biz de onlara layık olabiliyorsak. Ne kadar güzel. Bizi izleyenleri davet edelim mi?
2: Edelim.
0: Nereye söylersiniz?
2: Bitlis.
0: Çıkın çıkın gelin.
2: Gelin.
0: Giderken de efendim bu muhteşem ekmekleri almadan gitmeyin. Bizlere afiyet olsun.

0: Efendim Türkiye'nin en yüksek rakımlı ve endemik bitki zenginliği açısından da nadir şehirlerimizden biri olan Bitlis denilince benim aklıma o meşhur balı gelir ki bal da Bitlis'in ana vatanı efendim. Ana vatanı dediğimiz yerde sular şöyle bir durur değil mi?
1: Tabii ki.
0: Konu balsa da Bitlis önce konuşulur. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyoruz şu anda ilimizde bulunduğunuz için. Gastronomi haftasındayız. Bitlis gastronomi haftasındayız.
0: Ve kurtuluş yıl dönümü
1: Kurtuluş yıl dönümündeyiz. Bal Bitlis'in gözde nadir, herkesin gelip aldığı bir maddemiz.
0: Zaten Bitlis denilince hemen akla eşittir bal denilir değil mi?
1: Evet, tabii ki bal denilir. Balımızın çok özellikleri var.
0: Nedir onu soracağım. Nedir şimdi bu Bitlis balının bu kadar meşhur olması?
1: Bizim Bitlis'in %70'i kıraç arazi. Yani tarıma arazi uygun olmayan ama arıcılığa uygun olan
0: bir arazi. Rakımlar yüksek
1: tabii,
0: değil mi?
1: 2500 rakıma kadar çıkıyoruz. Endemik bitkilerimiz var. Dünyada ödül almış.
0: Ödüllü arıcılarımız var efendim.
1: 5-6 sefer, 7 sefer ödül almış ballarımız var. Her senede ballarımız ödül alıyor. Ta eski yıllardan Evliyas Çelebi'nin seyahatnamesinde Bitlis'te bal üretildiği anlatılır. İranlı bir seyyahın zamanında, 1050-1060 yıllarında Bitlis'te bal olduğundan bahsedilir.
0: Efendim diyoruz ya, her şey yerinde güzel ve yerinden alınır. İşte konu bal ise bal Bitlis'ten alınır. Ve dedik ya, hasat zamanı. Şimdi yolumuz Bitlis'in yaylalarına, bal hasatına efendim. Hep birlikte geçelim, ne dersiniz? Buyurun. Evet, şu an arı vızırtılarını bir duysanız ben neyin içindeyim diye düşünüyorum. Şu an tam 2500 rakımda Bitlis Arıcılar Oda Başkanı'yla,
2: Birliği Başkanı'yla
0: beraberiz. Sayın Başkan, Ağustos ayı başlayınca artık bu rakımlarda hasat zamanı, doğru mu söylüyorum?
2: Tabii, hasat zamanımız Ağustos 1 ile Ağustos sonu arası arıcılarımızın yaylasına göre başlıyor. Genellikle ayın 30'unda, yani Ağustos'un sonu itibariyle bitiriyoruz bu tip kovanları. Bir de kara kovanlarımız var. Onlar da Ekim'in 15'inde başlayıp bitiriyoruz.
0: Onlar biraz bu down soğuğunu falan alacaklar.
2: Tabii o soğuğu mutlaka alması lazım. Yoksa kara kovanın balı petekli bal olduğu için, yani bu sıcaklarda böyle yani şey olur, ezilir. Böyle hamur gibi olur. Onun için
0: istenilen verim alınmaz.
2: Tabii. Ekim aylarında onu almamız lazım. Ben biraz isterseniz Bitlis balını anlatayım. Bitlis balı tarihi bir geçmişi de var. Yani 15. 16. yüzyıl saray kayıtlarında Bitlis'ten bal gittiği söyleniyor. Evliya Çelebi gelmiş.
0: Seyahatnamesinde var.
2: Seyahatnamesinde buradan geçince bal ticaretinin olduğunu yazmış. Yani tarihi belge. Buradan geçen 2-3 tane seyyah yabancı, yani biri Fransız, diğerini şu an hatırlamıyorum ama iki seyyahın balla ilgili, yani 1800'lü 1700'lü yıllarda balla ilgili ticaretin ve çok kaliteli balın olduğu ile ilgili tarihi kayıtlarımız var.
0: Diye. Şimdi malzemelerimiz neler var?
2: Tabii körüğümüz var, arının sakinleşmesi için, bir de çıkarmamız için kolayca bir el demiri dediğimiz bir alet var.
0: Şimdi efendim, zaten işi bilince iş kolay değil mi?
2: Tabii.
0: Şimdi başkanımla hemen hangi kovana geçiyoruz başkanım?
2: Şu tarafa geçelim.
0: Şu tarafa hemen şöyle geçelim.
2: Şöyle şunu da açabiliriz.
0: Şöyle açalım, ben püskürtmeyi yapayım.
2: Tabii.
0: Tamamen bu körük.

0: Mesela bu olmamış. Bunda yavru var. Biz bunu makineye vurmuyoruz. Yani bunun balını almıyoruz. Bu...
1: Yavruları nasıl anladık başkanım?
0: Şimdi bu şu yavrudur. Şu kısım, görünen kısım.
1: Şurası değil mi?
0: Şurası, evet. Yavru olanları kışın yesin diye, kışın gıdası olsun diye.
1: Tekrar arılara bırakıyoruz.
0: Arının içine böyle
1: bu bırakırız. Arıların hakkı.
0: Evet, bu arıların hakkı.
1: Peki şu ikililer var. Farklı gördüm ben.
0: Onları petek bal diye alıp satıyoruz.
1: İçinden bir tane mi çıkıyor?
0: Yok, daha kovanı. Çok da çıkar da bunda bir tane varmış.
1: Bakar mısınız? Bu da herhalde bizim yiyeceğimiz.
0: Evet.
1: Ya ben şimdi arılardan korktuğum için.
0: Petek bal olarak. Yani bunun süzmesi yapılmıyor. Bu böyle,
1: bu direkt
0: bu şekilde satılıyor.
1: Buradan alıyoruz, satıyoruz. Ne kadar bunun fiyatı?
0: Bunun fiyatı 1000 lira kilosu.
1: Ne kadar gelir bu? 2 kilo mu gelir?
0: 2 kilo gelir, evet.
1: Tabii ki bunların bir de süzme dediğimiz.
0: Tabii.
1: O çıkacak hemen. Ben bunu alayım başkanım. Bundan da olmuşları alalım. Direkt çadıra geçelim.

0: Efendim arılardan arındırdığımız işte yılın ilk hasat ballarını getirdik buraya. Kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz. Baş göz üstüne.
0: Başkanım burada ne olacak şimdi?
2: Şimdi şöyle çerçeve var mı orada? Biraz önce çıkardığımız çerçevelerden. Bunun üstünün sırını alıyoruz. O şekilde getiriyoruz. Makinemizin içine koyuyoruz. Makineye koyduktan sonra makine döndürerek santrifüj görevi görüyor. İçine bakabilirsiniz. Balı içine alıyor. Oradan elekle bunu buna koyuyoruz. Ondan sonra da dinlendirmemize koyuyoruz.
0: Ve biraz, süzme balı elde etmiş oluyoruz.
2: Süzme balı ondan sonra doldurmuş oluyoruz.
0: Ondan sonra da afiyetle yiyoruz efendim. Aslında süzme ve petek balığın hiçbir farkı yok. Çünkü süzülürken de hiçbir işlemden geçmiyor. İşte Bitlis'in farkı diyoruz. Ve Bitlis'e yolunuz düştüğünde ballarınızı almadan gitmeyin diyoruz. Afiyet olsun.

0: Efendim, tarih şehri, doğal güzelliklerin şehri, kadim şehir, Bitlis. Bir o kadar da inanç, turizm, cazibe merkezi, birçok evliyaların, erenlerin bulunduğu bu şehir, inanç, turizmi alanında da inanılmaz bir geçmişe sahip, doğru mu söylüyorum?
1: Şimdi şöyle, aslında Bitlis'i ifade ederken diyoruz ki, turkuaz rengi ve muhteşem doğasıyla Ahvat, Adıcevaz, Tatvan deryasıyla başlar, Mutki, Gürüyma, Hizan'la uzayıp giden bir vadi şehirdir. Yani sinesinde barındırmış olduğu tarihi şahsiyetlerle geçmişten bugüne bilim, sanat, edebiyat, ahlak, siyaset, ticaret büyük kavramın da aynı zamanda merkezlerinden birisi olmuştur. Derler ki her padişahın bir gönül sultanı var. İşte Abdülhamit Han'ın da gönül sultanı Şeyh Muhammed Küfrevi'dir. Yaptırmış olduğu 1898 tarihinde burayla ilgili ne söyler biliyor musunuz? Kıtmir-u Babüke Sultan Abdülhamit Han. İşte Abdülhamit Han'ın yaptırmış olduğu, sanat tarihçilerinin geç dönem Osmanlı mimarisi de dese de aslında burası Türk İslam baroğudur diyebiliriz.
0: İnanç turizmi noktasında hak ettiği yerde mi Bitlis?
1: Diyoruz ki ey aziz İstanbul, bir bile bilsen sende ne hatıralarım saklıdır diye. İşte Eyüp Sultan'ın kardeşi Feyzullah El Ensari Bitlis'te metfun bulunmaktadır. Bizim de İdris'imiz şu anda Eyüp Sultan kabristanında yer almaktadır. Dolayısıyla doğru söylüyorsunuz.
0: Bununla beraber peki başka hangi evliyalar var?
1: Burada tabi tarihi şahsiyetlerin yanı sıra mesela evliyalardan birisi Veli Şemseddin, Emir Şemseddin müthiş bir dehadır. Aynı zamanda bu mahallede yer alan başka evliyalar da elbette ki var. Bakın Seyyid İbrahim bunlardan birisidir. Aynı zamanda diğer mahallede yer alan Seyyid Mustafa, Bitlis Emiri Ahmet Faik Han ve aynı zamanda Şemsi Bitlis'i de bu dehalar içerisinde yer alan tarihi şahsiyetlerden birisidir.

0: İncir nereden geldi? Aydın'dan mı?
1: Bitlis merkez.
0: Öyle mi?
1: Bitlis merkez.
0: Bitlis'te efendim incir de mi yetişiyor?
2: Yetişiyor ablam.
0: Sizi tanıyabilir miyim?
2: Erdal ablam.
0: Erdal abi nerelisin?
2: Bitlis Mutkili'yim.
0: Bitlisli sen.
2: Evet, Bitlisli Mutkili'yim.
0: Bunlar kendi ürünler mi?
2: Kendi ürünlerimiz.
0: Hepsi bitiyor mu tezgah?
2: Tezgah hemen hemen bitiyor.
0: Mısır başladı mı?
2: Başladı hocam.
0: Yavaş yavaş kaynamaya başlamış. Ne kadara satıyorsun?
2: Paketi 100 lira. 1 kilosu 100 lira.
0: İncir ama bal bal. Üzüm? Üzüm nerenin?
2: Üzüm de bahçemizin.
0: Kendi bahçenizin?
2: Tabii.
0: Üzümü ne kadar satıyorsun?
2: 75.
0: Daha armudu?
2: 50.
0: O mayhoş elma?
2: 50. Salatalık 70.

0: mı? Evet. Bitlis'in.
1: Hoş geldiniz önce. Hizan'ın.
0: Hizan'ın. Evet. Yani Bitlis'te fındık da yetişiyor.
1: Yetişiyor.
0: Ben inciri görmüştüm ama fındık hiç aklıma gelmemişti. Fındık. Oysa ki biz Karadeniz diyebiliriz.
1: Yok, Hizan'da fındık var. 10 tane köyümüz geçimini bundan sağlıyor.
0: Öyle mi? Peki sizin farkınız ne, fındığın farkı?
1: Bizim fındık hem daha yağlıdır fakat kabuğu serttir. Yani kıracak olmadan kırılmıyor.
0: Bayağı çetin bir fındık, evet, değil mi?
2: Aynen öyle.
0: Biraz aroması nasıl?
2: Aroması da yağ oranında güzel bayağı.
0: Bayağı aslında butik bir ürün değil mi?
2: Aynen.
0: Bayağı da pahalı mı?
1: Yok, 200 lira kilosu bu sene.
0: Şimdi sayın müdürüm, Hizan Bitlis merkeze kaç kilometre?
1: 50 kilometre.
0: Bayağı yakın.
1: Yakın yakın.
0: Şöyle... Çok doldurmayalım. Bakar mısınız balın güzelliğine? Bu stand hiç boş kalmıyor.
1: Hiç boş kalmıyor.
0: Bal severler, ikram burada, her şey bedava. İşte abim en zor işleri vermişler. Abim de bayağı biz konuşurken zaten buraya koymuş. Şöyle, bu dolup dolup taşıyor herhalde.
1: Evet, evet.
0: Dışı oldukça sert olan Bitlis Hizan fındığı sadece kırma gücünüzle kırabilirsiniz. Aromasına bakacağız. Müdürüm bayağı gerçekten güzel. Çok iyi.
1: Evet.
0: Ne kadar satıyorsunuz?
1: Biz satmıyoruz, sadece ikram ediyoruz.
0: Bitlis normalde Bitlis'te ne kadar satılır?
1: 200'de falan satılıyor bu sene.
0: Oldukça butik değil mi?
1: Evet, hem bir de hemen büyütüyor iç piyasada yani.
0: Herkesi Bitlis'e Hizan'a bekliyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz?
3: Teşekkür ederiz. İyiyiz. Sizler de iyisiniz. Hoş
0: gerçekten
3: geldiniz.
0: Şu masayı görünce şöyle bir kaldım ben.
3: Evet, öyle.
0: Neler getirdiniz bugün festivale?
3: Kendi el emeğimiz, kendi üretimiz. Bitlis Adi Cevaz Aile Destek Merkezi'nden geliyoruz. Ve yapmış olduğumuz kendi ürünlerimizi, el emeği ürünlerimizi sergilemeye geldik.
0: Neler var burada şöyle görelim,
3: evet,
0: mi?
3: Tel kırmadan çantalarımız.
0: Bunlar hepsi siz yapıyorsunuz.
3: Kesinlikle, evet. Kursiyerlerimizle beraber, hani onlarla beraber Maraş işi çantalarımız.
0: Ve... Ama ben bu tesbihe,
3: evet,
0: bittim.
3: En önemli.
0: Nasıl yaptınız bu tesbihi? Ne tesbihi bu?
3: Bu Adi Cevaz ceviziyle biliyorsunuz meşhur. Ve cevizin her alanda değerlendirdiği bir yer Adi Cevaz. Ve Adi Cevaz'ın cevizinin kabuğunu da dedik değerlendirelim.
0: Ne kadara satıyorsunuz?
3: Ya şu anda gümüş olduğu için 1,500.
0: Gümüş, evet, ve sadece, evet, size ait, sizde olabilir değil mi? İkincisi yok bunun.
3: Aha, kesinlikle yok. Kendi üretimimiz.
0: Son tasarım efendim.
3: Evet.
4: Bunlar etol, erkekler,
3: etol, erkekler için üretilmiş. Kendi markamız kesinlikle.
0: Şöyle bir açalım mı, bir gösterelim.
3: Evet, özel kumaşlardan üretildi. İki taraflı, çift taraflı da kullanılabiliyor.

0: Kavurga nedir?
1: Evet. Kavurga bizim Ahlat yöresinin kış çerezi.
0: Öyle mi? Evet. Hala var değil mi?
1: Evet, hala var. Çok eskilerden gelen bir gelenek. Burada gördüğünüz bütün ürünler Ahlat'taki ev hanımlarının ellerinden çıkan ürünler. Kooperatif olarak belediyemizin desteğiyle de bir bina açtık. İki katlı bir bina. Ahlat'ta yöresel ürünleri alt katta, yöresel yemekleri de üst katta bulabiliyorsunuz.
0: Yani aslında Bitlis'e geldiğinizde rahat bir hafta ayırmanız lazım ki sadece Bitlis merkezi değil, ilçelerinde muhakkak görmelisiniz.

0: nasılsınız?
1: Her şey çok güzel.
0: Bayağı alışveriş yapacaksınız, elleriniz dolu dolu. Olur,
1: tabii ki yeni gelmişiz, yapacağız.
0: O zaman ben size iyi gezmeler diliyorum efendim.
1: Teşekkür ederim, size kolay gelsin.
0: Sağ olun.

getirdim ki özellikle Osmaniye'nin oksijen deposu olan ve Osmaniye Belediyesi öncülüğünde Sayın İbrahim Çenet Başkan öncülüğünde yayla turizm potansiyelini arttırmak adına muhteşem bir projenin kısa sürede hayata geçmesiyle bugün birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan Zorkun Yaylası'ndayız. Hem etkinliğin güzelliğini hem de bu muhteşem projeyi dilerseniz yerinde birlikte keşfedelim.

0: arasında yapılır ki? Yayla kahvaltısı çok başkadır değil mi Sayın Başkan?
1: Evet, şimdi,
0: afiyet olsun.
1: Sağ olun. Günaydın, hoş geldiniz.
0: Günaydınlar.
1: Beyaz TV'ye tekrar Osmaniye'mize konuk etmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade edelim. Tabi burası Zorkun Yaylası. 1650 rakımlı. Şimdi Çukurova bizim yaz geldi mi ve biliyorsunuz deniz seviyesindedir ve cayır cayır yanar. Fakat bizim bir de yaylacılığımız işte yaz mevsimi geldi mi başlar. Burada da çok güzel bir tesis kazandırdık Osmaniye'mize. İşte bizim Zorkun Şenlik Tepesi diye geçer burası. Burada bizim yaklaşık 120 dönümlük bir alanımız var. Tabi burada da böyle kahvaltılarımız tabii envai çeşit.
0: Açıldığı günden bugüne kadar kahvaltıda tabii, yetişemiyorlarmış.
1: Evet, yani biz yani arkadaşlarımız bir kere rezervasyonları yani böyle inanın karşılayamıyorlar. Biz tabii bunu düşünerek hemen işte iki tarafında yine açık alanlar oluşturduk böyle.
0: Manzarayı söylemiyoruz
1: manzara
0: bile.
1: Manzara süper. Yani burası böyle çam ağaçları, ardıç ağaçları yani o doğal böyle amanoslar aslında böyle Karadeniz hiç aratmayan bir yönü var. Bir kere bakın kaymağı da, balı da, peyniri de, burada zeytini de olacak bir kere. İşte domatesi de, salatalığı da böyle. Aslında burada böyle hani 130 çeşit diyor arkadaşlarımız.
0: Peki bal?
1: Balımız tabii.
0: Yerli yani balı.
1: Bizim bakın Osmaniye özellikle bahçe bölgesi yani balcılığı da meşhurdur. Bizim zeytinciliğimiz de çok meşhurdur.
0: Evet, zeytinyağı da çok iyisiniz.
1: Zeytinyağında üretimi. Biz bugün artık belki inanmayacaksınız Balıkesir'i, Çanakkale'yi zeytin üretiminde geçmiş bir iliz. Hakikaten çok burada siz de gördüğünüz nezih de bir atmosfer var. Tabii birkaç günden beri devam eden, salı gününden beri devam eden burada bir festival var. Bu da işte bugün inşallah artık akşam saati ve yarın itibariyle güzel bir pik yapmayı düşünüyoruz.
0: Kaç kilometre uzağızdı
1: yani
0: Osmaniye?
1: Bir, burası işte yarım saatlik bir yolculuğu biz 28-30 kilometrelik bir mesafeyi alıyoruz. Yolumuzun hani standardı fena değil ama daha da iyileştirmeyi
0: gerçekten
1: inşallah.
0: Şunu itiraf etmeliyim ki yayla yolları zordur normalde ama kısa sürede inanılmaz bir asfaltla bütün araçlar gelebiliyor. Gerçekten emeklerinizi takip ediyoruz. Afiyet olsun diyoruz Sayın Başkanım.
1: Size de afiyet olsun.
0: Biz de kahvaltımızı alalım. Teşekkürler. Buyurun.

0: Zorkun Yaylası'nın kahvaltısı da başka olur. Şefim, sizi tanıyabilir miyim biraz?
1: Ben Ali Küpeli, Osmaniye Belediyesi Sosyal Tesisler Şefiyim.
0: Nasıl bir işleyiş var? Hangi saatlerde açıksınız? Neler var kahvaltımızda usta?
1: Efendim şöyle, bizim çeşitten daha çok doğal, nitelikli, daha kaliteli ürünleri kullanmaya çalışıyoruz. Tabii bizim 80 çeşide yakın

0: kahvaltımız var ama.
1: 80 çeşit.
0: Tabii ki bunun yanında tabii ki istek olursa da mutlaktan sıcak omletlerimiz var, sıcak yumurtalarımız var.
1: Hem serpme hem alakart istediklerine göre.
0: Ama biz tabii burada sadece kahvaltı ibaret değiliz. Bakın bizim burada çok güzel etlerimiz var. Yani öyle nitelikli mi? Tabii premium etlerimiz var.
1: Çek kahvaltılarımızı sayalım mı?
0: Tabii ki sayalım efendim. Şimdi burada bizim bu çocuklarımız için özellikle de burada yulafımız var, müslümüz var, efendim gevreklerimiz var, balımız var, kaymağımız var, reçellerimiz var. Bunlar el yapımı. Burada bizim yine bölgemizde incir var, incir reçeli.
1: Siz
0: el
1: yapıyorsunuz
0: yapımı.
1: Değil mi incir tabii, reçellerini?
0: Tabii,
1: el,
0: tabii efendim.
1: Bütün reçeller aynı kaymağımız şekilde.
0: Kaymağımız yine bu bölgeden.
1: Kaymağımız var.
0: Tabii ki bu bölgeden.
1: Peynir çeşitlerimiz de çok fazla.
0: Biz peynir dediğim gibi premium, nitelikli peynir kullanmaya çalışıyoruz. Öyle her peyniri de koymuyoruz. Burada koyun peynirimiz var. Yine yaylada olan keçi peynirimiz var. Bakın
1: o
0: burada,
1: keçi peyniri hangisi?
0: Efendim bakın şunu kullanıyoruz. Bir de bu bakın tulum peyniri. Deride bu. Deri tulumu.
1: Deri tulumu. Evet. Yayladan deri tulumumuz var.
0: Evet. Bu da keçi yine, peyniri. Bakın yine bu da koyun peynirimiz.
1: Koyun peyniri.
0: Tabii ki.
1: İsli peynirimiz bile İsli var.
0: İsli peynirimiz var. Burada tabii Kars bölgemizde yine Kars kaşarımız var.
1: Hepsi yöresel. Hepsi yerli yöresel. Ve milli efendim.
0: Efendim kendir... zaten en büyük şeyimiz şu biliyorsunuz. Biz 868 ve 869 kodlar var. Yerli üretime çok dikkat ediyoruz.
1: Bu arada Türkiye Aşçılar Federasyon Başkanı Sayın Zeki Açıkgöz'e selamlarımızı gönderelim evet. Efendim. Biliyorsunuz Türkiye'deki en büyük yerli üretim hareketlerinden birini her platformda duyuruyoruz. Ve yerli ise yeriz sloganı yine Osmaniye'de bu topraklarda değişmiyor. Her şey yerli, her şey milli. Şeflerimiz de yerli efendim.
0: Şimdi şöyle tabii burada belediye başkanı İbrahim Çelik'in çok büyük katkısı var. Osmaniye'de aslında çok harika hazineler varmış ama tabii bunları gün yüzüne çıkarmak İbrahim Başkanıma nasip oldu. Bize sağ olsun bu yolda görev verdi. Biz de elimizden geldiği kadar
1: gayret etmeye çalışıyoruz. Yani şey diyorsunuz siz. Zaten Osmaniye, Çukurova'nın bereketli toprakları, kiler çok doluydu. Biz kileri aldık. Sofraya taşıdık.
0: Aynen efendim bakın burası öyle bir yani tarihi çok gerilere gidiyor ki o kadar muhteşem bir yerdeyiz ki hem kaleler şehri hem şehirler şehri bakın şu doğayı Karadeniz gibi bir Uludağ gibi yani bir daha yukarı çıktığında böyle şaşırıyorsunuz.
1: Her şu mette, Osmaniye bir şey Adana başta olmak üzere yaklaşık 40 derecelerde sıcaklık varken Zorkun Yaylası'nda herhalde efsane nefes alıyoruz. Ve biz şefim soğutmadan kahvaltımızı alıyoruz.
0: Tabii efendim.
1: Zorkun Yaylası manzarasında efsane bir kahvaltıyla efendim programımıza başlıyoruz.

0: için sıkma demek, hele ki Osmaniye'deyseniz efendim. Evet. Nasılsınız? Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. İyiyim.
0: Seni tanıyabilir miyim?
1: Tabii tanıyabilirsiniz.
0: İsim ne?
1: İsmim Ayşe Koska.
0: Ayşe abla, sıcak diyeceğim ama bu yayla havasında yine serinleyiz. Şükür.
1: Çok şükür.
0: Nasıl gidiyor? Ne zaman başladınız sıkma yapmaya?
1: Cuma gününden başladık sıkma börek yapmaya.
0: Bayağı yoğun değil mi?
1: Evet, çok güzel.
0: Kaç kişi geldiniz buraya?
1: 3 bayan geldik.
0: Yetişebiliyor musunuz?
1: Yetişiyoruz.
0: Ayşe ablam tandırın başında. Size de kolay gelsin.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Siz yapıyorsunuz, Ayşe abla pişiriyor. Evet. Nasıl gidiyor?
2: Evet, çok güzel gidiyor şu an. Çok memnunuz.
0: Nerelisiniz?
2: Osmaniyeliyiz.
0: Aslında kendi yaylalarınızda her zamanki yaptığınız iş değil mi sıkma yapmak?
2: Evet, evet, çok güzel. Her zaman yapıyorum sıkma börek.
0: İlgi nasıl?
2: İlgi çok güzel, çok yoğun.
0: Bir tane sıkma kaç para?
2: 30 lira.
0: Kolay gelsin.
3: Teşekkür ederim.
0: En kibar işi sana vermişler.
3: Evet.
0: Seni tanıyabilir miyim?
3: Ben Kübra.
0: Kübracığım, evet. Nasıl yapıyoruz bir görelim mi? Bakın.
3: Tabii ki de.
0: Sıcacık pişti. İster tereyağı değil mi? Şöyle bol yağlı sevenler de var. Ne koyacaksın içine?
3: İçerisine çökelek koyacağım.
0: Çökeleğin içinde ne var?
3: Soğanımız var ve baharatlarımız var.
0: Kendi peyniriniz?
3: Evet, kendi peynirimizden yapıyoruz.
0: Bol soğanlısı da çok lezzetli olur.
3: Evet.
0: Şöyle bir sıkmayı saralım mı? Kameralarımız bir görsün. Bakın sıkma nasıl sarılır efendim. Yaylada hele 10 tane yenir değil mi? Of,
3: yani
0: of, of, of. Şöyle bir eline sık bakayım. Şöyle.
3: Afiyet olsun.

0: Zor Kuyu ailesinde en güzel yeri buldum. Tabii hakim abim ve ailesi çoktan kurulmuşlar. Kahvaltı masasında yakaladık onları. Hem şenlik bir yerde devam ediyor. Üzümleri falan nereden buldunuz, getirdiniz?
1: Üzümler kendi asmamızın üzümüdür.
0: Öyle mi? Osmaniye'den. Sizi tanıyabilir miyim?
1: Ben Hakim Oman, Aslen Bitlisliyim. Osmaniye'de ikamet ediyorum, Mimar Sinan Mahallesi'nde.
0: Şimdi Hakim Bey, Osmaniye'de kaç yıldır yaşıyorsunuz?
1: Osmaniye'de 18 yıldır ikamet ediyorum.
0: Artık Osmaniyeli olmuşsunuz. Bitlis'e de selamlar olsun efendim. Geçen hafta Bitlis'teydik zaten. Kimlerle geldiniz?
1: Ailem, ben eşim geldim. Bacanak, Baldız'la beraber geldi. Çoluk çocuğu
0: toplu. Ailece geldiniz.
1: Geldik, evet.
0: Güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuz.
1: Güzel bir hafta sonu geçirmek için buradayız. Ha, bizim Osmaniye'de sıcak olur. Burası serin, hem serin hem güzel.
0: Çok da yakın değil mi Osmaniye buraya?
1: Osmaniye 25 kilometre, buraya yakın. Günübirlik gelip gidebiliyoruz. O açıdan bizim için de çok iyi
0: şu
1: oluyor.
0: Şu an Osmaniye inanılmaz sıcak ama burası püfür püfür.
1: Burası güzel, burası
2: serin.
1: Güzel.
0: Çayımız zaman. Serin değil mi?
2: Serin.
0: Osmaniye'de çay içebiliyor muydunuz böyle Osmaniye'de sıcak sıcak?
2: Osmaniye'de nerede çay içeceğiz dışarıda? Klimanın altında çıkamıyoruz.
0: Bugün sıcak. Acısını çıkaracaksınız.
2: Ya belki bu akşam ortada kalabiliriz, o kadar serin burası.
0: Değil mi? İnanılmaz bir kamping alanı burası. Peki festival nasıl geçiyor?
2: Festival çok güzel. Her sene geliyoruz, çocuklar getiriyoruz. Şenlik var işte, oyunlar falan var. Çocuklar oyun oynuyor.
0: Şu üzümleri de bir konuşalım mı?
2: Üzümler çok güzel. Üzümler kendi bahçemizin malı.
0: Üzüm hasatı başladı mı?
2: Başladı.
0: Erken hasat.
2: Erken.
0: İnanılmaz güzel efendim. Şöyle bir bakar mısınız işte? Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen bu üzümlerin tadı yaylada da bambaşka.

0: Merhabalar, kolay gelsin.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sizler?
0: Teşekkür ederim, sizi tanıyabilir miyim?
1: Ben Sefa Dorman.
0: Sefa Bey, böylesi eğlence devam ederken kendi eğlencenizde kendiniz kuruyorsunuz.
1: Aynen, biraz gürültü var ama olsun. Akşama sakinleşiyor.
0: Ama sizin sazınız hiç susmuyor.
1: Bakalım, çalalım.
0: Şu an böylesi güzel bir yayladan nefes alırken izleyicilerimize sazımızla neler söyleyeceğiz?
1: Vallahi okumak isteyen varsa ben çalayım, okusunlar ya da enstrümanlar.
0: Biz şöyle kendimizi oksijeni bol oksijenin arasında sazın sesine bırakalım.
1: Tamam o zaman.
0: Ve sizdeyiz efendim. Tamam.

Efendim Zorkun Yaylası'nda muhteşem bir kalabalık, büyük bir yoğunluk var. İşte Zorkun Yaylası sosyal tesisleri kapsamında da yoğunluk sürekli doluyor, boşalıyor. Neden mi? Çünkü yaylaya kadar çıkmışsanız burada muhteşem kahvaltı yapıyorsunuz ama yayla havası olunca çabuk da acıkıyorsunuz. Yaylada ne yenir dedim. Ali Şefim'le, İbrahim Şefim'le birlikte. Ali Şefim de Hilal Hanım, o yaylım hayvanlar, işte o en lezzetli etler tabii ki Zorkun Yaylası'nda dedi. Hem eti işleyeceğiz.

0: de muhteşem bir sofra hazırlayacağız. Doğru mu söyledim şefim?
1: Tabii efendim. Tabii Osmaniye Çukurova'nın bereketli bir noktasında.
0: Kesinlikle. Yani
1: burada tarım, hayvancılık zaten ön planda.
0: Zeytinyağı da var.
1: Zeytin tabii ki yani.
0: En çok Küçükbaş mı var?
1: Burada tabii Küçükbaş daha çok fazla var. Hemen çok yakında Cebel Yaylası var. Burası yayla bölgesi aslında. İşte Gaziantep'e bağlı Hunzurlu Yaylası var. Yani bu bölge yayla bölgesi. Burada tabii hayvancılık çok gelişmiş. Küçükbaş. Ağırlık olarak Küçükbaş var efendim.
0: Daha çok kuzu eti kullanılıyor.
1: Tabii kuzu eti de var. Tabii keçez de var.
0: Yaylaya çıktığımızda et nasıl yenir ustam?
1: Efendim şimdi bakın şöyle. Bizim burada şuradan başlayalım. Şu bölgede hemen başlayalım. Bizim buna külbastı dediğimiz bir kuzunun sırt bölümü bu.
0: Of.
1: Bu bölümü yağlıdır.
0: Bakın, en kıymetli bölümü
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii en kıymetli bölümü. Bunu şöyle fazla incitmeden dinliyoruz. Bakın şöyle. Yağ gibi kayıyor zaten kendisi. Şöyle efendim bak görüyor musunuz şu eti? İşte az sonra bunları ateşle de buluşturacağız.
0: Of ızgarada değil mi?
1: Tabii ki.
0: Mangal, ızgara.
1: Yani burada kömür olması lazım efendim. Bu da çok önemli. Bu şeyde
0: o işin kokusu bir sinecek değil mi
1: sinecek,
0: bunlara?
1: Sinecek tabii ki.
0: Bakar efendim, mısınız? 2 dakikada hazırladık.
1: Şimdi efendim burada küşlememiz var. Bakın.
0: Of of küşleme sevmeyen yoktur.
1: Bir tane kuzudan sadece 2 adet çıkar. Şöyle.
0: Sadece 2 tanesi.
1: Tabii
0: çok
1: ki.
0: Kıymetli bu.
1: Çok kıymetli bu.
0: Bu en güzel nasıl yenir?
1: Buna hiç dokunmuyoruz. Sadece tuz atarak bunu ızgarayla buluşturacağız. Yine kuzu püzdüramız var.
0: Of. Bu da yine hayvanın en kıymetli yerlerinden biri.
1: Şöyle.
0: Peki pirzola da ayrı yenir değil mi?
1: Tabii tabii efendim. Bakın şöyle.
0: Of. Gerçekten artık yaz aylarında mangal şöyle insan. Kalem pirzola.
1: Abi tabii efendim şöyle.
0: Et aslında baharatsız yemek, etin kendi lezzetine varmak demek. Ben doğru mu söyledim?
1: Ya şimdi şöyle diyeyim. Biz çocukken de hani kurban bayramlarında annelerimiz falan büyüklerimiz yapardı. Sadece tuz atarlardı. Biz çaman derdi buna. Direkt közün üstüne atarlardı. Şimdi o etin lezzeti hiçbir şey yok.
0: Kesin.
1: Et şöyledir efendim. Et asildir. Şimdi tavuk birçok baharatı kaldırır. Ama et asildir. Her şeyi kaldırmaz. Biz o yüzden sadece tuz atıyoruz. Küçükbaş sevmiyor olabilir. Çünkü biraz yağ oranı yüksek olduğu için.
0: Büyükbaş tercih edenler varsa.
1: Tabii ki.
0: O da var.
1: Var tabii ki. Yani bakın şurada bonfilemiz var. Bu da sadece bir hayvanda bir adet bir file çıkar.
0: Bonfile.
1: Evet.
0: Büyükbaş ve bonfile.
1: Efendim of. Şimdi bakın bu yağ oranı.
0: Sıfır.
1: Şöyle, sıfırdır. Hatta şöyle bir şey yapalım. Buyurun. Gördüğünüz gibi. Bu yumuşacık zaten gördüğünüz gibi.
0: Vurduğumuzda ayrıldı.
1: Vurduğumuzda açılıyor zaten. Bir tık daha yağlı isterlerse bir tık daha yağlı.
0: Daha da bonfilesini yaptık.
1: Şimdi antrikotumuz var efendim şöyle.
0: Antrikot bir tık daha yağlı.
1: Tabii bir tık daha yağlı. Göre. Şurada zaten kestiğimiz zaman damarlarını göreceğiz.
0: Bakın, ince ince. Diri çok az yani.
1: Bakın bu da çok yumuşak bir ettir. Görüyor musunuz? Bakın
0: evet.
1: Dokunduğunuz zaman.
0: Zaten bakın şu, anlıyoruz
1: şu
0: değil
1: damarlar,
0: mi?
1: Şu güzeller bakın anlarsınız zaten efendim şöyle.
0: Ve tabii ki. Etlerin en yakın arkadaşı yeşillikler.
1: Tabii bizim burada zerzevat denir.
0: Zerzevatlar yine kültürümüzde vardır değil mi? Bu
1: tabii
0: zerzevat,
1: ki.
0: Bu yeşillikler hep önden çok gelir.
1: Tabii ki efendim. Şimdi tabii burada köftemiz de var. Biz ne yapıyoruz efendim? Yine kuzu, ister kuzu ister dana. Seçeneğe göre her iki seçeneği bulunduruyoruz. Köftemiz de var İbrahim Ustam. Onu da İbrahim Ustam anlatsın.
2: Köftemiz çiftliğim, kuzu ve dana kabuğu.
0: Şimdi et maharet ama köfte başka bir güzellik
2: evet,
0: değil mi usta?
2: Evet, evet.
0: Siz de köftelerin ustası mısınız?
2: Evet, köftelerin ustasıyız. Herkesi bekliyoruz.
0: Peki nasıl yapılır bu köfte Zorkun Yaylası'ndaysak eğer?
2: Sadece tuz ve biber.
0: Başka
2: bir
0: şey yok mu?
2: Yok.
0: Peki etin neresini kullanıyoruz? Hangi?
2: Kaburga.
0: Büyükbaş?
2: Aynen, küçükbaş. Küçük ve büyükbaş.
0: Efendim kuzu kaburganın en güzel etlerini. Tuzu koyuyoruz.
2: Evet, tuz ve biber. Başka
0: biberi.
2: Bir şey yok.
0: Sonra
2: yoğuruyoruz, hazırlıyoruz.
0: Bu kadar.
2: Bu kadar.
0: Ve İbrahim Ustam, İbrahim Şefim, köftelerimizi hazırlasın efendim. Efendim, Zorkun Yaylası'nda etlerimiz nereye gidiyor? İşte aşk ile ateşle buluşmaya.

0: ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
2: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
1: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
2: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
1: Süper. Zaten 5G kalitesini...
2: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
1: Onun özellikleri
2: budur
1: de...
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
2: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Çok iyi seçim.
4: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
1: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
14: İntens bir konu var, bekliyorum.
15: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
14: Kızlar!
15: Bizi özlemişim.
14: Bizim İntens'i mi?
15: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
17: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: gelmişim. Anneler gününde resim mi yapayım?
1: Tak tak konuşuyoruz.
0: Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
1: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Bir şey diyeceğim. Senin seyircide inanılmaz bir kredin var değil mi?
3: Evet, seyircinin bana kredisi çoktur.
2: Çok iyi ya.
3: Ama Getir Finans'ın da herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da çok iyi.
2: Ay harika bir haber bu. Hemen bakıyorum.
4: İyi faizli kredi fırsatları Getir Finans'ta. Getir Finans, aman finans.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: İşte bu Google Gemini.
14: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
13: Ay çok güzel.
14: Açılmış rengini göster.
13: Ay tam benlik.
14: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
13: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
12: Of of of, gerçekten arkamızda Zorkun Yaylası'nın efsane manzarası. Yanımızda şenliğin o güzel türküleri, şarkıları ve tabii bayağı da acıktık efendim çünkü oksijen bol olunca burada 5 öğün yeme şansımız var. Bilgi nasıl? Kısa sürede bayağı bir revaçta bu tesis.
13: Şimdi belediyemiz önce tabii güven daha çok artıyor. Ona göre daha düzenli, daha kaliteli, daha böyle sarmaletleri bulunmaya dikkat ediyoruz.
12: İnanılmaz güzel. Peki fiyatlar nasıl şefim?
13: Efendim fiyatımız kilogram olarak biz burada satıyoruz. Çünkü genelde aile geldiği için. Şimdi mesela bir kilo köftemiz yaklaşık 30 adet köfte var. 26 ile 30 adet arası. 6 kişilik bir aile rahatlıkla yetecek bir porsiyonda. 175-200 lira TL gibi oluyor köftemiz kişi başı. Pirzolamız, kuzu pirzolamız, gördüğünüz pirzolan kilogram fiyatı efendim 1300 TL.
12: Sadece?
13: Evet.
12: Etin en yakın arkadaşları olmazsa olmaz bu yayla sebzeleriyle birlikte.
13: Tabii ki.
12: Bayağı da salatamız var çeşit çeşit.
13: Evet efendim, biz çok fazla doğal olsun diye çok fazla mezeye girmiyoruz burada. Dedim ki burada tapas tabir ettiğimiz salatamız var. Soğan salatamız var, sumaklı tabii ki. Bölgenin halkı daha çok seviyor.
12: Kapya biberlerimiz.
13: Tabii kapya biberimiz, domatesimiz ve...
12: Hep pişmiş közde.
13: Tabii ki köy biberimiz. Olmazsa olmaz.
12: Şimdi efendim Osmaniye olunca tabii ki Osmaniye'nin şalgamının da ne kadar meşhur olduğunu biliyorsunuz ki. Şalgamla dileyen işte o besledikleri yayılım hayvanların sütüyle hazırlanmış tazecik ayranlarla tüketme şansınız var. Ve burnunda hayırlı uğurlu olsun.
13: Teşekkür ederim inşallah.
12: Zaten dolup taşıyor, rezervasyonlara dolup yetişemiyorsunuz. Ekranları başında biz izleyenleri davet edelim mi şefim? Neler söyleyeceksiniz?
13: Efendim inşallah burası senin daha büyük, daha geniş bir konsept olacak. Bütünüyle, çadır alanlarıyla, karavan kamplarıyla burası çok daha büyük. Yani tesis demeyelim, turistik tesis olacak. İnşallah yurt dışından da buraya misafir bekliyoruz. Herkesi bekleriz efendim.
12: Muhakkak gelin diyorum. Çünkü ailenizle birlikte kamp yapabileceğiniz, doğa sporları yapabileceğiniz, muhteşem atmosferi ve oksijeninden yararlanabileceğiniz, bu sıcaklarda nefes alabileceğiniz, en doğal lezzetlerin tadına varabileceğiniz Zorkun Yaylası'na herkesi bekliyoruz.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak

0: Dayı İskender Büyük.
1: Yok de, yok de.
0: Dayım şu anda müsait değil.
1: Başlarım onun müsaitine. Bana Zaza'yı ver dedim. Getirtme beni oraya.
2: Sana söylüyorum gerizekalı.
0: Dayı susmuyor bu herif.
3: Ya Zaza'yı ver ya da oraya geleyim diye.
4: Bırak gelsin.
1: Ya el abi dur. Ben hem kenger çiğneyip hem daha çıkamayayım ha. İki işi bir arada yapamayayım. Hem düşün, hem konuş, hem karar ver. Ne zormuş bu alem dağın işi.

0: Alo.
1: Bana bak Zaza. Ya o Memati'yi bana vereceksin, ya ben gelip kendi ellerimle onu alacağım. Ama oraya gelirsem bırak Memati'yi, canlı bir tek ot bırakmam.
0: Ne diyorsun İskender Bey? Ne Memati'si?
1: Bana yalan söyleme be adam.
0: Yalanlı malanlı düzgün konuş.
1: Zaza, Zaza getirtme beni oraya.
0: Ya gel. Gel he gel. Senden mi korkacağım?
2: Arayaydın, yarım saat önce gelip Memati'yi alaydın.
0: Ben Memati ile işimi hallettim, bıraktım gitti. Ne bileyim sen isteyeceksin?
1: Ya sen manyak mısın? O senin düşmanın. Niye bırakıyorsun?
0: Keyfimin kayası mısın? Bugün keyfime kaya, Caver'i seçtim. Yarın bir daha ara. Kardeş, sen bana bir racon yaptın, ben sana bir racon yaptım. Ödeştik mi?
3: Ödeştik.
0: Cevher, Memati Bey'e bir araba ayarla, nereye istiyse oraya geçsin.
4: Dayı dondurma arabasıyla ama.
0: Ula oğlum, ödeştik deyim ha. Niye duymuşsun? Hadi hadi. Memati, sormasam kurdeşen dökerim. Beni sever misin?
3: Sevmeyeyim.
0: Niye?
3: Sen insan seviyor musun?
0: Sevmeyeyim Allah için.
3: Sanki ben çok seveyim.
0: Sen de haklısın. İnsan mı kaldı? Kalıbına bak isin.
5: 2 metre adam. Değilsin vay, ne baba yiğit bir adam.
0: Bir konuşayım, kalıp tamam. Da içindeki cücük kadar.

0: Ya işte ise bir ayrılırken sarılaydık ha. Belki bağdan sınırdı.
1: Ağır yaralı. Ameliyathane hazır mı? Kan tedarik ettiniz mi? Tamam, biz şimdi yola çıkıyoruz.

0: Araba diye bunu mu buldun?
1: Dayımın bindiğinden üste bindirir miyim seni arabaya? Al şu telefonu da. Hadi yolun açık olsun.

0: Hay ben senin Cevher.
1: Niye o külüstürü verdin altına Cevher?
2: Dedim dayı karar marar değiştirirsin. Çok uzağa gitmeden tepesine çökeriz.
1: Cevher niye karar değiştireyim? Zaten zor almışım o kararı.
2: Bak dayı zor almışsın kararı. Demek ki vazgeçebilirsin.

0: Zaza! Zaza! Zaza! Zaza!
1: Darıl yaptığın işe!
0: Bırakın! Zaza! Açın kapıyı!
1: Cevap, aç kapıyı!
2: Hayır!
0: Çabuk! Zaza!
1: Aç ulan! Ne gelirse gelsin, kapımızda adamı vurduracağız şimdi!
2: Açın kapıyı!
0: Silah ver, silah!

0: İçeri git, kendini vurduracaksın ha.
1: Dayı, dayım seni şişiriyor, al da rahatla.
0: Ver. Domates! Domates! Zaza!

0: Bakara neredeymiş? İşi varsa gelmesin, biz hallederiz gerçi.
1: Usta, İskender Sazan'ın mekanını bastı. Ben de oradayım.
2: Ne diyorsun Memati? Ben hemen geliyorum.

0: Tamam, bizim hasmımız da Alemdağ'ın da büyük düşmanı. Vurursuz vurursuz rezil oluruz vallahi el aleme.
1: Tamam dayı. Çekilelim.
0: Hadi.
2: Çabuk ekip hazırlayın, çıkıyoruz.
3: Emredersiniz efendim.
4: Nereye Alper?
2: Acil çıkmam lazım.
4: Randevumuz vardı.
2: Başka bir zaman görüşürüz Ünsal Bey.

0: Çocuklara silah verdin mi?
1: Bu adam çocuk mu tanır Caner? Ver silahları sultanlara! Kaçıp canlarını kurtarsınlar!
0: Biz öleceğiz, onlar yaşayacak mı dayı?
1: Ben öldükten sonra kim yaşsa yaşasın! Onu da ben düşünüyorum!

0: Yaralıları toplayın. Bir şey bilen biri çıkar belki.
1: Usta.
0: Hala İskender'in elindeler Memati.

0: İstihbarattan Alper Bey.
1: Öyle bir emir verilmedi beyefendi.
0: Bildirilir, bildirilir.
1: Açın şunu. Yanlış yere geldiniz. Lütfen aracınızı çekin beyefendi. Beyefendi aracınızı çekin.
0: Evladım bak. Açın şu kapıyı.
2: Buyurun, bir sorun mu vardı beyefendi?

0: Ne dedi doktorlar Tuncay Bey?
1: Ağır bir ameliyat geçirdi Erhan'cığım ama yaşayacak inşallah.
0: Hatırlar mısın, bir kere çok kötü yaralanmıştım Tuncay Bey?
1: Hangi birini hatırlayayım Erhan'cığım, hangi birini? Hakikaten Polat Alemdar'ın en büyük yatırımı bu hastane oldu. Dışarıdan hasta gelmesine gerek yok. Bizler yetiyoruz. Ne yapıyorsun kardeşim?
2: Fatih okuyorum Tuncay Bey.
1: Saçmalama kardeşim. Öldü mü ki arkadaşımız Fatih okuyorsun?
2: Efendim, sadece ölülere Fatih okunur diye bir kaydı yok ki.
1: Tabii okursun kardeşim. Fatiha da okursun, Yasin de okursun, hatim de indirirsin. Evlendin ya, her şeyi okursun.
2: Tuncay Bey, Endam Hanım'ın bir kız kardeşi varmış. Yönetici asistan olarak işe alabilir miyiz?
1: Sırası mı şimdi Hüsnü Bey?
2: Efendim, bu sıra ne zaman gelecek? Her gün bir olay, her gün bir hadise.
0: Bu İskender hiç ölmeyecek mi? Adam bize yaptı yapacağını. Bitmedi, abinin eşine kızına mı sıra geldi?

0: Dayı baba memduh geldi.
1: Selamun aleyküm.
2: Selam, hoş gelmişsin.
1: Hoş bulduk benim babam. Polat Alemdar nerede?
3: Var mı bir haber baba memduh?
1: Var benim babam. Bu örgütçülerin bir iti varmış. Onun adresini buldular. Bilse bilse o bilir dediler çocukların yerini.
3: Neredeymiş baba memduh?

0: Ne yapıyorsun lan sen?
1: Sana ne kardeşim? Sokak köpeği. Ölsün ortalıkta dolaşacağına.
0: Sensin lan sokak köpeği.
2: Dur. Dur.
3: Ne yapıyorsun Memati?
0: Sokak insanı var. Onu dövüyorum usta.
3: Hadi Memati, hadi.
0: Geçti tamam. Gel. İt oğlu it.

0: Neden yemiyorsunuz? Düşünmüyorsun, düşünmüyorsun. Kızımı hiç düşünmüyorsun. Bence sen iyi bir anne değilsin. Epolat da demek ki bunu gördüğü için seninle ayrılmak istiyor.
1: Sen iyi bir baba olsan kızın yanında olurdu.
0: Senin kocan kızımı öldürttü.
1: Benim kocamı gördün. Benim kocam değil senin kızını incitecek bir şey yapmayı aklından bile geçirecek olsa seninle anlaşırdı. Bütün sinirin bu yüzden değil mi? Ne yaparsan yap. Kocam seni bitirdi.
0: Kocan mı beni bitirdi?

0: getirmiş. Bak, boynumda ip vardı beni en son bıraktığında. Karşınızdayım. Kabul et, eski kocan bir beceriksiz.
1: Sizi biz devlet terbiyesi almış bir adam olarak tanıdık. Bu halinizi gördüğüme inanamıyorum.
0: Hanımefendi, hep terbiyeli yüzümü gösterdiğim için kızınızın söylediklerine tahammül ediyorum. Yoksa ben de biliyorum terbiyesizlerle nasıl konuşulacağını.
1: Sen sadece konuş. Kocam nasılsa seni susturacak.
0: Otur yerine.
1: Ne yapacaksın? Öldürecek misin?

0: Ben torununuz annesiyle büyüsün diye her şeyi yapıyorum ama kızınız bunun aksini doğurmak için elinden geleni ardına koymuyor.
1: Kızımın boynuna zincir takarak mı bunu sağlamayı düşünüyordunuz?
0: Ben damadınızın içinde en azından bir gram evlat sevgisi, eş sevgisi olduğunu düşünmüştüm. Yanılmışım. Yoksa zincir mincir taktırmazdım. Kızınızın yanına gidin. İhtiyarlar içindeki bütün sevgiyi almışlar. Artık nasıl bunu başardılarsa.
2: Buyurun. Nedir bu? Sizin Türkiye'ye yerleştirdiğiniz nükleer silahların cinsi ve adedi.
3: Bizim silahlarımızdan size ne?
2: Bu bölgede, bizden başka hiçbir ülkede nükleer silahların nesini bile duymak istemiyoruz.
3: Gidin İran'dan isteyin silahlarını o zaman. Bunlar bizim. Bizim silahımızı istemeye hakkınız yok.
2: Sizin mi, ihtiyarların mı?
3: İhtiyarlar denilen şey bir ütopyadan ibaret. Türkler kendilerini zaman zaman rahatlatmak ve motive etmek için böyle ütopyaları hayal eder ve bu hayallere inanır.
2: Polat Alemdar da mı bir hayal?
3: Yok, o gerçek.
2: O gerçekse, sizin ütopya dediğiniz gibi bir güce dayanmıyorsa bütün bunları kendi başına mı beceriyor?
3: Polat Alemdar'ın yaptıklarıyla nükleer silahların ne alakası var anlayamadım.
2: Sayın Feller, ben size kesin görüş ve düşüncelerimizi de tekrar bildirmeye geldim. Biz İran'da da, Türkiye'de de, bu bölgede başka bir yerde de sizin elinizde yahut sizin elinizden kayıp başkalarının eline geçecek şekilde nükleer silah istemiyoruz. Buna tahammülümüz yok.
3: Neden herkesin sizi öldüreceğini düşünüyorsunuz? Ben de bunu anlamıyorum. Ve ayrıca madem nükleer silahla ilgili böyle bir hassasiyetiniz var, bizim artıklarımız, eski gladyocular, size nükleer silahlarla ilgili bilgileri getirdiğinde neden bu tepkiyi onlara vermediniz? Bizim elimizden silahları çalmaya kalktınız.
2: Biz onlardan sadece gizli odadaki silahla ilgili bilgi aldık. Silahlarla ilgili başka temasımız olmadı.
3: Sen rahat ol. Ben bu ülkede olduğum sürece İsrail'e kimsenin saldırma ihtimali yok. İsrail yok olacaksa bunu başkalarına yaptırmam. Kendim yaparım. Oku. Osmanlı'yı atalarımızın nasıl yıktığını, sizin yapamadığınızı nasıl yaptığımızı.

0: Nedir durum Ünsal?
1: Haberler kötü efendim.
0: Gizli odaya giremedin mi?
1: Girdim efendim.
0: Senden önce İsrailler girmiş, onu söylemeye mi geldin?
1: İsrailliler mi? Hiç zannetmiyorum efendim.
0: Neden?
1: Çünkü odaya Polat Alemdar girmiş.

0: Menzeresi eşbuhu billahi misnek. Ya aleme mabeyni. Sadakallahu yasin. Var mı hayırlı bir haber?
1: Yok Ömer baba.
0: Görelim Mevlam ne iler. Ne ilerse güzel eyler.
1: Baba. Sana birileri bir şey mi söyledi?
0: Ne gibi evladım?
1: Merak etme. Sakin ol. Torunun gelinin bulunacak. Şerefsiz İskender ölecek. Bundan sonra karşımıza hiçbir şerefsiz çıkmayacak. Oğlun, oğlunun arkadaşları güllük gülistanlık yaşayacaklar diye.
0: Yok evladım.
1: O zaman nasıl böyle sakin oturabiliyorsun ya?

0: Tanımasam ne gamsız adam diyeceğim ama.
1: Daha önce ağzımdan duymadın mı evladım? Allah var, gam yok diye.
0: Allah da var, gam da var, dert de var, sıkıntı da var. Sen yok deyince benim içimdeki gitmiyor ki. Allah aşkına, bir oğlun da benim. Benimle öyle yabancı ile konuşur gibi konuşma.
1: Evladım, İskender benim elime geçse ben de ne yapacağımı biliyorum. Ama elden ne gelir? Zaten bunun için mücadele edenler var. Bize dua etmek düşer.
0: Peki sen bu kadar sakinken ben nasıl sakin olamıyorum?
1: Evladım, adamın biri, senin gibi baba yiğit birisi dövmeciye gitmiş. Demiş ki, sırtıma öyle büyük, öyle görkemli bir aslan dövmesi yap ki her gören benim nasıl bir aslan olduğumu anlasın. Dövmeci peki demiş. İğneyi adamın sırtına değdirdiği anda adam basmış feryadı. Sormuş, bu yaptığın yer aslanın neresi? Canım çok acıdı. Dövmeci demiş ki, kuyruğu. Adam demiş ki, lüzumu yok. Benim aslan kuyruksuz olsun. Dövmeci bir daha iğneyi değdirdiğinde adam basmış yine feryadı. Burası neresi? Kulakları. Benim aslanın kulakları olmasın. Canım çok yandı. Dövmeci bir daha iğneyi adamın vücuduna değdirmiş. Adam yine feryat figan. Burası neresi? Canım çok yandı. Dövmeci demiş ki ayakları. Adam istemez kardeşim. Benim aslanım ayaksız olsun. Hem sırta aslan dövmesi isteyeceksin, hem feryat edeceksin. Aslan olmak isteyen inlemez evladım. Aslansan hakkını vereceksin. Cesareti yüreğine koyacaksın. Mücadele edip sonuç ne olursa olsun razı olacaksın.

0: Siz değil.
1: Ben de kızımla geleceğim.
0: Ebru Hanım'ı çıkarın.
1: Ebru?
2: Tamam anne.
1: Ben kızımı bırakmam. Nereye götürüyorsunuz kızımı?

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.
9: Bak ne var orada.
8: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
10: Her şeyin bir ideali var.
11: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
12: Her işin bir korkması var.
13: İntens bir konu var, bekliyorum.
14: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
15: Kızlar!
16: Bizi özlemişim.
15: Bizim İntens mi?
16: Bizle İntens akşamlarını.
17: Mutluluk bu işte.
18: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Paşabahçe altılı vanilla kase 89 lira 50 kuruş. Mercan altılı kulplu bardak 99 lira 50 kuruş.
19: Bu benim olsun mu?
20: Anne ben bunu alıyorum.
19: Anne bunu.
18: Bunu.
20: Bu.
19: Bunu.
21: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
22: 41 kere maşallah dediğimiz annelerimize şimdi de 41 kere tok diyoruz. Siz de bu anneler gününde Bambi'ye gelin. Annenize 41 toktan birini kazanma şansı hediye edin. Anneler günümüz kutlu olsun.
23: Nazarlar değmesin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
22: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti
23: nazarlar
22: anında hediye.
23: Değmesin.
24: 2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet Efsane Basma Tip Pirinç 189 lira yerine 175 lira.
25: BİM, kalbimle benim,
26: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
27: Ne?

0: Eda Ece ile Tak Tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
2: Herkes gibi. Hakemler.
3: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
2: Kuaförler.
3: Ne kadar borcunuz?
4: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
3: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
2: Hatta astronotlar gibi.
3: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
5: Ne istersen Neon 1.
0: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
0: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Anneler gününde anneler ne isterse ne 11'de. Sepette %70'e varan indirim ve peşin fiyatına 9 taksitle.
9: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
10: Her şeyin bir ideali var.
11: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
12: her işin bir korkması var.
13: 5 Mayıs 30 Haziran arasında BİM'de Ülker Çoko Prens atıştırmalık 19 lira 75 kuruş yerine 10 lira.
14: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

0: hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
7: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
6: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
8: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aran beni yönetir. Önce koltuğa oturtur, paketini yavaşça açtırır, sesini dinlettirir, o kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aran hası.
9: 41 kere maşallah dediğimiz annelerimize şimdi de 41 kere tok diyoruz. Siz de bu anneler gününde Bambi'ye gelin. Annenize 41 toktan birini kazanma şansı hediye edin. Anneler günümüz kutlu olsun.
10: Nazarlar değmesin.
11: Bu benim olsun mu?
12: Anne ben bunu alıyorum.
11: Anne bunu.
10: Bunu.
12: Bu.
11: Bunu.
13: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
14: Yakıt alacağız yine, yandık.
9: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden.
3: Herkes gibi.
5: Hakemler.
4: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
5: Kuaförler.
4: Ne kadar borcunuz?
6: Kargo bedava.
5: Taksiciler.
4: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredin.
5: Hatta astronotlar gibi.
4: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik ayı.
7: Ne istersen Neon 1.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın Neon 1'cim benim.
12: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları...

0: geldi. Ova'dan Baldo pirinç 185 lira. Çaykur Rize turist çayı 125 lira.
1: Ben sporcuyum. 3x20 biceps yapıyorum. Benim iyi uyumam lazım. İşte bu.
2: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
3: Bu salı binde Ariel Dağ Esintisi Toz Deterjan 439 lira. ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 189 lira.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
12: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: bakayım hayatım.
1: Polat Alemdar arabanın kapısına elini attığında patlatacaksınız. Ne önce ne de sonra. Anlaşıldı mı?

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın. Hayat...

0: Derinlik 3000 fit. Devam ediyoruz. 3500 fit. İnmeye devam ediyoruz. Kuzey kısmına geçip tarama yapmam gerekiyor. İncelemeli. Borudan sola doğru 152 metre. Patlama önleyici görüldü.
1: Patlama önleyici. Kuyu basınç kontrolü ve tedbir amaçlı. Delik derinliği 3,5 mil.
2: Kuyunun altı ne durumda acaba?
0: Biraz aşınmış. Bu denli eski bir kuyu için beklenilen bir şey.
2: Tamam, anlaşıldı.
0: Pekala.

0: Gerçekten de çılgınca bir rüya gördüm. Vay canına.
1: Peki ben var mıydım rüyanda?
0: Hayır, ben vardım. Bir konserdeydim ve sonra da bir sahnenin yanında duran iki bacaklı bir tavşan vardı.
1: Bunun neresi çılgınca peki?
0: Ama hareket ettim.

0: ve o da yaptıklarımı taklit etmeye başladı.
1: Gerisini anlatma çünkü bunun nereye gittiğini biliyorum.
0: Sence o tavşan
1: annendi, evet anlıyorum. Evet.
0: Öyle miydi?
1: Evet, bence en kötü kabusundu. Teşekkür ederim.
0: Ama o çok saldırgandı.
1: Peki.
0: O çok saldırgan bir tavşandı.
1: Tamam.
0: Affedersin ama ne yapıyorsun? Bu mu yani? Bu mu? 21 gün yoksun ve beni böyle mi bırakıyorsun?
1: Yani uyursun diye kalktım.
0: Uyumaktan öte başka şeyler istemiştim aslında.
1: Bir daha annenden söz etme yeter. Tamam.
2: Seni seviyorum.

0: Böyle anlaşmamıştık ama. Pekala, tamam.
1: Tamircilik yeteneğini abarttığını şimdi anlıyorsundur.
0: Ne dedin?
1: Gidelim bebeğim.
0: Ben süreyim. Ben süreyim.
1: Olmaz.
0: Ben süreceğim.
1: Hayır.
0: Lütfen aşkım.
1: Çok mu istiyorsun?
0: Evet.
1: O zaman onu satıp başka bir araç al.
2: Galiba bir onarım çalışması var.
3: Sırf erkek kardeş istiyorum diye kapıyı çalmadım.
2: Pekala, bu çok rahatsız edici. Çünkü bunları bilmemelisin. Sadece bebeklerin şirin olduğunu düşünmelisin.
4: Ve gürültücü de.
2: Oturur musun?
3: Erkek kardeş istiyorum ama.
4: Nasıl gidiyor?
3: İyi.
2: Tatlım, babana göster.
3: Daha bitirmedim.
2: Ama iyi iş çıkardın.
4: Gösteri zamanı.
2: Bu gerçekten harika.
3: Bana bakamazsın.
4: Neden?
3: Çünkü beni rahatsız ediyor.
4: Sana bakmam seni rahatsız mı ediyor yani?
3: Kes şunu.
4: İyi.
3: Benim babam Mike, okyanusun dibinden petrol çıkaran bir sondaj kulübesinde çalışıyor.
4: Hayır, hayır, hayır. Deepwater bir damla bile petrol çekmez. Biz sadece kaşifleriz.
3: Babam ve arkadaşları petrolü buluyor ve tüm boruları döşüyorlar. Sonra da işe yaramazlar diye...
2: İşe yaramaz deme.
4: İşe yaramazlar. Dinle, işe yaramaz bile olsalar bir şey çekmek zorunda değiller. Çünkü zaten petrol kendiliğinden
3: geliyor. Hayır, hayır,
4: geliyor.
3: Hayır, hayır. Sözümü tamam, kesiyorsun. Tamam, tamam. Tamam, çünkü o petrol aslında bir canavar. Tıpkı kötü dinozorların petrol oldukları gibi. Yaklaşık 300 milyon yıl boyunca bu yaşta dinozorlar sıkıştılar
4: evet,
3: ve...
4: Evet, iki kez söylemem yeterli.
3: Çünkü üzerlerinde kilometrelerce deniz ve toprak var. Tuzağa düşmüşler. Kabaca babam ve arkadaşları da bir delik açıyorlar.
4: Doğru. Evet.
3: Ve kötü dinozorlar buna inanmıyor. Bu deliğe doğru koşuyorlar ve bam... Babamın ve arkadaşlarının okyanus dibine yerleştirdikleri bir makineye rastlıyorlar. Ne önleyiciydi o?
4: Patlama önleyici.
3: Çamur denilen bir şeyle karşılaşıyorlar.
4: Tamam, işte başlıyoruz.
3: Çamur borudan aşağı doğru akıyor.
4: Hadi.
3: Çamur o kadar ağır ve yoğun ki canavarların Hadi. Çıkmasını önlüyor. Ve onları alt tabakaya doğru sürüklüyor. Sonra da işe yaramazlar gelip bir şey yapmış gibi
2: i̇şe
3: seviniyorlar.
2: İşe yaramazlar deme.
3: Ama dinozorları asıl ehlileştiren babam tabii.
4: Evet. Bu harikaydı.
2: Evet.
4: Hep 10 yaşında kal olur mu?
3: Bana bir fosil getirmelisin.
2: Aa, evet.
4: Getireceğim.
3: Onu tutup herkese babam dinozorları ehlileştiriyor diyeceğim.
4: Tamam.
2: Maggie'nin babasını yaptığını söyle.
3: Hayvanat bahçesinde çalışıyor. Ona gerçek bir penguen getirmiş.
4: Bunu
2: penguen
4: yapamaz ki.
2: Getirmiş, ha, öyle
4: pengueni
2: mi?
4: Nasıl getirsin ki?
2: Sen de fosil getir.
4: Bazı kurallar olmalı ama.
2: Aman tanrım.
4: Ne? Kutudaki boşalınca bitecek
2: şunu.
4: Zaten.
2: Dur.

0: Benzin al, işe git. Benzin al, işe geri dön. Daha çok benzin al, işe geri
1: hey,
0: dön.
1: Hey, şifreyi biliyorsundur. Sigorta belgelerinin yerini ve Schumann'ı arayacağını da.
0: Neden söz ediyorsun?
1: Sadece...
0: Yumurtla bakalım.
1: Ben sadece...

0: Sadece helikopterle eve gitmekten korkuyorum. Hepsi bu. Bana ver.
1: Bebeğim, denizi düşünmediğin tek zaman mızmızlanmadığın zaman.
0: Laflarımı bana karşı kullanma.
1: Ne olmuş?
0: Bak, lafımı çalma.
1: Çaldım bile.

0: Bristow Helikopter Havaalanı. Açık denize taşıma merkezi.
1: 3 hafta sonra görüşürüz.
2: Görüşürüz.
1: Uslu dur.
3: Sıradaki. Günaydın Bay Jimmy.
4: Nasılsın Sera?
3: İyiyim ya siz?
4: Çok iyi.
3: Bavulunuzu tartıya koyup çizgide bekleyin.
4: Tamamdır.
3: Nereye gidiyorsunuz?
4: Aynı yere. Deepwater Horizon.
5: Nereye gidiyorsunuz?
3: Deepwater Horizon.
5: Peki şirketiniz?
3: Transocean. Kilonuzu söyleyeyim mi?
4: Tabii olabilir.
3: 82.
4: Ne diyebilirim ki?
3: Kilonuz iyiymiş, bunu koruyun.
4: Pekala.
5: Lobide bekleyin lütfen, size haber vereceğiz.
3: Teşekkürler.
4: Merhaba Bay Sims.
6: Merhaba.
4: Bay O'Brien.
6: David Sims.
4: Ben de Jimmy Orrell, Deepwater'da operasyon müdürüyüm.
6: Bugün bizi aldığınız için teşekkür ederiz. Yoğun olduğunuzu ve mecbur olmadığınızı biliyorum.
4: Aslında mecburdum. Şu kravatı çıkarır mısın?
0: Elbette.
4: Sorun kravatta değil, onun renginde.
0: Mor diye mi?
4: Bu renk magentadır.
0: Ve?
4: Magenta rengi bir petrol kulesindeki en kötü şeydir. Batıl inanç diyebiliriz.
3: 18 numaralı helikopter. Günaydın.
1: Mike Williams.
3: Nereye gidiyorsunuz?
1: Deepwater Horizon'a.
4: Pekala.
3: Sizden broşürdeki talimatlara uymaya
4: tamam.
3: Özen gösterin. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
0: Jet yakıtı.
1: Boş zamanlarında ne yapıyorsun?
4: Yeniden şu hava botunda çalışmaya başladım.
1: Öyle mi?
4: Onu 600 beygir gücünden 1200 beygir gücüne yükselttim. Tabii bir de ona sensenik pervane taktım. Harika oldu.
1: Uçurmak için mi yani?
4: Hayır, sadece hızlı gitsin istiyorum.
3: Kalkışa hazır.
7: Anlaşıldı merkez. Basco FMS'te Deepwater Horizon'ın koordinatlarını aldım.
3: 492 kuyruğum boşta. Rüzgar sakin. Uçuş için herhangi bir teknik engel görünmüyor.

0: Ares kontrol, burası Bristow 2 Bravo Golf. Okyanusa doğru açılıyoruz. Deepwater Horizon'a tahmini varı, süremiz 45 dakika.
1: Anlaşıldı Bristow 2 Bravo Golf.
2: Bravo Golf'te ne görevdesiniz Bay Sims?
3: İkmaldeyim.
4: Oo harika, yine başladın ha.
2: Şey, bildiğiniz gibi biz biraz gerideyiz.
3: 43 gün geride. Ama kim sayar değil mi?
5: İkramiyenle ne yapacaksın?
4: Havuzu yaptıracağım sen.
5: Arabamı onaracağım.
2: İlk kuyunun çöktüğünü bilmiyorsunuzdur. Milyon dolar değerinde bir sondaj yapmak 5 günümüzü almıştı.
3: Kimin hatasıydı?
4: Ne kullanıyorsun ki öyle?
5: 69 model.
4: Fastback mi?
5: Arka cama
4: ilk. Nesi var?
5: Bugün biraz zor bir gündü. Egzozundan benzin aktı mesela.
4: Benzin kokusunu aldın mı?
5: Hayır. Depoda kaçak da yoktu.
4: Hey!
0: Bu bir kuş kazasıydı. Deepwater Horizon'a sadece 1 mil kaldı. İniş yapabiliriz. Güvenlik kontrolü yapacağız.
3: Bence o denli büyük bir şeyi ancak Tanrı yapabilir. Çok güzelmiş.
2: O karaya bağlı değil. Bunu biliyor muydun?
3: Evet biliyorum ama bu şeyin bot olduğuna hala inanamıyorum.
2: Bunun için arkada oturan küçük hanım hayranlığını sunabilirsin. Bankston'ın burada ne işi var? Emri ona kim verdi?
0: Burası 2 Bravo Golf. İniş izni istiyoruz.
6: Deepwater Horizon. Yarı batık petrol sondaj platformu.
0: Anlaşıldı 2 Bravo Golf. İniş pist için müsait.
6: Louisiana sahilinin 41 mil açığı. Okyanus zemininin 5200 feet üzerinde yüzüyor. 126 çalışanı var.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Buradaki işiniz bitti mi?
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum bacımı.
3: Ne, bitirdiniz mi?
2: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Biri vitrinle konuşmalı.
3: Ne? Bitirmediniz mi?
1: Eski.
3: Ne? Evet, anlamıyorum.
1: Heyet ekibi gidiyor mu?
2: Evet, Schlumberger gitme kararı verdi.
1: Aşağıda çimento testi yapmaları gerekiyor.
2: Evet, verdiler.
1: Yaptılar mı acaba?
2: Evet Mike, nasılsın?
1: Skip, işimiz bitti mi?
2: Vitrinle konuşman gerekiyor, unutma.
1: Vitrin mi?
3: Ne dedi sana?
1: Ha, duyamadım ki.
4: Ekip 1 Water Horizon'a ulaştı. Ekip 1 Water Horizon'a ulaştı.
5: Bay Skip ne dedi?
3: Çimento'nun sabit olup olmadığını test edeceklerdi. Ekip sanırım yapmadan gittiler.
5: Ulaştı. Ne? Bekle, anlamadım.
3: BP'nin serserileri ekibi eve göndermiş.
5: Sahi
3: diyorum.
5: Sahi mi?
3: Evet.
1: Kuşta, Bankston neden burada?
6: Sana da günaydın.
1: Sana Bankston neden burada dedim.
5: Günaydın Pete. Bak ben geldim.
7: Seni görmek çok iyi geldi Andrea.
8: Tuvalet nerede Bay Williams? Tabelada yazıyor.
1: Skip, çimento ile ilgili.
5: Damon Bankston, burası Deepwater Horizon.
9: Deepwater Horizon, ben Damon Bankston, dinliyorum.
5: OIM ne yaptığınızı bilmek istiyor.
10: Şu yaratıklar gitmişler. Bu yüzden bir sonraki aşamaya geçiyoruz.
11: Pislik diyebilirsiniz. Ne zaman gitmeliyiz?
9: Bana sondaj çamuru almam için saat akşam 6 verildi.
5: Öyle mi?
9: Basınç testinin pozitif olduğunu düşünüyorum.
10: Galiba negatif testinde kolay seçeceğini sanıyorlar. İşleme başlamamı söylediler.
5: Onlar kimmiş?
9: BP'nin adamları.
10: Vidrin, Kaluza, bilemiyorum. Gelip çamuru almam emredildi. Başka soru var mı?
5: Hayır, bu kadar. Yani diyorsun ki BP'nin adamları, Vidrin ve Kaluza akşam saat 6'ya kadar bu pisliği ehlileştirip çamuru çıkarmamızı istiyor. Doğru mudur kaptan?
9: Evet, doğrudur. Günaydın bacımı.
1: Bitti gitti. İşte böyle.
5: Teşekkür ederim kaptan.
1: Lanet telefon hala çalışmıyor Mike.
3: Ben de sizinle geldim ama.
1: Bana bir iyilik yap. Sondaj kulübesine in. Jason'a Schlumberger işini yapmış mı diye sor. Çimento doldurmuşlar mı bakalım.
3: Anlaşıldı.
1: Teşekkür ederim. Baylar, bana şu çimento testi konusunda bilgi verebilecek misiniz?
3: Çimento testi mi?
1: Biliyorsun, planlaması, yürütülmesi yapıldı mı?
3: Evet.
1: Pek değil demek. Hey Rolly.
3: Mustang'in de ateşleme sorunu olabilir.
5: Ateşleme tıpaları kirlenmiş olabilir.
3: Belki de kablodur ya da dağıtıcı filandır. Sesi tetikliyor gibi miydi? Ne yapacağım biliyor musun? Bozduğun o bütün pahalı eşyaları düşüneceğim.
5: Teşekkürler dostum.
3: Hey, manuel mi yoksa otomatik mi?
5: Beni tanımıyor musun?
3: Dırdır etmeyi kesmen gerektiğini biliyorum sadece.
5: Aynen böyle dedi Bay, çok bilmiş.
3: Evet.
4: Platformun dikkatini, güvenlik anonsu. Platformun dikkatini, güvenlik anonsu.
3: İndirin şunu. Gel bana. Gel bana.
12: 400 fıçı çamur çekin.
2: Anlaşıldı. İşlem başlatılıyor.
3: Sondaj borusu ne tatlı. Harika, çok güzel.
12: Kes sesini.
3: Çekil.
4: Sondaj matkabı değişti.
3: Doc.
6: Nasılsın Mike?
1: Ekipmanları aldığınızdan emin olun.
3: Nasılsın Caleb?
2: Nasılsın dostum? Birkaç saat önce daha iyiydim.
3: Ne oldu ki?
2: Uyuyordum.
3: Öyle mi?
2: Evet. İş için bizi erken uyandırdılar. Bu akşam gideceksek çekilecek çok boru var. Gündelik kıyafetin iyiymiş.
3: Bay Jimmy çimento testi yapıldı mı diye soruyor.
2: Bilmem, yapılmadı galiba.
3: Hey Shane.
6: Efendim.
3: Gelsene. Çimento testini yaptılar mı?
6: Bilmiyorum, yaptıklarını sanmam. Ben de yeni uyandım.
3: Bu aptalca.
6: Aptalca mı bilmiyorum ama akıllıca değil.
3: Tipinize bir bakın, al birini vur ötekine. Fazla düşün.

0: Bay Jimmy, Schlumberger çimento testi yaptığımı bilmek
1: ne
0: istiyor.
1: Ne dedin?
0: Çimento testi, hadi dostum bana biraz yardımcı ol.
1: Kim demiştin?
0: Yapma ama ne olur, Jimmy çok kızgın zaten.
1: Schlumberger seni demokrat.
0: Test yaptılar mı?
1: Vidrin ve Kaluza onları test yapmadan gönderdi.
0: Bunu ne diye yapsınlar ki?
1: Bunu benimle paylaşma gereği duymadılar ama bence birazcık şeyle ilgisi var. Para para para para para.
2: Para.
1: Telefonlar çalışmıyor.
0: Saçmalık bu. Jimmy, ben Mike.
3: Evet, dinliyorum.
0: BP Schlumberger'ı test yapmadan göndermiş.
3: Çimento testi yapılmamış yani.
4: Teşekkür ederim Mike.
2: Mike, A istasyonu çöktü.
1: Lanet olsun.
2: Yine mavi ekran hatası.
0: Hey Doug, senin bilgisayar ne halinde?
3: Bilgisayar ekranı titriyor ve duman dedektörü de çalışmıyor.
5: Sende durum nasıl? Lanet olsun.
0: Alet çantamı alayım, belki tamir edebilirim.
5: Hep yama, hep bantlama kafası dostum.
0: Her yama söküşümde 3-5 tane daha fazla ekliyorum zaten. Tükürüklü sakız faydasız. Bir kez daha para deyin bakalım. Haftalardır çalışıyorsunuz
2: para,
0: değil
2: para,
0: mi?
2: Para, para.
0: Güzel olan yeri söyleyin ama.
2: Güzel yeri burası.
0: Para için adam öldürürüm. Para için gerçekten yaparım bunu. 1 dolara bile. Merhaba Hollywood.
6: Merhaba Mike.
0: Haberler nasıl?
6: Haberler sende. Bitti mi?
0: Bilmiyorum, olabilir.
6: Bu akşam balığa çıkacağım. Gizli görev.
0: Bu akşam çıkmayacağına dair içimde bir his var. Sen onu unut bence. Onu kullanabilecek misin? Belki bir balina yakalarsın, ne bileyim.
6: İyi fikirmiş bak. Lanet olsun. Orada yine arıza olacak. Bahse girer misin benimle?
0: Olur, ne kadarına?
6: 50'ye bir.
0: Ah, olmaz. Elimi bile sürmem.
6: 30'a bir. Aynı noktada.
0: Hayatta olmaz.
6: Mark Williams, seni adi pislik.

0: Patrick.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Ne olmuş?
1: Bitirmişiz.
0: Bitirdiniz
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bitirdik.
0: Bunu kim söyledi?
1: Söylemem Mike.
0: Neyi söyleyemezsin?
1: Söylemem işte.
0: Neden söyleyemezsin?
1: Söylemem ama Gordon seni arıyor diyebilirim.
0: Gordon mu bitti dedi?
1: Hayır, hiçbir şey söylemedi.
0: Ne istiyormuş peki?
1: Bilmiyorum, sana bir şey göstereyim.
0: Ne biliyorsun ki?
1: Bitirdiğimizi biliyorum.
0: Sen odama mı girdin?
1: Hayır.
0: Sakın eşyama dokunun
1: hiçbir
0: deme.
1: Hiçbir şeyine dokunmadım.
0: Sen git tamiratını yap.
1: Tamam,
0: tamam sana da pislik herif.
2: Bekle bebeğim, bekle. Şşş, ne söyledin?
0: Haberler iyi. Helikopter düşmedi.
2: Ah lanet olsun, ben de düşmüştür diye yeniden evlendim.
0: Zengin mi bari? Annenin sözünü dinle, zengin biriyle evlenirsen rahat edersin Felicia tatlım.
2: Annemin söylediği yersiz laflardan biri işte. Zengin birine ihtiyacım yok. Bu arada bunu onarmalısın, tamire ihtiyacı var.
0: Eve gelir gelmez tamir ederim, merak etme. Bilgisayara yaklaşsana.
2: Ha?
0: Bilgisayara yaklaş. Bana öyle bak.
2: Her şey yolunda mı?
0: Aynı halt, cehennemin dibi. Hazır mısın?
2: Hazır mısın? 3
0: 2
2: 1
0: Başla.
2: Surata bak. Sosyopat gibi.
0: Aa evet, bu kilitlenme, bu kararlılık, bu çarpıcılık devam et.
2: Aa.
0: Ya? Ben kazandım.
2: Senin kazanmandan nefret ediyorum, nefret ediyorum.
0: Görüşürüz, tamam mı?
2: Tamam, görüşürüz.
0: Biri bunlara dokunmuş. Biri eşyama dokunmuş. Biri eşyama dokunmuş.
3: Sonraki yerimize geçmemizi istiyorlar. Maskede.
4: BP'den biri bunu kontrol etti mi? Kaluza, Vidrin, herhangi biri.
3: Vidrin bana söyledi. O Vidrin'den geldi.
5: Bab, sana burada gördüğüm en önemli şeyi söyleyeceğim. 16 Mayıs'ta Macando'dan Kaskide'ye geçmemiz gerekiyor, tamam mı?
6: Kaskide bize sıra dışı madenler sunuyor. 3-4 milyar fıçı. Bu şirketin kendinden bile fazla.
7: Noel babaya bakar gibi bakıyorsun.
5: Onu andırıyorsun da ondan.
8: Coach Miles Michigan'da oynamış olabilir ama onda Louisiana ruhu var.
9: Yapma.
8: Kuklalara karşı mı?
9: Takımımız kazandıysa...
8: Doğru dedim ya, Alabama Üniversitesi'ne gittin mi?
9: Sen Louisiana'ya gittin mi hiç?
8: Sen lazımlıkta oturuyorken ben sifon çekmeyi öğreniyordum dostum.
10: Hükümete mi çalışıyorsunuz, odamı temizliyorsunuz?
8: Öncekilerin çamurunu temizliyoruz. 5000 PC.

0: bir aydan fazla. Bir paspas kapın hadi. Hı?
1: Bu deli bir şey.
0: Basınca sondaj borusuna yaptığına bakın.
1: Bunu rekor kutusuna
0: kesinlikle
1: atalım.
0: Kesinlikle.
1: Hey, Patrick bir şey vereceğini söyledi.
0: Evet efendim. Geçen sefer siz gitmeden dördüncü karıştırıcı bozuldu. Birkaç itip kalkmadan sonra sorunun kaynağını buldum. Şuna bir bakın. Son seferden beri bunu saklıyorum.
1: Bu bir diş mi? Ah çok iyi be. Ufak bir kızı sevindireceksin. Yaşlı babasını da. Hı-hı. Sağ ol, sana borçlandım.
2: Çocuklar, paletlerinizi alın.
1: Merhaba Gordon. Jimmy, bu gece fırtına varmış. Bu yüzden de...
3: Onları gönderdiler.
4: Tamam. Benimle gel Mike.
1: Nereye gidiyoruz?
4: BP'den birilerini öldürmeye.
1: Tabii, çekiç ve tornavida var yanımda.
4: Mükemmel.
5: Ne oluyor?
4: Söylesene. Bu sabah dişlerini fırçaladın mı?
1: Evet efendim.
4: Aferin. Ya diş ipi?
1: Aa, kullanmadım. Neden?
4: İşte bu seni para israfı ve acıdan kurtarır.
1: Beyler, Jimmy BP'nin canına okuyor.
6: Çimento testi
1: onları
6: yapmamışlar.
1: Evlerine yollamışlar ve biz şimdi peşlerine düşüyoruz.
4: Sorun nedir? Evet. Çok mu paranız var? Hadi Mike, yanımdan ayrılma.
1: İşte gidiyoruz. Evet.
6: Evet bebeğim.
3: 51. satırda kaplama
7: 51. gösteremiyorum.
4: Merhaba. Bu Don Bidrin ve Bob Kalusa.
7: Yeniden hoş geldiniz Bay Jimmy.
4: Teşekkür ederim. Demek 500 metre çimentoyla dolduruldu, öyle mi?
7: Evet.
4: Patlama noktasıyla aramızdaki tek şey o. Yapıldı mı?
7: Evet.
4: Zaman yetti yani. Çünkü uzun sürer. Yani o çimento işi kötü yapılırsa üstündeki her şey ters gider.
3: Kötü yapılan bir iş yok. Dolayısıyla terslik de yok.
4: Schlumberger işçileri de öyle mi söyledi? Çimento doldurucular da aynını söylediler değil mi?
7: Çimento doldurma işinin tamamlanmış olduğunu bildirmiştik zaten değil mi?
3: Çimento doldurulma işinden fazlasıyla memnunuz.
4: Siz var ya, büyük babam gibisiniz.
7: Anlayamadım.
4: Benim büyük babam o hiç dişçiye gitmezdi. Kötü bir şey olacağını bilirdi. Bu yüzden başına iş açmak istemezdi. Çimento testine kafa patlatmak istemiyorsunuz çünkü 43 gün için sadece 50 milyon dolar bütçeniz var.
3: Bu işe burnunuzu sokmamalısınız Bay G.
4: Sondaj için bu yeri seçti. İşin sonucu size patlar baylar ve tabii anlaşmaya işin sonucu da dahil olduğundan buna burnumu sokmam gerek. Test ekibini işini yapmadan eve gönderdiniz. Belki size verecekleri haberler vardı. Bu test ne kadara mal oldu? 125 bin dolar mı? 180 milyonluk şirkete göre cimrisiniz.
7: Bu yüzden tam olarak 186 milyar dolarlık bir şirketiz. Onca para ne olur sonra?
4: Ya benim kuleme ne olur? Ekibim içinde yaşıyor. Siz yatıyorsunuz. Dan, ikimiz de tamir için zaman gerektiğini biliyoruz. Mike, kaç düzeneye tamir gerekli?
1: 390 bacım.
7: 390 mı?
1: Evet efendim. Kule düzeneklerinin %10'u.
7: Birkaçını söyler misin bakalım?
1: Birkaçını mı?
7: Hı. Tam olarak kaç kritik düzeneğin onarıma ihtiyacı olduğunu bilmek istiyorum.
1: Şey, nereden başlasam ki? Matkap başı 18 numaralı işlem istasyonu, BAP kontrol arabaları, telefon sistemi, petrol boruları, takip sistemi, GPS anten düzeneği, televizyon sistemi, kablosuz internet, petrol düzeneği ve ayrıca terlemenizin nedeni de havalandırma kompresörü arızası efendim. Durum bu.
3: Yani tuvaletler hariç her şey.
1: Evet, orada da sorun var ama o benim işim değil. Mühendis işi.
7: Sen kimsin peki?
1: Mike Williams, E.T. şefiyim.
4: Helikopterdekilere de aynı şeyi söylemiştim ve geldiğimizde onları giderken yakaladık. Öncelikle platformda sıkı güvenlik önlemleri alıp petrol pompalama işine sonra başlayacağız. Ne yazık ki işi düzgün yapmak zaman alıyor.
3: 43 gün mü? 44 gün mü?
4: Devam et Bob.
3: 45 gün mü? 46 gün mü?
4: Bir bisküvi alsana bak. Çimento doldurma yapamayız. Size ne yapacağımızı söyleyeyim. Negatif basınç testi yapmadan hiçbir şeye elimizi sürmeyeceğiz.
3: Gerçekten yapmalıyız diyorsan?
4: Gerçekten yapmalıyız. Hemfikir olmalısın. Bu kaynağın aktif olup olmadığına dair hiçbir fikrimiz yok. Hey, ses geliyor. Yüzümüze güldü. Bay Anderson, ben Bay Jimmy. Negatif basınç testi yapacağız. Borudan 900 feet uzakta olsun. Teşekkür ederim.
0: Programın gerisindeki gün sayısı 43.
8: Vardiya değişimi için tüm personeller görev yerlerine.
7: Genç adam, affedersin. Mike Williams'ı nerede bulabilirim acaba?
9: Kahve dükkanının ikinci güvertesindeki teknisyenler salonunda.
7: Teşekkür ederim.
9: İyi günler efendim.
7: Sana da genç adam.

0: Bay Williams.
1: Kayıp mı oldunuz yoksa?
0: Pek sayılmaz. Sadece birkaç dakikalığına uğramak istedim.
1: Ne istemiştiniz?
0: Söyleyecek başka şeylerin de varmış gibi geldi bana çünkü. Bu yüzden sana bu zamanı vermek istedim. Tamam. Demek bu kule bozuk. Öyle
1: mi? Öyle bir şey söylemedim.
0: Söylemişsin gibi geldi.
1: Buraya neden geldiniz Bay Vedrin?
0: Bak, biz büyük bir şirketiz. Oldukça büyük ve karmaşık bir kuruluşuz. İşleyen çok fazla kolumuz var ve sayısı da milyonları buluyor. Binlerce ve binlerce insan var. Ve hepimiz için karlı olan bu amaç uğruna tüm o insanlar ve işleyen kolların düzgün çalıştığından emin olmak için çalışıyoruz. Yani hepimize karlı bir kazanç sağlıyor. Onlar büyük resimdeler ve sonra sen ve tuvaletçiler gibi küçük bir resim var. Ve gördüğün üzere bütün bunlar özünde birbiriyle bir şekilde bağlantılılar. Hepsi bu havuzda yüzüyorlar. Yani sen olmazsan iş de olmaz ve ben de olmam tabii ki. Hiçbirimiz olmayız, sonra tüm bu tren yok olur. Hissedebiliyor musunuz Bay Williams?
1: İlaç kullanıyor musunuz Bay Vedrin?
0: Sadece bu trenin raydan çıkmasına ne kadar az kaldığını söylemeye çalışmak istedim Bay Williams.
1: Pekala. Sizi anlıyorum. Fikirlerimi duymak istiyor musunuz?
0: Evet.
1: Tamam. Uçak yere inmeden yakıtı bitirmeye çalışıyorsunuz. Uçak inmeden yakıtı bitirmek aptalcadır. Bu sakat bir düşünce. Bu kimsenin işine gelmez.
0: Anlaşıldı, bunu bir kenara yazdım. Size çok minnettarım.
1: Küçük bir kızın fikirleri işte.
0: Şu bir kedi balığı mı?
1: Evet. 30 kilo geliyordu.
0: Buna ne deniliyor? Nibbling mi?
1: Nibbling. Elimizle yakalıyoruz. Komik olan ne biliyor musunuz? En iyi arkadaşım ve ben bir şişe alıyoruz ve tekneyi ters çeviriyoruz. Sonra kolumuzu sokmak için en karanlık deliği buluyoruz işte. Ardından o şişkolardan birinin bize olabildiğince sert ısırmasını umut ediyoruz. Isırılmak istiyoruz. Plan bu. Farkı ısırılmaya hazır olmamız. Biz buna hazırız. Şapka, eldiven, ayakkabı, gözlük giyiyoruz ve buna hazırız, evet. O canavarın olduğu deliğe elimi sokup en iyisini umuyorum. Başarı fedakarlık ister.
0: Zaman ayırdığın için sağ ol.
1: İyi günler efendim.
0: Sana da.
1: Pislik.
2: Negatif basınç testi.
3: Platformun
2: kuyunun sağlamlığını onaylamak için yapılır.
3: Negatif basınç testi başlamak üzere. Görevli olmayan tüm personel lütfen platformun
4: akıntıya
3: götürün. Uzak durun.
4: Sağa doğru 10 derece. 176'ya sabitleniyor.
5: 10 derece sağa. 176'ya sabitleniyor. Çalışıyor.
3: Damon ve Bankston.
6: Bu 5. barda.
3: Horizon.
6: Sadece söyle.
2: Herkesin takip için hazır olduğundan emin olsana. Bu son test olabilir.
6: Emredersiniz.
7: Başka negatif basınç testi.
8: Başka bir negatif basınç testi.
4: Bir sorun mu var peki?
8: Kötü bir kaynağımız
4: zaten
8: var.
4: Zaten hepsi kötüdür çünkü kaynağımız kötü.
9: Yapabildin mi Hollywood?
10: Koordinata kilitlendi.
5: 176'da sabitlendi.
4: 10 derece sağa kaydık.
9: Kilitlendik. Teste başlayabilirsiniz.
11: Tamam. Devam edeceğiz.
8: Anlaşıldı. Daireyi kapatıyorum.

0: Fazla uzun sürmeyebilir.
1: Yapabildiğim bu mu?
2: Gol!
3: Metrekare başına 70 ton. Sorun değil. Bizi biraz geri itti. Bizi cesaretlendiriyor.
4: Hey Dan, sana bir ay önce verdiğim şarap şişesini aldın mı?
5: Aldım. Çok da teşekkür etmiştim. Ayrıca sarhoş da olmuştum.
4: İyiydi ha?
5: Çok iyiydi.
4: Süper taşçın da öyle değil mi?
5: Hı-hı.
4: Gaja oldu.
5: Evet.
4: Beğeneceğini biliyordum.
5: Gaya.
4: Anlayamadım.
5: Gaya. Söylenişi.
4: Ha.
6: Sanırım yolu yaraladık.
1: Bugün ne kadar kahve içtin Hank?
6: Birkaç ay önce kahveyi bıraktım. Artık yeşil çay içiyorum. Kahve içmeyi bırakıp her gün yoga yapıyorum. 2 hafta oldu.

0: 450 PCI.
1: Basınç 500 PCI.
2: Bana pek iyi gelmedi.
3: Basınç uyarısı.
0: 900 PCI.
4: Bu da ne? Lanet olsun.
1: Basınç alarmı.
0: 1395 PCI.
1: Basınç alarmı. Basınç alarmı. Basınç alarmı.
0: 1395 PCI'de sabitlendik. Bu çok basınç demek.
5: Evet, arabayı ikiye bölmeye yeter. En üsteki halkayı açın.
6: Hollywood sondaj borusu vanasını aç. Basıncı azaltmamız gerekiyor.
5: Baylar, üzülerek söylüyorum ki bu testin sonucu kötü.
7: Söylemen gereksiz.
5: Ah Dan, biliyorsun ki iyi bir
7: sıfırla
5: test
7: sıfırla... başlar, sıfırda kalır ve sıfırla biter.
5: Teşekkür ederim.
7: Yani basınç var ama görünen o ki o borudan sızan hiçbir çamur yok. Bunu bana açıklar mısın?
5: Sonuç kafa karıştırıcı, kabul ediyorum.
7: Bak Kaluzo ve ben bu konu hakkında beynimiz patlayana kadar tartıştık, tamam mı? Bu işte bir tuhaflık var. O buna mesane etkisi diyor.
5: Mesane etkisi mi?
7: Mesane etkisi. Jason'ın neden söz ettiğini bildiğini söylüyor.
5: Orada herhangi evet. bir akış yok.
7: Hey.
6: Evet.
7: Buraya bakın.
6: Hey. Ona ihtiyacımız var.
7: İhtiyacımız var. Mesane etkisi. Yani bir miktar basınç sıkışıp hop borunun etrafında kalıyor ve gerçek basınç gibi görünüyor. Çünkü tam burada sensörün üzerinde sıkışıp kalmış ve burada noktalı alanda. Eğer bu mantıklı bir basınç sorunu olsaydı o zaman şuradaki borunun içerisinden çamurun fışkırması gerekirdi. İşte böyle. Peki, şimdi bunu nasıl test edeceğiz? Öncelikle ona bakalım. O negatif basınç testini yeniden yapmamız gerekiyor ama ölüm hattında yapacağız bunu. Sondaj borusunda değil. Asıl sorunun sondaj borusu olduğu ortada. Bu denli bir basınç, yani sözünü ettiğimiz tamı tamına 1395 PSI'lık bir basınç ki bu arabanı ikiye böler ve bunun gerçek bir basınç olabilmesi için borunun içerisinden çamur fışkırması gerekir. Çocuklar, çizimlerinizde herhangi bir çamur görebiliyor musunuz? Yok mu?
5: Hey Dan!
6: Orada işler kızıştı.
7: O matkap borusuyla bir sorunumuz var ya da o sensör bize yanlış bilgiler veriyor. Veya aşağıda hareket eden binlerce parçadan biri de olabilir. Şimdi bunu bilmenin tek yolu negatif basınç testini ölüm hattında gerçekleştirmek. Ve eğer basınç sıfır çıkarsa Bay Jimmy, bu bilmemiz gereken her şeyi gösterecektir. Bana katılıyor musunuz?
5: Bilemiyorum ama testi yapmanın bir zararı olmaz.
7: Güzel.

0: BP.
1: Evet öyle.
0: BP hazır.
1: Kesinlikle.
0: Hepimiz delik açmak için işe alındık.
1: Çok haklısınız Bay Jimmy. Ama 50 gün geciktik ve delik de açılmadı.
2: Bay Jimmy, kadırgada bir sorunumuz var efendim.
0: Ne?
2: Çok insan var, güvenlik sorunu yani.
3: Bir dakikadan uzun sürmez.
4: ...43 gün gerideyiz, 50 değil. Basit bir hesaplama. 8 Mart'a geldik, bugünse 20 Nisan. 43 yapıyor. Evet, açgözlü olanlar matematikte iyi sanıyordum hep.
1: Pekala baylar.
5: Devam etti mi? Ölüm hattına negatif basınç testi.
6: Ölüm hattı testine geçiyorum.
7: Ölüm hattı basınç testi başlıyor.
0: Mesane etkisi. Mantıklı geliyor mu?
4: Şey, vidrinin ağzından çıkanlara inanasım gelmiyor ama evet. Yani... Yüz ifadesi, evet. İnandırıcılığı var. Mantıklı ama... Matkap attı yerine ölüm attığında uygulamak. Benim maaşımın üstünde.
0: Biraz çamur görmeliydik.

0: Ölüm hattı basıncı.
1: Çok iyi değil mi?
2: Evet. Hayır.
1: Kızım verir misin? Hoş geldiniz.
0: Deepwater Horizon büyük bir başarıyla 7 yıl boyunca üst üste şirket güvenlik ödülünü kazanıyor. Ve bu hepimizin Bay Jimmy dediği adamın sayesinde oluyor.
1: Çok iyi. Harikasınız.
3: Bay Jimmy.
0: Konuşma yap.
3: Bay Jimmy.
2: Hadi Jimmy.

0: Sıfırda sabit patron. Test iyi. Basınç yok.
1: Tebrik ediyorum. Test iyi.
2: Matkap hattında hala 1400 psi basınç var. Matkap hattıyla ölüm hattının değerleri aynı olmalı. Aynı ibreyi göstermeliydiler.
3: Matkap hattında sorun olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Neden bu konuya dönüp duruyoruz?
2: Bilmiyorum. Eski alışkanlık olabilir mi?
1: Çamur yok, akıntı yok. Başlamamız gerekiyor. Evet, bu kaynağın kapısını ne kadar hızlı açabiliriz?
2: Bay Jimmy'ye haber verilmeden işleme başlamayacağım.
1: Buralarda erkek var mı? Yetişkin biri falan? Yani hepiniz donanımlı adamlarsınız. Tütününüz, çelik ayakkabılarınız var ama bunların hepsi zırva. Ölüm hattında basınç sıfır görünüyor işte. Kediler gibi gerginsiniz. İşin her bir aşamasında elleriniz titriyor. Bu yüzden bu konuyu Londra'daki patronlarıma bildireceğim. Bab.
3: Katılıyorum.
1: Yeniden. Hadi Bay Jimmy'yi arayabilirsiniz.
4: Ve birkaç dondurma almama izin verin. Teşekkür ederim. Ben Bay Jimmy.
5: Negatif basınç testi yaptık.
2: İyi bir testti. Hiç basınç almadık. Ben de
5: izninizi almak istedim.
4: Bundan emin misin Jason?
2: Ölüm hattı iyi çıktı. Yani emin olduğum tek şey bu.
5: Adamlar sıkıştırıyor. Ne yapmalıyım?
4: Sıfır akıntı değil mi?
5: Doğru. Akıntı yok.
2: Tamam mı?
4: Şey, uzun bir gece olacak. Kontrol sende olsun. Yarım saate oradayım. Teşekkür ederim.
2: Pekala beyler, test iyi.
3: Harika.
2: 10.000 varil çekmeye hazır olun.
4: Geceye başlamadan önce banyo yapıp tıraş olmak istiyorum.
6: Uzun olacak.
4: Hadi dondurma ye Mike.
6: Yapacak işlerim var. Yangın alarmını onaracağım, sonra da karımla çene çalarım biraz.
4: Bu iyi fikir.

0: Felicia'ya selam söyle.
1: Bay Jimmy.
0: Evet.
1: Bir fotoğraf çektirmeliyiz. Sadece
0: evet,
1: bir tane efendim.
0: Evet, tabii.
1: Lütfen gelin.
0: Evet. Teşekkür ederim çocuklar.
1: Çok teşekkür ederim Bay Jimmy.
0: Evet.
1: Fotoğrafı çektin mi? Harika.
2: Makine dairesi.
3: Dinlemedeyiz.
2: Test başarılı
3: oldu. Temizlenecek biraz çamur var.
4: Aa, evet. Ben hadi bakalım.
5: Hadi. Anlaşıldı.
2: Korkak kedilermişiz. Kediler korkak değil. Labradorumu sıkıştıran Oscar diye bir kedim var.
5: Halkayı açıyorum. Canavarın uyanmamasını umalım.
6: Çamur pompaları açık. Kuyudan ağır çamur çekiliyor.
7: Çamur çıkarma işlemi başlatıldı. 2 numaralı tank %4.
8: Test başarılı olmuş.
4: Evet,
2: şu çamuru pompalayalım.
9: Çamur çıkarın. Bağlantıyı kesmeden önce kuyudan basınca dengelemek için çıkarır.
3: Damon Bankston, burası Deepwater Horizon. Çamur birikintisi akışı var.
10: Anlaşıldı, Deepwater'a ağır çamuru almak için yaklaşıyoruz.
9: Referans birimleri iyi, her şey normal yani.
11: Ana güverte, ağır çamuru almaya hazır olun. 11
12: Hepiniz eve döneceğiz. Tekrar ediyorum.
11: Ana güverte, ağır
12: hepimiz
11: çamuru
12: eve döneceğiz.
11: 10.000 varil.
12: Test iyi geçti. Cehenneme hoş geldiniz. Dostum, yakında Beyzin'e gideceğim. Belki 2-3 gün teknemde kalırım. Bir şeyler içerim. Kedi balığı avlarım.
13: İşte bu seni koca güzel çamur.
7: %35.
8: Hadi bebeğim, eve dönüyoruz.
4: Eve mi dedin?
8: Evet.
4: Hani planın dışarı çıkmaktı?
14: İptal edildi.
4: Ooo, pijama, biraz içki ve film.
14: En iyi planım.
15: Sıradan bir kasaba kızı.

0: %55. %75.
1: Jason, 20 çamur tankında yükselme var ve akış artışı görüyorum.
2: Tamam, pompalamayı hemen bırak.
1: Olamaz.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Anne! Bu benim olsun mu?
12: Olsun canım.
13: Anne ben bunu alıyorum.
14: Anne bu benim olsun mu ya?
12: İşte ta buralara kadar gel.
11: Anne ben alayım mı bunu?
15: Anne bunu.
11: Bunu?
15: Bunu.
11: Bu?
13: Bu.
11: Bunu? Anne bunu.
12: Al kızım al.
11: Sana almıştım.
16: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
17: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
18: Oo, mükemmel. Olaysın Gemini.
19: Her şeyin bir ideali var.
11: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
0: Her

0: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Bu salı binde falım.

0: Şekersiz sakız çeşitleri 32 lira 50 kuruş.
1: Felix!
2: Yemek getirdim.
1: Felix dünyasına hoş geldiniz. Burada her gün bir macera. Her an yaramazlık için ve her öğün karşı kılınamaz. Kedin için karşı konulamaz Parti Mix ödül mamasını dene.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım?
0: Tak tak konuşuyoruz.
1: Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
2: Herkes gibi. Hakemler.
3: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayat.
2: Kuaförler.
3: Ne kadar borcumuz?
4: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
3: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
2: Hatta astronotlar gibi.
3: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik kolu.
5: Ne istersen Neon 1.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
2: Herkes gibi. Hakemler.
3: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayat.
2: Kuaförler.
3: Ne kadar borcumuz?
4: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
3: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
2: Hatta astronotlar gibi.
3: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik kolu.
5: Ne istersen ne 11.
6: Sütaş hayran, sütaş hayran, sütaş hayran.
7: Çiğ köfteyi gördüğün an
8: sütaş hayran,
7: gelsin sütaş hayran.
0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Bak, sahne gittim. Harika sıra yükleyeceğim mi?
10: Kırmızı olanları çok seviyor. Böyle zıplıyor, boing boing.
9: Hmm. Portakalları biliyor. Ağzım sursuz oluyor.
11: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
12: Haribo altın ayıcık tam çocukluğunun efsane tatları. Altı yeni lezzetiyle

değerini keşfedin. MediaMarkt. Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

0: Victory Toast Twist denemen lazım.
1: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok şok cepte
2: şok. Benim iyi uyumam lazım. Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
6: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
7: Yves Rocher'dan Sebo Active Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher.
1: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte
8: şok. Osimhen gol!
9: Osimhen'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
10: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
9: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
11: Çok güzel.
9: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
10: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

sistem kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
1: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün drink sat, paran hemen cebine gelsin.

0: Kara Lezgik.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: 41 kere maşallah dediğimiz annelerimize şimdi de 41 kere tok diyoruz. Siz de bu anneler gününde Bambi'ye gelin. Annenize 41 toktan birini kazanma şansı hediye edin. Anneler günümüz kutlu olsun.
1: Nazarlar değmesin.
2: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Ben çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
3: Transferi yedin.
4: Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
3: Çok güzel.
4: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
2: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
5: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
6: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte şok.
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: De Flora kolye hediye. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Hemen işlemi durdurun.
3: Hey, kapatıyorlar. Galiba yukarıda bir şeyler oluyor.
4: Çocuklar, tuvalete gidiyorum, tamam mı?
5: Sorun yok, tamam.
4: Tamamdır.
6: Basınç alarmı.
3: Bu durmuyor.
7: Birimi boşaltın, onu ve diğerini dışarı çıkartın.
8: Neler oluyor ha?
9: Baylar, bu ne gerginlik? Hepimiz bir terslik olduğunu kabul ettik.
7: Başlamana izin vermemeliydim. Şimdi poponu tekmelemeden defol git buradan.
9: Tamamdır, bir yere yazdım bunu.

0: Neler oluyor Caleb?
1: Bir şey yok, sorun değil.
0: Ne yapıyor o?
2: Lanet olsun. Oh, oh, oh, oh. Lanet
3: neler
2: olsun.
3: Oluyor orada?
4: O çamur.
2: Sızıntı var. Lanet olsun. Bu iyi değil Jason, görüyor musun?
4: O çamur mu?
5: Basınç
2: burada sızıntı var.
5: İşte.
2: Hey Jason, bunu görüyor musun?
5: Basınç alarmı.
2: Jason, bunu görüyor musun?
0: Hiçbir şey söylemiyorlar mı?
4: Sadece bir arıza işte. Platformu boşaldı.
2: Lanet olsun. Lanet olsun Jason.
5: Mike, ne oldu? Her şey yolunda mı?
4: Halkayı kapatıyorum.
6: Güverteyi boşaltmamız gerekiyor.
4: Doug, hemen gir içeri.
1: Kapatıyor musun?
4: Tamam, halkayı kapattım. 30 saniyemiz var. Hemen platformu boşaltın. Doug, iyi misin?
7: Evet, iyiyim.
4: Alarm butonunu eline koy. Burayı kesmeye hazırlan.
7: Bu taraftan.
0: Adam.
7: Şey, ne yapacağız? Ne yapacağız?
4: Caleb, halkı buluşturacağız.
7: Hemen.
8: Orası. İşte orası.
0: Benim fikrim, evet. Anlıyorum, anlıyorum. Ama elimden geleni yapıyorum.
7: Ah!

0: Tamam, tamam. Hiçbir şey yok. Hepsi geçti. Caleb, nasılsın dostum?
1: Boruyu kestik mi?
0: Sorun yok. Halka görevini yaptı. Sadece tekledi.
1: Bu gördüğüm en büyük teklemeydi.
2: Maggie ve penguenini kafasından silip attı.
3: Hadi be.
2: Evet öyle.
3: Aa, bu olmadan mı yaptı?
2: Olamaz.
4: Bu gördüğün gerçek bir dinozor dişi.

0: gaz.
1: Güvertede
0: alarmı.
1: Yine gaz alarmı var.
0: Gaz alarmı.
1: Sürekli aynı şey oluyor. Aşağıya arayacağım.
0: Güvertede gaz alarmı.
2: Hey hoy!
3: Yakaladım.
2: Hadi şunu. Şunu! Hadi!
0: Basınç alarmı. Basınç alarmı.
4: Lanet olsun.
0: Basınç
2: Jason.
0: Alarmı.
2: Lanet olsun.
0: Basınç alarmı.
2: Caleb, herkes oradan çıkar. Yönlendirme işe yaramıyor.
4: Lanet olsun.
2: Halka. Tak, ikinci halkayı da kapat.

0: Lanet olsun.
1: Adam Shane, hemen çamur odasına gidin.
2: Adam. Gitmeliyiz dostum. Hadi çamur odasına gitmeliyiz. Shane'im.
3: Adam. Güverteyi boşaltın. Güverteyi boşaltın hadi.
2: İki numaralı pompa. Boşaltın. Hemen boşaltın.
1: Caleb, sondaj borusunun Wi-Fi'ni kapat ve dikme borusuna ver. Hepsini denize aktar.
4: Jason, ne yapacağız şimdi?
1: Çöküntü var.
2: Aman tanrım.
1: Lanet olsun. Caleb, güverteyi boşaltın.
3: Sen iyi misin?
4: Alarm
3: hepinizi
4: çalmadı.
3: Çıkaracağım. Biri kalara git hadi. Git çabuk hadi. Koş.
4: Tamam.
5: Her şeyi durdur.
2: Lanet olsun.
0: Tanrım.
5: Deepwater Horizon. Burası Damon Bankston, tamam.
4: Merkez şu anda cevap vermiyor.
1: Tak hemen boruyu kes.
4: Tamam.
1: Hemen şimdi. Tak.
4: Yardım et.
1: Tak. Ne oldu? İyi misin? İyi misin?
2: Git.
5: Gordy.
2: Hadi dostum ayağa kalk.
5: Roy.
2: Kalk. Gitmemiz lazım.
1: Hemen gitmemiz lazım hadi.

0: Hava girişi engellemeyin.
1: Gaz alarmı.
2: Lanet olsun. Gaz alarmı var.
1: Gaz alarmı.
3: İticiler hızlandı. İticiler aşırı hızlandı.
1: İstasyon.
3: Platformu yerinde tutamayacağım.
0: Tamam, sakin ol.
4: Tanrım.
5: Bana mı öyle geldi yoksa ortalık mı aydınlandı?
1: Gaz alarmı.
3: Magenta. Magenta alarmı. Kuyu patlayacak.
0: Ne?
3: Mayday, burası Deepwater Horizon. Bizim...
0: Ne yapıyorsun? Ben sana acil çağrı yap dedim mi?
6: Sonra arayacağım.
0: Tepme ile patlama arasındaki farkı bilmiyor musun?
3: Ama monitör...
0: Bildiğin yok.
3: Monitör göstermiyor.
1: Gaz alarmı.
3: Mayday. Burası Deepwater Horizon.
6: Dayan da seni çıkaracağım.

0: Mayday, mayday. Burası Deepwater Horizon.
1: Yanıyor.
0: Büyük bir patlama oldu. Yardımınız gerekiyor.
1: Görmüyor musun? Yanıyor diyorum.
0: Tekrar ediyorum. Büyük bir patlama oldu.
2: Allah Tanrım.
0: Acil yardımınız gerekiyor.
3: Mayday, mayday, mayday. Acil bir durumumuz var. Burası Damon Bankston. Deepwater Horizon patladı ve yanıyor. Tekrar diyorum. Deepwater Horizon patladı ve yanıyor.
4: Az önce büyük bir patlama gördük.
5: Deepwater Horizon'ın yandığını gördük.
6: Tamam. Herkes kuleden çıkmış
3: Hiçbir
6: mı?
3: Hiçbir fikrimiz yok.
7: New Orleans Sahil Güvenlik İstasyonu.
8: Tamam efendim. Pekala.
9: 8. Bölge Sahil Güvenlik İstasyonu. Adım Wonhu.
3: Venice'in 48 deniz mili güneyinde bir petrol platformu var.
9: Tamam. Venice'in yaklaşık 50 mil uzağında patlayan bir petrol kulesi var. Öyle diyorsunuz.
3: Evet. Hiç böyle bir şey görmedim. Yardım
9: tamam. Peki efendim. Siz hangi gemidesiniz? Geminizin adı nedir?
8: 8. Bölge Sahil Güvenlik. Ben Teğmen Deegan.
6: Galiba bir petrol kulesi yanıyor. Büyük bir patlama oldu.
8: Petrol kulesi mi yanıyor? Görebiliyor musunuz?
9: 8. Bölge Sahil Güvenlik. Ben Memur Biggs.
8: Emin değilim efendim. Önce bazı bilgiler
9: efendim,
8: almam gerekiyor. Adınızı söyleyebilir
9: olun.
8: Misiniz
9: konumuz
8: lütfen?
9: Konumuz nedir acaba?
3: Venice'in 48 mil uzağında.
8: Foshan Limanı'ndan 100 mil ileride. Venice'in 48 mil dışında.
9: Foshan Limanı. Venice'in güneyi. Rapor edilen yer.
8: Öncelikle bazı bilgilere ihtiyacım olacak efendim.
9: Bu çok uzak. Yeriniz kesin evet. olarak doğrulandı.
10: Efendim, evet. efendim. Uydu görüntüleri geldi burada.
9: Lokasyonunuz Venice'in 40 mil ötesinde. Konum doğrulandı. 0889 koordinatlar.
8: Dinleyin, önceliğimiz bu olmalı. Kara istasyonunu arayıp kaç gönüllü süre olacağını öğrenmemiz gerekiyor. Hava istasyonunu arayın. Hava aracı gerekiyor, tamam mı? Hadi, işe koyulun, hadi.
11: Burası 8. Bölge Sahil Güvenlik. Kaç hava aracı gönderebilirsiniz?
2: Lanet olsun.
12: No.

0: Tahliye.
1: Lanet olsun.
0: Tahlikatliyim. Tahliye prosedürü devrede. Bu tahlikatliyimdi.
1: Dagi. Dagi. Hey. Dagi, beni duyuyor musun? Ha? Beni duyabiliyor musun? Ha?
2: Küçük kardeşim.
1: Ne?
2: Doğum günüydü. Ha? Kardeşimin.
1: Kardeşin burada değil. Bacakların nasıl peki? Oynatabiliyor musun?
2: Kardeşim.
1: Bana bak Dagi. Yürümen gerekecek. Filikalara gitmeliyiz. Seni kaldıracağım. Tamam mı? Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Evet.
0: Tahliye prosedürü devrede.
1: Hadi.
0: Bu tatbikat değil. Tahliye prosedürü devrede. Bu tatbikat değil. Pervane 2.
3: Liman hata. Tarafından 4 pervane çöktü. Sadece 4 tane kaldı.
4: Ne yapacağız? Hasar raporuna
3: manuel
4: ihtiyacım var.
3: Manuel olarak kontrol edeceğim.
4: Ben kuşta. Acil hasar raporu istiyorum.
3: Hadi bebeğim.
5: Yangın ekibi nerede?
6: Sahil güvenlik, burası Damon Bankston. Deepwater Horizon'da bir kaza oldu. 90 derece sancak tarafına dönün. Filikalar suya indi mi?
7: Tamam, hadi.
5: Hadi, hadi tıbbi malzeme lazım. Hadi,
7: oksijen
5: hadi.
7: Oksijen tanklarını getirin.
5: Tamam, hadi. Aldım. Malzeme deposunu boşaltın. Gidelim.
7: Hadi, hadi.
5: Hadi, iskele tarafına, hadi.
7: Acele edin. Hadi.
5: Acele edin, acele edin.

0: Lütfen filikalara gidin. Lütfen filikalara gidin.
1: Aa, seni lanet olası.
2: Hey hey, bota binmesi gerekiyor hadi. Yaralı,
3: sıraya gireceksin.
2: Ben değil, o yaralı.
3: Umurumda değil, sıraya gireceksin. Sıra bize
2: beni duydun mu? Ben istemiyorum.
3: Hadi.
2: Adamı bota al. Çok ağır yaralı. Beni anladın mı? Biraz sakin ol. Bay Jimmy'yi gören var mı?
3: Konaklama bölümünde.
2: Ben Bay Jimmy'yi alacağım. Sen de bu adamı bota bindir. Tamam mı? Herkes sakin olsun. Sakinleşin.
3: Tamam, tamam.
2: Soğukkanlı olun, tamam. Tamam mı? Tamam, hadi.
3: Hadi.
2: Hadi. Bay Jimmy!
0: Acil çıkışa iler.
2: Kimse var mı?
0: Acil çıkışa iler.
2: Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı? Hey hey! Sen iyi misin?
4: Sanırım iyi.
2: Nereye gidiyorsun?
4: Ha, bilmiyorum.
2: Hayır,
4: oraya.
2: Hayır. Filikalara gitmek zorundasın.
4: Tamam.
2: Filikalara hadi. Tamam. Sola doğru hadi. Duvara tutun. Hey, duvara tutun. Kimse var mı? Bay Jimmy!
1: Yardım edin.
2: Hey!
1: Yardım edin.
2: Bay Jimmy! Hey! Kim var orada?
1: Yardım edin. Buradayım.
2: Bay Jimmy. Bay Jimmy.
1: Mike, ben hiçbir şey göremiyorum.
2: Bakın,
1: ne oldu?
2: Bir patlama oldu Bay Jimmy.
1: Olamaz.
2: Büyük
1: anladım,
2: bir patlama
1: anladım,
2: oldu.
1: Anladım.
2: Her yer yanıyor.
1: Bağlantıyı kestik mi? Boruyu kestik mi?
2: Bilmiyorum. Pek sanmıyorum.
1: Bağlantıyı kesmeliyiz.
2: Peki.
1: Beni köprüye
2: tamam,
1: götür.
2: Yavaş. Yavaş. Hadi. Sizi tutun. Hadi. Hadi.
1: Neredeyiz biz?
2: Görseniz bile tanımazdınız.
5: Boru kırılacak.
0: İstasyon alarm.
2: Hadi Bay Jimmy. Hadi.
6: Kendini suda bulursan lamba ve düdüğün var.
7: Yardım edin.
6: Anladın mı?
7: İmdat.
6: Petrolün içine düşersen yüzerek uzaklaşman gerekiyor.
8: Sahil güvenliğin gelmesini beklesek mi? Bu çok iyi
6: hayır,
8: olur.
6: Hayır hayır riskli olur. Tamam gitmeliyiz. Hadi gidelim.
7: Su
6: hadi, hadi hadi.
9: Hava yolunu kim koordine ediyor?
10: ATC Batı sabit
11: Jefferson,
10: kanat.
11: Doğu Jefferson ve Tulane şu anda hazır durumda.
0: Evet hazır.
12: Birinci motoru çalıştırın. Sahil güvenlik alan temiz.
3: Üç kişi suya atlamış. Suya atlayan üç kişi var. Atlayanlar oluyormuş.
11: Atlayanlar mı?
9: İlk helikopterin gitmesine ne kadar var?
3: Efendim yaklaşık 35 dakika.
8: Süre çok uzun.
12: Burası sahil güvenlik B17. Şu anda kalkıyoruz. Deepwater Horizon acil durumu için yola çıkıyoruz. Tahmini varış süresi 25 dakika. Hava şartları olun.
3: Hadi hadi! Teker teker! Teker teker! Yavaş olun! Yavaş olun! Teker teker!

0: Hadi. İyi misin?
1: Evet.
0: Peki hadi.
2: Yardım edin.
0: Duydun mu?
3: Ses verin.
2: Kimse var mı? Ben gelip yardım gerekiyor.
0: Buradan gitmeliyiz hadi.
2: Mike.
0: Her yerde metan var.
4: Onu böyle bir aşağı bakma.
0: Durumu
4: tamam mı?
0: Ve onu çıkaramıyorum. Bekleyin. Hayır. Bekle. Kemiği metale sık.
3: Mark.
2: Bunu gevşetmeliyiz. Gevşetmemiz için bir şey bulmalıyız.
3: Çekil. Çekil. Çekil.
5: Bağlantı kesildi.
6: Bekle, dur biraz. Biraz düşünmem gerekiyor.

0: Boruyu keseceğim.
1: Hey, istasyondan uzak dur Andrea. Buna yetkimiz yok.
0: Kuyuyu mühürleyeceğim.
1: Sakın düğmeye dokunma.
0: Devreden çıkarmamız gerek.
2: İstasyon
1: buna
2: ayar.
1: Yetkimiz yok. Sakın basma onu.
3: Beni yardım etsin.
4: Gidin buradan.
5: Hayır, bizimle gelin.

0: Dayan.
1: Hey bana bak, bana bak. Çok acıyacak ama sakin ol, tamam mı? Anladın mı? Sakın aşağı bakma, tamam mı?
2: Dayan.
3: Hadi tutuyorum
2: dayan.
3: Seni.
2: Çekil, çekil.
1: Gemin, çekil. Yürüyebilir misin? Hadi, hadi, hadi gidiyoruz.
2: Hey, beni köprüye götür çabuk. Mike.
1: Tamam.
4: Sahil güvenlik, ben Teğmen Digan.
5: Merhaba, affedersiniz ben... Ben sadece... Kusura bakmayın, umarım her şey yolundadır ama... Kocam Mike Williams, Deepwater Horizon'da çalışıyor ve...
4: Petrol kulesinde bir yangın olduğunu doğrulayan birkaç ihbar var. Tek söyleyebileceğim bu.
5: Ne? Bir yangın mı dediniz ama... Orada çok fazla kule var, buna emin
4: evet,
5: misiniz?
4: Evet, yangın Deepwater Horizon'da. Tek söyleyebileceğim bu. Üzgünüm, kapatmam gerekiyor.

Ah!

0: Neler oldu?
1: Ken, iyi misin?
2: İskele tepemize düşecek. Neil! Filika gidiyor.
1: O iskeleyi aşağı indirmek gerekiyor.
2: Dikkat edin!
1: İndirmezsem hepimizi öldürecek.
2: Hadi Dale!
3: Çabuk çıkın! Çabuk! Çabuk! Çabuk! Çabuk! Merdivenlere çıkın! Merdivenleri kullanın hadi!
4: Tuttum seni!
3: Çabuk!
2: Çabuk orada!

0: Köprüde kim var?
1: Fleyta.
2: Kuşta.
3: Hadi gidelim, filikalar doldu. Filika doldu diyorum, hadi gidelim.
0: Buradan defolup filikaya git.
4: Yaralılar var, acele edin, gitmeliyiz.
0: Andrea, Kuşta, bağlantıyı kestik mi?
2: Hayır.
0: Andrea, elimi EDS'ye koy.
1: Tamam.
0: Boruyu kesip kaynaktan koparacağım. Yangını bitirmemiz lazım.
1: Burası.
2: Hayır, yukarı.
0: Hala yanıyor mu?
5: Hala akıntı
0: hadi
5: var.
0: Ama yapma. Lütfen.
5: Hala yanıyor Bay Jimmy. Gitmeliyiz.
6: Hey çekil. Sıra

0: bizde. Geri çekil. Çekil hadi, birkaç kişi var.
1: Jeneratörleri onarmamız gerek. Yedek jeneratörleri aktif hale getirin.
2: Yangın söndürme
1: Hayır,
2: için mi?
1: Gövde olabildiğince yerinde durmalı. Borunun kırılmasını engellemeliyiz. Tek yapabileceğimiz bu. Kuleyi kurtaramayız.
2: O zaman gidip bir deneyelim, ne
1: tamam,
2: dersin?
1: Tamam, sağ ol Mike. Orası kulenin diğer tarafında.
2: Biliyorum, biliyorum.
3: Seninle giriyorum.
2: Ne?
3: Ben de giriyorum.
2: Emin misin?
3: Giriyorum.
1: Hadi Mike.
3: Hadi.
4: Duyduğumuz kadarıyla petrol platformu yanmaya devam ediyor. Orada hala yanan bir şeyler var. Bu petrol de olabilir, doğal gaz da. Gördüklerim doğru mu?
5: Aa, evet, yangın hala sürüyor.
4: Bu platform...
6: Alo. Natalie, Diana, ben Felicia Williams. Kocalarımız Deepwater Horizon'da birlikte çalışıyor. Sahil güvenliği aradım ve yangını doğruladılar. Belki sen de bir şey duymuşsundur diye aradım.
7: Sahil güvenlik ne dedi?
6: Sadece yangın var dedi.
7: Shelley, insanların kuleden atladıklarını duymuş.
8: Ne yapıyorsun?
6: Şimdi değil bebeğim.
8: Ne oldu?
6: Şimdi değil tatlım.
3: Alanet.
9: Hadi.
3: Dört numaralı filika doldu. İkiye gidin. İkiye gidin.
9: Acele edin. Dikkat et. Lanet, lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Eldivenin var mı?
3: Evet, evet.
9: Gir, gir, gir. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi, hadi.
4: Mike.
3: Olmaz.
4: Mike, orada mısın? Mike.
1: Mike, elektriği aç.
3: Bu şey nasıl çalışıyor biliyor musun?
2: Çok zor olamaz değil mi? Gel, oku bana bunu hadi.
3: Dalga geçiyor olmalısın.
2: Hadi.
3: Tamam. Kolu açık konuma getirin. Sistem tuşunu açık konuma getirin diyor. Tamam. Başlat tuşuna basın. Şu kırmızı olan.
2: Çok etkilendim. Okuyabildiğini bilmiyordum.
3: Sağ ol ya. Çok komiksin. Mimarlık okuluna gittiğimi biliyor muydun?
2: Burada ne işin var o zaman?
3: Annemi dinlemeliydim.
2: Bence de. Bay Jimmy, elektrik geldi mi?
3: Gelmiş oldu.
2: Geldi mi?
1: Hala dairenin dışında
10: evet,
1: mıyız?
10: Evet, dışındayız.
1: O zaman yavaşça
10: tamam.
1: Dön.
10: Tamam. Tamam.
1: Yavaşça geri götür.
3: Bebeğim hadi.
2: Lanet olsun.
1: Lanet olsun.
3: Kolu açık konumuna getir.
2: Tutuyoruz, tutuyoruz. Bir tane daha geliyor.
11: Bacağına dikkat et.
3: İşte oldu.
2: Tamam, işte oldu. İşte oldu. Bay Jimmy. Elektrik geldi mi?
1: Elektrik geldi Mike.
10: Hadi gidelim.
2: Bay
10: gidelim.
2: Jimmy.
10: Bay Jimmy, koş da yardım et.
3: Hadi, hadi kapıyı kapat. Kapıyı kapat.
2: Kapıyı kapat.
3: Hadi. Çabuk, çabuk.
2: Lanet olsun.
5: Filikalara
2: gidin.
3: Lanet olsun.
5: Elimiz
3: yok. Lanet olsun.
5: Filikalara gidin.
1: Jimmy, buradan çıkmalıyız. Hadi. Tanrım, her şey yıkılıyor. Filikalara gitmeliyiz.
3: Hadi. Filikayı indirin. Çabuk olun. Tamam.
2: Hadi kapatın. Hadi.
3: Kapat. Gidelim. Gidelim.
2: Gidelim. Hadi.
3: Çabuk.

0: Bizi bıraktılar. Bizi bıraktılar. Lanet olsun. Acil durum salı.
1: Bıçağı olan var mı? Bıçak lazım.
2: Bende var. Dikkat et.
0: Aç şunu. Tut.
3: Dur şunu. Çekmemiz lazım.

0: Bütün gücünüzle
1: hani
0: çekin.
1: Çekin, çekin.
0: Çekin hadi, çabuk.
1: Hadi çekin. Lanet olsun.
0: Çekin hadi.
2: Lanet olsun.
0: Caleb, Caleb. Hadi.
1: Bağlayın hadi. Hadi.
2: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
1: Önce yaralılar.
0: Hadi.
1: Andrea.
0: Hadi çabuk.
1: Andrea.
0: Hadi. Hadi. Çabuk. Hadi. Hadi. Yürü.
1: Andrea.
0: Yürü. Hayır, bekleyin. Bekleyin. Hadi. Çok ateş var, buradan atlayamayız. Yükseğe çıkmalıyız. Yükseğe çıkacağız, hadi. Hadi. Hadi.
3: Yavaşla, yavaşla.
4: Bekle.
0: Hadi.
4: Bankston filikası. Gelin buraya. Tutun. Hadi.
0: Hadi. Hadi yukarı çıkmalıyız. Hadi hadi. Çabuk.
4: Merdivenlerden çıkalım hadi.
0: Çabuk. Hadi. Ah, lanet olsun yürü. Hadi. Hadi hadi. Hadi.

0: Hayır.
1: Fatih.
0: Hayır. Hayır.
1: Orijinal V8 mi? Kasa motor mu?
0: Ne?
1: Mustang. Orijinal
0: evet.
1: V8
0: evet,
1: mi? Kasa
0: evet,
1: motor
0: orijinal.
1: Mu? Tamam. Onu yeniden onaracağız, tamam mı?
0: Biz derken?
1: Başka birini görüyor musun ha? Sen ve ben. Beni dinle. Bana bak.
0: Tamam.
1: Daha yüksekten daha ileri atlayabiliriz. Tamam mı? Ateşin üzerinden atlayacağız.
0: Hayır, yapamam. Yapamam.
1: Neyi yapamazsın? Tamirini mi?
0: Atlayamam.
1: Hayır. Güven. Ateşe atlamayacağız.
0: Ölmek
1: duydun mu?
0: İstemiyorum.
1: Ölmeyeceğiz,
0: ölmek
1: tamam mı?
0: Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum.
1: Ölmeyeceğiz.
0: Ölmek istemiyorum.
1: Çek seçenek. Atlamak ya da ölmek.
0: Çek elini üstümden.
1: Tamam.
0: Dokunma bana. Dokunma.
1: Tamam.
0: Dokunma bana. Sen atla.
1: Peki.
0: Sen atla.
1: Peki. Senin yaptığını yapacağım. Karımın adı Felicia.
0: Geç şunu.
1: Kızımın
0: tamam.
1: adı Sidney. Ve onları tekrar
0: Yeter.
1: Göreceğim ben. Tamam mı? Eğer şu anda buradan atlamazsan hayatta kalma şansın ne? Söyler misin? Ben gidiyorum, duydun mu? Duydun mu? Kalmak mı istiyorsun? Kal o zaman. Hey! Mustang'in rengi ne? Atla!

No! Andrea!

0: Adınızı duyarsanız seslenin. Albers, Shane.
1: Burada.
0: Holloway, Caleb.
2: Burada.
0: Anderson, Jason. Jason Anderson, burada mısın? Sondaj kulübesinden birileri var mı? Yok mu? Donald Clark, burada mısın? Dwayne Ruvet. Shane Rosto. Adam Weiss. Roy Kemp.
3: Sen doktorun yanına git hadi.
0: Del Borkin. Gordon Jones. Carl Clappinger. Steven Curtis. Kit Manuel.
4: Teşekkür ederim.
5: İyi misin?

0: Hadi herkes diz çöksün.
1: Cennetteki babamız, kutsal adınla bizi bağışla. Dünyamızda cennetin gibi olsun. Bize ekmeğimizi bahşet. Bizim günahkarları affettiğimiz gibi sen de bizi affet. Bizi şeytana uydurma, kötülükten uzak tut. Bizi şeytana uydurma, kötülükten uzak tut.

0: Adınız nedir?
1: Mike Williams.
2: Siz biraz istirahat edin. Sonrasında konuşmamız gerekiyor. Haberleriniz.
3: Kulede miydin?
1: Evet,
3: oğlum
1: bayım.
3: Seninle miydi? Kuleden indi mi? Kuleden indi mi? Söyle.
1: Ne bakıyorsun?
3: Söyle oğlum nerede diyorum. Oğlum nerede? Söyle kuleden indi mi? Oğlum
1: bilmiyorum.
3: Nerede benim?
1: Bilmiyorum.
3: Nerede oğlum
1: bayım,
3: benim?
1: Bilmiyorum.
3: Konuş.
1: Bilmiyorum.
4: Oğlum tanıyor musunuz? Adı Cansu.
2: Sakin ol.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
7: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
8: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
7: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
8: Vay.

0: bileyim işte ya ben bunu. Tamam.
1: Süper. Zaten 5G kalitesi.
0: Gerçi şu da çok güzelmiş ya. Ha,
1: onun özellikleri
0: bu
1: de...
0: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: Ha? O zaman hayırlı olsun diyeyim.
0: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
1: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Anne! Bu benim olsun mu?
12: Olsun canım.
13: Anne ben bunu alıyorum.
14: Anne bu benim olsun mu ya?
11: İşte ta buralara kadar gel.
12: Anne ben alayım mı bunu?
11: Anne bunu.
12: Bunu?
11: Bunu.
12: Bu?
13: Bu.
12: Bunu. Anne bunu.
11: Al kızım al. Sana almıştım.
13: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
3: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: Express içelim.
16: Her şeyin bir ideali var.
17: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
18: Her işin bir Korkmaz'ı var.
19: Bak, bir saniye gittim. Harun Batı'na yükleyeceğim mi?
20: Kırmızı olanları çok seviyor. Böyle zıplıyor, boing boing.
19: Portakalları biliyor. Ağzım sursuz oluyor.
21: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
22: Haribo altın ayıcıktan çocukluğunun efsane tatları. Altı yeni lezzetiyle sınırlı sayıda.
23: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
24: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim.
25: Şok şok cepte şok.
23: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
26: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
27: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
26: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
28: Çok güzel.
26: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
27: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
29: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
27: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermedi.
2: Herkes gibi. Hakemler.
3: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
2: Kuaförler.
3: Ne kadar borcumuz?
4: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
3: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
2: Hatta astronotlar gibi.
3: Puanları bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
5: Ne istersen Neon 1.
2: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle

0: Nescafe Express buldun o halini. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ay. Ne 11?
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Gel birebir bankacılığa, mil puanlarını dilediğin havayolunda harca. Varlıkların hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Senin yanında.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Kadil'in çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Mahsur Yavaş'ın kendisiyle ilgili bildiği ama bizim bilmediğimiz bir durumu var. Ve bu bir yolsuzluk dosyası.
4: AK Parti'nin İzmirli'nin gönlünü nasıl fethedeceğine ilişkin bir açıklaması olmuş.
3: Cemil Bey, zannedersiniz ki belediye başkanı değil. Altyapıyı sen yapmayacaksan, arıtmayı yapmayacaksan, orada vatandaşa yol yapmayacaksan belediye başkanlığı makamında niye oturuyor?
4: Sayın Özgür Özel'in biliyorsunuz bir açıklaması oldu. Bu tehdit dilini aslında sıkça da kullandığı gerçekten gözler önüne seriliyor.
3: Bunlar ne yapar biliyor musun? Polis eliyle, jandarma eliyle, kalkıp yargı eliyle bu ülkenin iş adamlarına çökmeye kalkar. CHP böyle bir zihniyettir.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
8: Fuck yeah, Hausgeräte.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Evinizin yeni ışıltısı.

0: Ve Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
1: Hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
2: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Ben çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
3: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
4: Çok güzel.
3: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
2: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Cepte

0: Kestik.
1: Ben oyuncuyum. Setlerim yoğun. Benim iyi uyumam lazım.
2: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Bir fırtına, bir koçarı yorulduk. Bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
3: Miso?
5: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
6: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans, yarına güvenme
7: planlar. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?
8: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik seçili König küçük ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin.
9: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak.
10: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
11: Bana bir şey söylesin oğlum, nerede diyorum.
12: Biri yardım etsin. Lütfen.
13: 20 Nisan akşamında o alarmlardan birini duydunuz mu?

0: Mike Williams bir daha denize dönmedi. Ailesiyle birlikte Texas'ta yaşıyor.
1: Gözlerim kapalı dua ettiğimi hatırlıyorum. Tanrı'nın karıma ve kızıma elimden geleni yaptığımı söylemesi için dua ediyorum. Hayatta kalmamın bir nedeni olduğunu düşünüyordum.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Efendim merhabalar, ben Delima Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, bugünkü durağımız Güller Diyarı Isparta. Efendim gül kokuları eşliğinde Isparta'yı sizler için gezmeye, keşfetmeye hemen başlıyoruz. Buyurun.

Varta da gül gibi devam ediyor. Efendim bereketimizle geldik. Aslında dün hava çok sıcaktı ama bugün yağmurlu. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Kirazlı Dere'deyiz. Seyir terasındayız. Seyir terastayız. Burada inanılmaz güzel bir manzara var. Efendim Isparta'yı tüm güzelliğiyle alabildiğine görmek istiyorsanız Kirazlı Dere'ye cam seyir terasına mutlaka çıkmalısınız. Ziyaretçi akımına uğruyor. Buraya gelen turistler mutlaka cam seyir terasına çıkıyor. Buradan eşsiz manzarayı izliyor. Bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor. Böyle yağmur yağıyordu. Geldiğimizde birazcık yağmur durdu. Hemen çekime geçtik. Ama şu anda şapkam fırlayacak diye daha önce başıma gelmişti çünkü. İnanın çok korkuyorum. Bir yandan şapkamı tutuyorum. Bir yandan konuşuyorum. Yağmur da yavaş yavaş atıştırıyor. Belediyemize bağlı burada çok güzel sosyal tesis var. Manzara eşliğinde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Efendim ben bu cam seyir teraslarda yürümeye birazcık korkuyorum. Ya son derece güvenli ama aşağı bakmamanız lazım. Yükseklik 25 metre, uzunluk 50 metre ve değerli izleyenler gerçekten çok güzel. Şehirler için cam seyir teraslar oldukça yüksek noktalarda inşa ediliyor ve şehri alabildiğine tüm güzelliğiyle görme imkanı sağlıyor. Evet bakın, manzara şahane. Isparta, göller bölgesinin güller diyarı, koku medeniyeti Isparta şu anda tüm güzelliğiyle alabildiğine gözlerimizin önünde. Buraya geldiğinizde tabii sosyal medya için fotoğraf alın, video alın. Böyle güneşli bir havada gelseydik daha da iyi olacaktı ama şu anda da manzara çok güzel. Allah zaten her zaman yardım eder bize, yüzümüze güler. Vallahi yağmur birazcık durdu. Ben de anonsumu aldım. Bana müsaade Isparta'yı yağmur yağsa da, yağmasa da, güneş açsa da, açmasa da sizler için keşfetmeye devam ediyoruz.

0: Evet değerli izleyenler, keşfimiz sürüyor. Peki şu anda neredeyiz? Efendim şu anda geçtiğimiz yıl Haziran ayında ziyarete açılan Koku Müzesi ve atölyesindeyiz. Değerli izleyenler, buranın mükemmel bir ambiyansı var. İçinde bulunduğumuz Koku Müzesi ve atölyesine 275 yıllık bir kilise ev sahipliği yapıyor. Efendim 1750'li yıllarda inşa edilen kilise Ortodoks Rum Kilisesi ve buranın huzur veren inanılmaz güzel bir ambiyansı var. Kokuya dair A'dan Z'ye her şeyi bulabileceğiniz, kokunun tarihine inebileceğiniz ve bir takım etkinliklere tanıklık edebileceğiniz, aynı zamanda uygulayabileceğiniz mükemmel bir alan, mükemmel bir müze Isparta'ya kazandırılmış. Efendim Isparta belediyemizi kutluyorum ve Isparta'ya hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Efendim gezelim bakalım Koku Müzesi ve atölyesinde neler var, neler yok ve burası misler gibi kokuyor. Evet değerli izleyenler, keşfimiz sürüyor. Efendim Isparta'ya kazandırılan önemli bir müze, Koku Müzesi ve atölyesi. Peki yanımızda kim var? Efendim bizi buraya geldiğimiz andan itibaren tüm enerjisiyle, tüm zarafetiyle ve güzelliğiyle karşılayan müzemizin sorumlusu Meryem Hanım var. Şimdi ondan daha detaylı bilgi alacağız. Meryem Hanım hayırlı uğurlu olsun.
1: Çok teşekkür ederiz Belma Hanım.
0: Çok beğendim. 275 yıllık bir tarihi kilisenin, Rum Ortodoks Kilisesi'nin müzeye ev sahipliği yapması ayrıca güzel olmuş. Şimdi buraya girer girmez böyle içimizi bir huzur kapladı. Her taraf zaten mis gibi kokuyor. Şimdi burada neler var?
1: Aslında bakarsanız 275 yıllık tarihi bina geçmiş hafızasını unutmamış. Yani mekan hafızasını korumuş. Kurulduğu ilk andan itibaren dini toplanma merkezi olmasının ötesinde kültürel bir toplanma merkeziymiş. Hı hı. Belki içimize geçen huzur yıllar boyunca buranın kültürel bir toplanma merkezi.
0: Aslında burası yaşayan bir müze, evet, yaşayan diyebiliriz.
1: Bir müze, bir evet. Duyulara hitap eden
0: yani
1: bir müze.
0: Hissediliyor, evet kesinlikle hissediliyor.
1: Hisler yolculuğunda aslında geçmişte, bugünde ve gelecekte iz bırakan ve hafızada en fazla kalan bir müze diyebiliriz.
0: Peki neler var, şöyle bir izleyenlere tanıtalım. Bunlar nedir?
1: Bunlar 12 tane hem Isparta için hem Anadolu için hem de tüm dünyada kullanılan önemli parfüm ham maddeleri. Bu kısımda koklanılabilecek, yani duyum sanacak kokular hemen baş kısmında yer alan, yine Isparta Belediyesi Ahşap Atölyesi tarafından çizilmiş görsellerle donatılmış. Gördükleri, bizden dinledikleri ve kokladıkları, az önce sizin de belirttiğiniz gibi yaşayan müze, 3 duyuya hitap eden bir müze olmasını sağlayan bir alan. Yani burada görecekler, bizlerden dinleyecekler ve koklayacaklar. Gülden başlayarak, gülü de içine alarak bir medeniyet kurmak, koku medeniyeti. Safranla devam eden, dünyada yakılan ilk tütsü olan sidirle de süren 12 tane bir ham madde.
0: 12 tane ham madde. Parfümün ham maddesi nedir? Tabii değişiyor değil mi?
1: Evet tabii ki
0: parfümden
1: değişiyor.
0: Parfüme değişiyor. Mesela efendim burası Göller Bölgesi'nin Güller Diyarı. Bu nedir?
1: Gül kokusu.
0: Gül kokusu, gül parfümü. Evet. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Hemen burnunuzu lütfen yanaştırın.
0: Tamam, koku gelmesin gelecektir. Gözüme falan.
1: Hayır, sadece kokusu gelecektir.
0: Şahane. Şahane.
1: Ardıç.
0: Bu biraz keskin. Yani tabii ki burada benim favori kokum gül. Aa, çok güzel Isparta'nın gülleri. Efendim Mayıs ayında biz şu anda kaçırıyoruz aslında. Gül zamanı değil. Şöyle bir ay sonra Mayıs sonu Haziran'ın başında gülleri açacak. Ve Isparta'nın pembe gülleri.

0: Isparta'yı sarıp sarmalayacak ve burada inanılmaz güzel görüntüler olacak.
1: Gülün damıtıldığı,
0: evet.
1: Geleneksel
0: nedir bu?
1: Yöntemlerle imbik.
0: Tamam.
1: Geleneksel imbiktir. Odun ateşinde gülün suyla beraber karışımı sonrasında ısıya maruz kalan, saatlerce kaynayan gülün ve gülün yağının üst kısmında birikip alınmasından sonuç yapılan bir işlemin, yani işlemin gerçekleştiği bir materyal.
0: Vallahi insanın içine huzur kaplıyor. Gerçekten böyle bir rahatlıyorsunuz. Burada
1: modern imbiği
0: ne yapılıyor?
1: Görüyoruz. Modern imbiği.
0: Ha, diğeri ama klasik,
1: evet, geleneksel
0: imbikte.
1: Modern imbikte. Yine aynı şekilde gülün artık hem suya damla damla yağına ulaştığı bir yolculuğu simgeleyen modern imbik diyebiliriz. Bunlar dünyanın en eski parfüm formülü Belma'nın 4500 yıllık geleneksel, yani deneysel arkeoloji dediğimiz metotla içerisinde bulunan 16 tane ham maddeyi karıştırarak o dönemde kraliçeye ait Puabi isimli bir kraliçenin kokusunu yeniden canlandırdık ve literatüre de dünyanın en eski parfüm formülü olarak geçti. Bu müzede sergilenmesinin aslında en doğru yer olduğunu da söylemek gerekebilir. Hemen yan tarafında
0: aslında o formülün sergilenmesinde Meryem Hanım'ın da emeği büyük değil mi?
1: Evet,
0: yanılmıyorum. Evet. Evet, gerçekten çok emek vermiş, katkısı çok.
1: Bunlar Mezopotamya dönemine tarihleniyor. Yine aynı şekilde milattan önce 8. ve 7. yüzyıl.
0: Sayın Başkanımıza, Başkan Yardımcımız Özer Bey'e ben çok teşekkür etmek istiyorum. Özer Bey bizzat planlamayla ilgilendi. Çok güzel ağırladı bize ve Meryem Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi Meryem Hanım'ın bir çayını içeyim. Şöyle birazcık dinlenelim, soluklanalım. Ondan sonra ne yapalım? Tabii ki Isparta'yı keşfetmeye devam edelim. Buyurun.

0: ünlü Isparta kebabını bir yiyen bir daha yiyor.
1: Fırın kebabı olmasaydı Isparta bölümümüz yarım kalırdı. Mutlaka programımızda olmalıydı. Biz de efendim yılların ustası Nuri ustamızın mekanının yolunu tuttuk. 100 yıllık bir marka, 40 yılı aşkın bir ustalık. Evet, o gerçekten bir marka Isparta'da. Isparta'ya gelenlerin, Isparta'ya yolu düşenlerin, Isparta'dan geçenlerin mutlaka uğradığı bir lezzet tura. Ve fırın kebabı yemeden Isparta'ya geldim demeyin. Lütfen demeyin. Adettendir. Buraya gelince fırın kebabı mutlaka yenecek. Efendim bu tarafımda genç ustamız Emirhan ustamız var. Taş fırının başındayız. Bu tarafta da çok değerli Nuri ustam var. Ustam merhabalar.
2: Merhabalar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Sağlıklı günler diliyorum inşallah.
1: Şimdi Nuri ustam kaç yıllık bir lezzet?
2: Biz yaklaşık aile olarak 100 yıldan geçik bir süredir bu kebabı yapıyoruz. Isparta fırının kebabının geçmişi de en az 150 yıla kadar dayanmakta.
1: Oo, çok eski.
2: Isparta'da birkaç tane büyük bir köklü işletmemiz var. Bunlar aileden kuşaktan kuşağa geçerek bu sanatı devam ettirmeye çalışıyorlar. Biz de bunlardan birisiyiz.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
2: Kuzu etinin kaburgasını işliyoruz.
1: Tamam.
2: Kuzu etinin ön kolu veya arka butu Isparta kebabında kullanılmıyor. Ve sadece kaburga kısmı kullanılıyor. Kaburga kısmını taş fırını diye sizin adlandırdığınız, içerisinde bacası olmayan bu oval fırın...
1: Bacası yok.
2: Bacası yok.
1: Ne
2: bacası
1: oluyor peki
2: ön
1: duman?
2: Kısmında.
1: Bacasız fırın.
2: Evet,
1: ha, ön
2: bacasız
1: kısmında.
2: Ön kısmında.
1: Evet Tarık gel bak görüntü çok güzel. Odun ateşi taş fırında gürül gürül yanıyor. Ve efendim o kuzu eti, Isparta'nın lezzeti dillere destan fırın kebabı burada... Kaç saat pişiyor Nuri Ustam?
2: Yaklaşık 4 saate yakın pişme süresi.
1: Ağır ağır yağları aka aka.
2: Meşe odununda is çıkmadan bu güzel alevinde közle beraber pişiyor.
1: Ay,
2: son 1 saatine
1: güzel.
2: Yakında da ateşi kestikten sonra közle demlenmeye alıyoruz. Gördüğünüz gibi fırının içerisinde bakır tavalar var. O tavaların içerisinde bir miktar su var. Hem etlerin doğal olarak akan yağları o suların üzerine düşüyor, tavalar yanmamış oluyor. Hem de oradan çıkaran su buharı pişme esnasında etin yumuşak kalmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi suya veya aleve direkt temas yok. Hepsi üstten ve karşıdan alıyor. Böyle bir şekilde etin pişme durumu var.
1: Emirhan ustam nasılsın?
3: Şükür sizleri sormalısınız.
1: Bizler de iyiyiz. Yaş kaç?
3: 17.
1: 17. Kaç yıl oldu başlayalım?
3: 1,5 sene oldu da.
1: İyi misin?
3: Şükür.
1: Ustam iyi mi?
2: İyi, çok iyi. Eli çok iyi. Bizim
1: usta olma yolunda mı?
2: Yolunda.
1: Şu anda
2: yolunda.
1: Usta değil. Şu anda ne?
2: Şu anda ben
1: çırak.
2: Usta diyebilirim.
1: Ustalaşma yolunda
2: ilerliyor.
1: Aman efendim evet. Sizin yanınızda yani şimdi Emirhan ustamızın lafı mı olur?
2: Estağfurullah.
1: Yani öyle değil mi Emirhan?
3: Tabii ki canım.
1: Ya şu anda daha boynuz kulağa geçemez. Ben senin yerinde olsam gel Emirhan kaçma gel. Ben senin yerinde olsam evet. Nuri ustamdan bol bol istifade ederim. Yanında böyle bir değer var.
3: Her zaman öyle diyorum. Abi.
1: Hadi o zaman başlayalım.
3: Başlayalım.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
3: İlk önce etimizi şöyle çeviriyoruz. Bizim şiş diye adlandırdığımız bu şişimizi ilk önce şöyle saplıyoruz ve kemik dediğimiz şu kemiğin altından sokup kürek kemiğinin altından üstünden geçirip şöyle saplıyoruz ve etimizi ters çeviriyoruz. Sonra ilerletiyoruz. Şöyle üstünden gördüğümüzde bir daha
1: vallahi zor iş. Ağır mı?
3: Yok ağır değil.
1: Kaç kilo?
3: Ya tahminim 10 kilo civarıdır.
1: Ben artık onların gözleri, elleri terazi gibi.

0: Takılı kaldım o çivide, onu unutma tamam mı çıkarınca. Ne yapıyoruz şimdi? Atıyor muyuz?
1: Aynen, şimdi fırına alıyoruz.
0: Alalım o zaman.
1: Bizim tille diye adlandırdığımız kanca şeklinde uzun bir demirimiz var. Bunu kaburgayı, çivisini soktuğumuz yerden şu kemik tarafından, kaburga tarafından sokuyoruz. Ve fırınımıza içine sokuyoruz eti. Ve karşıya havayı şöyle oturtuyoruz.
0: Of of of. Isparta kebabı yapıyoruz, fırın kebabı yapıyoruz. Fırın kebabı olmadan Isparta bölümü olur mu Nuri Usta'n?
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Ayıp olur,
2: ederim.
0: Haksızlık olur.
2: Sağ olun.
0: Emirhan?
1: Evet.
0: Durum ne?
1: Durum, açıyoruz şimdi.
0: Pişti
1: durum
0: mi, oldu mu, tamam mı?
1: Bakacağız.
0: Bakalım. 2,5 saat taş fırında, odun ateşinde, meşe odununda bir güzel Isparta'nın fırın kebabı pişti. Sonra efendim ateşimiz sakinledi. 1 saatte ağzı kapalı bir şekilde dinlendi. Bakalım son durum nasılmış? Of of of, geliyor, gelmekte olan işte bu Isparta, bu fırın kebabı, bu nar gibi çivi kızarma çıkarttı. Aferin, ben unutmuştum vallahi, çiviyi çıkarttı gözünüzün önünde, şişi çıkarttı. Kokular fena, görüntü fena. Valla değerli izleyenler, keşke burada olsaydınız, hepinize ikram edebilseydik. Valla üzerinde yağları parlıyor. İnanılmaz güzel görüntüler. Şimdi genç ustamız Emirhan sunuma hazırlıyor. Peki sabahın erken saatlerinde fırın kebabını yapmaya başlıyorsunuz. Kaç evet. gibi hazır oluyor?
2: 11.30 gibi hazır oluyor.
0: Öğle yemeğine, öğle servisine hazır oluyor.
2: Öğle yemeğine hazır oluyor.
0: Akşam servisi var mı?
2: Akşam servisimiz tam manasıyla yok. Saat 8 gibi.
0: Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
2: 11.30-8 arası.
0: 11.30-8.
2: Evet.
0: 11.30-8 arası yediniz, yediniz. Yoksa fırın kebabı falan yok. Emirhan ne yaptın sen? Döktürmüşsün. Biz konuşurken.
1: Evet, sizin için. Hemen şöyle.
0: Ellerine sağlık canım benim. Böyle. Harikasın.
1: Şöyle.
2: Bu kaburgası.
1: Bu kaburga dediğimiz yer.
0: Tamam.
2: Bu kaburga böyle kısmı şöyle. Buradaki löpetli yerinden de koyalım.
1: Sorun bu da yani.
2: Emirhan şuradan da koyalım. Tamam.
0: Sorun mu bu ya? Isparta et sever yani. Fırın kebabıyla ünlü Isparta'da et sevilmez mi? Üzüm hoşafımız geldi. Buranın olmazsa olmaz milli içeceği ve lezzet şölenimiz tamamlandı.
2: Bakır taslarda.
0: Üzümler nereden?
2: Sinirkent'ten. Sinirkent'ten.
0: Evet.
2: Sinirkent'in üzümleri.
0: Şimdi ne zamanı? Tadım zamanı. Et, balık, kelle. Bunlar yenir elle. Fırın elle. Kebabı elle.
2: Elle, elle.
0: Çatal, bıçak kesinlikle kullanılmıyor.
2: Dedem zamanında hiç kesinlikle çatal ve bıçak verilmezdi. Artık günümüzde biz veriyoruz da.
0: Evet.
2: Ama kesinlikle verilmezdi yani.
0: Bakın lokum gibi zaten vermeyin. Bu hemen evet. dağılır. Lokum gibi. Lokum gibi. Gel beni ye diyor. Yok böyle bir kebap, yok böyle bir lezzet, boşuna ünlenmemiş. Misafirperverliğinden dolayı ben Nuri ustamıza çok teşekkür ediyorum. Bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Emirhan'a teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bütün ekibi ben buraya almak istiyorum. Çok değerli, çok profesyonel bir ekip var. Beyaz TV ekranları başında şu anda hepiniz bizi izliyorsunuz. Onlarla birlikte şöyle el sallayarak veda edelim. Hepsinin emeği var. Evet. Bu lezzetin bu kadar başarılı bir şekilde yaşatılmasında, turistlere, misafirlere ikram edilmesinde tabii ki bütün ekibin emeği var. Başta Nuri ustamızın dededen, babadan devraldığı lezzet. İşte Isparta, işte fırın kebabı. Efendim çıkın çıkın gelin, afiyetle yiyin.
2: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.

0: Değerli izleyenler, programımız Güller Diyarı Isparta'da tüm hızıyla devam ediyor efendim. Isparta'da sizleri Dere Mahallesi'ne getirdik ve mükemmel bir güzellikle buluşturmak istedik. Evet, arkamızda tüm güzelliğiyle, tüm ihtişamıyla Bezirgen Şelalesi akıp gidiyor. Efendim, hem yaz aylarında hem de kış aylarında Bezirgen Şelalesi inanılmaz güzel görüntüler sergiliyor ve buraya gelen turistlere tam bir görsel şölen sunuyor. Ve yaz aylarında burası inanılmaz kalabalık oluyor. Aslında Isparta'nın en kalabalık alanlarından biri. Yaz aylarında dolup taşıyor ve akşam saatlerinde burada ışıklar yanıyor, müzikler çalıyor ve şelalenin güzelliği farklı bir şekilde buraya gelen misafirlerle, ziyaretçilerle buluşuyor. Evet, bugün Isparta'da hava yağmurlu, rüzgarlı. İşte bir güneş açıyor, bir rüzgar çıkıyor, bir yağmur yağıyor. Böyle fırsat buldukça, yağmur kesildikçe çekimlerimizi yapıyoruz. Ve aslında bugün Bezirgen Şelalesi'ni çekmek için bayağı bir inat ettik. Çünkü geldik, şakır şakır yağmur başladı, çekemedik. Ve ondan sonra bir daha geldik ama mutlaka çekmek istedik. Evet, Bezirgen Şelalesi çok güzel ve bulunduğumuz yerden Dere Mahallesi'nden biraz bahsetmek istiyorum. Efendim, çok çok eskiden, yaklaşık 150 yıl önce burada Rumlar yaşıyormuş. Burası Rum Mahallesi'ymiş ve şu anda bulunduğumuz alanda pazar kuruyormuş Rumlar. Buraya ipekleri, kumaşları getiriyorlarmış ve satıyorlarmış. Yani bulunduğumuz alanda, Dere Mahallesi'nde ticaret dönüyormuş. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Ve değerli izleyenler, gerçekten fotoğraf, video almak için çok güzel bir alan. Bakın. Ahmet ver. Efendim, Isparta Belediyesi. Gel Ahmet, seni de gösterelim. Şöyle bir hesabla. Isparta Belediyesi Kültür Biriminden Ahmet, rehberimiz yanımızda her daim bize eşlik ediyor. Ahmetciğim, çok teşekkürler.
1: Rica ederim.
0: Şapkamı kurtardın. Şapkamı kurtar. İş kazası işte. Bakın ne şartlarda çekim yapıyoruz.
1: Evet, çok
0: Ahmet,
1: zor oldu.
0: Emeğine
1: çok
0: sağlık.
1: Sizlerin
0: evet.
1: De ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz.
0: İnat ettik, azmettik ama Bezirgen Şelalesi'ne çektik değil mi?
1: Çok istedik. Çok güzel bir yer burası. Başkanımıza teşekkür ediyorum öncelikle.
0: Evet, çok güzel olmuş bu alan. Çok beğendim ben. Tablo gibi. Valla yazın çok kalabalık tabii burası değil
1: mi? Çok kalabalık. Çok davet alan bir yer.
0: Ve ayrıca Isparta Belediye'mize ait sosyal tesis var. Burada yemeğinizi de yiyebilirsiniz. Bakın, manzara zaten şahane. Çok güzel. Ya nasıl uçtu öyle şapkam? Evet, Ahmet, teşekkürler. Seviyoruz seni. Sağ ol canım benim. Yani bu benim bir de Burdur Gölü'nde başıma gelmişti. Anons çekerken Burdur Gölü'nün yanı başına şapkamıştı ama havada yakaladım. O nasıl bir refleksti, hala inanamıyorum. Gidiyordu yani. Şapkam gidiyordu. Bakın ya, diyorsunuz ya hayat size güzel. Vallahi biz sıcakta, soğukta, yağmurda, fırtınada, zor şartlarda çalışıyoruz. Hatta Denizli'den geldik, sesim de biraz kısık. Ama olsun, keyfimiz yerinde, mutluyuz. İşimizi seviyoruz. Siz değerli izleyenlerimizi seviyoruz.

0: Değerli izleyenler, programımız Güller Diyarı Sparta'da tüm hızıyla keyifli keyifli neşe dolu devam ediyoruz. Sparta çok güzel, burada olmak çok güzel. Peki neredeyiz efendim? Sparta'da şu anda yeni sanayi sitesindeyiz. Ahmet ustamızın misafiriyiz. Diğer tarafımda da Dımbıllan dayımız var. Birazdan Dımbıllan dayıyla sizi tanıştıracağım. Efendim şov var, ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Burada şov var, sohbet var, eğlence var, mükemmel lezzetler var. Her şey var. Vallahi bu bölüm kaçmaz. Evet, Ahmet Ustam merhabalar.
1: Merhabalar efendim. İlk önce Sparta'mıza hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Her şey güzel, enerjimiz güzel, lezzetimiz güzel. Dımbıllan dayımız da var. Bugün bomba gibiyiz.
0: Dımbıllan dayıcım, nasılsın?
2: Var ol, ömürlü ol, sağ olun, Allah razı olsun, teşekkür ederim.
0: Ben geldiğim hemen sormak için istiyorum, Dımbıllan ne demek?
2: Dımbıllan ne demek? Köyün birine düğüne gittim ben, kendim çalgıcıydım.
0: Evet.
2: Elektrikler kesildi.
0: Eyvah.
2: Eyvah dediler ya, vallahi düğün kaldı, eyvah.
0: Yapma.
2: Gelin başladı ağlamaya, yandım anam ne olur ki diye. Gelin dedim, kızım ağlama, ben dımbıldarım. Adamları yine oynadım. Amca nasıl oluyor? Siz bir iki tane löküz bulun gelin dedim ben. Löküzü buldular, geldiler.
0: Ben ne buldular?
2: Löküz.
0: Ne demek o löküz?
2: Lamba yani.
0: Ha, lamba. Ha.
2: Onları yaktırdım. Elektrikler gelirse kadar bir saat, bir buçuk saat kadar bir elektrik yetti.
0: Ne yaptın?
2: O esnada ben dımbıldadım. Olan seyircinin hepsini oynattım.
0: Düğün devam etti. Gelin sustu.
2: Gelin sustu.
0: Ağlaması kesildi.
2: Allah razı olsun amcam ya. Senin hakkın ödenmez. Dımbıllan dayıcım benim dedim.
0: Şimdi.
2: Ben de vurdum darbakaya. Bıraka gibi bak, bıraka gibi bak diye. Anadır.

0: Dımbıldan da kaç yıldır dımbıllıyorsun?
1: Bayağı 60 senedir falan dımbıldan aşağıya
0: 60 doğru. Senedir dımbıllıyorsun. Evet. Evli misin?
1: Evliydim. Geçen sene Nur'da yatasçı hanımım vefat etti.
0: Allah rahmet eylesin. Ama Nur içinde, yatsın.
1: Ben yani hanım öldü de ben de ölen diye şey etmedim. Kendimi koyamadım yani.
0: Hayat devam ediyor.
1: Hayat devam ne ediyor. Yapacaksan? Allah razı olsun Gürküyem'den.
0: Hanımına dımbılladın mı?
1: Hanımıma dımbılladım. Çok dımbılladım. Allah razı olsun benim diye çok severdi.
0: Burada Ahmet, kim var?
1: Ahmet evet, bir oyunu bakalım.
2: Isparta'mızın namı diğer deli amadım.
1: Evet.
3: Hadi babacığım.
0: Ispartalı deli Ahmet. Isparta'nın hurdacısı. O da şovmen. Valla bunların hepsi şovmen.
1: Ahmet. Dımbıllandı. Güzel şöyle bir Konyalı oyunu Ahmet'le. Kurban.

0: sunum masamızın güzelliği iştah açıyor.
1: Evet değerli izleyenler, devam ediyoruz Ahmet ustamızla birlikte. Masamızı donattık, masamız şahane, tam bir lezzet şöleni, tam bir görsel şölen, yok yok. Evet. Ahmet ustam, bu ne?
2: Bu ne?
1: Tam
2: bu
1: böyle
2: ne,
1: çekim ne, masası ne? Hem göze hem damağa.
2: Baştan aşağı lezzet.
1: Lezzet, lezzet, lezzet fışkırıyor. Masamızdan lezzet fışkırıyor.
2: Evet.
1: Efendim şimdi yelpazeye geniş. Şimdi her anlamda geniş. Şimdi çorbalar çeşit çeşit. Nedir bunlar?
2: İlk önce şunu sabah
1: çorba. Tabii
2: çorba ile başlıyoruz, evet, vitaminle. Tamam. Şöyle bol tereyağlı şöyle.
1: Bu neydi şimdi?
2: Kelle paça.
1: Kelle paça. Bu nedir döktüğün, tereyağı mı?
2: Evet, tereyağı. Tamam.
1: Köy tereyağı olacak mı mutlaka?
2: Evet.
1: Çok güzel koktu. Evet, bu nedir?
2: Karnımız ağrıyorsa işkembe.
1: Buna da mı döküyorsun?

0: yapıyoruz.
1: Evet.
0: Tamam, onu da karıştırayım. Tamam.
1: Şimdi ayağımız ağrıyorsa ayak paçağı.
0: Tamam. Onu da mı karıştırıyoruz?
1: Evet.
0: Yok, ben yanlış almışım. Buymuş ayak paça. Bu ayak mı?
1: Evet.
0: Neyin ayağı bu?
1: Kuzu ayağı.
0: Vallahi ayak. Vallahi ayak.
1: Şöyle yapabiliriz istersen. Bir sağdan bir soldan şöyle kaldırabiliriz.
0: Yani ayak paça da genelde böyle etler minik minik olur ya. Sen direkt ayağı almışsın, kondurmuşsun.
1: 42 numara.
0: 42 numara. Ay çok güzel. Vallahi ustam çok esprili.
1: Evet. Şimdi kolajen, tamam. Kolajen deposu pöş çorbası.
0: Tamam, bunda iki
1: kendi başka suyundan böyle.
0: Tamam. Kolajenler bakın üstünde hemen katman katman birikmiş. Tavuk.
1: Tavuk çorbamız
0: terbiyeli
1: da var.
0: Terbiyeli tavuk.
1: Of. Pirinçli böyle sana, nohutlu.
0: Sana tereyağı dayanmaz.
1: Evet.
0: Hem şimdi, pirinç hem de nohut mu var bunun içinde?
1: Bunları yaptık. Evet, bunlar var. Çorbaların yanında artık neyi veriyoruz? Bazı şeyleri kahvaltıdan da ödün verme. İnsanlar hem çorba hem kahvaltı yapıyor. Acılı biber turşumuz, tamam. Tereyağımız, tulum peynirimiz, kırmızı marmuz, zeytinim. Kahvaltı denilince akla böyle geliyor.
0: Daha ne olsun?
1: Güveçte kuru fasulyemizle başlıyoruz. Dananın en hassas halinden tas kebap, patlıcan kebap, Isparta lokumundan daha yumuşak Arnavut ciğeri.
0: Isparta lokumundan daha yumuşak Arnavut ciğeri.
1: Protein deposu olarak tavuk but, kızarmış tavuk olarak.
0: Her şey var, yok yok.
1: Ispartamızın şişi. Evet, yanında kuru fasulye neysiz gitmez, pilavsız. Ama bizim pilavımızda gabine pilavı. Gabine pilavı da var.
0: Bir dakika, giriş pilav deyince var. Duracaksın zaten Isparta'da. Bu pilav öyle bildiğiniz sıradan pilavlardan değil. Gabine pilavı lütfen.
1: Evet, şöyle bakalım bak. Nohutlu,
0: karıştır,
1: etli.
0: Karıştır Ahmet. Of. Tamam. Ya çok güzel yapmışsın. Vallahi çekimini yaptık ustamla birlikte. Yemeğe doyamadım. Salatalar zaten şahane. Ekibin şahane ve burada sürekli çay var. Taze çay var. Geldiğim andan itibaren sürekli çay içtim.
1: Et yemeyen isterse piriş pilavımız da var şehriyeli. Ve yemeklerin ortasına mevsim salatamız ve Antalya'mızın özgün piyazı. Evet Cihat Baba, senin için bunlar. Of. Bol döküm. Bol döküm dediği gibi yani.
0: Elini ağza alıştırma.
1: Hop.
0: Her zaman böyle mi yapıyorsun?
1: Aynen.
0: Çekimdeyim.
1: Evet, her zaman böyle.
0: Zaten ben biliyorum Cihat'tan. Onun da malzemesi bol değil mi? Yani bunun sosunun bol olması lazım.
1: Bu artık 4 kişilik 2 kişilik büyük masalara.
0: Tamam. Bu nedir?
1: Evet. Cihat ustamızın dediği gibi analık yağı ama bizim analık yağımız yok. Bazen Cihat ustadan getiriyoruz. Analık yağını da döküyoruz. Ne diyor? Döküyorum. Dur deyinceye kadar döktü.
0: Dur. Çok oldu.
1: Evet.
0: Dur.
1: Durduk. Artık üzüm hoşafımız.
0: Bir dakika şimdi, gabune pilavının yanında üzüm hoşafı olacak mutlaka.
1: Evet, mutlaka.
0: Onu koy Ahmet Ustam, gabune pilavının yanına.
1: Koydum.
0: Onlar mükemmel ikili.
1: Evet.
0: Bir kere o olmadan olmaz, gabune pilavı yenecek, yanında üzüm hoşafı içilecek. Sonra tatlıda ne yenecek?
1: Tabii ki tereyağlı irmik helvası.
0: Evet, yine buranın olmazsa olmaz yöresel tatlısı.
1: Isparta'da, başka bir yerde bulamazsınız.
0: Evet, pilavın üstüne mutlaka yeniyor mu?
1: Evet, mutlaka.
0: Yani gabune pilavı yapılan şimdi, yerlerde, mekanlarda oluyor.
1: Düğünlerimize muhteşem üçlü. Yanında çorbası da var, yeşilliği de var. Düğünlerde olmazsa olmazımız bu.
0: Kadayıf var orada.
1: Evet.
0: Yani her şey var işte, çorbayla başlayın efendim. Öğlen arzuya göre sulu yemek var. İşte ızgara var, tavuk var, üzerine tatlı var. Taze demlenmiş çay var. Ahmet ustamızın tatlı dili, hoş sohbeti var. Daha ne olsun?
1: Ne diyoruz?
0: Taklitlerinden sağlık sakınınız
1: için,
0: değil mi?
1: Sağlık için sulu yemek. Sabah çorbayla başlayın, sulu yemekle bitirin. Daha dinde ve daha dinamik olun.
0: Valla benim tercihim sulu yemek. Yani ben ete düşkün değilim. İzleyenler bilir, sürekli izleyenler beni tanıyorlar. Ben ete düşkün değilim. Çorba seviyoruz tabii ki ama şey, gabune pilavı benim şimdi bu masada gerçekten favorim. Ve Isparta şiş, Burdur'da da yapılan Burdur şiş, coğrafi işaret Burdur'da. Evet. Onu da özellikle belirtelim,
1: tabii
0: Burdurlar
1: ki
0: kızmasın. Hakikaten bu da çok güzel bir şiş. Bunun içinde sadece kıyma var ve tuz var. Başka
1: kıyma
0: hiçbir şey yok ama buna rağmen inanılmaz lezzetli bir şiş. Evet Ahmet Ustam, gerçekten buraya geldiğimizde hani böyle bir ortamla karşılaşacağımızı düşünmedik. Yani biz çok keyif aldık çekim yaparken. Eminim beyaz TV ekranları başında bizi izleyenler de keyif aldılar. Çünkü her şey vardı.
1: Yok,
0: misafirperverliğin için çok teşekkür etmek istiyorum.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Lezzetlerin şahane. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Isparta'ya yolunuz düşerse yeni

0: Sanayi sitesine mutlaka gelin. Isparta merkeze mesafemiz nedir?
1: 10 dakika.
0: Şimdi gelin yemeklerini yiyin. Gabune pilavının tadına bakın, her şey lezzetli. Yani gabune pilavıyla sınırlamıyorum bu lezzeti ama sohbet de şahane, mutlaka tanışın kendisiyle, sohbet edin. Zaten birebir ilgileniyor misafirleriyle, müşterileriyle. Evet. Ve aslında biz gül zamanına denk gelmek istedik ama bu bölgedeydik. Bu yüzden de uzun zaman olmuş, Isparta'yı özlemiştik. Bir Isparta bölümü yapalım dedik. Gül zamanına yetişemedik. Bir ay sonra artık güller çıkmaya başlar. Isparta tamamen gül kokar. Gül şehri Isparta.
1: Gül tarlasında kabuneler yapacağız, helvalar yapacağız.
0: Ama şu anda da güllerin içinde gibiyiz. Ya, o gül kokuları şu anda gül olmasa da geliyor. Çünkü efsane yemek kokuları gerçekten gül kokusunu andırıyor. Ahmet Baran ustamızın mekanında.
1: Evet.
0: Evet ustam, ne söylemek istersen?
1: Ne diyoruz?
0: Çıkın çıkın gelin.
1: Çıkın çıkın gelin. Sağlıklı yemek için, sohbet için, her şey için Ahmet Baran'ı tercih edin.
0: Hepsi burada. Vallahi burada, billahi burada. Çıkın çıkın gelin.

0: Kabune pilavı Isparta'da sofraların baş tacı.
1: Değerli izleyenler, tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle, türküleriyle, her yönüyle elimizden geldiğince Isparta'yı tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim şu anda Yeni Sanayi Sitesi'ndeyiz. Çok değerli Ahmet Usta'mızın misafiriyiz. Bilirsiniz efendim, Yeni Sanayi Sitelerindeki mekanlarda çıkarılan yemekler inanılmaz lezzetli olur. Ama şimdi Yeni Sanayi Sitesi'nde yemek yenebilecek gerçekten son derece doğru, son derece lezzetli bir mekandayız, lezzetli bir adresteyiz ve Ahmet Usta'mızın mekanındayız. Yıllardır ama yıllardır Ahmet Usta'mız burada lezzet dağıtıyor. Efendim şimdi onun çorbaları, kelle paçası, işkembesi, mercimeği, sulu yemekleri, ızgarası, kabune pilavı, kabune de deniyor, kabune de deniyor. Şimdi kabune ne diyeceksiniz? Isparta'nın yöresel pilavı. Şimdi çok besleyici, lezzetli, coğrafi işaret belgesi var. Ve Ahmet Usta'mız hepsini inanılmaz güzel yapıyor. Bakın şu anda mutfak kısmındayız. Sabahın erken saatlerinde ciddi bir üretim, hazırlık başlamış. Kocaman kocaman tencerelerde etler, İşte ne bileyim, kelleler, ayak paçalar, tavuklar hepsi pişiyor ve servise hazırlanıyor. Ahmet Ustam gel. Evet. Bunlar nedir?
2: Bunlar kelle dananın ense ve yanakları böyle, kelle paça.
1: Şöyle bir göster Ahmet Ustam, şöyle bir kaldır. Lokum gibi olmuş. Şimdi kabune pilavı aslında Isparta halkının gönlünde taht kurmuş bir pilav.
2: Evet.
1: Isparta halkının, Isparta mutfağının sofralarının olmazsa olmazı.
2: Olmazsa olmazı. Düğünlerimizin de olmazsa olmazı. Düğünle...
1: Ne zaman yapılıyor? Düğünlerde.
2: Düğünlerde yapılıyor.
1: Mevlütlerde.
2: Mevlütlerde yapılıyor. Artı bizim gibi lokantalarda yapılıyor. Dışarıdan gelen insanlar bizi tercih ediyor. Kabune pilavı, Isparta'nın neymiş o? Kabunesi, tereyağlı irmik helvası. Bu da nerede inilir? Tabii ki Ahmet Baran'da diyoruz.
1: Çok mütevazıyız ama yani iyi yaptığın işte mütevazı olmanın bir anlamı yok. Yani hakikaten iyi yapıyor, işin hakkını veriyor. Evet, zaten efendim müşterileri sadece ve sadece sanayiden değil, sanayi dışından da çok sayıda müşterisi geliyor. Sabah servisi var, öğle servisi var, akşam servisi
2: akşam
1: var mı?
2: Akşam servisi yok.
1: Yeter zaten akşam sanayi.
2: Sabah bir yesin, öğlen bir yesin,
1: akşam akşamda nerede yerse yesin, evinde yesin abi.
2: Hanımıyla yesin.
1: Yani aynen ya, değil mi? Evet, hadi başlayalım şu kabune pilavını yapmaya.
2: Bunu da söylerim, biz bu işe pazartesi başladık, biz babadan aldık biz bayrağı ve bu bayrağı dalgalandırmak için devam.
1: Yani ek işimiz değil, tek işimiz.
2: Evet.
1: Değil mi Ahmet Usta? Hadi başlayalım o zaman.
2: Dana etinden yapıyoruz.
1: Evet.
2: Ondan sonra haşlanmış nohudumuz, pirincimiz ve kolajenli kemik suyumuz, ilik suyumuz da yapıyoruz.
1: Şimdi bunlar kolajen değil mi Ahmet?
2: Evet.
1: 10 parmağında 10 marifet. Evet. Maniler, şiirler,
2: biraz
1: deyişler
2: böyle,
1: çok.
2: Altını biraz yağlıyoruz böyle.
1: O nedir? Tereyağı mı?
2: Tereyağı. Köyümüzden getirdiğimiz, Asar köyümüzden getirdiğimiz tereyağı şöyle yağladık bir.
1: Of of
2: evet,
1: of.
2: Şimdi şöyle altına biraz soğan çekiyoruz.
1: Tamamdır ustam. Baba hayatta mı?
2: Hayatta.
1: Allah
2: maşallah.
1: Uzun ömür versin. Yapıyor mu? Yoksa artık sen mi
2: evde
1: yapıyorsun?
2: Evde sadece anneme yapıyor.
1: Annene yapsın. Anneler kıymetli.
2: Evet, biraz
1: anneler...
2: da karabiberimizi.
1: Bakın çok değişik. Kabune pilavının yapılışı çok değişik.

0: Anlamı ne Gabune'nin?
1: Gabune'nin anlamı ne? Gelin kaynanı bir ara gezmeye gidiyorlar böyle. Gezmeye gidiyorlar tabi hanımlar gezmeyi çoğuyor. Şeydir, kocası eve geliyor. Yemek var mı? Yok. Ondan sonra kayınlasıyla gelin hemen mutfağa gidiyorlar. Haşlanmış et var, pirinç var. Bunları hepsini karıştırıyorlar böyle. Ondan sonra adam açıyor. Bu gabune şey, gabune diyor. Gabune derken gabuneden gabuneye dönüyor.
0: Bu arada karabiberi serptin, boğazım yandı.
1: Karabibersiz olmaz.
0: Valla genzime kaçtı.
1: Hadi başladık. Şimdi soğanı serdik.
0: Tamam.
1: Altına şimdi haşlanmış soğuduğumuzu da seriyoruz bu şekilde.
0: Tamam, şöyle sevgini kat.
1: Of, aşk.
0: Ustalığını kat.
1: Aşkı verdik.
0: O eller işte. Sihirli eller, aşkı. O eller lezzet dağıtıyor. Şimdi, yeni sanayi sitesinde kaç yıldır?
1: Kaç yıldır? Şu anda bulunduğumuz yerde 24 yıldır buradayız.
0: Maşallah. Hadi o zaman devam edelim.
1: Devam edelim.
0: Şimdi bütün malzemelerimiz çiğden. Çiğden evet. Derken zaten bunların hepsi haşlanmış, pişmiş.
1: Evet.
0: Bir tek pirincimiz herhalde.
1: Bir tek pirincimiz.
0: Suya yatırılmış.
1: Pirincini de seriyoruz şöyle.
0: Soğanımız, karabiberimiz, etlerimiz, nohutumuz.
1: Şimdi evet. Şimdi
0: altında kaldı pirincimiz. Tuzu attık mı?
1: Tuzu da atacağız şimdi.
0: Atacağız. Hani böyle et pişirirken tuzunu öyle baştan atmamak lazım falan derler.
1: Evet. Et sert olur. Şimdi altına tereyağı, üstüne tereyağı yaptık, mühürlüyoruz böyle.
0: Yani bu pilav lezzetli olmaz mı? Et var, pirinç var, nohut var, tereyağı var, senin sevgin var.
1: Aşkla yapılan
0: ustalığın var,
1: her
0: şey Isparta'nın
1: güzeldir.
0: Havası var, suyu var, ben varım.
1: Evet.
0: Ben de sevgimi kattım.
1: Tuzumuzu da atıyoruz.
0: Tadımız, tuzumuz kaçmasın.
1: Evet.
0: Nasıl her böyle şey göz kara? Çok
1: ayarında.
0: Olmadı mı?
1: Ayar.
0: Ya ben de yılların ustasına çok olmadı mı diyorum.
1: Ayar ile şeyi.
0: Mabelen karışmaz ama
1: şimdi
0: bilir.
1: Şimdi üzerine biraz da et suyunu vereceğiz.
0: Tamam. Evet.
1: Evet. İlikli kemik suyunu da döküyoruz.
0: Vallahi çok vitaminli, of. Lezzetli, şifalı daha ne olsun. Efendim kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar Güller Diyarı Isparta'dayız.
2: Baran Lokantası Ahmet Baran'ın sunduğu Belma Benen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
4: Anne! Bu benim olsun mu?
5: Olsun canım.
6: Anne ben bunu alıyorum.
1: Anne bu benim olsun mu ya?
5: Ta buralara kadar gel.
7: Anne ben alayım mı bunu?
4: Anne bunu.
7: Bunu?
4: Bunu.
7: Bu?
6: Bu.
7: Bunu.
4: Anne bunu.
7: Al kızım al. Sana almıştım.
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
1: Her şeyin bir ideali var.
2: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
3: Her işin bir korkması var.
4: Haydi gel.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
7: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
9: 2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira.
10: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
11: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşla taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
12: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
13: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
14: Fakia, Hausgeräte.
15: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım?
0: Tak tak konuşuyoruz.
1: Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Bosch süpürgeler şimdi 15.290 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Siemens IQ 700 fırın 100 farklı yemeği tanır, en ince ayarları yapar. Mutfaktaki deneyimini bir üst seviyeye taşır. Siemens ev aletleri.

0: Kanı serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips 5400 serisi tam otomatik espresso makinesi. Tekno Club'a özel 18.999 lira. Tekno.

0: Bu arabayı hemen satacağım da değerini de nasıl satacağız ki?
1: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün drink sat, paran hemen cebine gelsin.
2: Haz dolu bir tasarım, zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş, haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Her yemek senin hikayen.

0: Ne dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
2: Baran Lokantası Ahmet Baran'ın sunduğu Belma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
3: Efendim kısa bir reklam arasının ardından programımız Güller Diyarı Isparta'da kaldığı yerden devam ediyor. Pişti mi?
4: Evet, demlendi pilavımız, kabinemiz, gıbınemiz demlendi.
3: Açalım mı?
4: Açalım.
3: Efendim 20 dakika sabırla gabune pilavımızın pişmesini bekledik. Ondan sonra ustam ne yaptı? Üzerini böyle
4: gelin
3: sardı.
4: Gelin poğaçası gibi sardık.
3: Hanımlar bilir zaten. Evet. Kadınlarımız bilir. Pilavın dinlenmesi için böyle annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz, aslında geleneksel bir yöntem bu. Üzerine böyle tencerenin örtüyle kaplardı.
4: Düğünlerde şu olur, aşçı yapar böyle yemekleri. Düğün sahibi gelir, kapak açılmıyor denir. Evet Berma Hanım, kapak açılmıyor.
3: Kapak açım, vallahi çekimdeyim yanımda. Para falan yok.
4: Evet, açtık
3: ben
4: şöyle.
3: Ben misafirim ama biraz heyecan yapsaydın Ahmet Usta. Hemen kapattı.
4: Açayım mı?
3: Kimse görmedi, vallahi görmedi. Görmedi hiç kimse. Görmediniz değil mi?
4: Açıyorum.
3: Açalım. Vallahi koku geldi, koku efsane. Açalım. İşte bu efendim. Coğrafi işaret almış Isparta'nın lezzeti dillere destan Ahmet ustamızın da çok güzel yaptığı gabune pilavı.

0: Şimdi evet. Tadım zamanı. Ben bunu yemez miyim? Ben bunu yemez of. Miyim?
1: Ama...
0: Ahmet ustamız elleriyle yapmış.
1: Vitamin
0: Ahmet.
1: Deposu.
0: Ahmet ustam ha, sen ne yaptın işte. Ahmet ustam aşırı iyi.
1: Babadan yani, öğrendiğimiz şeyle yolumuza devam ediyoruz.
0: Babanın tarifi mi?
1: Evet.
0: Şimdi Ahmet ustam gerçekten şahane yapmışsın. Ellerine sağlık, ustalığını, sevgini, aşkını katmışsın. Evet. Nasıl anlatayım? Hani şu anda böyle bir kaşık aldım. Kızgın kumlardan serin sulara atladığınızda ne hissederseniz. Vallahi şu anda onu hissediyorum. İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Ellerine sağlık. Evet. Ellerinden lezzet damlıyor. Bal damlıyor.
1: Bunu
0: ne diyoruz?
1: Tartmadan
0: Isparta'dan gitmez. Dünyada ölmeden önce evet, mutlaka tadılması önce, gereken evet. lezzetler evet. var. İşte onlardan
1: bu
0: biri
1: bir
0: de
1: kabuni.
0: Kabuni pilavı. Ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Afiyet şifa olsun. Şifa lezzet olsun. Güzellik olsun.

Değerli izleyenler, sizler için Isparta'yı gezmeye, keşfetmeye, gördüklerimizi teker teker anlatmaya devam ediyoruz. Efendim, Isparta söz konusu olduğunda Isparta programında mutlaka olması gereken unsurlar var, semboller var. İşte Isparta'nın fırın kebabı var, lokumu var, efendim gabune pilavı var, Isparta'nın halıları var, Isparta'nın dünya cönlü el dokuması, yün halıları. Evet, onlar da programımızda tabii ki var. İşte şu anda tam da o noktadayız. Efendim, bulunduğumuz yer Profesör Doktor Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi. 2013 yılında ziyarete açıldı ve şehre gelen turistlerin yolu mutlaka buradan geçiyor. Etnografya Halı ve Kilim Müzesi mutlaka ziyaret ediyor. Burada müthiş bir koleksiyon, müthiş bir hazine var. Binlerce eser var. Efendim, ağırlıklı olarak Isparta'nın halıları yünden dokunuyor. Hepsi tamamen el dokuması. Bu yüzden ünlü. Zaten bu yüzden hem dünyadan hem de Türkiye'den talep görüyor. Ayrıca yörelere özgü, ülkemize özgü çok değerli halılar da burada sergileniyor. 10 katlı bir müze. Oldukça büyük. Tabii her katını tek tek size anlatmaya program süremiz yetmez. Biz şu anda giriş katındayız. Burada gerçekten çok güzel bir alan oluşturulmuş. Dekorlar şahane. Efendim, hemen girişte geleneksel bir dokuma tezgah dikkatimizi çekiyor. Zaten Isparta'nın halılarının özelliği tamamen el dokuması olması. Ağırlıklı olarak yünden dokunuyor. Bakın, herhalde çok eski bir dokuma tezgahı ve değerli izleyenler, şunu da söylemek istiyorum. Burada binlerce eser var. Artı depolarda burada sergilenemeyen, sığmayan ürünler var, eserler var. Bunların hepsi bağışlar yoluyla müzede yerini almış durumda. Yani Isparta'dan, Isparta'nın ilçelerinden, köylerinden bağışlar yoluyla bu eserler, bu halılar müzede müthiş bir koleksiyon oluşturmuş. Burada etnografik eserleri de görebilirsiniz. Yani geçmiş yıllarda Isparta'da kullanılan eşyalar, onlar da burada sergileniyor. Aslında efendim, müze Isparta'nın geçmişine, tarihine ışık tutan bir müze. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosu. Bakın, Ulu Önderimiz Isparta'nın o muhteşem halısıyla bütünleşmiş ve mükemmel bir görüntü oluşturmuş. Hemen müzenin girişinde 3 boyutlu. Nereden bakarsanız bakın, Atatürk size bakıyor, sizinle göz teması kuruyor. Efendim, Ispartalı sanatçı Ahmet Aksakal işte bu tablonun mimarı, yaratıcısı. Birçok siyasetçinin, işte şeyhin, kralın bu şekilde tablolarını yapmış. Önemli bir isim Isparta için, hem Ahmet Aksakal hem de Profesör Doktor Turan Yazgan. Aynı zamanda tabii ki 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'i de unutmamak lazım. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine Isparta'nın alısıyla Sayın Süleyman Demirel'in portresi buluşmuş. Bir vali konağı için özel olarak dokunmuş ve yine bağışlar yoluyla buraya gelmiş. Çok büyük bir halı, çok büyük bir halı. Yani binlerce halı var burada ve coğrafi işaret belgesi bulunuyor. Üzümlü deseninin, bunu da belirtmek istedim. Özellikle rengarenk muhteşem halılar. Bunlar antika niteliğinde çok değerli halılar, çok eski halılar. Geleneksel, yöresel Isparta kadını, bakın, dokuma tezgahının başında işte yünleri sarıyorlar. Üzerlerinde yöresel kıyafetler. Evet, koltuklar çok güzel. Özellikle böyle güllerle bezenmiş kumaşlar inanılmaz güzel. Ve burada da çok güzel bir oda takımı var. Orayı da sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Oo, şahane. Duvarda yine el dokuması, yünden bir Isparta halısı var. Koltuklarda yine gül desenleri, güllerle bezenmiş koltuklar, antika sehpalar, şifonyerler, radyolar, gramofonlar, televizyonlar, dolaplar. Evet, evet, halı, kilim ve etnografya müzesi görünümünde etnografik eserlerin sergilendiği bir müze. Bakın, burada da bir sütun var. Üzerinde de çok değerli, yine bağışlar yoluyla müzeye gelmiş olan halılar var, heybeler var, kilimler var. Şimdi Isparta halısıyla ünlü, tabii kilim de dokunuyor. Hem halı dokumacılığında hem de kilim dokumacılığında Isparta gerçekten başarılı bir ilimiz. Evet, yani sembolleşmiş bazı unsurlar var. Halı da Isparta için onlardan biri.

0: Efendim masamızı donattık. Isparta Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin sorumlusu Uğur Bey'le birlikteyiz. Efendim şimdi masamızda neler var? Uğur Bey'le konuşacağız ve Isparta'nın yöresel lezzetlerini sizlere tanıtacağız. Tabii yöresel yemeklerimiz bunlarla kısıtlı değil.
1: Değil tabii ki.
0: Ama efendim bizim masamızın aldığı kadarıyla yöresel lezzetleri sizlere tanıtacağız. Uğur Bey merhabalar.
1: Merhabalar Berma Hanım. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel şehrimizi ziyaretimizden dolayı sizin adınıza, ekibimize çok teşekkürler.
0: Teşekkürler. Sağ olun. Yöresel mutfak başarıyla tanıtılıyor.
1: Elimizden geldiği kadar lezzetiyle, görselliğiyle tanıtmaya çalışıyoruz.
0: Evet, şimdi burada sofraların baş tacı fırın kebabı.
1: Evet.
0: Fırın kebabı mı deniyor sadece, yoksa tandır kebabı falan
1: tandır
0: da deniyor
1: mu? Tandır kebabı da deniliyor, Isparta kebabı da deniliyor. Yani

0: ama hepsinin ortak noktası aynı. Fırın kebabı.
1: Sonuçta Isparta'nın aynen, kebabı, evet. Fırın kebabı, kebabı taş fırında, odun ateşinde pişen efsane bir kebap.
0: Aynen.
1: Şimdi efendim masamızda kebap yok ama programımız içerisinde fırın kebabı var. Gabuna pilavı zaten programımız içerisinde yapılışının olduğunu söylemiştik. Şimdi evet, burada neler var? Şimdi ilçelere özgü lezzetler var, evet. Uğur Bey. Burada bir bamya yemeği var.
0: Bu Selimkent ilçemize ait bamya yemeği. Bu bamya çok özel bir bamyadır. Tüysüzdür. Bir de sallanma yapmaz yani. Kenarlarında herhangi bir akışkanlık yoktur. Bazı bamyalar böyle akışkanlıdır. Böyle salyalanma yapar. Bunda evet, kesinlikle öyle bir durum yoktur. Tüylenme zaten yoktur.
1: Banak.
0: Banak.
1: Onun da yapılışını sizlere tanası, gösteriyoruz.
0: Evet, süt tanasından hazırlanıyor. Altındaki pideler özel kızartılmış.
1: Isparta pidesi. O da çok
0: kendi
1: iyi.
0: Taş fırınımızda yapılıyor.
1: Evet, ben tattım.
0: Etler
1: şahane.
0: Özellikle seçilmiş zaten, gerdan kısmı ve sırt kısmından yapılır. Yumuşaktır. Bu da Isparta şiş köftesi. Safi. İçinde baharat yok. Herhangi bir baharat yok.
1: Evet. Bu tamamen kıyma ve
0: tamamen
1: tuz.
0: Tamamen kıyma ve tuzdan biraz da iç yağ koyuyoruz içeri. Lezzetlidir.
1: Evet.
0: Alasolu yenir. Beyaz peynir pidemiz inek peynirinden, taze tuzsuz inek peynirinden yapılır. İçine biraz maydanoz karıştırır.
1: Buraya özgü.
0: Evet. Ve aynı zamanda bu köfte bu peynir pidenin arasına alınıp o şekilde de bir lezzet olabilir.
1: Nasıl oluyor Uğur Bey?
0: Ben çatalımızı rica edeyim.
1: Gösterelim. Tamam.
0: Şöyle yapalım.
1: Evet.
0: Bir tanesinin arasına bu şekilde koyuyoruz.
1: Ha böyle mi yeniyor
0: evet,
1: Isparta'da?
0: Evet. Koyuyoruz ve bu şekilde dürüm yapıp.
1: Ooo peynir
0: böyle,
1: özel.
0: Evet peynir özel.
1: Şişi
0: evet,
1: özel.
0: Bu şekilde dürüm yapıyoruz. Bu şekilde yenilebiliyor.
1: Afiyetle yeniyor.
0: Afiyetle
1: bu şekilde. Vallahi çok iyi. Vallahi çok iyi. Şahane. Efendim tadını biliyorum. Çekimden sonra. İnşallah yiyeceğiz.
0: Bu da kıymalı pidemiz. İnceliği ve altlarının temizliği, kıymasının özel olması, çıtır çıtır yenmesi. Özel bir Isparta pidesidir bu da.
1: Evet,
0: her yerde bulamazsınız.
1: Sinir yok, yağ
0: evet,
1: yok. Gayet güzel.
0: Kuşbaşılı pide yine aynı şekilde bıçak arası da denilir çoğu yerde. Bizim de yine taş fırında yaptığımız özel bir özel etlerden karıştırılmış.
1: Yani pide zaten olmazsa olmazımız. Aynen. Hani seviyoruz, eti seviyoruz, pideyi, evet, lahmacunu seviyoruz ve kıymalı pidede öyle domates, biber falan
0: çok
1: yok değil
0: sayıda,
1: mi?
0: Çok az
1: sayıda. Soğan var mı?
0: Çok az. Çok az miktarda. Böyle
1: çok
0: kokusunu hissetmeyeceğiniz şekilde.
1: Ağırlıklı olarak
0: ağırlıklı
1: kıyma
0: olarak
1: var.
0: Kıyma. Tamam. Evet, kıyma var.
1: Isparta ne çorbası yapar?
0: Isparta özellikle tarhana çorbası yapar. Tarhana çorbası
1: milli
0: çok meşhur.
1: Milli çorbamız, tarhana
0: evet,
1: çorbası. Ben
0: yok,
1: çok seviyorum.
0: Top tarhana deriz özellikle. Bunu kuzu evet, etiyle, lahanayla veya uzun kabakla beraber çok güzel bir çorbası olur.
1: Evet.
0: Biz onu sunmadık.
1: Burada da efendim yöresel tatlılarımız var.
0: Senirkent'in samsa tatlısı.
1: Senirkent'in
0: samsa
1: tatlısı.
0: Bu,
1: evet.
0: İçinde ceviz ve pekmez var. Hamuruyla beraber üçgen tatlı da denir. Kızartıp şerbetliyoruz. Çok lezzetli. Yalnız bunu Belma Hanım, genelde biz misafirlerimize şu şekilde elle yemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü yani, içindeki dağılmasın diye şimdi, çekip köşelerinden tutup.
1: Uğur Bey denir ya et balık
0: evet,
1: kelle bunlar
0: aynen,
1: yenir elle.
0: Özellikle bu tatlımız da böyle.
1: Samsa tatlısı da yenir elle.
0: Çok, çok hafif bir tatlı. Kesinlikle insanda böyle bir ağırlık yapmaz. İçi dolu.
1: İçinde
0: malzemesi,
1: ne var şimdi?
0: Ceviz
1: var,
0: var biraz da pekmez var. Ve bunu Selimkent'teki girişimci bayanlar yapıyor. Girişimci hanımlar yapıyor. Kooperatiften tedarik ediyoruz biz. Hem onlara destek oluyoruz
1: evet,
0: hem tanıtıyoruz.
1: Kesinlikle. Kadınlarımız yaparsa en iyisini aynen, yapar. Merhabalar. Bu arada burası çok kalabalık. Hoş bulduk. İzleyenlerimizle işte Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da buluşuyoruz. Selam veriyorlar. Yani bizim izleyenlerimizin şöyle bir samimiyeti var. Hani çekim yaparken de geliyorlar. Belma Hanım hoş geldiniz evet, diyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar. Biz de hiç kesmiyoruz çekimi. Gayet doğal. Bakın geldiler. Selam verdiler. Gayet doğal bunlar. Hayatın
0: teşekkür ederiz
1: olan
0: o inceliğinizden dolayı.
1: Ben çok beğendim.
0: Afiyet olsun.
1: Çok güzel bir tatlı.
0: Çok hafiftir. Bu ürünleri, yediğimiz ürünlerin hazmettiricisi bu.
1: He.
0: İçerisinde hazmettiricisi.
1: Üzüm hoşafa.
0: Üzüm
1: efendim
0: hoşafa.
1: Isparta'nın milli içeceği.
0: Milli içeceği kesinlikle.
1: Üzüm yetişiyor mu burada?
0: Tabii o da buranın yine tabii Senirkent üzümünden yapıyor. Senirkent'te
1: ne yetişiyor şimdi? Bamya yetişiyor, üzüm yetişiyor.
0: Bamya yemeği meşhur. Bamya yetişiyor,
1: tamam,
0: üzüm yetişiyor, elması var.
1: Tamam.
0: Bu üzüm hoşafının muhteviyatı. Karanfil, mersin yaprağı ve kabuk tarçın. Tamamen doğal, bitkisel. Bunları kaynatıp, bir kese içerisinde kaynatıp bu hale getiriyoruz. Üzümle, üzümle
1: ne
0: beraber.
1: Ne kadar doğal. Ellerinize, emeğinize sağlık. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Bu arada samsa tatlısı elimde kaldı. Bunu tamamlamam lazım. Çok güzel, bayıldım. Beyaz TV ekranları...

0: başına bizi izleyen herkese Isparta'ya davet edelim. Isparta'ya gelmek için çok fazla neden var.
1: Çıkın çıkın gelin deriz.
0: Yani bu mükemmel lezzetler bile Isparta'ya gelmek için önemli bir neden değil mi Uğur Bey?
1: Gezip dolaştıktan sonra gelip bizim bu ürünlerle de bir keyif çatıp dinlenmeleri ne güzel.
0: Keyfinize keyif katın. Ellerinize sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Efendim tüm ekibe, ustalarımıza, şeflerimize, serviste görevli olan arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun Uğur Bey.
1: Ben de tekrar misafirperverliğiniz için. Ben de tekrar çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık ekibinizle beraber. Ve bu imkanları Isparta'mıza sunan Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdemir'e de sizin nezdinizde tekrar herkes adına tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Bu eşsiz doğa manzarasında eşsiz güzellikleri sunduğu için.
0: Evet, Sayın Başkanımıza buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Gerçekten Isparta'ya güzel tesisler kazandırmış, güzel müzeler kazandırmış. Koku Müzesi'nin çekimini yaptık. O da son dönemde geçtiğimiz yılda Isparta'ya kazandırılmış önemli bir müze. Buraya gelin. Gerçekten gelmek için çok fazla neden var. Afiyet olsun.

0: Tamamen gül ürünleriyle donatılmış masamız çok güzel görünüyor.
1: Efendim şu anda rengarenk, aslında pes pembe, mükemmel bir showroom'dayız. Murat Bey'in misafiriyiz ve içinde bulunduğumuz showroom'da inanın gül adına, gülün yan ürünleri adına yok yok. Tabii lavanta ürünleri de var ama gül ürünleri, güller diyarında böyle daha ön planda tutulmalı diye düşündük. Şöyle minik bir sunum hazırladık çünkü ürünlerin çoğunda reklam var malum, Rütük. Ama inanın showroom'a girince enerjimiz arttı. O kadar güzel, o kadar cıvıl cıvıl ki pembe hediye paketleri, işte ne bileyim gülün burada bir güzel bir maketi. Evet, burada gülün yan ürünleri, sunumumuz şahane. Hem kendi ekibimin hem de Murat Bey'in ekibinin ellerine emeğine sağlık. Murat Bey nasılsınız? Uzun zaman oldu.
2: Çok teşekkürler. Berma Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Dünyanın gül bahçesine Isparta'ya hoş geldiniz.
1: Hakikaten dünyanın gül bahçesi.
2: Evet, çok uzun zamandır.
1: Yani şimdi Isparta özellikle bir şehir. Hani güller diyarı olarak anılan Türkiye'de tek şehir değil mi?
2: Evet, kesinlikle.
1: Allah'ın bir lütfu.
2: Evet. Gelen bütün müşterilerimiz diyor ki bizim başımız döndü. Bu kadar çeşitli gülden ürünler yapmışsınız. Kremimiz var. El ve vücut kremlerimiz var.
1: Evet.
2: Gülden üretilen.
1: Gül kremi.
2: Kesinlikle. Doğal gül sabunlarımız var.
1: Hepsi
2: gül
1: pembe.
2: Gül reçelimiz var. Doğaldır. %100 doğal, katkı karışımı yok.
1: Tamam.
2: Güllü kahvemiz var.
1: Şimdi buraya gelenler mutlaka lokum alıyorlar.
2: Kesinlikle.
1: Gül lokumu hangisi?
2: Gül lokumu iki çeşidimiz burada. Normalde bizim 50 çeşit gül lokumumuz var.
1: Aslında imalatınızı defalarca çektik. Ciddi bir üretim var ve çeşit inanılmaz fazla. Yani inanın nereye bakacağınızı şaşırıyorsunuz. Ama efendim sunum masamız böyle minik, showroom'umuz büyük. İşte buraya böyle sevimli bir sunum hazırlamak istedik. Bu nedir?
2: Bu zereşk üzümü. Dışındaki üzüm İran üzümü diye geçer.
1: Evet.
2: Mayhoşu bir tat vardır. İçindeki lokum narlı lokumdur. Yiyen müşterilerimizin favorilerindendir. Çok harikadır. Bu lokumu tanıtmak istiyorum. Dışındaki orijinal Isparta kuru gül yaprakları. Sezonda evet. Biz bahçelerden topluyoruz. Fırınlarda kurutuyoruz el değmeden. Ve soğuk havalarda saklıyoruz.
1: Peki,
2: bir sene boyunca.
1: İzleyenler eminim merak ediyorlar. O gül yaprakları, kurutulmuş gül yaprakları böyle yediğimizde ağzımıza sert geliyor mu?
2: Yok.
1: Bizim, yumuşak mı?
2: Evet. Gıdaya elverişli dünyada da tek gül olan Isparta kuru gül yaprakları lokumla birleştiği zaman enfes bir harika lezzet bırakıyor.
1: Ama dozunda yemek lazım,
2: evet,
1: değil mi? Neden?
2: 3 tane arka arkaya yediğimiz takdirde sindirim hızlandırıyor.
1: Aman dikkat. 3 tane arka arkaya yemiyorsunuz kesinlikle. Şöyle bir tane atın yeter, tamam.
2: Evet.
1: Dozunda yiyin bırakın. Bağırsakları müthiş çalıştırıyormuş. Lokumlar çeşit çeşit ve Türk kahvesi, Türk halkının olmazsa olmazı. Isparta'nın bu lokumları, özellikle gül lokumları kahvenin yanında inanılmaz güzel oluyor. Pembe gül sabunumuz var, gül kremimiz,
2: evet,
1: var, magnetlerimiz var. Gerçekten mükemmel. Bakar mısınız? İçinde
2: hepsi
1: ne var?
2: El yapımı.
1: Lavanta ve gül mü var?
2: Lavantamız var ve tomurcuk gülümüz var.
1: Ay çok güzel. İşte bakın efendim, hiçbir şey almıyorsanız yani alın küçük bir magnet, Isparta hatırası yanınızda götürün. Önümüzde festival var tabii. Haziran
2: kesinlikle
1: sonu gül festivali geleneksel olarak her yıl düzenleniyor.

0: ve tamamen Isparta pembeye boyanıyor. İnanılmaz kalabalık oluyor. Türkiye'nin her tarafından katılım oluyor.
1: Her taraftan turlarımız geliyor.
0: Ve mutlaka hediyelik bir ürün alınıyor. Şimdi magnetler şahane. Bu nedir?
1: Bu gül gazozumuz.
0: Tamam.
1: Bu da dünyada bir ilk.
0: Gül gazozu.
1: Evet.
0: Yani Murat Bey siz ne yapmışsınız? Her geldiğimde yeni bir ürün ekleniyor.
1: Biz biraz abarttık.
0: Çeşit artı. Mesela bunlar nedir? Abartmışsınız ve hakikaten güzel abartmışsınız.
1: Evet.
0: Bu nedir bu?
1: Bunlar sabunlarımız.
0: Bu sabun.
1: Evet.
0: Gül sabunu.
1: Gül sabunu.
0: Hepsi pembe. Ay çok güzel. Çok güzel kokuyor. Ne yapıyoruz bunu? Asıyor muyuz banyoya
1: bunları
0: falan?
1: Banyoda, lavaboda asıyoruz. Güzel bir koku bırakıyor.
0: Ay çok güzel kokuyor ve çok dekoratif. Bakar mısınız banyonuza? İnsanın enerjisi yükselir ayol. Bunlar peki hediyelik sabunlar.
1: Tekrar orijinal hediyelik sabunlarımız.
0: Evet bakın
1: İçinde
0: gül var.
1: Gül motifleri var.
0: Kullanmıyoruz bunu.
1: Kullanabilirsiniz ama bu şekilde dekoratif olarak kalması daha güzel.
0: Ay bence kullanmayın bunu. Sabununuz vardır gayet dekoratif. Bu nedir? Lifli
1: Tabak
0: mi?
1: Tabak lifli evet.
0: Evet.
1: Bu da cilt bakımı için birebirdir bayanların
0: şöyle.
1: Özellikle.
0: Tamam ay kahveye şaşırdım. Gazoza şaşırdım. Ve bunlar.
1: Gül
0: bunlar
1: tesbihlerimiz.
0: Bunlar oldum
1: evet.
0: Olası var.
1: Evet.
0: Açalım mı? Açılıyor
1: tabii ki,
0: mu?
1: Tabii ki.
0: Pembe şöyle gül tesbihini açalım. Murat Bey
1: hemen yardımcı
0: olsun. Gayet güzel hediyelik bir ürün. Fiyatlar da makul değil mi?
1: Bunlar gayet uygun. 35 TL bunların fiyatı.
0: Evet.
1: Biz de açamadık.
0: Ay val
1: hemen
0: açalım.
1: Hemen şu şekilde efendim.
0: Evet şimdi ben özellikle pembeyi açmak istedim. Çünkü
1: uğraşıyoruz.
0: O pembeler gül kokuyor. Bu ne kokuyor? Bu gül kokmuyor.
1: Evet onlar da
0: bu
1: gül
0: neyle?
1: Yok.
0: Lavantalı mı? Değil. Lavantalı değil. Bu gül o inatla açılmıyor.
1: Evet.
0: Bakın. Ay çok güzel. Şöyle kutusunu da görün. Değerli izleyenler. Şöyle ben hemen koklayayım. Gül kokuyor. Ay çok güzel. Neler yapmış Isparta gülden. Kaç yıllık firma?
1: 1972'de kurulduk Belma Hanım.
0: Maşallah.
1: 54. senemize giriyoruz nasıl
0: maşallah
1: olursa.
0: Maşallah size. Aile işletmesi.
1: Evet,
0: evet. Evet efendim. Isparta'nın halıları dönülü programımız içerisinde var. Halı müzesi, halı kile müzesi.
1: El dokuması.
0: El dokuması, geleneksel dokuma tezgahı ve Isparta'nın gülü. Bu nedir?
1: Bir gül şerbetimiz.
0: Gül şerbeti.
1: Bunu suyla karıştırıp içiyoruz.
0: Tamam.
1: Bu da sindirimi rahatlatır.
0: Evet.
1: Gül kolonyamız.
0: Gül kolonyası. Pembe pembe.
1: Evet.
0: Ay çok güzel. Barbie'nin evi gibi.
1: Orijinal gül suyumuz. Bunu tanıtmak isterim. Bayanlar cilt bakımında özellikle bunu olmazsa olmazları. Bunu cildimizi temizliyoruz.
0: Evet.
1: Makyaj temizliğinde kullanıyoruz. Gece yatmadan önce kullanıyoruz.
0: Tonik gibi.
1: Tonik şeklinde.
0: Tamam.
1: Ve kapanan gözenekleri tekrar açıyor. Belma Hanım. Özellikle onu tavsiye ederim.
0: Tamamen doğal bir tonik.
1: Hiç
0: katkısız, organik.
1: Doğaldır.
0: Evet.
1: Ve gül sirkemiz.
0: Gül sirkesi.
1: Evet. Kilo vermek isteyen bayanlara sevindirici bir
0: vallahi
1: haberimiz var.
0: Valla şu anda
1: var.
0: Herkes sipariş verecek.
1: Evet.
0: Murat Bey. Yani şimdi kadınlar bence hem kadınlar hem de erkekler pür dikkat dinliyor. Bunlar nedir peki? Aa, bu gül sepeti çok güzel
1: evet.
0: Olmuş. Çok şirin. Bakar mısınız güzelliğe? Nedir bu?
1: Bu ürün 4,5 tondan 1 kilo gül yağı çıkıyor.
0: 4,5 ton gülden?
1: 1 kilo gül yağı çıkıyor.
0: Oo,
1: bir litre.
0: Çok değerli.
1: Bu özel bir üründür. Bunun değerini bilenler bilir. Özellikle bileğinizi alayım.
0: Tamam. Ne
1: şu
0: işe yarıyor?
1: Yapıyoruz ve nefes yoluyla alıyoruz efendim. Bunun en büyük özelliği frekans arttırıcı özelliği vardır.
0: Enerji veriyor.
1: Enerji
0: bana
1: veriyor.
0: Lazım vallahi. Günde 8-10 saat çekim yapıyoruz. Bize lazım.
1: Ve biz Türk halk olarak Türk kahvesini çok sevdiğimizde
0: kesinlikle.
1: Türk kahvesi içtiğimizde frekansımız düşüyor bizim. Gül yağı da frekansımızı tekrardan toparlamaya faydası var.
0: Evet. Murat Bey şu anda Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor.
1: Evet efendim.
0: Eminim merakla, ilgiyle, hayranlıkla gülün yan ürünlerini izliyor ve sahip olmak istiyor. Şimdi ne yapalım? Sizin çok güzel böyle süslü, püslü, pembeli, allı, morlu hediye paketleriniz
1: tabii
0: var.
1: Ki.
0: Şöyle alalım onlardan bir tane.
1: Şöyle ben varım.
0: Evet çok güzel. Bakın çok şirin, hediyelik. Sevdikleriniz için Isparta'ya geldiğinizde mutlaka almalısınız. Zaten alırsınız.
1: Evet.
0: Ne var bunda?
1: Bunda gül ve lavanta ürünlerimiz karışık şekilde
0: evet.
1: Hediyelik setimiz var.
0: Her şey var mı?
1: Gül suyumuz var, lavanta suyumuz var, lavanta kremi var, toniğimiz var, kremlerimiz
0: var.
1: Lokum bunun içinde yok. Artı olarak
0: ayrıca.
1: Biz ayrı hediye olarak izleyenlerimize gönderelim. Sizin.
0: Evet değerli izleyenler, Isparta'nın köklü firması alanında bir numara olan firması. Evet Murat Bey'in firması sizlere mükemmel hediyeler yolluyor. Bu hediye paketine Belma

0: Belen'le geziyoruz izleyenlerine. Özel olarak Isparta'dan yolluyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Peki Murat Bey, kaç kişiye yolluyoruz?
1: 10 kişiye bu hediyemizi yapalım.
0: Daha iyisi can sağlığı. Vallahi her şey var. Bence çok güzel bir paket. Pembe pembe, çok şirin. Efendim, ekranın altındaki Instagram hesabını takip alın. Isparta programının paylaşımının postunun altına 3 kişiyi etiketleyerek programı izleyip yorum yapın. Otomatik kura çekilişine katılın. Bu mükemmel hediye paketi Isparta'dan, dev firmadan, Murat Bey'den evinize hediye gelsin. Bol şans diliyoruz. Şu anda hemen yorum yapmaya başladı izleyenler. Kesinlikle. Çok mutlu oldular eminim. Özellikle Isparta'ya daha önce gelmemiş olanlar, bu ürünlere sahip olmamış olanlar şu anda kurada çıkmayı diliyorlar. Kesenize bereket.
1: Ne demek efendim?
0: Her şey çok güzel.
1: Ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık.
0: Sizin de.
1: Isparta'ya herkesi bekleriz. Bu güzel şehrimizi görmeyi ve güllerin arasında hem gülleri toplamayı hem bu ürünlerden tadına bakmayı ve kullanmayı
0: İnşallah.
1: Herkesi bekleriz.
0: Festival zamanı, gülün hasat zamanı Isparta'da olmayı planlıyoruz uygunluk durumumuza göre. Ve değerli izleyenler, ürünler gerçekten şahane. Isparta şahane. Efendim, bol şans diliyoruz. Sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Ve programımız Isparta'da tüm hızıyla devam ediyor.

0: ve Isparta'da şimdi de yöresel lezzet banak zamanı.
1: Değerli izleyenler, programı tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, burası Isparta Mutfak. Zengin et yemekleri, kebaplar, inanılmaz lezzetli banak yapıyoruz. Kiminle yapıyoruz? Mehmet şefimizle yapıyoruz. Nerede yapıyoruz? Efendim, Isparta Belediyesi'ne ait sosyal tesisteyiz. Dere Mahallesi'ndeyiz. Ve burada her şey inanılmaz lezzetli. Evet, banak. Buranın olmazsa olmaz yöresel yemeği. Şefim, merhabalar.
2: Merhabalar. Öncelikle Isparta'mıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Banak nedir? Ne zaman yapılır?
2: Banak genellikle Isparta'da düğünlerimizde yaparlar. Bir düğün yemeği olarak bilinir.
1: Eski bir yemek değil mi?
2: Eski, çok eski.
1: Çok böyle geleneksel,
2: evet.
1: Yöresel.
2: Yöresel bir yemeğimizdir. Banamız şu şekilde göstereyim.
1: Evet.
2: İneğimizin, yani danamızın, süt danamızın sırt tarafından yapılır bu.
1: Etimiz sırt çok bölgesinde. Güzel yaptık.
2: Etimizi aldık, tencereye koyduktan sonra bunu kemiğiyle birlikte 5-6 saat boyunca kaynatıyoruz.
1: Tamam. Etimizin suyu.
2: Etimizin kendi öz suyu. Hiçbir tamam. Şey karışım yoktur
1: katkısız,
2: içinde.
1: Katkısız, sağlıklı, şifa niyetine. 5-6 saat etimizi kaynattık. Suyunu aldık. Etimizi pişirdik.
2: Evet.
1: Sonra ne yaptık?
2: Ben sizi bekletmemek için 5 saat önceden bunları pişirdim.
1: Ya ve... tabii zamandan kazanmak için
2: tabii
1: sağ olsun. Mehmet şefimiz etimizi 5-6 saat pişirmiş, hazırlamış. Şefim, ellerine emeğine sağlık. Bu nedir?
2: Bu da Isparta'mızın taş fırında, odun ateşinde pişen pidemizdir.
1: Şimdi evet. Burada ne var? Yöresel mutfak mı? Yoksa her damak zevkine uygun lezzet var mı?
2: Burada Isparta şişimiz var.
1: Evet.
2: Kıymalı pidemiz, peynirli pidemiz, kuşbaşılı, banak, bamya yemeğimiz var. Yine bu da Isparta'ya ait. Kabune pilavımız var. Düğünlerin olmazsa evet. Olması. İrmik helvamız.
1: Her şey var.
2: Her şeyimiz var.
1: Her şey var. Efendim, her damak zevkine uygun lezzet var. Evet. Banak diyoruz. Yöresel bir yemek. Başlayalım o zaman.
2: Öncelikle
1: kolay gelsin
2: kuru pidelerimizi tabağımıza şu şekilde koyuyoruz.
1: Efendim, Isparta yöresine özgü pidemiz. Tamam, devam edelim. Şimdi şefimiz bir güzel minik minik şöyle doğramış. Fırında kızartmış, kurutmuş.
2: Şu şekilde ip gibi ayrılır.
1: Lokum
2: bunlar.
1: Gibi tabii 5-6 saat pişince. Efendim, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar Güller Diyarı Isparta'dayız.
0: Baran Lokantası Ahmet Baran'ın sunduğu Berma Benen'le geziyoruz devam edecek.

0: Alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Anne! Bu benim olsun mu?
2: Olsun canım.
3: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bu benim olsun mu ya?
2: İşte ta buralara kadar gel.
5: Anne ben alayım mı bunu?
1: Anne bunu. Bunu.
6: Bunu.
1: Bu.
3: Bu.
1: Bunu. Anne bunu.
5: Al kızım al.
1: Sana almıştım.
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
9: Her şeyin bir ideali var.
10: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
11: Her işin bir korkması var.
12: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da...

0: tek dokunuşta taçlandırmakta. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
1: Şeflerin sırrı içim şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
4: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve arçelik.com.tr'de.
5: Kestik!
6: Ben oyuncuyum. Setlerim yoğun. Benim iyi uyumam lazım.
4: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Karşınızda Bosch Unlimited 10. Micro Clean teknolojisine sahip Unlimited 10 en küçük tozları bile algılar. Micro Clean halkası yüzeylerin derinlemesine temizlendiğini kanıtlar. Micro Clean. Bosch'tan.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
5: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: O anların dondurması Oando.
1: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
2: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
1: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün drink sat, paran hemen cebine gelsin.
2: Arabam.com'a değerinde drink sat. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize.
7: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
9: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
11: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
12: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
13: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
14: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
15: Baran Lokantası Ahmet Baran'ın sunduğu Belma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
16: Efendim kısa bir reklam arasının ardından programımız Güller Diyarı Isparta'da kaldığı yerden devam ediyor.
17: Tuzun dışında herhangi bir hiç baharat bir falan yok. Ben şimdi etçi değilim. Benim ete düşkünlüğüm yok. Et zaten belli, lokum gibi. Yani şu anda etten anlayanlar, et severler. Tarık sen de anlıyorsun herhalde, lokum gibi. Et gayet güzel. Ben pidemizi şöyle et suyuyla ıslatıyorum. Zaten o etin lezzeti, o et suyunun lezzeti zaten o pideye geçmiş durumda. Vallahi çok güzel.
18: Afiyet olsun.
17: Hani nasıl biliyor musunuz değerli izleyenler? Hani böyle ekmeği pideye alırsınız, et suyuna bandırırsınız, tuzlu et suyuna. Mükemmel bir lezzet. Aynen öyle. Banak ve düğünlerin olmaz. Evet. Yemeği. Normal zamanda yapmıyor musunuz peki hiç?
18: Normal zamanda tabii isteyen evinde yapabilir, hani ama
17: Kurban Bayramı'nda falan bile.
18: Yapabilirsiniz tabii o zamanlar.
17: Her zaman yapılabilir.
18: Taze taze.
17: Ama düğünlerde mutlaka oluyor.
18: Düğünlerde olur.
17: Başka ne oluyor düğünlerde?
18: Kabune pilavımız var.
17: Hoşaf.
18: Hoşafım, üzüm hoşafımız, irmik helvamız. Yani bunlar bizim düğünlerimizin önemli şeyidir.
17: Evet.
18: Kuru fasulye.
17: Ya aslında efendim bu lezzetler Isparta'nın yemek kültürünü, geleneksel kültürünü yansıtan lezzetler. Banak ben çok beğendim. Özellikle et severler için, hamur işi severler için son derece ideal bir yemek. Yalnız et suyunun tadına bayıldım. Mehmet şefim ellerine mayonez
18: sağlık. Afiyet olsun.
17: Yiyenlere afiyet olsun. İşte Isparta, işte Banak.

0: Baran Lokantası Ahmet Baran, Belma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Efendim, iyi akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dop dolu bir gündemle, beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Çok iyi bir haberle maalesef bugün başlayamayacağız. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında biliyorsunuz ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu 18 günlük yaşam mücadelesini maalesef kaybetti efendim.
1: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanmıştı. 11 yaşındaki Almina Ağoğlu 18 gün sonra hayat mücadelesini kaybetti. Almina Ağoğlu da Aysel Çalık Ortaokulu öğrencisiydi. Saldırıda başına 2 mermi isabet etmişti, ağır yaralıydı. Almina yoğun bakıma alındı. 18 gündür yaşam mücadelesi verdi ama olmadı. Minik bedeni ailesine teslim edildiğinde acılı anne ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazede anne kimsenin gözyaşı dökmesini istemedi. Tabutu başında ağlayan arkadaşlarını Almina'nın annesi teselli etti.

0: Almina'nın tabutuna çok sevdiği Türk bayrağı serildi. Melik Almina dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
1: Efendim, CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleştirildi. Tutuklanan belediye başkanı Özkan Yalım'ın şoförünün ifadesi de ortaya çıktı ve şoför o ifadede Özkan Yalım'ın belediye bütçesini özel işleri için kullandığını anlattı.
2: Kurulan bir rüşvet çarkı ve yasak aşklar.
3: Bir gün ben yola çıktım.
4: Evet.
3: Aldım yanıma, canımdan çok sandım. Sevdiğim sevgilimi.
2: Aylardır skandallarıyla gündemden düşmeyen Özkan Yalım sonunda CHP'den ihraç edildi.
5: Yaparsa kim yapar?
6: Özkan Yalım yapar.
5: Yaparsa kim yapar?
6: Özkan Yalım yapar.
2: Tutuklanan Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın da ifadesi ortaya çıktı. Altınkaya Yalım'ın 170 bin euroya VIP araç dönüşümü yaptırdığını, çantaların içinde de milyon liraların taşındığını anlattı. VIP aracında Özkan Yalım tarafından CHP liderine tahsis edildiği iddialar arasında. Üstelik Yalım bunları belediye bütçesinden, yani Uşak halkının paralarıyla yapıyordu.
5: Ben Duygu'yu çok seviyorum. Hava yollarına düştük birlikte. İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
2: Uşak Spor üzerinden kurulan hayali maaş sistemi de dikkat çekti. Yalım'ın şoförü, futbolcuların büyük çoğunluğunun Özkan Yalım tarafından belediyede çalışan olarak gösterildiğini ve maaşlarının belediye bütçesinden ödendiğini ileri sürdü.
5: Yaparsa kim yapar?
6: Özkan Yalım yapar.
5: Yaparsa kim yapar?
6: Özkan Yalım yapar.
2: Ve CHP Özkan Yalım hakkında kararını verdi.
7: Olağanüstü toplanan merkez yüksek disiplin kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir.
1: Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında mahkeme tahliye kararları verdi ama aması var. Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından cezaevinde olan Aykut Erdoğdu'nun tutukluluğu devam etti. Erdoğdu'nun avukat eşi ise mahkeme kararını hukukla bağdaşmayan skandal bazı ifadelerle eleştirdi ve Erdoğdu'nun sözlerine de inceleme başlatıldı.
8: Benim kocam Aykut Erdoğdu 33 yıl bu devlete hizmet etmiş. 4 dönem milletin temsilciliğini yapmış Aykut Erdoğdu.
2: Bu güzellemeleri yaparken eşinin yolsuzluk suçlarından tutuklu olduğunu unuttu. Avukat kimliğiyle hukuk tanımazlığa imza attı. Skandal ifadeler kullandı.
8: Salınmazsa buradan ilan ediyorum. Bu savaş ilanıdır. Savaş ilanıdır.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından cezaevinde Aykut Erdoğdu. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Erdoğdu'nun eşi ve aynı zamanda avukatı olan Tuğba Torun Erdoğdu karar sonrası akıl almaz açıklamalar yaptı.
8: Salınmazsa buradan ilan ediyorum. Bu savaş ilanıdır. Savaş ilanıdır.
2: İşte bu sözleri sonrası yargı devreye girdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, avukatlık kanunu hükümleri gözetilerek Erdoğdu hakkında inceleme başlattı. Erdoğdu'nun skandal açıklamaları, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in de gündemindeydi. Gökçek, sen kimsin de savaş ilan ediyorsun dedi. Bu dil hukuk değil, açık tehdittir. Hiç kimse kendini hukukun üstünde göremez.
1: Efendim, İstanbul'da bir kayınvalide cezaevinde olan oğlunun dini nikahlı eşiyle beraber yaşıyordu. Gelininin oğlunu aldattığından şüphelendi ve gelinini hayattan kopardı. İfadesinde de namus meselesiydi dedi.
2: Gelinini öldürdü, namusumu temizledim dedi. Cani kayınvalidenin verdiği ifade ortaya çıktı. Kahreden olay İstanbul Şişli'de yaşandı.
9: 25 yaşındaki Burçin Şahin'in dini nikahlı eşi hırsızlık suçundan cezaevindeydi. Bu yüzden de genç kadın çocuklarıyla birlikte kayınvalidesiyle yaşıyordu. Ancak o kayınvalide genç kadının sonu oldu.
2: Kayınvalide Burçin Şahin'in oğlunu aldattığından şüpheleniyordu.
9: Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çocuklar evde yokken kayınvalide korkunç planı devreye soktu ve gelinin kafasına iki el ateş etti.
2: Ardından pencereye
4: çıktı, tütün ürünü içerek gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim diye bağırdı.
9: Üstelik o kayınvalide sabıkalıydı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası vardı.
4: Verdiği ifadede namus meselesi dedi. Oğlumu nasıl aldatırsın cinayetinde 58 yaşındaki kayınvalide Menekşe K'nin işlemleri devam ediyor.
1: Efendim sıradaki görüntülerde Bursa'dan bir inşaatta işçiler arasında kavga çıktı. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Onlarca işçi sopalarla birbirine saldırdı.
2: İnşaat işçileri kavgaya tutuştu. Tekmeler, sopalar havada uçuştu. Osman Gazi'de bir inşaatta çalışan işçiler tartıştı. Gerilim tırmandı. Taraflar yumruk ve tekmelerle birbirine saldırmaya başladı. İnşaat alanında sopa bulan işçiler ellerine aldıkları sopalarla da birbirine vurdu. Zaman zaman taşla kullanılan kavga kameralara da yansıdı. Çevredekiler hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kavgayı güçlükle ayırdı.
1: İstanbul Esenyurt'ta ise iki motosikletli önlerine kıran aracın önünü kestiler ve tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle de motosikletlilerden biri araç sürücüsüne sopayla saldırdı efendim.
10: Camını indir! Camını indir! İndir! İndir camını!
11: Bak! Bak! Bak! Bak görüyorsunuz!
2: Hatalı U dönüşünde ortalık karıştı. Motokurye otomobil sürücüsüne böyle saldırdı.
10: Dur dur! İndir! Aç! Aç! Camını aç!
2: Hatalı dönüş yapan otomobil sürücüsü motosikletlilerin önüne kırdı. İlk tartışma başladı.
10: Oğlum camiye... Bak kameram kayıtta. Oradan U mu çekilir?
11: Oğlum yürü. Bak insan gibi camiye yetişiyorum.
2: Sürücünün camiye yetişeceğim demesi üzerine taraflar araçlarına binip yoluna devam etti.
10: Abi tamam. Abi dur dur ne yapıyorsun? Adamı ezeceksin dur.
2: Ancak kısa süre sonra otomobil sürücüsü motosikletlilerin yanından hızla geçince kavga yeniden alevlendi.
10: Kameram da kayıtta. İndir camını.
2: Bir motokurye adamın camı açması için sopayla saldırıya geçti.
10: Öldüreceksin.
11: Gelişler.
10: İndir şu camını. Gelişler. Abi öldürüyor.
11: Tamam gel buraya gel.
2: O sırada otomobil sürücüsü de kayıttaydı.
11: Görüyorsunuz bak görüyorsunuz. Bak. Arabayı şey yapıyorlar görüyorsunuz motorcuları. Oğlum emniyete vereceğim seni emniyete.
1: İzmir'den bir aile faciası haberi geldi. 73 yaşındaki bir adam oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
2: Babayla oğlun tartışması kanla bitti. 73 yaşındaki adam oğlunu öldürdü.
4: Aile dehşeti İzmir'deki bir apartman dairesinde yaşandı. 73 yaşındaki İsmail Arbasun, 46 yaşındaki oğlu Kemal Arbasun'la tartıştı. Eline aldığı bıçakla oğlunu göğsünden ve sol bacağından yaraladı.
2: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak babası tarafından bıçaklanan Kemal Arbasun için yapılabilecek bir şey kalmamıştı.
4: 22 suç kaydolduğu belirlenen Kemal Arbasun'un cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken evlat katili olan 73 yaşındaki babası ise gözaltına alındı.
2: Baba verdiği ifadede oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Kendisine saldırdı için öldürdüğünü iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Ve efendim emekliler Temmuz ayıyla birlikte zamlı maaşlarına kavuşacaklar. Ne kadar zam yapılacaksa 3 kritik veriye bağlı. 3 aylık enflasyon verisinden Nisan ayı enflasyonunu Merkez Bankası yarın açıklayacak.
4: Merkez Bankası pazartesi günü Nisan ayı enflasyonunu açıklayacak. Böylece yılın 4. enflasyon verisiyle birlikte emekli zammı için geriye 2 veri kalacak. Emekliye zam yüzde kaç olarak uygulanacak? Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla bu oranda netlik kazanacak.
9: Yılın ilk 3 ayının enflasyon verilerine göre emekliler %10,04 oranında zam mı garantiledi? Ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon beklentisi ise %2,93.
4: Böylelikle 4 aylık enflasyon farkı %12,97 olacak. Bu da demek oluyor ki SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına %12,97 oranında net zam yapılacak.
9: Ekonomistlerin Mayıs ayı enflasyon beklentisi %1,82 iken Haziran ayı beklentisi ise %1,52.
4: Eğer veriler beklentiye göre gelirse 6 aylık enflasyon farkı %17,08 olacak.
1: Efendim, İstanbul'da bir anne kızıyla beraber hamburger yemek istediler ancak restoran çalışanları anne ve kıza kıyafetleri sebebiyle servis yapmak istemedi. Paket yapalım evinizde yiyin dedi. İşte şimdi o utanç veren olay karşınızda.
4: Anne ve kızını küçümsediler, restoranda oturtmak istemediler. Vicdanları sızlatan olay Tarabya'daki bir hamburger restoranında kayda geçti. Anne ve kızı restorana gitti. Amaçları herkes gibi hamburger yemekti. Ancak kıyafetlerini gören çalışanlar anne ve kızına servis yapmak istemedi. Paket yapalım evde yiyin dedi. Müşterilerden bazıları duruma tepki gösterdi. Çalışanlar da geri adım atmak zorunda kaldı. Ancak mahcup olan anne parasını verdiği hamburgeri ağlayarak yedi. Bu fotoğraf sanal medyada hızla yayıldı. Hamburger zincirine tepki yağdı.
1: Ve karaciğer naklinin ardından sağlığına kavuşan Ufuk Özkan kötü günleri geride bıraktı. Sık sık ailesiyle de bir araya gelen oyuncu bu kez de setten bir fotoğraf paylaştı. Oğluyla rol arkadaşı olduğunu da bakın nasıl duyurdu.
12: Ya ben çoktan ayıldım da.
13: Ben geldim, benim biricik geniş aile.
2: Sağlığına kavuşan ünlü oyuncu soluğu sette aldı. Oğluyla birlikte takipçilerine bir sürpriz yaptı.
14: Sizden yanağıma masum bir öpücük alsam.
2: Karaciğer yetmezliğiyle savaşan oyuncu Ufuk Özkan'a eski set arkadaşı Salih Kıvırcık umut olmuş. 11 saatlik operasyonun ardından yeniden sağlığına kavuşmuştu.
15: Bütün hastalıkların maalesef o marşa bastığı yer üzüntü ve stres. Amansız bir hastalığınız olmadıkça arkadaşlar hayatta hiçbir şey için üzülmeyin.
2: Taburcu edilen ünlü oyuncu soluğu evinde almış. Ailesiyle işte böyle fotoğraf paylaşmıştı.
14: Hiç yakıştıramadım size. Nasıl yaparsınız bunu ya?
2: İşinin başına dönen oyuncu soluğu sette aldı. Rol arkadaşı ise bu kez oğluydu. Oğluyla fotoğraf paylaşan Özkan, baba oğul ilk sahnemiz diyerek yaşadığı gururu takipçileriyle paylaştı.
14: Hasretini dokudum aşk tezgahında, yalnızlığımı haykırdım dert deryahında.
1: Adana'da terliğini almak üzere aracın altına eğilen çocuk aracın hareket etmesiyle az daha ezilecekti sevgili izleyenler. Faciayı da çevredeki duyarlı bir vatandaş engelledi.
2: Terliğini almak için aracın altına girdi. Ezilmekten son anda kurtuldu.
16: Çocuk bizi duymamış demek. Geri gelmiş. Arabanın altına giderken son anda zor kurtardık çocuğu.
2: Yüreğirde terliği aracın altına giren çocuk eğilerek almak istedi.
16: Çocuk terliğini düşürmüş. Biz de abiye uyardık dedik ki şu arabayı öne alın terliği alak.
2: O esnada sürücü de çocuğu fark etmeyerek aracı hareket ettirdi. Ancak çocuk hala aracın altındaydı. Çevrede bulunan vatandaş son anda koşarak çocuğu aracın altında kalmıştı. Almaktan kurtardı.
16: Çocuk bizi duymamış demek. Geri gelmiş. Arabanın altına giderken son anda zor kurtardık çocuğu.
1: İstanbul Sultan Gazi'de iki grubun kavgasına ailelerin de dahil olmasıyla beraber mahalle bir anda savaş alanına döndü.
17: Gördüğünüz gibi bir mahalle kavgasına şahit oluyoruz. Elinde bıçak mı var?
2: İki grubun kavgasına aileler de karıştı. Mahalle savaş alanına döndü. Ayrılmayan taraflara polisten biber gazlı müdahale geldi. Burası Sultan Gazi 50. Yıl Mahallesi. İddiaya göre iki grup arasında çıkan kavga hızla büyüdü. aile fertleri sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Silah sesi duyulurken bir kişinin elinde de bıçak görüldü.
17: Elinde bıçak mı var?
2: İhbar üzerine hızla polis ekipleri geldi. Ekipler tarafları uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ancak durmaya niyetleri yoktu. Polis biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Kavgada yaralanan olmazken silahla ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
1: Efendim, aniden düşen hava sıcaklığıyla birlikte bahara da kısa bir mola verdik aslında. Meteoroloji yağışların hafta ortasına kadar devam edeceğini belirtiyor.
18: Sabah farklı, öğlen farklı, akşam farklı.
19: Bir güneş açıyor, bir yağmur yağıyor, yaz mevsimi gelmek bilmiyor.
20: Hava durumu biraz ilginç. Her gün ne giyeceğimizi şaşkın bir haldeyiz. Bir gün yazlık, bir gün kışlık.
19: Yılın 5. ayı olan Mayıs ayı geldi gelmesine ama bahar mevsimi bir türlü gelemedi. Haftanın son günü yurt genelinde yağışla hakim olurken vatandaşın kafası ise bir kez daha kazak mı yoksa tişört mü giyeceği konusunda karıştı.
20: Yazlıkları kaldırdım, kışlıkları çıkardım. Tekrar kışlıkları arar oldum yani.
19: Yeni haftada hava durumunun nasıl olacağına ilişkin açıklamaysa meteorolojiden geldi. Buna göre hafta ortasına kadar yurt genelinde yağışla vakim olurken hafta ortasından itibaren ise yağışlar yerini sıcak havaya bırakacak.
20: Mesela okula gidiyorum, montla gidiyorum. Öğlen tişörtle çıkıyorum okuldan.
1: Kurban Bayramı da yaklaştı malumunuz. Gözler şimdi bayram tatilinin kaç gün olacağına çevrildi. Milyonlar tatil planı yapmak için tatil kararını bekliyorlar. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu efendim.
19: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler kabine toplantısına çevrildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonların merak ettiği tatil 9 gün olur mu sorusunu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy cevapladı. Bakan Ersoy 9 günlük tatil seçeneğinin turizm açısından oldukça olumlu olacağını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı son kararın Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından verileceğini belirtti. Gözler şimdi kabine toplantısından çıkacak karara çevrildi. Milyonlar bayram planlarını netleştirmek için resmi açıklamayı bekliyor.
1: 2011 yılında Ankara Sincan'da kayıplara karışan Melike Toyguncu'dan tam 15 yıldır haber alınamıyor. Gülistan Doku soruşturmasının derinleştirilmesiyle beraber de Melike'nin ailesi umutlandı efendim. Gözü yaşlı anne kızının akıbetini öğrenmek istiyor.
21: Ben de babamı, annemi çok seviyorum.
22: Hayat dolu bir çocuktu benim ya.
19: 14 yaşında ortadan kayboldu. 15 yıldır izine rastlanmadı. Annesi yıllarca kızına ne olduğunu öğrenmek için mücadele etti.
22: Denizlerin suyunu benim üstüme boşaltsalar bu ateş sönmüyor. İlk günkü gibi acı.
23: Kızım kayboldu diyor var ya, o zaman babası nasıl üzülüyor biliyor musun?
19: Bu görüntüler Melike Toyguncu'nun son görüntüleriydi.
22: 15 sene ya. Dilek kolay. 15 yıl. Ve bitti. 15 yıl biz bir acının içinde.
19: Bir evde Melike'ye ait eşyalar bulundu.
22: Benim o evden yavrumun saç telleri, tokası, tişörtü bulundu. Ne kadar delil olacaktı? Hep çelişkili ifadeler.
19: Ailenin başvurusuyla soruşturma başlatıldı.
22: Dört sapık tarafından benim yavrum alıkonuldu. Bir binanın bodrum katına kapatıldı.
19: O şüphelilerden biri cezaevinde, diğeri tahliye edildi.
22: Gülistan Doku açığa çıkarıldı Allah'ın izniyle. Ona da çok sevindim. Adalet Bakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, yetkililerden, devletimizden ben olayımızın çözülmesini istiyorum.
19: Aile Gülistan Doku soruşturmasının derinleştirilmesiyle umut doldu.
22: Bu acının içinde yaşamaktansa, kör karanlığın içinde, dipsiz kuyuların içinde isteyse, umudumu keserim ölüyse.
1: Erzurum'da da eşinin sanal medya hesabı açmasına sinirlenen bir adam kayınpederinin evini kurşun yağmuruna tuttu.
4: boşanma aşamasındaki eşinin sanal medya hesabı açmasına sinirlendi. Öfkesini kayınpederinin evini kurşunlayarak çıkardı. Olay Erzurum'da yaşandı. ST boşanma aşamasındaki eşi FT'nin sanal medya hesabı açtığını öğrendi. Pompalı tüfeğiyle eşinin de yaşadığı kayınpederinin evinin önüne geldi. Sitenin bahçesinden daireye ateş açtı. Olay yerine saldırganın babası geldi. Amaç onu sakinleştirmekti. Adam elinden silah almak için ter döktü. Çok geçmeden ekipler oradaydı ama eşinin sanal medya hesabı açmasına öfkelenen saldırgan kaçmıştı. Bölge ablukaya alındı. ST çok geçmeden yakayı ele verdi.
0: Hadi ben silahı almaya çalışıyorum. Oğlum ben onu kurtarmak istedim. Hadi.
4: Saldırgan ve onu sakinleştirmeye çalışan babası gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: Efendim ismi Şerife Yılmaz, bilinen lakabı Bin Bir Surat Şerife. Kendisini MİT mensubu, NATO ve Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak tanıttı ve çok sayıda kişiyi de dolandırdı. Bin Bir Surat Şerife için şimdi 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame de hazır.
2: Bir gün MİT mensubu, ertesi gün diplomat. Sonra da NATO temsilcisi. Kılıktan kılığa girmiş, milyonluk vurgun yapmıştı. Dolandırıcılık hikayesi Ankara'da son bulan Şerife Yılmaz'ın iddianamesi hazır.
3: Sürekli kimlik değiştiren Şerife Yılmaz, yani Bin Bir Surat Şerife, farklı ünvanlarla insanlara güven verip herkesi dolandırmıştı. Bir gün NATO temsilcisiydi, diğer gün MİT mensubu.
2: Asıl amacı güvenlik bürokrasisine sızmak olan Şerife Yılmaz yakayı ele vermişti. Dijital materyalleri incelendi. Bin Bir Surat Şerife'nin kendisine sahte ödünç madalyası verdiği ortaya çıktı.
3: İddianamede Şerife Yılmaz'ın dolandırıcılığı bir meslek haline getirdiği belirtildi. İncelenen WhatsApp mesajlarında kendisini MİT görevlisi, Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler konumlarında diplomat olarak tanıttığına dair mesajlar bulundu.
2: Şerife Yılmaz'ın bir mağdurun Savunma Bakanlığındaki işlemi için iki kez yüklü miktarda para aldığı vurgulandı.
3: Şerife Yılmaz'ın nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
2: Bin Bir Surat Şerife'nin yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.
1: Sevgili izleyenler, Sivas'ta çiftçilik yapan bir genç İstanbul'a pembe traktörünü getirdi. Çiçeklerle süslediği o traktörle de gelin almaya gitti.
4: Sivas'tan pembe traktörünü getirdi. İstanbul'da gelin aracına çevirdi.
5: Bugün pembe traktörümüzü İstanbul'a getirdik.
4: Sivas'ta çiftçilik yapan 26 yaşındaki Doğukan Turgut, İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki Sema ile dünya evine girdi.
5: 2 yıl önce pembe traktörümüzü farkındalık olarak yaptık.
4: Köyünden pembe traktörünü getirdi. Çiçeklerle süsleyip gelin aracına çevirdi.
5: Bunun nedeni aslında Anadolu'da yaşayan köylü çocuklarına kız vermemeleri.
4: Arkasında köylü milletin efendisidir yazan pembe traktör vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
1: Canlı yayınlarda VIP oda açıp şantaj ağı kuran çete 9 ayda yasa dışı yollardan tam 70 milyon lira kazandı sayın seyirciler. Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı, 11'i de tutuklandı.
4: Canlı yayında VIP oda açtılar. Erkekleri tuzağa düşürüp milyonlarca liralarını aldılar. Sanal medyadaki şantaj çetesi eş zamanlı operasyonlarla çökertildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı bir sanal medya uygulaması üzerinden kurulan kirli çarkı ortaya çıkardı. Kadın şüphelilerin müstehcen içerikli canlı yayınlar açarak erkek kullanıcıları VIP odaya yönlendirdi ve burada birebir görüntülü görüşmeler yaptığı belirlendi.
19: Ancak bununla da kalmadı. O görüşmelerde erkeklerin uygunsuz görüntüleri kayıt altına alınarak şantaj yapıldı. Bu yöntemle 9 ayda tam 70 milyon lira yasa dışı kazanç elde edildi. Ardından paralar kripto piyasalarına aktarıldı. Tekirdağ merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9'u kadın, toplam 16 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 11'i de cezaevine gönderildi.
1: Bir dönem İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak kabul ediliyordu. Çocuk yaşta şöhrete kavuşan Küçük İbo'nun yaşadığı değişim herkesi şoke etti.

0: şöhreti 90'lı yıllarda yakaladı. İmaj değişikliğini 42 yaşında tamamladı.
1: Ben 7 yaşımdan beri şarkı türkü söylüyorum kendimce.
0: İbrahim Küçük bir dönem İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösteriliyordu.
1: Çocukluğumu yaşayamadım. Hani yaşayamadım çünkü buna zaman olmadı.
0: Küçük İbo lakabıyla tanınmaya başladı. Tatlıses'te sayısız programlar yaptı.
1: Mesela ben şu anki aklım olsa ben 18'den önce müziğe başlamazdım.
0: Küçük İbo büyüdü, 42 yaşına geldi ve imajını değiştirdi.
1: Yanlış yönlendirilme sonucu da bizim hatalarımız oldu.
0: Özellikle burnundaki değişim nedeniyle estetik mi yaptırdı sorusu gündeme geldi.
2: Şanlıurfa'da sevgili izleyenler, yaşlı bir kadın yanan araca oturduğu evin balkonundan müdahalede bulundu. Hortumla aracın üstüne su dökerek alevlerin de büyümesini engelledi. İşte o çaba büyük takdir topladı.
3: Evinin önünde yanan aracı gördü. Balkona çektiği hortumla böyle söndürmeye çalıştı. Apartmanın önünde park halinde duran hafif ticari araç alev aldı. Yangın hızla büyürken apartmanın 3. katında oturan yaşlı kadın alevleri fark etti. İtfaiyeyi beklemedi. Hemen evin içinden balkona hortum çekti. Yanan aracın üzerine tutarak alevleri söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri de geldi. Aracın yanan motoruna ekipler müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Yaşlı kadının çabası takdir topladı.
2: İstanbul'da hırsızlar bir mağazaya tam anlamıyla efendim musallat oldular. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken aynı yöntemle soyulmaktan yorulan iş yerinin sahibi ise sitem ediyor.
4: Artık buna geldi. Artık bu işin içinden çıkamaz oldum.
0: Ne adresleri değişti ne de yöntemleri.
4: Yatak örtüsünü alıyor, götürüyor, bunu alıyor, götürüyor, içeriden malzememizi alıp götürüyor.
0: Mağazaya musallat olan hırsızlar sahibine pes dedirtti.
4: Hikayet etmek artık kafi gelmiyor. Avcılarda son bir yıldır hırsızlığın önüne geçemiyoruz.
0: Vedat Ateş'e ait bu mağaza hırsızların uğrak noktası oldu. Durum öyle bir hal aldı ki soygun yöntemi bile değişmedi.
4: Bir öncekini tanıyordum. Bu sefer ondan da şikayetçi olacağım. Artık yeter, ben kaldıramıyorum.
0: Yanlarında çocukları vardı. Beğendikleri ürünleri pazar ve bebek arabalarına gizlediler. Ardından çalıp hızla kaçtılar. Hırsızların rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı.
4: Ha şimdi gideceğim polis karakoluna. İki videoyu da vereceğim. İkisinden de şikayetçi olacağım.
0: Aynı iş yeri defalarca hırsızların hedefi oldu. O anlar da kayda geçti.
4: Geçen sefer de haberlere çıktık. Hiç utanmadılar. Getirmediler de.
0: Sabrı kalmayan iş yeri sahibi böyle sitem etti.
4: Artık günah geldi. Artık bu işin içinden çıkamaz oldum. Yemin ediyorum bu işin içinden çıkamaz oldum.
2: Bursa'da nefes borusuna yemek kaçan kız çocuğu ölümden döndü. Restoran çalışanının hemlik manevrasıyla da bakın nasıl kurtuldu.
3: Nefes borusuna yemek kaçtı, restoran çalışanı kurtardı. Küçük kız ailesiyle birlikte Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bu restorana geldi. Yemek yerken bir anda nefessiz kaldı, can havliyle çırpınmaya başladı. Küçük kızın yardımına önce bu kadın koştu. Denedi ancak başarılı olamadı. Neyse ki restoran çalışanı hemlik manevrasını biliyordu. Hemen kız çocuğuna müdahale etti. Boğazına kaçan lokmanın çıkarılmasıyla herkes derin bir nefes aldı. Yaşananlar da kameralara böyle yansıdı.
2: Hatay'da ekipler kaçak göçmen taşıyan bir aracı durdurdular ve araçta 10 kaçak göçmen yakalandı. Üstelik

0: Efendim, bir de bez parçasıyla kamufle olduklarını sanıyorlardı.
1: Bir araca 10 göçmen sığdırdı. Kaçak göç yolunda polislere yakalandı. O göçmenler bir bez parçasıyla yüzlerini kapatarak saklandıklarını zannetti. Hatay polisi operasyon için harekete geçti. Şüpheli araç durduruldu. O araçta arka koltukları yoktu. Göçmenler bagaj ve arka koltuk tarafına saklanmıştı. Göçmenler üzerlerine bir bez parçası örtmüştü. O bez parçasının onları kamufle edeceğini düşündüler ancak yanıldılar. 10 kaçak göçmen bu aracın içinde yakalandı. İnsan tacirleri de yabancı uyrukluydu. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Araç sürücüsüne 100 bin lira ceza yazıldı. Yakalanan 10 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
0: İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarının boş bir binayı mesken tuttuğu ortaya çıktı efendim. Uyuşturucu maddeyi ayakkabılarının içine saklayan o zehir tacirleri kıskıvrakta yakalandı.
1: Boş binada uyuşturucu ticareti yaptılar. Zehiri ayakkabıların içine saklayarak sattılar. Ama binadaki güvenlik kameralarını hesaba katmadılar. Esenyurt'ta uyuşturucu satıcıları boş bir binayı mesken tuttu. İki şüpheli hakkında ihbar alan ekipler harekete geçti. Zehir tacirlerini takibe alan ekipler boş bir binaya girdiklerini, bir süre bekledikten sonra çıktıklarını belirledi. Binadaki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Şüphelilerin koridorda uyuşturucu madde pazarlığı yaptığı, ardından zehiri ayakkabılara saklayarak satışını gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Bir kez daha binaya giren şüpheliler çıktıklarında ekiplere yakalandı.
0: Erzurum'dayız efendim şimdi de. Erzurum'da türbeye giren defineciler mezarları kazdı. Sabah ziyarete gelenler de şoke oldular. Türbede şu anda incelemeler yapılıyor.
2: Baktık ki açmışlar burayı. Yani geldik taşları kazmışlar. Şurada iki tane bir büyük bir küçük mezar vardı zaten.
3: Defineciler bu kez pes dedirtti. Türbeye girdiler. Mezarları kazıp define aradılar.
2: Burada artık ne aramışlar bilmiyorum yani ne aramış olabilir.
3: Halk arasında öksürük babayla tükürük nene olarak bilinen ve öksürük rahatsızlığı olan kişilerin şifa bulmak için gittiği türbe definecilerin hedefine girdi.
2: Şu binalardan gören bir komşu dedi ki gece 12.30'du bizi sezildiğini fark edince kaçmışlar 5-6 kişi.
3: Sabah türbeyi ziyarete gelenler iki mezarın kazıldığını fark etti. Komşuların iddiasına göre gece yarısı gelen bir grup türbede gizlice kazı yapmıştı.
2: Baktık ki açmışlar burayı. Yani geldik taşlar kazmışlar. Şurada iki tane bir büyük bir küçük mezar vardı zaten.
3: Hemen polise haber verildi. Ekipler türbede inceleme yaptı.
2: Burada artık ne aramışlar bilmiyorum yani ne aramış olabilir.
0: Bursa'da bir grup kadın da şemsiye satan engelli bir vatandaşa saldırdı efendim. İşte yaşananlar.
3: Şemsiye satan engelli vatandaş kadınların saldırısına uğradı. Tekmeler ve tokatlar havada uçuştu. Görüntüler vicdanları sorgulattı. Olayın adresi Bursa. Engelli vatandaş cadde cadde gezip şemsiye satarak geçimini sağlıyor. Nedendir bilinmez. Bir grup kadınla tartışma yaşadı. O tartışma kısa sürede kadınların tekmeli tokatlı saldırısına dönüştü. Engelli vatandaş cadde ortasında dehşeti yaşadı. Çevredekiler olup bitene anlam veremedi. Elleri cebinde kavgayı izledi. Aralarında duyarlı olanlar da vardı. Araya girdiler. Saldırgan kadınlar hızla uzaklaştı. Yaşananlar kameralara yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Efendim şimdi de memlekette kayda geçen kaza görüntüleri var sırada.
1: Dikkat!

0: Siz sürücü ortalığı birbirine kattı. Önce belediye işçisine çarptı. Ardından da ağaca çarparak durabildi. O anda belediye işçisi temizlik yapıyordu. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki motosikletlerin üzerine savruldu, ölümden döndü. Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Dönüş alırken kontrolü kaybetti. 70 yaşındaki Mustafa Sönmez'e çarpıp aracıyla üzerinden geçti. Kazanın ardından kaldırıma çıkarak durabildi. Ne yazık ki ağır yaralanan yaşlı adam yaşamını yitirdi. Bu tırda yağışlı havada kontrolü kaybetti. Karşı şeride geçti. Dorsesiyle şeridi kapatarak metrelerce ilerledi. Yaralanan tır şoförü hastaneye kaldırıldı. Bu görüntüler de Antalya'da kayda geçti. Yaya yolundan bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan çocuğa motosiklet çarptı. Motosikletin arkasında oturan 11 yaşındaki Beren yola savruldu. Çarpan da yaralanan da çocuktu. 15 yaşındaki bisikletli çocuk da kazadan yarayla kurtuldu. İkisi çocuk, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.
1: Sevgili izleyenler, dövüş müsabakalarından önce sporcuların birbirlerine meydan okumalarına face to face deniyor. Yani sporcuların bir nevi gövde gösterisi bu. Muhabirimiz Büşra Nur Danişment de dünya şampiyonu Bahram Rajab Zadem'e kafa tuttu. İşte şimdi o eğlenceli anlar geliyor ekrana.
2: Kürşat Şahin sporcuların hemen yanında alınlarını diktiler, birbirlerine yumruklarını gösterdiler.
3: Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 8 tane sporcumuz, bizim dünya şampiyonu 8 sporcumuza karşı güzel maçlarımız olacak. Bizim çocuklar kazanacak.
4: Bahram Rajabzade.
5: Dünya kickboks şampiyonları Türkiye'de buluştu. Yarın ringde kozlarını paylaşacaklar. Ama onun öncesinde gövde gösterisi var. Bunun adı face to face. Peki nedir bu face to face?
6: Fıtı fıtı fıtı fıtı. Maçtan önce iki rakibin birbirleriyle yüzleşmesi oluyor. Korku mu veriyoruz veya rakibe rahatlık mı veriyoruz? Aslında bu oluyor. Bu şekilde.
5: Sevgi, yarın ringdeyiz ama ışıl ışıl elbise giymişiz. Nasıl olacak bu?
6: Sen bir de ringde gör.
5: Önce Yunan yemekleri kapıştı. Şimdi sıra ringde.
7: My opponent is good, I know her. I'm ready to fight here. I'm prepared everything. It will be a good fight.
3: Amacımız zaten Avrupa'da, dünyada daha büyük ses getirmek.
5: Bahram, face to face hazır mısın?
8: En çok sevdiğim şey zaten.
5: Hadi gel kapışalım. Beni kurtarın.
9: Bahram'dan kim kurtaracak?
8: Bahram comeback.
1: Efendim, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final ayağı olan Ankara etabına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünden bu sefer start verildi. Dünyanın farklı yerlerinden gelen profesyonel bisikletçiler Ankara sokaklarında pedal çevirdi.
10: Çok güzeldi. Beğendim yani. Pankartta efsane gibi sür, pro gibi fırlat yazıyor.
0: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabı Ankara'daydı.
11: Vallahi heyecan verici. Rüzgar sesi çok farklı bir şey ya.
0: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 23 takım ve 27 ülkeden 158 bisikletçi mücadele etti.
12: Ve nefesleri kesen mücadele 8. etabıyla, yani final turuyla devam ediyor. Dünyanın farklı yerlerinden gelen profesyonel bisikletçiler şampiyonluk için Ankara'nın tarihi sokaklarında pedal çeviriyor.
13: Bu vesileyle dünyaya da Ankara'yı ve Ankara'nın bu değerli

0: eserlerini tanıtmış olacağız.
1: Anıtkabir'den 1. Meclisi, Atatürk Orman Çiftliği'nden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, başkentin tarihi ve modern kent dokusuna uzanan sembolik duraklar uluslararası yayın aracılığıyla dünya sahnesine çıktı.
0: Özellikle Türkiye'mizin daha fazla dünyada kitlelere ulaşması açısından çok değerli bir organizasyon.
2: Ankara yüksek tempolu bir finişe sahne oldu.
3: İnanılmaz güzeldi. Kaldığımız yerde izlemeye başladık direkt.
2: Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turunu Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı.
4: Efendim şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından çarpıcı görüntülerle devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
3: Her şeyin bir ideali var.
4: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
5: Her işin bir korkması var.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Bu sağlı bimde Haribo meyve aromalı karışık yumuşak şekerleme 179 lira. Fisko Birlik şeker ilavesiz fındık ezmesi 249 lira.
8: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
10: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
9: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
10: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
11: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
12: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana. Migros hemen de 300 TL, Migros Sanal Market'te 500 TL ve Migros Yemek'te 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
4: Oh, ben sporcuyum. 3x20 biceps yapıyorum. Benim iyi uyumam lazım. İşte bu.
3: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
5: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
5: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor.
3: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
4: Tam da leslik.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada POTS. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de POTS'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet, Tekno Club'a özel 9.490.

0: kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Kestik.
2: Ben oyuncuyum. Setlerim yoğun. Benim iyi uyumam lazım.
3: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
5: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
6: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
5: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
6: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamamdır.
5: Süper. Zaten 5G kalitesi.
6: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
5: Onun özellikleri
6: bu
5: de...
6: Bu ya, budur. Oldu bu iş.
5: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
6: Şuna da bir bakabilir miyim?
7: Çok iyi seçim.
8: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
5: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
9: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
10: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor sevgili izleyenler. Yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla çalkalanan CHP'li belediyeler hizmet başlığındaysa sınıfta kalıyor. Mega kent İstanbul'da İSKİ hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle vatandaşa günlerdir su verilemiyor.
11: 2026'da dijital çağ diyoruz, yapay zeka diyoruz ama ne hikmetse su, bir türlü suyu veremiyoruz. Burada çok büyük bir iletişimsizlik var. Affeder, tuvalete gitmeye korkuyoruz, yemek yemeye korkuyoruz.
12: CHP'li belediyelerin sorumluluklarındaki kentlerde susuzluk artık kronikleşti. Ankaralı bidonlarla su nöbeti tutarken benzer görüntüler İstanbul'da da yaşandı.
11: Gece yarısı uyandım, içme suyla abdest alıyorum, yemin ediyorum yatmıyorum ya. Abdestim bozuldu, su, evde su yok çünkü.
12: İSKİ hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle Gümüş Suyu Mahallesi'nde 4 gündür su yok. CHP'li yönetimse bir çözüm üretemiyor.
13: 90'ları yaşıyoruz yani, böyle bir şey yok.
12: Vatandaş artık isyan ediyor.
13: Her şey güzel olacak dedi. Hani o, hani bekliyoruz işte.
10: Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi tanıtım programında konuşmuş ve programı tanıtmıştı. Eşi Emine Erdoğan'dan da Aile ve Nüfus 10 Yılı mesajı geldi.
14: Aile insanın hem en korunaklı çatısı hem de ilk okulu.
15: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon programını tanıttı. Eşi Emine Erdoğan yaptığı paylaşımla programın hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile en güvenli limandır sözleriyle programı tanıtmıştı. Eşi Emine Erdoğan ise aileyi toplumun en güçlü dayanağı olarak nitelendirdi yaptığı paylaşımda. Emin Erdoğan, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum dedi. Erdoğan başka bir paylaşımında, aileyi güçlendirmek için atılan her adım Türkiye'nin istikbaline yapılan en sağlam yatırımdır ifadelerine yer verdi.
10: Ve efendim böylelikle bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için, bizi izlemeyi sürdürdüğünüz için. Ardından da hem yayında hem de yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir pazar akşamı diliyoruz. Hoşça kalın.
16: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
17: Nasıl mı?
18: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
16: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: İzninizle. İzin verir misiniz? Yüce Tanrım. Biz lokantası. Burada 4 yaralı adam var. 2 ambulans istiyorum. Ne oldu burada? Araba falan mı ezdi?
1: Hayır ahbap. Kavga çıktı. Adamın biri birkaç saniyede hepsini yere sardı.
2: Hala içeride. İşte şu.
0: Buraya dönün bayım. Ellerinizi göreyim. Yavaşça.
3: Askeri kimliği var. Süresi geçmiş. 38 kağıt. Bir de diş fırçası. Ama ev adresi yok. Başka bir diş de evsiz. Müessir fiil bu eyalette 2. derece ağır suçtur Bay Richard. İlk adı Jack. 2. adı yok. Dövdüğünüz o gençler biraz iyileşip ifade verdiğinde 10 ila 20 yıl arası bir ceza yersiniz. İşlemini yap. Cezaevine götür.
4: Önümüzdeki 90 saniye içinde 2 önemli şey olacak.
3: Anlamadım.
4: Önce şuradaki telefon çalacak. Sonra hapishaneye giderken bu kelepçeyi takan kişi sen olacaksın.
3: Evet, bu gerçekten muhteşem bir kehanet Bay Richard.
4: Arayan binbaşı Turner. Alexandria, Virginia'daki 110. Askeri Suçlar Araştırma Komutanlığı'nda. Sen ve o çocuklar Birleşik Devletler Ordusu'nun arazisini özel işleriniz için kullanmakla hata ettiniz.
3: Sen neden bahsediyorsun?
4: Göçmenleri kaçırmaktan. Onları satmaktan. Askeri polis buraya geliyor. Bana kalsaydı hepinizi öldürürdüm. Telefon çalmaya devam edecek.
3: Sheriff Raymond Wood.

0: Devletler Ordusu 110 Çavuş Leach.
1: Binbaşı Turner lütfen.
0: Bir saniye lütfen.
2: Buyurun Turner.
1: Binbaşı S. Turner mı?
0: Evet ta kendisi. Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Jack Reacher.
2: Ciddi misiniz? Sonunda sizinle konuşabildiğime sevindim.
0: Şerif konusunu uyardığınız için teşekkür ederim.
1: Hayır asıl. Zor durumdan kurtardığınız için ben size teşekkür etmek istiyorum.
2: Ordu mensupları birbirleri için bunu hep yapar binbaşı.
1: Eski binbaşı.
0: Bir kez binbaşı olan hep binbaşı kalır. Nereden arıyorsunuz?
1: Sanırım Independence civarındayım.
2: Emin değil misiniz?
1: Pek de önemli değil. Ben çok gezen biriyim.
0: Evet duydum.
1: Başka ne duydunuz?
2: Yapmayın. Siz burada bir efsanesiniz binbaşı. Bazıları neden gittiğinizi hala merak ediyor.
1: Şöyle diyeyim. Bir sabah uyandığımda üniforma üzerime olmadı.
0: Birleşik Devletler Ordusu 110 Çavuş Leach.
1: Jack Reacher, binbaşı Turner lütfen.
0: Bir saniye binbaşı. Reacher.
1: Odam nasıl?
2: Şu an o odada oturuyorum. Masanın üstünde büyük bir geçik var. Dediklerine göre bunu birinin kafasıyla yapmışsınız. Doğru mu?
1: Aklım başında değildi.
0: Başın yine dertte değil, değil mi? Duyduğuma göre bela hep seni bulurmuş. Ya da onu ararmışsın.
1: Düşündüğümde yaptıkların için sana yemek borcum olabilir.
2: Yemek. Bu noktaya gelebilmem bayağı uzun sürdü.
0: Başkente ne zaman geliyorsun?
1: Bir süre sonra geleceğim.
2: O zaman nefesimi tutup beklemeyeyim.
1: Bir şey söylemiyorsun.
2: İnsan olarak senden hoşlanıyor muyum diye düşünüyorum.
1: Hangi tarafa ağır basıyorsun?
0: Karar veremedim.
2: Benimle baş edemeyebilirsin.
1: Öyle bir kaygım yok.
0: Bence olmalı. Bir parça. Kendine iyi bak Richard.

0: Jack Reacher, binbaşı Turnell.
1: Binbaşı Reacher, çavuş Leach. Telefonda konuşmuştuk. Hoş geldiniz.
0: Sadece Reacher. Ben artık sivilim.
1: Evet efendim. Sizi götüreyim.
0: Affedersiniz, ben şeyi arıyorum.
2: Buyurun binbaşı. Sam Morgan. Lütfen girin. Buyurun. Oturun hadi. Sizin için ne yapabilirim?
0: Binbaşı Turner'la görüşecektim.
2: O biraz zor işte. Binbaşı Turner'ın görevine son verildi.
0: Daha birkaç gün önce onunla konuştum.
2: Kendisi tutuklandı. Askeri mahkeme kararı.
0: Neyle suçlanıyor?
2: Casusluk. Yeni biri atanana kadar yerine ben bakıyorum. Bir sorun mu vardı?
0: Hayır. Kişisel bir ziyaretti.
2: Burada görev yaparken mi tanışmıştınız?
0: Hiç tanışmadık.
2: Kötü haber vermek istemezdim binbaşı.
0: Eski binbaşı.
1: Sizi uyarmak isterdim efendim.
0: Ama?
1: Albay Morgan, bana konuşmama emri verdi.
0: Belki şimdi uyarabilirsin. Rahat konuşun çavuş.
1: Binbaşı Turner mükemmel bir subaydır efendim.
0: Kendisine bir avukat verildi mi?
1: Aldığım emir uyarınca bu konuda bilgi veremem.
0: Anlaşıldı. Her zaman emirlere uyun çavuş.
1: Efendim.
0: Acemi Birliği'nde talim eğitmeniniz kimdi?
1: Çavuş Green efendim.
0: Peki çavuş Green'in yasal sorunları olsaydı ona bir savunma avukatı tavsiye etmeyi düşünür müydünüz?
1: Evet. Kesinlikle Fort Lauderdale'deki Albay Moorcroft'u tavsiye ederdim. Yüksek güvenlikli mahkumlar da orada kalıyor.
0: Albay, binbaşı Susan Turner için avukat olarak atandığınızı duydum. Ben Jack Reacher, 110. birimin eski komutanıyım.
3: Ne zaman geleceğinize merak ediyordum. Binbaşı Turner, kendini ziyaret etme talebinizin hiçbir koşulda kabul edilmemesini rica etti.
0: Neden öyle bir şey istedi?
3: Dosyanızı okumuştur. Otorite karşıtı, antisosyal...
0: Avukat karşıtı.

0: Hayırsız baba.
1: Anlamadım.
0: Çocuğunuza hiç nafaka ödememişsiniz.
1: Ben baba değilim.
0: Ama şu kadın, Candace Dutton, aynı fikirde değil. Ordu yetkililerine başvurarak kızı için kendine yardım edilmesini istedi. Samantha Dutton, şu an 15 yaşında.
1: Bu yanlış.
0: Genellikle öyledir. Annenin iki sabıkası var. Ve madde bulundurmak. Çocuk bugüne dek defalarca koruma altına alınmış. Buna ne diyorsunuz?
1: Koruma konusuna mı? Hayat çok kötü.
0: Çocuğu kastettim.
1: Benim çocuğum yok. Candace Dutton adında birini hiç tanımadım. Buraya binbaşı Turner için geldim. Ellerinde nasıl bir kanıt var?
0: Sabit sürücü. Çok gizli bilgiler içeriyor. Binbaşı Turner'ın evinde ele geçirilmiş. Gizli bilgileri sattığı sonucuna varılmış.
1: Bu kadar mı?
0: Burkalı haliyle Taliban'la kafa çektiğini gösteren bir fotoğraf mı istiyorsun?
1: Size ne söyledim?
0: Hı? Yarına kadar onunla konuşamam. Kamu güvenliği kuralı.
1: Siz de bunu kabul mü ettiniz?
0: Hukuk diplomanızı nereden aldınız?
1: Bakın, muhtemelen siz bir zamanlar iyi bir avukattınız. Ama şimdi karşımda emekli maaşını riske atmamak için her şeyi yapabilecek yorgun biri var. O üniformanın anlamını hatırladığınızda bana haber verin.

0: kadar devam edecek? Karnım acıktı.
1: Sabırlı ol.
0: Sence ne yiyor?
2: Kapa çeneni.
0: Yeni mi?
2: Evet.
0: Aa, güzelmiş. Ellerini büyük gösteriyor.
2: Büyük el mi seviyorsun? Böyle devam edersen sıkı bir yumruk yersin.
0: Bir dakika. Nereye gittin?
2: Belki tuvalete gitmiştir.
0: Sen adamı görmedin mi?
2: Nasıl göreyim? Başımın arkasında göz mü var? Nasıl gidiyorsun?
3: Sakın. Göreyim. Arkaya at. Parasource şirketi. İzlemekten hoşlanmam.

0: İzlenmekten hoşlanmam. Önce kaldırımda gördüm. Sonra markette.
1: Seni küçük hırsız.
0: Polis misin?
1: Polise benziyor muyum?
0: Narkotik olabilir.
1: Narkotikten anlıyorsun.
0: Saç modelinden.
1: Sağ ol. Kendim kestim.
0: Şu halde başka bir şeyin peşindesin. Hoşça kal.
1: Sen Candace Dutton'ın kızı mısın?

0: Bu defa ne yaptın?
1: Hiçbir şey. Ben eski bir dostum.
0: Öyle mi? Üzgünüm, artık o tür işlerle ilgilenmiyor.
1: Onu kastetmedim.
0: Annemi arıyorsan onunla yaşamıyorum.
1: Kiminle yaşıyorsun?
2: Haklıydınız binbaşı. Gerçekten yorgunum. Ama aptal değilim. Çavuş Mirkoviç ve Sibella'yı. 2 hafta önce binbaşı Turner onları bir soruşturma için Afganistan'a göndermiş. Ve günlük olarak rapor yazmış. 2 gün önce üssün yakınlarında ikisinin de cesedi bulunmuş. Yakın mesafeden vurulmuşlar.
1: Ertesi günde binbaşı Turner hapse atıldı. Parasource hakkında bilginiz var mı?
2: Parasource mu? O özel bir askerlik şirketi. Neden?
1: Bu işin neresindeler bilmiyorum ama buraya geldiğimden beri beni takip ediyorlar. Mirkoviç ile Sibella'yı kim öldürdüyse Turner'ı da bertaraf etmek istiyor. Sanırım onu da öldürecekler.
2: Siz neden söz ediyorsunuz? Bu olayların birbiriyle ilgisi olduğunu söyleyemeyiz.
1: Turner'ı dışarı çıkarmalıyız.
2: İzninizle tekrar hatırlatayım. Sizin bu işe karışmanızı istemiyorum.
1: Derhal yapın şunu. Akşam sizi arayacağım.

0: İnsanlar gelişmiş sorgulama yöntemlerinin değeri konusunda sorular soruyor. Gelişmiş sorgulama yöntemleri işe yaramıyor. Ama işkence tam tersi çok işe yarıyor. Avukat müvekkil ayrıcalığının temeli Anglo-Sakson hukukunun ilk dönemlerinde atılmıştır. Dolayısıyla binbaşı Turner Afganistan'da yürüttüğü soruşturmayla ilgili bilgilerin büyük kısmını size aktarmakta sakınca görmedi. Jack Reacher'a ne kadarını anlattınız?
1: Onunla bu konuyu konuşmadık.
0: Konuştunuz?
1: Hayır. En fazla 10 dakika konuştuk.
0: 10 dakika oldukça uzun bir süre. Bunu birazdan öğreneceksiniz.
2: Jack Reacher, vaktiniz varsa Albay Morgan sizinle görüşmek istiyor. Beni hatırlamadınız değil mi? Anthony Aspen. Ha, buraya ilk geldiğimde siz komutandınız. Terfimi 6 ay ertelemiştiniz.
3: Neden erteledim?
2: Aceleci kararlar verdiğimi düşünen bir baş belasıydınız.
3: Demek acele kararlar vermişim.
4: Oturun. Bir şey söylemek zorunda değilsiniz binbaşı.
3: Eski binbaşı.
4: Dün buradan ayrıldıktan sonra Turner'la görüşme girişiminiz oldu mu? Saat 11'de Fort Dyer'da avukat Albay Moorcorf'la görüştünüz mü?
3: Bana bir şey söyleme demiştiniz.
4: Bir şey söylemek zorunda olmadığınızı söyledim.
3: Evet.
4: Evet, onunla görüştünüz.
3: Evet, bir şey söylemek zorunda olmadığımı anladım.
4: Kayda geçsin. Dün sabah Albay Moorcorf'la görüştünüz. Peki gece 01.30'da 05 arasında nerede olduğunuzu söyleyebilir misiniz?
3: Evet.
4: Evet ne?
3: Evet, bir şey söylemek zorunda olmadığımı biliyorum.
4: Kayda geçsin diye söylüyorum. Binbaşının elinde dünkü görüşmemizde olmayan bir yara izi görüyorum.
3: Burada işim bitti.
4: Bu sabah saat 02.30 civarında Albay Archibald Moorcroft dövülerek öldürüldü.
3: Avukatım Sullivan.
5: Teğmen Sullivan. Memnun oldum.
4: Baş askeri adli müşaviri öldürme iddiasıyla tutuklandınız.
3: Nerede öldürülmüş?
4: Kendi dairesinde.
3: Üssün dışında.
4: Evet.
3: O zaman buna sivil polis bakacak. Ordunun sivil...

0: vatandaşı yargılama yetkisi yok. Beni Washington polisine teslim edin.
1: Ordu İç Hizmet Kanunu 10.75. maddeyi bilmiyor musunuz? Sizin gibi gizli erişim yetkisi olan subaylar acil durumlarda geri çağrılabilir.
2: Çıkış belgenizi kabul etmiştiniz.
1: Orduya hoş geldiniz binbaşı. Tutuklandınız.

0: Açıklama isteyeceğim. Hakkınızdaki delilleri bize vermeliler.
1: Ellerinde delil yok.
0: Ne demek bu?
1: Turner'ın araştırmacılarını ve avukatını öldürdüler.
0: Turner'ın avukatını siz öldürmüşsünüz.
1: Onu da öldürecekler. Sonra sıra bana gelecek. Sen de bunun bir parçasısın.
0: Dinle beni aşağılık herif. Cinayetle suçlanıyorsun. Masum olduğuna dair kanıtın varsa savunurum. Aksi halde canın cehenneme.
1: Özür dilerim. Sanırım kan şekerim düştü.
0: Anlamadım.
1: Sabah bir şey yemedim. Biraz başım dönüyor. Kafeteryadan yiyecek bir şey alabilir misin? Sandviç olabilir.
0: Kapıyı açın.

0: Hanımefendi, bu baylar sizi götürmeye geldi.
1: Kim bunlar? Size bir soru sordum. Kim bunlar? Cevap verecek misiniz? Çekil!
2: Bu adamlar seni öldürecek.
1: Ne?
2: Moorcroft'u öldürdüler.
1: Bir dakika, ne?
2: Dün gece kendi dairesinde, şimdi de seni öldürecekler.
1: Asker, kim olduğumu biliyorsun. Senin bu işe karışmanı istemiyorum.
0: Komutanlıktan alındınız hanımefendi.
2: Zaman yok.
1: Burada sebepsiz yere tutuluyorum. Emirleri dinlememe... O asker benim emrimdeydi.
2: Şimdi bunun için zamanımız yok.
1: Kartıyla belgeleri al. Bu olaya karışmaman için kesin emir vermiştim.
2: Emir mi? Bana emir mi verdin?
1: Evet. Böyle bir şey yapacağını biliyordum.
2: Ha, beni pişman etme lütfen.
1: Espin mi? Ne yaptın ona?
2: Bir şey yok.
1: Bu çok saçma.
2: Yani yemek iptal mi? Öfkeli görün.
1: Öfkeliyim zaten.
2: Tutuklu nakil.
3: Teğmen sandalına içeri gireceğim.
4: BA-211 açın.

0: Eczaneye dönün çabuk.
1: Anahtar, askerin kartını ver.
2: Avukatımın araba. Hangisi olabilir?
1: Siyah sedan.

0: Servis parkını koruyun.
1: Hangi araba?
2: Çabuk çabuk hızlanın.
1: Çabuk koşun çabuk.
3: Yiyecek kamyonu.

0: Şimdi kanun kaçağı aldım değil mi?
1: Bir de ayrıca vatan hainisin, bunu unutma.
0: Neden bundan zevk aldığını düşünüyorum acaba?
1: Çok ilginç bir teşekkür etme yöntemin var.
0: Beni öldürecek miydin? Teşekkür ederim.
2: Aferin size.
3: Onu yakalayacağım.
4: Komutanım, araçlarımızdan biri kaçırılmış. L-67.
3: Tüm birimler, zanlılar kaçıyor. Askeri polis arabası L-67.
5: Birincisi Jack Reacher, beyaz, erkek 40'larında. Muhtemelen silahlı ve tehlikeli. İkincisi binbaşı Susan Turner, kadın. Üstünde askeri kıyafet var, beyaz, yaşı 34.
1: Gerçekten mi?
0: Kapa çeneni. Arabayı bırakıp e-postama bakmalıyız.
3: Pekala çocuklar, çabuk olun, çabuk olun. Ne cehennemde bunlar? Uzmanlar, eyalet polisi size geri döndü mü?
4: Bakıyorum efendim.
3: Tamam. Peki Kapitol polisinden haber var mı? Herhangi biri, herhangi bir şey, herhangi...

0: buralarda bir internet kafe var mı?
1: Noş Caddesi'nin köşesinde var.
0: Tamam, oraya gidelim lütfen. Afganistan'a kendim gitmeliydim. Mirkoviç ile Sibel'i benim sorumluluğumdaydı.
2: Senin görevin emir vermekti.
0: Hiç ekibinden birini kaybettin mi Richard? Adamların Taliban tarafından öldürülmedi. Vuruldular. Kafalarının arkasından 9 milimetrelik ordu yapımı mermilerle. Katil bizden biri. Kimin yaptığını bulacağım.
2: Adamların orada ne yapıyordu? Ne arıyorlardı?
0: Silah. Çekilme sırasında hizmet dışı kalan binlerce silah. Uçak dolusu silah kayıp. Baksana, şapkanı beğendim. Netsli misin?
1: Evet, başından beri.
0: Önce adamlarımı öldürdüler. Ertesi günde beni tutukladılar. Zaman farkını düşünürsek bir rapor daha yazmış olabilirler. Görmeyeyim diye beni hapse attılar.
3: Efendim, binbaşı sisteme girmeye çalışıyor.
4: Yerini tespit et.
3: Hemen efendim. Kuzey Caddesi'nin köşesi.
5: Morgan, göreve hazır mısın asker? Yerlerini bulduk. Kuzey Caddesi'nin köşesindeki internet kafedeler şu anda. İşi hallet.
0: Mirkoviç ile Sibelli'nin bulduğu şey ölmelerine neden oldu. Kim öldürdü? Lanet olsun, beni engellemişler.

0: aç şunu.
1: IP adresinden biliyorum. Bizi bulabilirler biliyorsun değil mi? Tamam mı? Yerimizi şurada tespit şey edebilirler. Lütfen. Yerimizi tespit edebilirler.
0: Lanet o yüzden... olsun. Parkın karşı tarafında bir otobüs durağı var.

0: takip ediliyoruz. Adam polis değil. Profesyonel.
1: Nerede?
0: 45 metre. Siyah kaban, kahverengi saç.
1: Şuraya. Bizi buldular.
0: Olabilir. Restoran.
2: Merhaba.
1: Biriyle buluşacağız.
0: Herkes dışarı.
3: Evet, acele edin.
0: Dışarı.
3: Hadi.
0: Hadi hadi.
3: Hadi. Hadi. Hızlı.
1: Bu kapı bende.

uzak dur.

0: Silahınızı yere atın. Size silahınızı yere atın dedim.
1: Ben askeri polisim.
2: Hayır, polis değil.
0: Bayım, silahınızı yere atın.
1: Ben askeri polisim.
0: Efendim, silahınızı yere atmanızı istiyorum.
1: Bakın, durumun nasıl göründüğünü biliyorum.
0: Ellerinizle biliyorum. Başınızın üstünde
1: tamam,
0: görmek istiyorum.
1: Tamam, silahımı bırakıyorum. Beni dinleyin. Ben askeri polisim. Bu ikisi de Birleşik Devletler Ordusu'ndan
0: bayım,
1: iki kaçak.
0: Derhal.
1: Anladım.
0: Ellerinizi başınızın
1: tamam, dönüyorum.
0: Üstünde
1: dönüyorum.
0: Ellerinizi başınızın üstüne koyun.
1: Bakın, bakın. Kimlik kartım sağda ön cebimde duruyor. Lütfen biriniz gelip bakın. Bakın şuna.

0: Orada sinyallerimiz karıştı. Adam iyi. Gelecek sefere haklarız. İtiraf edeyim, konuşmalarımız sırasında seni kıskanıyordum. İstediğin yere gidiyor. İstediğini yiyordun. Kimse sana neyi nasıl yapacağını söylemiyordu. Ordudakinin tam tersi.
1: Evet öyle. Şu araç ruhsatına bakalım.
0: Paris Horse. Sence mutfaktaki adam da onlardan mıydı?
1: Serbest çalışıyor sanırım.

0: Söyle.
1: Duyduğuma göre çuvallamışsın.
0: Richard denen o adam. İlginç biri.
2: Evet, hem de nasıl. Almadığı madalya kalmadı. O yüzden bunu bir yarışmaya çevirme.
0: Çok geç.
2: Onu tek başına halledebileceğinden emin misin?
0: Merak etme, hallederim.
1: Kanıtla öyleyse.

0: Kahve?
1: Kremalı mı?
0: Hayır.
1: Doğru beden. Gözünü iyi.
0: Kalan parayı harcadım. Artık kaçmaktan vazgeçip ava başlamalıyız.
2: Morgan.
0: Kötü bir zamanda mı aradım?
2: Teslim olmak için aradığınızı umarım.
0: Bu işteki rolünü henüz bilmiyorum albay. Herhalde para için girdin ama öğreneceğim.
2: Hiç kimse bir şey bulamaz.
0: Binbaşı Turner'ın e-postasına ne diyorsun? Bulamadın mı?
2: Bir şey yok ki.
0: Yeterince dikkatli bakmıyorsun.
1: Sahadan gelen raporlara bakalım.
0: Şimdi kemiğe dokunmadan tendonu koparacağım. İyileşmesi daha uzun sürer.
1: Kilitli, şifre lazım.
2: 12.09 kare.
1: Mirkoviç ile Sibeli'nin saha raporları. Burada başka neler var ha?
2: Güçlü sanıyorsun.
1: Yükleme tamamlanmak üzere.
2: Ama seni de aklamanın yolları var Richard.
1: Tamam.
0: Yardım için teşekkürler.
1: Evet, Mirkoviç ve Sibeli gerçekten son bir rapor göndermişler. Savaş lordları. Tamam işte burada. Konuştukları son adam Daniel Prudhomme adında bir paralı askermiş. Silah nakliyatıyla ilgileniyormuş. Kaypak biriymiş. Sonra kaybolmuş. Buyurun Leach.
0: Ben Çavuş Green, eski eğitmenin. Hatırladın mı?
1: Çavuş Green. Aramanıza çok sevindim.
0: Yanımda bir arkadaşın var. Bir şey rica edeceğiz. Para sorsadığında özel bir askeri şirket var. Bagram'da nasıl bir rol oynadığını öğrenebilir misin?
1: Sanırım bunu yapabilirim.
0: Bir de Prudhomme adında para sorsa elemanı var. Nerede olduğunu bilmek istiyoruz.
1: Prudhomme, anlaşıldı.
0: Lütfen Çavuş. Dikkatli ol.
1: Tabii efendim. Rachel.

0: dakika dur. Dur.
1: Sakin ol.
2: Bırak beni. Bırak.
0: Tamam.
2: Bırak.
1: Samantha. Geçti artık. Geçti.
3: Anlamıyorum. Polis değilim demiştin.
1: Değilim.
3: Askeri polis nedir?
0: Farklı bir şey.
3: Ama bu arabayı çaldınız.
0: Karışık bir iş.
3: Beni nereye götürüyorsunuz?
0: Henüz bilmiyoruz.
1: Telefonum var mı?
3: Neden?
1: Bana verir misin?
3: Beni kaçırdığınız için telefonumu yanıma alamadım.
0: Biz seni kaçırmadık, tamam mı?
3: Adam kaçırmak federal bir suçtur.
1: Bana bak evlat. Sana zarar vermek isteyen birileri var.
3: Midem bulanıyor.
1: Camı aç, başını dışarı çıkar.
3: Açılmıyor.
0: En son ne zaman bir şeyler yediğini hatırlıyor musun?
3: Bilmiyorum.
0: Ona yiyecek almalıyız.

0: Ne zamandır çiziyorsun?
1: Bilmiyorum. Neden?
0: Öylesine sordum.
1: Berbatlar.
0: Öyle diyorsan.
1: Beth ve Herb çok sevimli iki yaşlı hippiydi. Kim onları öldürmek ister ki?
0: Bir şok geçirdin. Vücudun adrenalin pompalıyor, kortizol, savaş ya da sıvış hormonu. Sakinleşmen biraz zaman alacak.
1: Hayır, yiyemem. Şu an adrenalin pompalıyorum. Güvende olacağı bir yer biliyorum. Ne demek bu?
2: O aptal okula gitmeyeceğim. Kıyafet kuralları var. Orada herkes bunları giyiyor. Baş öğretmenini tanıyorum.
1: Baş öğretmen mi? Manastıra mı gidiyoruz?
0: Gel. Yaşamak istiyor musun? İstiyor musun?
1: Evet.
0: O zaman söylediğimiz yere gideceksin. Ve tamam diyene kadar orada kalacaksın. Anlıyor musun?
1: Fazla ciddi birisin. Bunu biliyor muydun? Evet, anlıyorum.
3: Burada ne işin var?
0: Richard kızı aldım.
3: O işi çoktan halletmen gerekiyordu. Böylesiniz. Üniformayı çıkarır çıkarmaz disiplini yitiriyorsunuz. Kızı nasıl buldu?
0: Çok doğru. Nasıl bulabildi?
3: Ben nereden bileyim?
0: Bugün sabah buraya uğramıştı.
3: Beni mi izliyorsun? Sen kendini ne sanıyorsun?
0: Ona ne verdin?
3: Neden bahsediyorsun?
0: Ona ne verdiğini soruyorum.
3: Senin gibi herifler beni sorgulayamaz, tamam mı? Birlikte buraya geldi ve beni tehdit etti. Hiçbir şey vermedim. Komik olan ne? Seni bu pisliği temizlemen için tuttuk.
0: Haklısın. Bu telefona dokundu, değil mi?
3: Ne olmuş?
0: Yani parmak izi var. Ha?
4: Gerçekten başka bir seçeneğim olsaydı. Sadece birkaç gün için.
5: Pembroke'da seni nasıl sevdiğimizi bilirsin.
4: Ah, teşekkür ederim. Ah,
5: seni görmek güzel.
4: Benim için de öyle. Buraya gelmeyi seviyorum. Seninle gurur duyuyoruz. Uzun zamandır biliyorsun.
6: Bana ne hissettiğinizi gösterin. Siz fotoğraf makinesi değilsiniz. Bu eller size ne hissettiriyor? Sizce bunlar anaç eller mi? Çocuklara dokunmuş mudur? Acı çekmişler midir? Neden resim yapıyoruz? Gördüğünüz şeyleri kaydetmek için mi?
7: Pembroke'a hoş geldin. Ben Olivia.
8: Ben de May.
1: Carla.
7: Gel oturalım.
1: Daha önce hangi okuldaydın?
9: Farklı yerlere gittim.
8: Üniversite başvurularında buna çok faydası oldu.
7: Seviye ölçüm sınavına girdin mi?
8: Hemen başvurmalısın. May, aman tanrım, küpelere bak, nereden aldın? Teşekkür ederim. Babam yoldan gelirken getirmişti.
7: Evet. Bizimkilerden o aile için Paris'e gittiğimizde bana alışveriş terapisi sözü verdiler.
8: Paris.
7: Evet.
8: İyi geziyorsunuz.
7: Harika bir yer. 3 kez gittim. Sen hiç gittin mi?
8: Ne yazık ki gitmedim.
7: Valide düşünüyor musun?
8: Evet. Sen kuleye çıktın mı?
7: 3 defa falan çıktım.
8: Eyfel Kulesi. İsmail'e gitmiyor musun?
7: Gidiyorum.
8: Madrid'e mi?
7: Barcelona ve Madrid'e.
8: Barcelona. Bayağı geziyorsunuz harika.
7: Sen ne yapıyorsun?
1: Ne yaptığını sanıyorsun?
0: Yanına almadığını söylemiştin. Bunu kaç kere kullandın?
1: Hayatım boyunca mı?
0: Gidelim, eşyanı topla.
1: Bir şey değildi.
4: Sadece evet, başına kötü bir şey.
0: Affedersiniz, bir şey gitmemiz gerekiyor. Teşekkür ederiz.
1: Neyse, bir saniye. Bekle. Bekle, ne oluyor?
0: Mesajlaşıyordu.
4: Lanet olsun.
1: Ne var bunda?
4: İzimizi bulabilirler.
1: Tanrım.
4: Hadi gidelim.
0: Atla.

0: Tanrım, burası acayip bir yer. Benim hayatımı değiştirdi. Telefon için özür dilerim.
1: Söyle.
0: Parasource ile ilgili bir araştırma yaptım. Çocuklardan bazıları Afganistan'da belaya bulaşmış. Büyük devlet ihalelerini kaybetmişler. Duyduğuma göre maddi sıkıntıları varmış. O neden telefon kullanabiliyor?
2: Daniel Prudhomme denen...
1: Susar mısın lütfen? Tamam, affedersin. Daniel Prudhomme. Devam et.
0: Adamlarımızın konuştuğu şirket elemanım. New Orleans'da yaşıyor.
2: Araştırıldığını öğrenince ortadan kaybolmuş. İlk uçakta evine karısıyla çocuklarının yanına dönmüş. New Orleans Parasource'un ana üssü.
0: Geri döndüğünü biliyor ve onu arıyorlar.
1: New Orleans'a gidiyoruz.
2: Efendim, bir şey daha var.
1: Evet.
0: Albay Morgan öldürüldü.
2: Cinayette kullanılan aletin üstünde parmak izi var.
1: Yardımın için teşekkürler çavuş. Parasource'un eline düşmeden Prudhomme'u bulmamız gerek.
0: Norfolk'ta bir havaalanı var.
1: Kredi kartı bulmalıyız.
0: Kimlikte. American Express. Visa. Discovery. Babam seviye ölçüm sınavında aldığım puandan ve okul dışı etkinliklerimden o kadar memnun ki. Bizi ailece New Orleans'a götürüyor. Tamam, çenemi kapatıyorum. Seni küçük pislik.

0: Bundan emin misin?
1: Hayır.
0: Ben yapayım.
1: Hayır.
0: Açık renk montlu. Evet.
2: Affedersiniz.
1: Özür dilerim.
2: Önemli değil.
3: İyi uçuşlar.
4: Acil çıkış kapısı yanında oturuyorsanız lütfen önünüzdeki koltuğun arka cebinde bulunan güvenlik broşürünün arka sayfasındaki acil durum sorumlulukları notlarını dikkatle okuyun.

0: Daha önce uçmadı mı?
1: Şaka mı bu?
0: Üstüne kusmanı istemiyorum.
1: Ben kusmayacağım.
0: İyi.

0: Orduya gireli kaç yıl oldu? 10 yıl. Vay be. Rütben ne? Binbaşı. Yani adamın birine emir verirsen buna uymak zorunda. Hem de hemen.
1: Evet.

0: Ayrıca sana bulaşmaya kalkarsa her türlü hareketi yapabilirsin, değil mi?
1: İşte.
0: Ah, harika. Ben de öğrenebilir miyim?
1: Tabii.
0: Evli değilsin, değil mi?
1: Değilim.
0: Eşcinsel misin? Son derece normal. Tanıdığım bir sürü lezbiyen var.
1: Hayır, değilim.
0: Kadın askerlerin öyle olduğunu sanırdım.
1: Bazıları öyle, bazıları değil. Gerçek hayattaki gibi.
0: Peki, Richard... Sevgilin mi?
1: Hayır.
0: Çıkar arkadaşlığı mı?
1: Hayır.
0: Yani hayır istemiyorum mu diyorsun, yoksa hayır o mu istemiyor, ya da henüz o iş için erken mi diyorsun? Tamam. Ne olduğunu anladım. Babam da ordudaydı.
1: Öyle mi?
0: Onu hiç tanımadım. Ben doğmadan önce çekip gitmiş.
1: Nerede görev yapıyormuş?
0: Sanırım başkent yakınlarında.
1: Adı neydi?
0: Kendi hiç bahsetmedi.
1: Kendi mi?
0: Annem.
1: Aa.
0: Sadece müthiş bir kahraman ve adi pisliğin tekiydi dedi.
2: Birazdan inişe geçeceğiz. Lavaboyu kullanmak isteyenler şimdi kalkabilir.

0: Söyle.
1: İki adamın daha devre dışı kaldı.
0: Onlar B takımıydı.
1: Sen neydin? Özel kuvvet mi? Komando mu?
0: Onun gibi bir şey.
1: Ne zaman ayrıldın?
0: Ayrıldığımdan emin değilim. Sen özlemiyor musun?
1: Hayır, asla.
0: Bence sen de özlüyorsun. Bizim gibi insanlar normal hayata dönemiyor.
2: İnsanlara zarar veriyoruz.
0: Ve çevremizdeki insanlar zarar görüyor.
2: Turner'ı bana bırak.
0: Hemen oradan çekip gidersen küçük kıza zarar vermem.
1: New Orleans'a mı geliyorsun?
0: Evet, düşünüyorum.
1: Gelince ara.
0: Ararım.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışveriş.

0: işlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
2: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
1: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
2: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamamdır.
1: Süper. Zaten 5G kalitesi.
2: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
1: Onun özellikleri
2: bu
1: de...
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
2: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Çok iyi seçim.
4: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
1: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
5: Haydi gel.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Express içelim.
8: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
9: Şampiyon!
8: Şahanesin Gemini.
10: Felix!
11: Yemek getirdim.
10: Felix dünyasına hoş geldiniz. Burada her gün bir macera. Her an yaramazlık için ve her öğün karşı konulamaz. Kedin için karşı konulamaz Parti Mix ödül mamasını dene.
12: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik seçili König küçük ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin.
13: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
14: Her şeyin bir ideali var.
15: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
16: Her işin bir korkması var.
17: Kalıcı koku made in mad.
18: Karşınızda Bosch Unlimited 10. Micro Clean teknolojisine sahip Unlimited 10 en küçük tozları bile algılar. Micro Clean halkası yüzeylerin derinlemesine temizlendiğini kanıtlar. Micro Clean. Bosch'tan.
19: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Seda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Bak, saniye gittim. Harry Potter'a yükleyeceğim mi?
4: Kırmızı olanları çok seviyor. Böyle zıplıyor, boing boing.
3: Hmm. Portakalları biliyor. Ağzım sursun oluyor.
5: Çocuk ya da büyük ol, Harry Boy'a mutlu ol.
6: Haribo altın ayıcıktan çocukluğunun efsane tatları. Altı yeni lezzetiyle sınırlı sayıda.
7: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
8: Bu benim olsun mu?
9: Anne ben bunu alıyorum.
8: Anne bunu.
10: Bunu.
9: Bu.
10: Bunu.
11: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
12: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: Bayer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.
1: Mahsur Yavaş'ın kendisiyle ilgili bildiği ama bizim bilmediğimiz bir durumu var. Ve bu bir yolsuzluk dosyası.
2: AK Parti'nin İzmirli'nin gönlünü nasıl fethedeceğine ilişkin bir açıklaması olmuş.
1: Cemil Bey, zannedersiniz ki belediye başkanı değil. Altyapıyı sen yapmayacaksan, arıtmayı yapmayacaksan, orada vatandaşa yol yapmayacaksan belediye başkanlığı makamında niye oturuyor?
2: Sayın Özgür Özel'in biliyorsunuz bir açıklaması oldu. Bu tehdit dilini aslında sıkça da kullandığı gerçekten gözler önüne seriliyor.
1: Bunlar ne yapar biliyor musun? Polis eliyle, jandarma eliyle, kalkıp yargı eliyle bu ülkenin iş adamlarına çökmeye kalkar. CHP böyle bir zihniyetti.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Torku üçlü labne peynir 129 lira, Torku bana da miniki kakaolu fındık kreması 199 lira.
4: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
5: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
6: Çok güzel.
5: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
4: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
8: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
9: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
10: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
11: 41 kere maşallah dediğimiz annelerimize şimdi de 41 kere tok diyoruz. Siz de bu anneler gününde Bambi'ye gelin. Annenize 41 toptan birini kazanma şansı hediye edin. Anneler günümüz kutlu olsun.
12: Nazarlar değmesin.
13: Anne! Bu benim olsun mu?
14: Olsun canım.
15: Anne ben bunu alıyorum.
14: Anne bu benim olsun mu ya?
13: Ta buralara kadar gel.
16: Anne ben alayım mı bunu?
13: Anne bunu.
16: Bunu.
13: Bunu.
16: Bu.
15: Bu.
13: Bunu. Anne bunu.
16: Al kızım al.
13: Sana almıştım.
17: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
11: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Sigortam Net'e gelin. Benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: Sigortam Net. Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
1: Herkes gibi.
0: Hakemler.
2: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
0: Kuaförler.
2: Ne kadar borcunuz?
3: Kargo bedava.
0: Taksiciler.
2: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
0: Hatta astronotlar gibi.
2: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Karşınızda Bosch Unlimited 10. Micro Clean teknolojisine sahip Unlimited 10 en küçük tozları bile algılar. Micro Clean halkası yüzeylerin derinlemesine temizlendiğini kanıtlar. Micro Clean. Bosch'tan.
2: Neon 1'deyim. Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
2: Bu salıbimde Ariel Dağ Esintisi Toz Deterjan 439 lira. ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 189 lira.
3: Topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda. Topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Zorlu insan mı geliyorsun?
4: Evet, düşünüyorum.
3: Gelince ara.
4: Ararım.

0: Bu.
1: Şimdi neler olduğunu bana anlatacaksınız. Yoksa bulduğum ilk fırsatta bağırırım ya da gider polise sığınırım. Tamam bak,
0: biz
1: ben...
0: Biz seni koruyoruz.
1: Birilerinin devletten
0: bak,
1: bazı...
0: Bak, buna hiç...
1: Susar mısın?
0: Sadece.
1: Birilerinin bir şeyler çaldığını öğrendim.
2: Ne çaldılar?
0: Boşamada. Nasıl edilirsen. İyi.
1: Saçmalık! Kredi kartlarını ben buldum, tamam mı? Kartları olmasa o uçağa binemeyecektik. Onlar benim de peşimde. Neden? Ona söylemelisin.

0: kızım olduğunu sanıyorlar. Komik mi?
1: Sen benim babam değilsin.
0: Nereden biliyorsun?
1: Neden babam olduğunu düşünüyorsun ki?
0: Çünkü annen orduya başvurup benim için babalık davası açmış.

0: Şu an tek boş yerimiz iki odalı harika bir suite. Geceliği 35 dolar. Ne diyorsunuz?
1: Evet, nakit ödeyebilir miyim? Şimdi DNA testi mi yaptıracağız?
2: Şu an çok meşgulüm.
1: Sana bir şey söyleyeceğim. Ama çok kızacaksın. Aslında bütün bunlar benim suçum.
2: Nasıl yani?
1: Babalık davası açması için onu zorlayan bendim. Belki bir şeyler koparır diye düşündüm. Para, çocuk nafakası. Daha rahat yaşar dedim. Hapisten sonra bayağı düzeldi. İşe girdi. Belki küçük bir ev alabilirdi. Kızdım. Suratından anlayabiliyorum.
2: Hayır, kızmadım.
1: Evet, kızdın. Kızın olduğumu sanıyorlar, bu yüzden bir de beni korumak zorundasın.
2: Evet. Yani?
1: Yani burada olmak istemiyorum. Sen de beni istemiyorsun, en iyisi gideyim.
2: Peki. Nereye gideceksin?

0: Bir daha hiç öğrenmeyeceğim. Bir de şöyle şeyler.
1: Evet, saçmalama.
0: Çok saçmalamış.
1: Kadın kendi kolunu biliyor. Onu ıskaladım diye.
0: Gerçekten komik. Ama bir daha asla, asla yapmak istemem. Son derece.
2: Bir şey aldım. Yiyecek.
0: Tamam. Teşekkür ederiz. Çok acıktım. Teşekkür ederim.
2: Tamam.
0: Uyudu.

0: Yemeğe çıktık işte.
1: Şampanya hala soğuyor.
0: Romantik bir tip olduğunu biliyordum. Söylesene, o telefon konuşmalarından sonra tam olarak ne olmasını bekliyordun?
1: Sadece güzel bir yemek, belki biraz şarap.
0: Peki yemekten sonra?
1: Evine giderdik belki.
0: Senin dandik motele gidemeyeceğimiz için mi?
1: Dandik modellerin cazibesini asla küçümsemem.
0: Bana da cazip geldi.
1: Bruno'mu bulduktan sonra dandik bir motele gitmeye ne dersin?
0: Beraber arayalım.
1: Hayır, birimiz.
0: O zaman ben gideyim.
1: Hayır, birinin onun yanında kalması gerek.
0: Ne yani? Kadın olduğum için bakıcılık mı yapacağım?
1: Ben çocuk bakmayı bilmiyorum.
0: Ben çok mu biliyorum?
1: Evet.
0: Meslek hayatım boyunca hep bu saçmalıkla uğraştım.
1: Neden bahsediyorsun?
0: Beni yatağa atabileceğini sanan sersemler bir yana, tanıdığım bütün erkek subaylar kendilerini benden daha güçlü ve akıllı görüyor. Burada komutan konumunda olan benim, tamam mı?
1: Askeri hapishaneye kaçaydın.
0: Sen de kaçaksın.
1: İkimiz de suçluyuz. Ben gidiyorum. Bu kötü bir fikir binbaşı.

0: teşekkür ederim.
1: Bayan Prudhomme.
0: Bakın, nerede olduğunu bilmediğimi size söylemiştim, tamam mı?
1: Bayan Prudhomme, ben askeri polisim.
0: Artık o işleri bıraktı.
1: Bu kendi iyiliği için. Yardımıma ihtiyacı var.
0: Evet, doğru. Her türlü yardıma ihtiyacı var. Bu konuda şüphe yok.
1: Arkadaşları var mı? Mekanlar, takıldığı mekanlar.
0: Uyuşturucu bulunan her yer.
1: Fotoğrafı var mı?
0: Evet.

0: Peşimden buraya kadar geldiniz. Bu hataydı.
1: Kadını izlemediğimizi sandın. Asıl hata oydu.
0: Olabilir.
1: Nasıl olsun istersin?
0: Birer birer yapalım. Ben bir beyzbol sopası alayım.
1: Turner nerede?
0: Ciddi misin? Beni öldürecek olsaydın daha önce yapardım.
1: Seni öldürmeyeceğiz. Önce yalvarman gerek. Yalvaracaksın. Sağ mı? Sol mu?
0: 2 dakika sonra Turner beni arayacak. Telefonu açıp cevap vermezsem, sesim kaygılı gelirse anında toz olur.
1: Blöf yapıyorsun.
0: Hadi sık. Şimdi Turner'ı kaçırmadan beni nasıl konuşturacağını düşünüyorsun. İşkence yapamazsın. Öldüremezsin de. Ama kesinlikle beni öldürmen gerekiyor.
1: Telefonu ver. Dur. Fırlat bana.
0: Beyler.

size daha önce söylemiştim. Takip edilmekten hiç hoşlanmam.

0: Çok iyisin Jack. Ama seni öldürmek yeterli olmayacak. O yüzden küçük kıza zarar vermeyeceğime dair verdiğim sözü geri alıyorum.
1: Asla olmayacak.
0: Olacak. Bir gün okuldan eve dönerken ya da biriyle çıktığında ya da arkadaşlarıyla takılırken sen orada olmayacaksın. Onu koruyamayacaksın.

0: Tamam, bir daha deneyelim. Bu defa silah alacaksın. Göğsünün altında tutacaksın, tamam mı? Çok yukarıda tutma.
1: Tamam.
0: Kap bakalım. Tamam, aşağı doğru. Evet, şimdi adım at, dön. Güzel, iyi.
1: Merhaba Richard. Bak şimdi. Şimdi.
0: Evet. Kap. Evet. Güzel,
1: öyle mi?
0: Hı-hı.
1: Ne diyorsun?
2: Şöyle söyleyeyim. Yapabileceğin tek şey o hareketse kendini çoktan ölmüş biri.
0: İyiydi. Bir daha deneyelim. Bu kez toplar atılacak, tekmeyi de ekleyelim.
3: New Orleans'a hoş geldiniz yüzbaşı. Ben Teğmen Dekodro. Elinizdeyim efendim.
4: Yeni bilgiler var mı?
3: Uçaktaki adamlar eski askermiş. Kötü dayak yemişler.
4: Kime çalıştıklarını biliyor muyuz?
3: İşsiz olduklarını söylüyorlar.
4: Evet tabii. Her şeyi araştırın. Banka hesapları, hizmet sicilleri, yurt dışı seyahatleri, silah ruhsatları, araç ruhsatları, yumurtayı nasıl yiyorlar, en sevdikleri dondurma ne? Tüm bilgileri hemen istiyorum.
3: Emredersiniz efendim.
2: Uyudu mu? Prudhomme'un eşiyle konuştum. Anlaşılan adam Keşmiş. Kadın nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bana bir fotoğraf verdi. Bana kızgın olmanın nedeni sana kadın muamelesi yapmam mı? Yoksa seni erkek gibi görmem mi?
0: Kızgınım. Sana yumruk atmadığım için. Kadınla konuşması gereken kişi bendim. Tek başıma halledebilirim. Daha iyisini yaparım.
2: Olabilir.
0: Özrünü kabul ediyorum.
2: Tüm kararları senin vermen gerçekten o kadar önemli mi?
0: Ah Tanrım, ne kadar gıcıksın.
2: Biliyorsun mu? Tamam, ben... Yalnız çalışmaya alışkınım. Yalnız olmaya alışkınım.
0: Orası kesin.
2: Senden özür dilemeye çalışıyorum.
0: Devam et.
2: Sence ne yapmamız gerekiyor?
0: Bana patronluk taslama.
2: Sadece
0: tamam mı?
2: Sana fikrini soruyorum.
0: Gaziler birimine gidebilirsiniz.
2: Para sorusunun ilk bakacağı yer orası.
0: Yerel askeri polise gitsin.
2: Bizi anında tutuklarlar.
0: Tamam, o zaman senin planın ne Richard? Ne yapacağını bilmiyorsun. Vahşi hayvanlar gibisin. Burnuna kokuyu alıyorsun ve istediğin tek şey kan. Hala anlamıyorsun değil mi? Adamlarımı öldürdüler. İşimi aldılar, hayatımı aldılar. Ben onları senin kadar istemiyorum. Onları senden daha fazla istiyorum.

0: Bak bakalım kalkmış mı? Kahvaltımızı yapalım, sonraki adımımızı düşünelim.
1: Çocuğu ne yapacağız?
0: Çocuğun bir adı var.
1: Evet, biliyorum.
0: Neden ona sert davranıyorsun?
1: Dünya kötü. Bunu şimdiden öğrenmeli.
0: Sence hala farkında değil mi? Rachel, ya senin kızınsa?
1: 15 yıl önce onun yanında olmalıydım. Sam. Tanrım. Odada yok.
0: Üstümü değiştireyim.
1: Sonra nereye gideceksin?
0: Sana bir şey söyledi mi?
1: Gitmem gerekiyor demişti.
2: Ne var, ne oldu?
1: Neredeydin?
2: Dışarıda. Deli misin sen? Yardım etmeye çalışıyordum. Nasıl yardım edecektin ha? Prudhomme'un keş olduğunu söylemiştiniz.
1: Biz sana Prudhomme'un ne olduğunu...
2: Siz konuşurken duydum. Sokakta bir adam 9. semtte evsiz muharip gazilerin takıldığı bir yer söyledi. Eski depo gibi bir yer. İnsanlar benimle konuşur. Çekinmezler.
0: Bu ne kadar tehlikeli, farkında
2: söyledim
0: mısın?
2: Söyledim ya, tek başıma idare edebilirim.
0: 15 yaşındasın, insanlar seni arıyor, tamam mı?
2: İş yerine döndüğüm zaman alfa erkeğini seçiyorum.
0: O ne yapıyor, seni koruyor mu?
2: Hayır, gidip ona bulaşıyorum. Çünkü adamlar sana zarar vermez. O işi zayıflar yapar. Çünkü adamların hep bir kız kardeşi vardır ya da olsun isterler. Neden bilmiyorum ama insanlar böyle işte. Yorgunluktan ölüyorum.
0: Bunu yapamıyorum.

0: Büyük bir aptallıktı.
1: Biliyorum.
0: Lütfen bir daha böyle bir şey yapma.
1: Bir şey değil.

0: hadi. Gidip Prudhomme'u bulalım. Şu fotoğrafa bakar mısınız lütfen?
1: Peki, herkes oraya cehennemin 9. dairesi diyor. Eski askerse
0: teşekkür ederim.
1: Mutlaka oradadır.
2: Teşekkür ederim.

0: Param var. Daniel Prudhomme arıyorum.
1: Kaç paran var?
0: İstemediği kadar.
1: Yani kaç para?
0: Prudhomme'u tanıyor musun?
1: Duruma bağlı.
0: Basit bir soru sordum.
2: Ondan ne istiyorsun?
0: Dedim ya, ona para vereceğim.
3: Sen Daniel Prudhomme'sun değil mi? Uzman Daniel Prudhomme.
4: Evet hanımefendi.
3: Para sorsa çalıştın. İki askeri polisle konuştun. Çavuş Mirkoviç ve Sibelli. Bagram'da seninle görüştüler.
4: Hayır, hayır, o isimleri hiç duymadım.
3: Çavuş Mirkoviç ve Sibelli. Mirkoviç'in 6 yaşında bir kızı vardı. Sibelli'nin karısı ilk çocuklarına hamile. Şimdi bana neler olduğunu anlatacaksın.
5: Beni öldürürler.
6: O seni öldürecek.
3: Hayır, seni koruyacağız. Ama bize anlatacaksın.
4: Parasource Bagram'ın dışında kamyonlarla mal götürüyordu. Biz üssün güvenliğinden sorumluyduk. Yapmam gereken tek şey silahların sayısı hakkında yalan söylemekti. Ağzımı sıkı tutmam için bana çok iyi para veriyorlardı. Afganistan'da başka bir savaş çıkaracak kadar silah bıraktık. Parasource silahları Birleşik Devletler'e geri getirmek yerine oradakilere satıyordu.
3: Sonra ne oldu?
4: Savaş baronları yeni bir anlaşma istedi. Parasource olmaz dedi. Ertesi gün konvoy halinde afyon tarlalarına girdik. Bütün araçlar top ateşine tutuldu.
7: Hadi kaçın!
4: Korkudan ölmek üzereydim. Ordu arama kurtarma göndermek zorunda kaldı. Arama kurtarmadan 3 adam gelirken yolda öldürüldü. İkisini önceden tanıyordum.
3: Peki ifadeni verdikten sonra ne oldu?
4: Hiçbir şey. Onlara her şeyi anlatmıştım. Bir adam vardı. Para sorsa çalışıyordu. Bana hiç endişelenme dedi. Her şeyi halledeceğini söyledi. Sonra onların öldürüldüğünü duydum. İzinsiz ayrıldım. Otostopla Amerika'ya geldim. Orada kalsaydım kesin ölmüştüm. Kendime iğne yapmaya orada başladım.

0: Eve dönene kadar idare ederim. Sonra da bırakırım diye düşündüm.
1: Ama olmadı.
0: Doğru. New Orleans'ın sokaklarında Afganistan'dakinden daha fazla pislik var.
2: Yanlış bir şey var. Hesap tutmuyor.
1: Bu ne demek?
2: Neden Birleşik Devletler Ordusu'nun silahlarını kara borsada satarak devlet ihalelerini riske atsınlar? Parası orası o kadar aptal değil.
0: Evet, çok akıllılar.
1: Peki buradan alıyordu? Kasaların içine kimse bakmıyor muydu?
0: Benim gibi aptal bulmuşlardır.
1: Silah taşıyan bir uçağın içine girmeliyiz.
0: Her cuma Bagram'dan buraya sabahları uçak kalkıyor.
2: Frankfurt'a 6 saat. Mola, yakıt ikmali, 11 saatte Amerika. Tanrım, bu gece onda burada.
3: Akşam 9'a kadar döneriz.
4: Üstelik acı sosu yoktu. Ama itiraf edin, değdi değil mi efendim?
3: Aa, merhaba.
5: Ciddi misin?
3: Biliyorsun, sen harika bir peynirli sendevisin.
5: Hayır, teşekkür ederim. Ben aldım. Yanımda hiç para yok. Hiç param yok. Sizden bir şey istemiyorum.
3: Tamam.
4: Bugün olmaz.
3: O zaman kaybetti.
4: Evet. Hadi yürü.
3: Tamam.
5: Cüzdanım duruyor mu?
4: Evet, bir sorun yok.
5: Tamam, cüzdanım duruyor.
3: Yaptın mı? Tıpkı konuştuğumuz gibi.
1: Evet.
3: Tamam.
1: Ara o zaman.
5: Senin telefon mu?
4: Hayır, benimki değil.
5: Kimsiniz?
3: Aklanmamı sağlayacak bir tanığım var. Ama yaşaması lazım.
5: Peki neden buraya gelmiyorsun? Gel konuşalım.
3: Güvenliğini sağlayacak mısın?
5: Artık sorumlu mevkide değilsin binbaşı.
3: Belli ki sen de değilsin. Diğerleri başından biri senden öndeydi. Uçaktaki adamlar kimdi? Hücrede beni öldürmeye kalkan kimdi? Sana bir isim vereyim. Parasors. Düşünmen için iki isim daha. Bağdat, Basra. Bu ilk randevumuz değil, değil mi?
5: Bu konumda olmaktan memnun muyum sanıyorsun? Yapmam gereken bir iş var ve mutlaka yapacağım.
3: Olanlarla ilgin yoksa buna en çok ben memnun olurum. Telefonun arkasına bak. Yalnız gel ve takip edilmediğinden emin ol.
6: Dekudro'dan Espin'e. Dekudro'dan Espin'e.
7: Ben Espin, dinliyorum.
6: Uçaktaki adamların kimliğini saptadık. Cayman Adaları'ndaki bir petrol şirketinden maaş alıyorlar. Banka hesaplarının izini sürünce bir özel askerlik şirketine rastlıyoruz.
7: Parasors.
6: Evet. Nereden biliyorsunuz?
7: Boşver. Parasors'la ilgili bulabileceğin her şeyi istiyorum. Bütün her şeyi. Şu an bir tanığı almaya gidiyorum.
6: Destek göndeririz.
7: Hayır, 2 dakika mesafede hazır durumda sinyal bekleyin.
6: Bu prosedüre aykırı efendim.
7: Olabilir ama ben böyle emrediyorum. Richard oyunu biliyor. Kokuyu alırsa hemen toz olur.
6: Tamam, biraz uzakta bekleyeceğiz. Adres neydi?
7: Nichols Caddesi, Wharf. Espin, tamam.
8: Nichols Caddesi, Wharf. Tanık olmasın.

0: Kıpırdama!
1: Ateş etme, ateş etme ahbap! Beni öldürme, beni öldürme. Ben yardıma geldim.
2: Tanık sen misin?
1: Evet, evet, evet, evet. Ben tanığım.
2: Hangi cehennemdesin?
3: İstediğini aldın mı?
2: Bu yeterli değil.
3: Söyleyeceği şeyi dinlemeni tavsiye ederim.
1: Yardım edebilirim.
2: Tamam. Başla. Hikayeleri severim. Anlat bana.

0: Hala cinayetten aranıyorsun.
1: Evet öyle. Ben acımasız bir katilim. O yüzden seni kurtardım.
2: Prudhomme olayı anlattı mı?
0: Neyi bölümünü?
2: Sibel'le ve Mirkoviç senin dostlarındı.
0: Doğru.
2: Öldürülmelerinin parası Ors emretti. Şimdi de seni öldürmek istediler. Orada isyancılara silah satıyorlardı.
0: Kanıt için öyle bir keşten daha fazlasına ihtiyacım var.
1: Bunun için bize yardım edeceksin.
2: Al, bizi kelepçele nezarete at. Ama önce para sorsun pistine götür bir saat içinde.
1: İşte burada acele karar vermeni istiyorum asker.
0: Evet. Teşekkür ederim. Tamam, son bilgi şu. Parasaurus 6 ay kadar önce $1 milyar değerinde büyük devlet ihalelerini kaybetmiş. Tabii daha sonra gırtlaklarına kadar borca batmışlar ama şimdi birdenbire zenginleşip borçlarını ödemeye başlamışlar.
2: Peki o silahları kara borsada satarak ne kadar para kazanabilirler? Bir M4 kaç paradır? $5000 mı? Roket atar da onun yarısı kadar. Devlet ihalesiyle kıyaslanamaz bile.
0: Parayı nereden buluyorlar?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Merhaba, oda servisiniz var mı acaba?
3: Üzgünüm. Gördüğüm kadarıyla oda ücretini nakit ödemişsiniz. Bu durumda kredi kartı olmadan harcama yapamazsınız.
2: Evet, bir saniye bekler misiniz?
3: Yalnız biliyorsunuz geçit töreni başlayacağı için servis gecikebilir.
2: Sorun değil, açlıktan ölüyorum. Vize olur mu?
4: Efendim, çalınan kartlardan birinden sinyal aldık. Dafın Oteli, 10-18 Royal Caddesi.
5: O kız olmalı.
1: Ben uyarmıştım.

0: Kimlikler?
1: 105'e Anthony Espin, 110. Askeri Polis Birimi.
0: İçeri haber vermeliyim. Kasaları indiriyorlar. Oraya bakmalıyız.

0: Ne yapacağız binbaşı?
1: Bu durumda yasayı uygulayacağız. Kemerler lütfen.

0: İndirin silahları çocuklar. İndirin silahları. İndirin şunları. Tanrım. Çekil şuradan. Burada neler olduğunu söyler misin?
1: Operasyonun sorumlusu sen misin?
0: Ben General James Harkness. Bu şirketi ben yönetiyorum.
1: Burada bir suç işlendiğine dair geçerli sebeplerimiz var general.
0: Siz kimsiniz?
1: Binbaşı Susan Turner. 110. Askeri Polis Birimi.
0: Yani casusluk suçlamasıyla askeri polis tarafından aranan binbaşı mı?
2: Bizi mi kastediyorsunuz?
1: Bu kasaların Birleşik Devletler Ordusu'na ait silahlarla dolu olması gerekiyordu. Ama siz onları isyancılara sattınız. Kasalar artık boş.
0: Kim olduğumu biliyor musun binbaşı?
1: Evet, general. Biliyorum. Sen adamlarımdan ikisinin ölümünden sorumlu olan kişisin. Şimdi şu kasaları aç. Yoksa seni o ekilmiş saçlarından tutup suratındaki kendini beğenmiş ifadeyi silene kadar tokatlarım.
0: Belgelerde bu kasalarda ne olduğu yazıyor?
3: AT-4 roket atar efendim.
1: Açın hadi.
0: Aç şunu.

0: Şu kasayı açın. Açın şunu.
1: Tamam, açın.
0: Şuradakini açın. Şuradaki kasayı açmanızı istiyorum.
1: Açın. Değmen, hadi şimdi lanet olası görevini yap ve bu lanet olası kadını hemen tutukla.

0: günün binbaşı. Benimle gelmeniz gerekiyor.
1: Haklısın. Yanlış olan bir şey var.
2: Efendim, efendim. Durdurun şu adamı.
3: Richard.
2: Durdurun dedim.
4: Yere yat. Dikkat edin.
2: Durdurun. Vurun onu. Hemen.
5: Derin nefes al evlatım.

0: Saf Afyon. İşte şimdi hesap tutuyorum. Hadi götürün onu buradan.
1: Merhaba. İyi akşamlar.

0: Ben şey alıyorum, bir adam, bir kadın ve bir de küçük, sarışın ergen bir kız. Bana...
1: Üzgünüm, size bu konuda bilgi veremem efendim. Kusura bakmayın.
0: Sana iki yetişkin ve küçük, sarışın bir kız soruyorum. O da anahtarını bul.
2: Burada tutuklu 4 yıldızlı bir general var. Görünüşe göre mal en az 500 kilo.
0: Sam!
3: Richard, o geldi, o burada.
0: Ne?
3: Otelde, çabuk.
4: Richard, ne yapacağım?
0: Sam, dinle beni. Sam.

0: otelde değil. Şu anda sokakta.
1: Nereden biliyorsun?
0: Ben olsam böyle yapardım.
1: Ben bu tarafa gidiyorum.
2: Gördünüz mü?
3: Üç otele daha baktık. Ona ait hiçbir iz yok. Kayıp. Nerede olduğunu bilmiyorum.

0: Richard,
1: şu işi bitirelim. Sadece sen ve ben.
0: Senin küçük güzel kızın. Biraz eğlenmek istiyorum.
1: O benim küçük kızım değil.
0: Sesinde hissettiğim şey korku mu Jack?
1: Bana bak, kollarını kıracağım. Bacaklarını kıracağım. Boynunu kıracağım. Şu an duyduğum şey bunun coşkusu.
2: Hey sen, çabuk çık oradan. Hadi, gel dışarı.
0: İyi denemeydi Jack.
1: Daha önce hiç yaşamadığım bir acıyı sana yaşatmanın yolunu buldum.

0: Seni vurursan kızı atarım. Vur beni, vur beni Jack. Hadi, vur beni.
1: Para sorsun işi bitti. Ve Harkins tutuklandı.
0: Seni tebrik ediyorum Jack. Ama inan zerre kadar umurumda değil. Kapa çeneni. Kapa çeneni. Sana bunun olacağını söylemiştim. Ve sen de bu iş bizim aramızda demiştin. Şimdi silahını indir.
1: Tamam, tamam. Sadece... Tamam. Silahı bırakacağım. Sen de kızı bırak. Kızı bırak, beni öldür.
2: Hayır.
0: Hoşuma gitti. Anlaştık Jack.
1: Sorun değil sen. Bana bak. Tamam, sorun değil. Tek çare bu. Gerçekten. Şimdi silahımı bırakıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Şimdiden öldük demek.
0: Buraya gönder. Ayağını buraya gönder.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız

0: 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Haydi gel, haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Yoğun esans. Made in Med.

0: suç taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
2: Her şeyin bir ideali var.
3: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
4: her işin bir korkması var.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: 2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet Efsane Basmati Pirinç 189 lira yerine 175 lira.
9: BİM, Boş süpürgeler şimdi 15.290 liradan başlayan fiyatlarla Boş Mağazaları ve boşhome.com.tr'de.
10: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
3: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye. Tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
2: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
3: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye. Sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarmaz.

0: Ne keşfedin? MediaMarkt.
1: Bir şey diyeceğim. Senin seyircide inanılmaz bir kredin var değil mi?
2: Evet, seyircimin bana kredisi çoktur.
1: Çok iyi ya.
2: Ama Getir Finans'ın da herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da çok iyi.
1: Ay harika bir haber bu. Hemen bakıyorum.
3: İyi faizli kredi fırsatları

0: bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice'nin şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Bu benim olsun mu?
6: Anne ben bunu alıyorum.
5: Anne bunu.
7: Bunu.
6: Bu.
7: Bunu.
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Bu arabayı hemen satacağım da değerini de nasıl satacağız ki?
1: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör. Aynı gün Trink sat, paran hemen cebine gelsin.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
5: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
6: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelime.

0: Annemiz, annelerimizin günü kutlu olsun.
1: Fakir, Hausgeräte.
2: Sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an.
3: Sütaş ayran?
2: Gelsin Sütaş ayran.
4: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Bir fırtına bir koçarı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
1: Biso.
3: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
4: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık kocam. Albayrak Finans,
5: yarını güvenle planlar. İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Rachel. Durum iyi mi?
1: Evet sanırım. Rachel buraya bak.
2: Samantha.
0: Buradayım.
1: Yürüyebilecek misin?
2: Tabii.
1: Öbür yana geç.
0: Vay be, koca binadan aşağı atladın.
2: Biliyorum.
1: Canın yandı mı?
2: Evet.
1: Ne kadar yüksek olduğunu gördün mü?
2: Rica etsem bu konuşmayı daha sonra yapabilir miyiz lütfen?

0: Teşekkür ederim. Aslında komik. Buraya bir kız aramaya geldin ama sonunda başka bir kız buldun. Nasıl gittiğin haber ver.
1: Numaran hala duruyor.
0: Hoşça kal Richard.
1: Binbaşı.

0: Affedersin, otobüs trafiğe takıldı. Yeni tişört.
1: Kapa çeneni.
0: Geldiğin için sağ ol. Pekala Richard. Babam mısın, değil misin?
1: Bunu annem buraya gelince anlayacağız.
0: Onu tanıyabilecek misin?
1: Genellikle birlikte olduğum kadınları hatırlarım.
0: Bakalım o seni hatırlayacak mı?
1: Teşekkür ederim.
0: Sen babam değilsin.
1: Neden öyle diyorsun?
0: Şuradaki kadını görüyor musun? 3 kez kahve bardağını dolduran garson kadın. Annem o. Ama ikiniz de birbirinizi tanımadınız. Başından beri biliyordum.
1: Hayır, bilmiyordum.
0: Çok rahatladığından eminim.
1: Pek sayılmaz.
0: Şimdi gidecek misin?
1: Evet.
0: Hiç kendini yalnız hissetmiyor musun?
1: Bazen. Bazen.
0: Öyle anlarda beni arayabilirsin.

0: Yani
1: senin okula
0: gitsem iyi olur. Dersim var. Resim.
1: Evet, ona devam et çünkü gerçekten çok iyisin. Çok başarılısın. Her şey iyi olacak.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Bayan Daigle.
1: Ah, Bay Johnson.
0: Kardeşiniz nasıl?
1: İyi, iyileşiyor. Kirayı bu sabah bıraktım.
0: Tabii. Yarın sabah evde olacaksanız kilidi değiştirmek için uğrayacağım.
1: Niye?
0: Ana anahtarlardan biri kayboldu.
1: Şimdi değiştiremez misiniz?
0: Hayır, hayır. Bütün katın kilitlerini değiştirmemiz gerekiyor.
1: Oh.
0: Evet. Endişelenmeniz gerekmez. Tabii size göz kulak oluruz. Evet, merak ediyordum da teklifimi düşünebildiniz mi?
1: Evet, evet, düşündüm. Çok teşekkür ederim ama şu an daire değiştiremem.
0: Daha az pahalı olur.
1: Evet, biliyorum. Teşekkür ederim. Bir şeyler değişirse size haber veririm.
0: Tamam.
1: Tamam, hoşça kalın Bay Johnson.
0: Teşekkür ederim.
1: Görüşürüz. Ben geldim.

0: En.
1: Erken çıkmak zorunda kaldım. Üzgünüm En.

0: Hey Brett. Brett. Hey, işte buradasın. Merhaba. Günün nasıldı? Benimki iyiydi. Sanırım öğrencilerimden biri hastaydı. Ayakkabılarıma kustu. Çok eğlenceliydi.
1: Hayır.
0: Hayır mı? Bu en sevdiğin. Tamam. Bunu buraya bırakacağım. Belki daha sonra yersin. Not vereceğim bir yığın kağıt var.

Brett? Ne oldu? Tatlım. Dur bekle, müziği tekrar açayım. Ne oldu bu şeye böyle? İşte oldu. Gördün mü? Her şey yolunda.

0: Brad? Brad, ne oluyor? Hey! Brad, bunları nereden buldun? Brad, bunları nereden buldun? Brad, bana anahtarları ver hemen. Brad, onları bana ver. Lütfen, lütfen yapma.
1: Çık dışarı.

0: Merhaba, ben Phil Lodge, Bay Johnson'ı görmeye geldim.
1: Geçen hafta da gelmiştim.
0: Evet, bayım.
1: Evet, tam şurada.
0: Teşekkür ederim.
2: Baba?
0: Evet.
2: Niye içeri gelemiyorum?
0: Biliyorsun, çok kısa sürecek. Burada kız kardeşinle bekle, tamam mı? Hey Violet, Rose'a göz kulak olmanı istiyorum.
3: Bu taraftan. Bay Johnson, bu Bay Locke.

0: Kahve?
1: Hayır, teşekkür ederim.
0: Peki.
2: Pekala, Silvi bana söylemedi. Pozisyonu nasıl duydun?
1: Kızlarımdan birinin eski öğretmeni burada yaşıyor. Bana daireden söz etti. Daireye bakmaya geldiğimde Silvi bana bir iş olabileceğini söyledi.
2: Nöbor polisinde 6 sene. Peki niye ayrıldın?
1: Eşim vefat etti.
2: Üzüldüm.
1: Polis olmayı sevdim ama kızlarımın anne babasız büyüme riskini alamadım. Bu yüzden işte buradayım.
2: Bir bakalım.
3: Bernard Shaw. Senin yaşındaki birinin klasiklerden hoşlandığını görmek güzel.

Bina en başta Pete Moore Tasarruf ve Kredi'nin genel müdürlüğüydü. Büyük Burhan da batana kadar. Kriz bunları 1933'te batırdı. Kasa odasını oluşturan birden çok bodrum var. Tam bir labirent. Oraya inmiyorum bile. Kiracılara yasak tabii ki. Ev sahiplerinin ve üst düzey kiracıların spor salonuna, konferans odasına ve lobilere erişimleri var. Hayat onlara güzel. Varlıklı sakinlerimizi memnun etmek istiyoruz. Bilirsin de çok yüksek aidatlar ödüyorlar. Bazı kiracıların kirasından daha çok. Şimdi bu taraftan.

0: Kimsin sen?
1: Ben Rose.
0: Burada olmamalısın, Rose.
2: Eşinin parçası olduğundan değil de senin deneyiminde birinin kadromuzda olması iyi olur.
3: Bir sorun mu var?
2: Hayır, hayır, kesinlikle yok. Düşük gelirli kiracıları takipte fazladan birinin olması iyidir. Kazanlara pek aşina değilim.
3: Elimden her iş
2: biliyor musun ne? Bu çok iyi. Şu şuradaki tüm New York'ta çalışan eski kazanlardan biri. Şuna bak. Pensilvanya kazan işleri 1890. Evet, oradaki fotoğraflara takılma. Onlar Walter'a ait. Walter sorumlularımızın en kıdemlisi. Evet, ona dikkat etmek gerek. Ukrayna kökenli, bazı sapık büyü saçmalığına meraklı. Sanırım telaşlanacak bir şey yok. İşte bu da... Al bakalım, normalde kullanılan personel odaları dolu. Ama şimdilik bu idare eder. Bunun için Konrad'ı aramam gerek. Fazla değil, biliyorum.
3: Hayır, bu geçici olduğu sürece. Bunun için teşekkür ederim.
2: Yarın sabah 7'de, sabah erkenden.
3: 7 tamamdır.
2: Geç kalma.
4: Kaç kez söylemem gerek?
5: Sizi anlıyorum. Bakın, bunları size anladığımı söyleyeceğim. Gerçekten.
4: Dairemde tek başına bulunmanı istemiyorum.
5: Sizi anlıyorum.
3: Affedersiniz. Kızlarım, biri 14, biri 7 yaşında.
4: İzin verir misin?
6: Affedersiniz. 7 yaşındakini görmedim ama birkaç dakika önce genç bir kızın şu kapıdan çıktığını...

0: gördüm.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Okul başlayınca hala burada olur muyum emin değilim. O yüzden nereye gideceğimi düşünmek bile istemiyorum.
1: Kardeşine göz kulak olmanı söyledim.
2: Hoşça kal.
1: Güle güle. Hadi diğerlerini ver bana.
0: Sadece bir tane verdi.
1: Sadece bir tane mi verdi?
3: Baba.
1: Hey, işte buradasın bebeğim. Ben de seni arıyordum.
3: Öyle bir topu nereden bulabilirim baba?
1: Nasıl bir topu?
3: Çocuğun elinde olan gibi.
0: Her şey yolunda mı? Harika. Ben Beverly.
1: O da Violet. Büyük kızım olur. Çok teşekkür ederim bu arada.
0: Buraya mı yerleşiyorsun?
1: Aslında bina sorumlusu olarak iş aldım. Beni bir sonraki görüşünde üniformalı olacağım. Phil Lodge.
0: Aramıza hoş geldin Phil.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Artık gidebilir miyiz?
1: Neden?
3: Burayı sevmedim. Annem burada olsa o da gitmek isterdi.
1: Bak, burayı seveceksin.
4: Прости нам долги наши. Аминь.

Kim var burada? Bunu kullanmayacağımı düşünme. Lanet olsun Murphy. Bırak şunu. O senin için değil.

0: Affedersin, o da boş sanıyordum.
1: Gördüğün gibi değil. Ben Phil Lodge. Merhaba. Burada çalışmaya yeni başladım, burada yaşıyorum. Sana söylemiş olmalılar. Başka bir şey lazım mıydı?

0: Hey! Ne yaptığını sanıyorsun dostum? Sadece şaka ediyorum dostum. Onu alabilirsin. Ne istersen alabilirsin. 38C taşındı. Bütün bunları bıraktı. Ben Julio.
1: Phil Lodge.
0: Merhaba Phil. Memnun oldum.
1: Bu sık olur mu? Burada çok eşya
0: Bilirsin,
1: var.
0: Bilirsin bazıları bağışlar, bazıları bırakır. Ben bir şifonyer aldım. Peki bu sorumlu olarak ilk işin mi?
1: Evet, aslında önceden polistim.
0: Bu o kadar heyecanlı olmayacak.
1: Hiç önemli değil. Çocuklarımla daha çok vakit geçirmeye fırsatım olur.
0: Vondel! Vondel! Vondel, bırak şu topu. Bırak şu topu, duvara aşındırıyorsun. Bunu kaç kere söylemem gerekiyor. Lanet çocuk. Her neyse, aile en önemli şeydir.
1: Aa, oldukça boş değil mi?
0: Evet, onu boş ver. Pazartesi sabahı geldiğinde burası pazar yeri gibi olacak. Senin adın ne?
1: Onun adı Violet.
0: Merhaba Violet. Ben Julio.
1: Evet doğru. Biraz sessizdir. Görüşürüz tatlım.

0: Hey! Hey! Ne yapıyorsun bebeğim?
1: Sadece alevlere bakıyorum.
2: Hadi ama benimle yukarıya gel, lütfen. Hadi. Lütfen dedim sana, hadi. Beraber bir şeyler yaparız ha?
3: Küçük kız nasıl? Rose kaybolmuş gibiydi.
4: Kızımın adını nereden biliyorsun Walter?
3: O söyledi.
0: Kızımla konuştun mu?
3: Bence yeter Phil.
5: 70B'ye çık, tamam mı? Sorunlu bir pencere var. Rayından çıkmış. Birinin boynunu kıracak. Elimize lanet bir dava olur. Kal dinle. Bayan Gray'in köpeğinin havladığı ile ilgili şikayetler var. O hayvanı orada tek bırakmayacağını biliyor. Git kontrol et.
6: Evet ama o evde yokken girersen beni kovduracağını söyledi.
5: 50 senedir bu binada $100 kira ödeyerek yaşıyor. Bayan Gray'in ne istediği umurumda bile değil. Git kontrol et.
6: Peki efendim.
0: Kâh. İstersen gelebilirim. Merhaba. Bayan Gray. Bayan Gray. Gideceğini söylemiş miydi?
6: Söylese giderken ilgilenir.
0: Gel oğlum. Buraya gel. Buraya gel. Bayan Gray.

0: pekala, şunu bırak da buradan çıkalım.
1: Aa, onu burada bırakamayız ki, köpeği de almalıyız.
0: Bu senin fikrin, benim değil.
1: Pekala.
2: Ne oluyor burada?
3: Babam köpeği alabileceğimi söyledi.
2: O şey ne?
1: Sanırım birinin küçük prensesi fazla büyümüş. Prensesim için mükemmel. Tamam, gel bakalım tatlım.
3: Keşke annem de görseydi.
2: Ben hala yerde miyim?
1: Sadece şimdilik hala yerdeyim.
2: Bıktım artık bundan.
1: Hey, diline dikkat et.
2: Her şey Rose için. Yaptığımız her lanet şey.
1: Violet, bekle.

0: Violet, değil mi?
1: Evet.
0: Biliyor musun, benim de kız kardeşim var. Sürekli ters düşerdik, hayatımı mahvederdi. Onu öldürmeyi düşündüğüm çok zaman oldu. Yani...

0: Burada ne yapıyorsun?
1: Bu çok tuhaf.

0: Julio. Hey, düz tornavidan var mı acaba?
1: İçeride bırakmış olmalıyım. Beverly. Çok atletiksin. Karım Halk Sanatı Müzesi'nde Beverly için çalışıyor.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Sofia sana ulaştı mı? Cuma 8'de terasta olacağız. Lanet olası 50 oluyorum. Karım benim için bir doğum günü partisi
3: bir
1: veriyor.
3: Cinayet çağrısı.
1: Bu arada sen de geliyorsun.
3: Adresi bildiriyorum. 33. sokak. No 25. Hemen ekipleri yönlendirin.
2: Şey lütfen. O kapıda biri var dedi. Freddy, aldı. Ne oldu?
4: Wondell's Evans kayıp. Aldı. Yani bu tarz numaraları hep yapar ama sadece 2 saatliğine.
2: Dokunma bana, biri oğlumu aldı dedim. Bon!
5: Julio, Walter hakkında ne biliyorsun?
6: Kazanın.

0: yanında her gördüğümde beni ürküten o fotoğrafları var.
1: Tamam, sonra görüşürüz.
2: Bana sorarsan burası lanetli. Bir şey bozulur, kaybolur. Tekrar bakarsın, geri gelmiş.
3: Merhaba.
4: Violet. Violet.
5: Ne oluyor?
4: Polis şeyi arıyor ha. Vandel, birlikte takıldığın çocuk. Ne olduğunu bilmiyorlar. Muhtemelen sadece kaçtı. Sadece biraz endişelendi.

0: Endişelenme Rose. Baban hala burada.
1: O ne?
0: Bu Nisitas. İşkence görmüş. O kadar işkence görmüş ki mağaraya yerleşmiş ve inzivaya çekilmiş. Ama sonra Nisitas bir şey yapmayı öğrenmiş. O kadar büyülü bir şeymiş ki başkası daha önce yapmamış.
1: Ne?
0: O fısıldıyor. Onu duyabiliyor musun? Heh, söyle, onu duyabiliyor musun? Bir şey soracağım. Şu çocuk Wondere ne olduğunu biliyor musun? He? O kayboldu. Bana yerini göster. Göster bana. Nerede olduğunu göster.
2: Hey! Hey! Ne yapıyorsun?
3: Çocuklarımın etrafında dolanma. Bir daha asla.
0: Hoşça kal Rose.
3: Bebeğim, hadi gel.

0: Baba, biraz önce annemi gördüm. Annemle bahçedeydik ve hortumu kullanmama izin verdi ve suladığım her şey çiçeğe dönüştü, biliyor musun? Her yerdeydi.
1: Yatağa dön bebeğim.

0: New York'ta başka insanlar da kayboluyor.
1: Tamam. Violet. Bir şans ver olur mu? İyi vakit geçirebilirsin. Ne düşünüyorsun?
2: İstediğin çikolata kaplası mı değil mi? Buradayım dostum.
1: Merhaba.
3: Ben Sofia, Julio'nun eşi.
1: Ben Phil, memnun oldum.
3: Memnun
1: Mutlu
3: oldum.
1: Mutlu yaşlara bayım.
2: Teşekkür ederim.
1: Peki.
2: Çok teşekkür.

0: Teşekkür ederim.
1: Çocuklarım Hector ve Diego.
2: Merhaba Hector.
1: Julio iki kızın var.
3: Violet burada, bu büyük olan. Küçük kardeşi Rose da eğlenmek için bir yerlere kaçtı sanırım.
0: Hey, bir şey yemek ister misin?
3: Evet Violet, aç mısın?

0: Bu da kimmiş?
1: Evet, Violet. Beverly hakkında ne düşünüyorsun?
2: Partide kalmak istiyordum. Annem kalmama izin verirdi.
1: Violet?
3: Umrunda mı ki?
2: Neden ayrılmamız gerekti? Öteki insanlar kaldı.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
6: Anne! Bu benim olsun mu?
7: Olsun canım.
8: Anne ben bunu alıyorum.
9: Anne bu benim olsun mu ya?
7: İşte taburalara kadar gel.
6: Anne ben alayım mı bunu?
2: Anne bunu.
6: Bunu?
2: Bunu.
6: Bu?
8: Bu.
6: Bunu? Anne bunu.
7: Al kızım al.
6: Sana almıştım.
10: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
12: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
13: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
14: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
15: Bu salı binde falım şekersiz sakız çeşitleri 32 lira 50 kuruş.
16: Bak sahne gittim. Hadi bahsede yükleyeceğim mi?
17: Kırmızı olanları çok seviyorum. Böyle zıplıyor. Boing boing.
16: Hmm. Portakalları biliyor. Ağzım sorsun oluyor.
18: Çocuk ya da büyük ol. Haribo ya mutlu ol.
19: Haribo altın ayıcıktan çocukluğunun efsane tatları. Altı yeni lezzetiyle sınırlı sayıda.
20: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: güzel.
1: Yves Rocher'dan Sebo Active Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz

0: pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Mahsun Yavaş'ın kendisiyle ilgili bildiği ama bizim bilmediğimiz bir durumu var. Ve bu bir yolsuzluk dosyası.
3: AK Parti'nin İzmirli'nin gönlünü nasıl fethedeceğine ilişkin bir açıklaması olmuş.
2: Cemil Bey, zannedersiniz ki belediye başkanı değil. Altyapıyı sen yapmayacaksan, arıtmayı yapmayacaksan, orada vatandaşa yol yapmayacaksan belediye başkanlığı makamında niye oturuyorsun?
3: Sayın Özgür'ün biliyorsunuz bir açıklaması oldu. Bu tehdit dilini aslında sıkça da kullandığı gerçekten gözler önüne seriliyor.
2: Bunlar ne yapar biliyor musun? Polis eliyle, jandarma eliyle, kalkıp yargı eliyle bu ülkenin iş adamlarına çökmeye kalkar. CHP böyle bir zihniyetti.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
6: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
7: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte
8: şok. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30 bin TL'ye varan indirim ayrıcalığı yaşa. Varlıkların hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Senin yanında Akbank.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Damla.
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: İntens bir konu var, bekliyorum.
7: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
8: Kızlar.
7: Bizi özlemişim.
8: Bizim İntens'i mi?
7: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
9: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
10: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
11: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
10: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
16: Bu benim olsun mu?
17: Anne, ben bunu alıyorum.
16: Anne, bunu.
18: Bunu.
17: Bu.
18: Bunu.
19: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
3: Şok şok cepte şok.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30 bin TL'ye varan indirim ayrıcalığı yaşa. Varlıkların hepsini Akbank'ta topla. Ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala.
3: Şok Market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok Market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok şok cepte şok.
4: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
5: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla.

0: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
2: Bu benim olsun mu?
3: Anne ben bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
4: Bunu.
3: Bu.
2: Bunu.
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık.
1: Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Bir fırtına bir koçere yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
2: Biso.
7: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
8: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, kılçık hocam.

0: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: Erde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Biliyorum.
3: Baba?
2: Evet.
3: Kötü kokuyor.
2: Kokan ne tatlım? Rose. Rose.
4: Ne oluyor?
2: Sorun ne?
3: Bunu sevmedim baba.
2: Çok ıslanmış.
4: Baba?
2: Hemen dönerim.

0: Kayıp, bu çocuğu gördünüz mü?
1: Hey, Vandel'i buldular mı?
0: Johnson duvarlarda bir şey sevmiyor.
1: Daireme girdiğini biliyorum Walter. Galiba seni öldürmem gerek, değil mi?
2: Phil. Hey Phil. Neler oluyor beyler? Sen iyi misin? Ben olsam Walter'ı çok önemsemezdim. Karısı öldükten sonra her akşam yemekte karısının karşısında oturduğunu gördüğünü söyledi. Romantik olduğunu düşündüm.
1: Ya evet. Romantizm anlayışın tuhafmış.
2: Evet.
1: Evet.
2: Üniversitedeki erkek arkadaşım evlenme teklif ettiğinde çok gülmüştüm.
1: Ona güldün mü?
2: Sonra bana akıl hastası dedi ve bitti. Merak etme, peşinden bıçak ya da başka bir şeyle gelmem.

0: Ya benim gitmem gerek.
1: İyi misin?
0: Evet. Şey bu... Sadece... Kapıyı sürgüle olur mu?
1: Tamam.

0: Şey, açıkçası duvarların rengine bayılmadım.
1: Bu binayı seviyorum. Yani çok iyi bir enerjisi
2: var. Bina aslında 1933'te Büyük Buhran'da batana kadar Pitt Moore Tasarruf ve Kredi'nin genel müdürlüğüymüş.
3: Ondan şuna bak.
2: Tabii Buhran'da sıkıntı yaşamışlar.
3: Bu o. Ve tabii bu o öğretmen.
4: Bunu tanıyorum. Violet'ın en sevdiği öğretmendi. Burayı ne kadar sevdiğini söyleyen oydu. Neden taşınsın ki?
3: Ailevi durumlar. İnsanlar hep ayrılıyor. Dostum, bu kan.
4: Anne.
3: Bay Johnson, bir şey gösterebilir miyim? Şuna bakın. Bu kan.

0: tamirat yapıyorsunuz öyle mi?
1: Beğendiniz mi?
0: Evet, tutuyoruz.
1: Peki.
0: Çok güzel. İyi değil mi?
1: 3 terasımız, çatı bahçemiz ve spor salonumuz, konferans odamız, lobilerimiz var.
2: Sanırım sana bir şey göstermeliyim.

0: Johnson olması çok mantıklı.
1: Bunu henüz bilmiyoruz. Ama bu odanın çevresinde tuhaf davranıyordu.
0: Eski kiracıları evden çıkardığı zaman kiralar uçuyor. Burada bir şey yok kardeşim. Ne? Ne?

0: çok inatçısın. Hiç dinlemiyorsun. Sen dinleyeceksin.
1: Uzak dur benden. Uzak dur.

0: Sorun ne? Hey, sorun ne?
1: Senin suçun.
0: Ne benim suçum?
1: Annem burada olsa bunlar asla olmazdı. Bu ürpertici lanet adamlar beni kovalamazdı.
2: Ne oluyor?
0: O adamı bitireceğim hemen şimdi.
3: Ne yapıyorsun dostum? Ne yapıyorsun? Dostum, yürüyebilmek için ona ihtiyacım var.
0: O gitmedi. Ona vandeli olan şeyin aynısı oldu. Bu konuda bir şey yapmazsam aynı şey çocuklarıma da olacak. Ya senin çocuklarına tehdit olsaydı?
3: Dostum, delil mi yerleştiriyorsun?
0: İsim vermeden ararız. Onunla konuşur ya da arama izni alırlar. İnan bana, kendileri yeterince delil bulacaklardır.

0: Geliyor, geliyor, geliyor. Hey Walter. Sofya seni arıyor. 12B'de sızıntı varmış.
1: Tamir et öyleyse.
0: Berbat bir tesisatçı olduğum sır değil. Johnson'ın ofisi tam altında. Lütfen aşağı sızmasını istemeyiz.
1: Aletlerim
0: gidip
1: yok.
0: Gidip alır mısın Walter? Lütfen bir iyilik yap. Lütfen.
1: Hayır.
0: Sana borçluyum Walter. Bunu bir daha sakın yapma. Şimdi ne olacak söyle.
2: İsimsiz arama yapacağız.

0: 15 şeydeki kiracıyı en son ne zaman gördünüz, Bayan Gray?
1: Ha, bilirsiniz, benim yüzlerce kiracım var. Parkta olabilir, alışveriş yapıyordur, bisiklete biniyordur, kim bilir?
0: Dinleyin, bir iyilik yapın, bir şey duyarsanız beni arayın.
2: ...12 yaşımdayken annemin bir ilişkisi olmuştu ve... ...babamın bağlantıları vardı. Böylece velayetimi alabildi ve kısacası annemi... ...hayatımızdan çıkardı.
3: Ah. Duyduğuma üzüldüm.
2: Violet'tan biraz küçüktüm. O yüzden onun yaşında olmanın ne olduğunu biliyorum.
3: Ah, Violet. Şu anda kötü adam benim. Her şey için beni suçluyor. Onu suçlamıyorum çünkü şey... Ben kendimi suçluyorum.
2: Ne için?
3: Bir yangın çıktı. Ve eşim yukarıda mahsur kaldı. Kat çöktü, Rose'u alıp dışarı çıkabildim ama ona ulaşamadım maalesef.
2: Peki ya Violet?
3: Ha, o avludaydı. Şükürler olsun. Bu yüzden Violet, annesi ölünce başka her şeyin de ölmesini istedi. Affedersin.
2: Sen iyi bir babasın.

0: Hey! Onu niye saldılar?
1: Yaşlı kadının bastonun çekmeceden nasıl çıktığını bilmiyor. Onun kaybolduğuna bile inanmıyorlar.
2: Odayı aradıkları zaman başka bir şey de bulamadılar Fail.

0: Onları koruyamazsın. Onlar için geliyorum.
1: Baba, iyi misin?
2: Evet. Sen niye uyumadın?
1: Seni duydum. Kötü bir rüya gördüğünü düşündüm.
2: Buraya gel. Sen iyi bir çocuksun.

0: İyi misin kardeşim?
1: Bilirsin. Pek iyi uyuyamıyorum. Sanırım Walter'ın dönmesi beni rahatsız etti.
2: Hey, Phil ve Julio'yu gördün mü? Merhaba, Walter. Ekranınıza bakmıyor musunuz beyler? Sabahtan beri mesaj atıyorum. 38C'nin kilidinde bir problem var.
0: Ben hallederim.
2: Phil halledecek. İş istiyorsun, değil mi Phil?
1: Gözün onlarda olsun.
0: Tabii. Belki gidip ona yardım etmeliyim.
2: Hiçbir yere gitmiyorsun.
0: Aha.
3: Çocuklara bakıyorum.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ofistekiler kilidin birinde sorun olduğunu söyledi.
1: Evet, sabah kalktım, bütün kapılar kilitsizdi. Sürgüler ve diğerleri.
2: Tanrım, lütfen üzerine bir şey giyer misin?
1: Biliyor musun?
2: Seni buraya getirttik, üzgünüm.
0: Bir sorun
2: dün
0: mu
2: gece
0: var?
2: Geç saatte sarhoş geldi.
1: Ben sarhoş değilim. Asla
2: lütfen,
1: sarhoş olmam.
2: Lütfen üzerine bir
1: neden
2: şey giy ve bırak
1: bunu bile bilmiyorum.
2: Tamam, sakin ol.
1: Ben zaten sakinim. Bunu anlayamıyor musun?

0: Hey Julio. Julio. Violet. Sen iyi misin? Julio nerede?
1: Gitti.
0: Rose nerede Violet? Rose nerede?
1: Nerede biliyorsun?

0: berbat kokuyor.
1: Rose'un yatağı gibi kokuyor. Hey dinle, geri git ve kapıyı kilitle. Tamam mı? Tamam mı?
0: Tamam.
1: Hadi.

0: Merhaba Phil.
1: Bu bilgi nesilden nesile aktarıldı. Nesitas ilkti. Büyük bir yangınla istenmeyen ruhları çağırdı. Lanetlenmiş ruhları zincire vurup geldikleri yere geri gönderdi.
2: O nerede Walter?
1: Bizi ölülerden korudu. Şimdi bizi ben koruyacağım.
2: Nerede o? Nerede o?
0: Nerede?
2: Nerede o?
3: Baba?
2: O nerede? Nerede? Nerede? Nerede o? Nerede o? Nerede? Bana hemen yerini söyle. Onu bana geri ver.
3: Geldim. Violet, gelebilir miyim? Tabii.

0: Baba.
1: Aman tanrım. Senin için çok endişelendim. Neredeydin?
0: Kötü adamı duydum. O yüzden kaçtım. Beni kovalıyordu.
1: İyi olmana sevindim.
2: Hey, ben de seni arayacaktım.
3: Julio.
2: Dinle, seninle konuşmam gereken bir şey var.
3: Mahvettim. Her şeyi mahvettim.
2: Dostum, sorun nedir? Neyin var?
4: Bay Johnson, bu hoşunuza gitmeyecek.
5: Seni arayacağım.

0: Ben bebeğimi aldı sandım ve ben... Bana nerede olduğunu söylemesini istedim. Duramadım işte.
1: Tamam. Nerede o?
0: Tam buradaydı.
1: Öyle mi? Kayıp mı ettin? Phil, bana bak. Phil. Sana ne oluyor dostum? Bu niye senin dairendeydi?
2: O benim.
1: Sen kimsin?
2: Ben Rose.
1: Daha önce tanıştığımızı sanmıyorum Rose.
2: Çoğu insan vakit gelene dek beni görmez.

0: benim arkadaşımdı.
1: Öğrendi. Seni bizden alırlardı.
2: Bu benim kardeşim. O sevimli olan. Biliyorsun sanırım yardımcı...
3: Annem olmaya çalışma.
2: Ben annen değilim Violet.
3: Bir şey göstermek istiyorum. Bu Rose.
4: Bay Locke. Bay Locke. Walter çok haklıymış Bay Locke. Seni işe aldığımda sahtekar olduğunu söylemişti. Newburgh polisinin seninle ilgili hiçbir kaydı yok.
0: Bir hata olmalı.
5: Ha? Hayır, hayır. Hayır. Hayır.
2: Çok sevimli. Biliyor musun aslında onu hiç görmedim.
3: Bu tam cenazeden önceydi.
2: Bu Rose mu?
3: Hayır benim.
2: Ona çok benziyorsun.
3: Bu 7 yıl önce çekilmişti.

0: Hayır.
1: Violet, anlamıyorum. Burası büyüdüğümüz yer. Doğum günümde yanmıştı.
2: Doğum gününüz aynı mı?
1: Tabii ki öyle. Biz ikiziz. Ben birkaç dakika büyüğüm.
2: Sen ve Rose ikiz olamazsınız. Phil sadece 7 yaşında dedi.
1: Hayır, ikimiz de 7'ydik. Öldüğü gün ikimiz de 7'ydik.
2: Ölmüş olamaz. Phil ondan bahsediyor.
1: Onu görüyor. Onu görüyor ve buraya taşındığımızdan beri o tuhaf görevli Walter da görüyor. Ve sen de göreceksin.
0: Hayır, hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır, lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen. Hayır, lütfen. Ha?

0: Baba, Violet anlatıyor.
1: Rose hep istediğini yaptı. Kimse bununla ilgili bir şey yapmadı. En sevdiğim öğretmenim Bayan Daigle. Onu biliyor musun? Rose'a ulaşıncaya dek burada yaşıyordu. Arkadaştık, yeterliydi. Von Dill'in bende fotoğrafı vardı ama Bayan Gray'inkini almadım. Sanırım Rose köpeğini istedi. Öldüğünden beri bunlar oluyor ve durdurulabileceğini de sanmıyorum.
2: Anlamıyorum. Niye böyle bir...
1: Anlamıyor musun? O şeytan.
3: Hey Phil! Julio'yu gördün mü acaba? Telefonu kapalı ve onu bulamıyorum. Kocamı korumuyorsun değil mi Phil? Yani ne tür bir adam olduğunu biliyorum. Anlıyorsun beni değil mi? Phil! Phil!
4: Çatıda trabzanı tamir ediyorum. Gördüğünde bunu ona ver lütfen.
2: Evdeki yangını Rose mu çıkardı?
1: Annem Rose'u cezalandırmak istediği içindi. Tüm yaptıkları için. Rose evi yaktı. Annemin evde olduğunu bilmiyordum. İnan ki bilmiyordum.
0: Violet babama ne yaptığımı söyledi. O da boynumu kırdı ve beni pencereden attı.
2: Buraya nasıl girdin?
1: Onu görüyorsun değil mi?
0: Babam Violet'ın söylediğini biliyor.
1: Buradan çıkmamız gerek.
2: Bunu niye yapıyoruz?
1: Rose'u gördük. Bu babam uzakta değil demek.
2: Anlamıyorum.
1: Olamaz.
0: Merhaba Beverly.
2: Rose.

0: Phil.
1: Çok üzgünüm.
2: Koş! Hayır! Hayır! Hayır! Bırak!
0: Hayır! Bekle! Hadi bu taraftan gidelim. Çıkış yok.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak'ta.

0: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Her şeyin bir ideali var.
4: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
5: her işin bir korkması var.
6: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
7: 41 kere maşallah dediğimiz annelerimize şimdi de 41 kere tok diyoruz. Siz de bu anneler gününde Bambi'ye gelin. Annenize 41 toktan birini kazanma şansı hediye edin. Anneler günümüz kutlu olsun.
8: Nazarlar değmesin.
9: Bu benim olsun mu?
10: Anne ben bunu alıyorum.
9: Anne bunu.
8: Bunu.
10: Bu.
9: Bunu.
11: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogis

0: benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun. Arçelikler'in dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Eda Ece ile Tak Tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak Tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte
4: şok. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İntens bir konu var, bekliyorum.
2: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
3: Kızlar.
2: Bizi özlemişim.
3: Bizim İntens mi?
2: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
4: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok
5: cepte şok. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bu arabayı hemen satacağım da değerini de nasıl satacağız ki?
1: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün drink sat, paran hemen cebine gelsin.
2: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
2: Herkes gibi.
1: Hakemler.
3: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
1: Kuaförler.
3: Ne kadar borcumuz?
4: Kargo bedava.
1: Taksiciler.
3: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
1: Hatta astronotlar gibi.
3: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
5: Ne istersen Neon 1.
6: Hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
3: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın Neon 1'cim benim.
7: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
8: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
10: Şok şok cepte şok.
11: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
13: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
14: Bir fırtına bir koçarı yorulduk bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
13: Miso?
15: Canım karım.
13: Ula senin ne işin var burada?
15: Ula Aslı senin ne işin var burada?

0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle planlar. Bu benim olsun mu?
1: Anne ben bunu alıyorum.
0: Anne bunu.
3: Bunu.
1: Bu.
3: Bunu.
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: борешься со мною. Побори борешься со мною. А посидятся и пос...
1: Ne yapıyorsun? Bırak, ona dokunma. Yapamazsın. Ondan kurtuluyor, yapma.
2: Baba! Baba!
1: O bir çocuk. Sen
3: hayır
1: de...
3: değil.
2: Hayır, hayır.
0: Çömeniz koyduk. Ya yugas boyun.
2: Baba, baba yardım et.
4: Bir şeyin yok, bir şey yok. Her şey yolunda.

Phil? Phil? Seni kurtar.

0: Hayır. Phil, bunu yapman gerekmez. Lütfen.
1: Baba bekle. Aslında ne istiyorum biliyor musun? Bir anne.

0: Peki ben ne yapayım?
1: Sadece onun dediğini yap. Yeterli. Tamam mıyız bebeğim?
2: Hayır baba. Daha yeni başlıyoruz.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı ve sevgili Sinan abimizle, Sinan Engin'le karşınızdayız. Bu akşam evet zirvede maç yoktu. Estağfurullah Amerika Sinan abi. Yok artık biliyorsun. Sinan abi Süpermen.
1: İnanmıyorum.
0: Süpermen.
2: Clark Kent. Clark Gable.
3: Clark Gable vardı. Oo eskilerden.
1: Clark Gable evet. Bari Clark Gable'ın resmini bulsanız.
3: Bıyık da Clark Gable gibi.
1: Clark Gable'ın resmini bulsanız.
3: Bıyık da rüzgar ayan gibi geçti.
4: Ayan Işık mı Clark Gable mı? Ertem'i bir adama benzetebilirim. Ayan Işık. Allah rahmet eylesin Ayan Işık.
3: Hakikaten hocam, benziyor hocam.
0: Biz yani. Ayhan Işık'ın rahmetlinin getir götürünü yaparız
1: Clark
0: hocam.
1: Clark Gable'ın resmini bulsanız.
0: Çay servisi yaparız anca.
3: Clark Gable rüzgar gibi geçti.
1: Evet.
0: Çay servisini yaparsın abi gömleğin çok güzel. Vallahi çok
1: vereyim
0: güzel.
1: Sana içeriden aldım giydim bana bir şeyim yoktu üstüne kazama bir şey döküldü.
0: Mükemmel bir gömlek.
1: İyi Allah'tan hoca görmedi.
0: Hayır bir de demin dokundum. Böyle
1: hoca bunu görmedi.
3: Hoca alır mıydı?
4: Versene bana onu. Ha? Versene bana onu. Programdan sonra.
1: Veriyorum bir kere giyiyorum bir daha giymiyorsun ki sonra
4: ben
1: göremiyorum
4: giydim,
1: versene.
0: Satıyor. Satıyor.
1: Ben bir gömleği hocam bir sene giyiyorum.
3: Doğru sen veriyorum hoca satıyor.
1: Ben bir gömleği bir sene giyiyorum. Giyiyor koyuyorum bir daha giyiyorum. 15 bir daha giyiyorum. Sen alıyor gidiyor. Geçmiş olsun.
0: Satıyor.
1: Gündem ne bugün?
0: Sinan abicim gündem aslında...
3: Buyur abi. Clark Gable abi bak.
1: Bak bıyıklara.
3: Clark Gable ya.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Çok yakışıklı.
0: Bu adamla iyi karizma.
4: Ayan ışığı koy.
0: Yakışıklı.
4: Hangi ayan ışığında bıyıklı?
3: Yan yana.
1: Hayır abi.
3: Zaten ayan ışık da.
1: Abi şunu yakışıklığına bak.
3: Ayan ışık da Clark Gable.
4: Gable da bravo.
3: Bu kim? Sizin hepiniz rüzgar gibi geçti.
1: Ben onu gibi baksana.
3: Başaktır.
0: Bakamam ki. Bakamam ki. Sen dur Sinan abi baksın.
4: Evet.
0: Sinan abi Clark Gable gibi bakacak dur.
1: Ya ben ne Clark'ı ben ne
3: Clark.
1: Clark'ın mı kalmış önüne?
3: Clark çekmek.
0: Evet Clark şöyle.
3: Gençler
1: benzemiyor mu?
3: Clark çekmek.
4: Clark çekmek.
1: Bak. Benzemiyor mu Rasim?
4: Ya bak ikinizde de böyle şey var farkında mısın?
3: Hocam Clark Gable.
4: Kızmayacaksın ama.
0: Yok Esra.
4: İkinizde de bir eyyamcı
0: var. Var değil mi?
4: Gözlerde bir eyyamcı. O gözleri hiç unutma.
1: Ya niye eyyamcı? Aslan gibi.
4: Eyyamcı. Ama işini aldım özür dileyerek işini aldım.
3: Clark'a diyor asıl. Hocam Clark'a diyor.
1: Clark'ın niye eyyamcı? Allah rahmet eylesin.
3: Clark'a.
0: Hocam Clark Gable dur ne zaman ölmüş?
1: Ne oyuncuydu be?
0: Hena.
1: Çok iyi oyuncuydu.
3: Hocam Clark Gable 1960'ta ölmüş ya.
0: Vay be.
3: Öleli.
4: Ben doğdum.
3: Senin doğduğun sene ölmüş. Hala konuşuyor.
0: Ben o öldükten 15 sene sonra doğmuşum.
3: Büyük adam olmak budur. Clark Gable'ı konuşuyoruz abi.
1: Ben seyrettim filmleri çok
3: seyrettim. Rüzgar gibi geçti. Evet, evet. Clark Gable 60'ta ölmüş. 60'ta.
4: Hadi size bir soru. Tüm Türkiye'de sen... ama bilen hemen cevaplamaz. Ha. Çok ünlü bir kadın aktris vardır. Ayağında 6 parmak vardır. Bilen var mı?
3: Hayda.
4: Biliyorsunuz ama söylemeyin.
0: Yenilerden mi?
4: Tekrar söylüyorum. Dünya sinema
0: hocam sen
4: tarihinde.
0: Nereden saydın?
1: Şarkıcı mı?
4: Dünya sinema tarihinde öyle bir bayan aktrist
3: var
4: vardır ki.
3: Evet hocam.
1: Yabancı.
4: Ayağında 6 tane parmak var.
1: Yabancı mı Türk mü?
4: Yabancı.
1: Biraz şey ver dipnot ver. Yani. Sarışın mesmer mi?
4: Ha?
1: Sarışın mesmer
4: sarışın.
1: Mi?
0: Allah Allah.
1: Şarkı mı söylüyor?
0: Marley Monroe değil.
4: Marley Monroe.
0: Öyle mi?
1: Şaka yaptın biliyor musun? Ben baktım Marley Monroe'ya. Yok hocam ben baktım Marley Monroe'ya.
3: Marley
1: Monroe'da yok hocam ben baktım.
3: John F. Kennedy'nin sevgilisiydi.
4: Allah Allah.
3: Tabii John F. Kennedy'nin sevgilisiydi Marley Monroe. Tünelle onunla buluşuyor. Sonradan ortaya çıktı.
4: Gayet tabii de aynı zamanda başka bir görevi vardı ama onun.
1: Ajan da
3: o. O senin teori.
4: Tabii ki.
3: Hocam altı parmağı olan benim bildiğim Bülent Ersoy var.
1: Altı parmağı var. Nereden aklına geldi ya?
3: Altı parmağı.
0: Nasıl ya?
3: O da büyük bir aktris.
1: Yok baba altı parmağı yok. Normal insan.
4: Allah ediyorum.
0: Bir de yoruldum diyenler var şimdi.
4: Bizi izleyenlere söylüyorum.
0: Çok yoruldum diyenler var. İzin vermiyorlar.
3: Marley Monroe adam mıdır?
4: Kim?
3: Marley Monroe adam mıdır?
4: Kadındır.
0: Ama açacağım.
3: Çok büyük
4: aktris. Altı parmaklı bayan.
0: Bütün Türkiye duysun.
4: Çok ben insanım.
3: Abi abi Marley Monroe'nun filmleriyle büyümedim.
4: Evet.
3: Bir şey söyleyeceğim. Bazıları sıcak sever.
4: Ama altı parmaklı insan çok gördüm ben. Bizim mahallede de vardı.
3: Altı parmak.
4: Hocam. Parmak. O gün altı parmak vardı.
0: Açacağım. Hocam o gün abinin soy ismi öyle.
4: Hayır. Muhtemelen Ali şey altı parmak da olabilir.
3: Belki sülalesinde geçmişlerinde biri vardır.
4: Olabilir.
3: Oradan soyadı almıştır. Temin hocam bir de altı ayaklı dedi. Altı ayaklı insan olur mu hocam ya? Yalnız hocam bak hala Marley Monroe Clark Gable'ı konuşuyoruz. Bunlar öleli 65 sene oldu.
0: Açacağım.
3: Büyük olay ya. İşte ya. Bu kadını aşan olmadı kardeşim. 62 hocam senin doğduğun sene öldü.
4: Kasım.
3: Aynen bakayım.
0: Hocam ben buna mı benziyorum?
3: Yok ya, Clark Gable'a sen Marley Moore.
2: Ağustos hocam 4 Ağustos 62. Sen niye Marley Moore'u
4: benzeyeceksin? Bak ben doğdum, bir gün sonra Marley Moore öldü biliyorsunuz değil
5: mi? Allah rahmet eylesin.
4: 4 Ağustos 62 mi?
2: 4 Ağustos 62 hocam.
4: Cumartesi muhtemelen.
2: Evet evet, bak zaten intihar ediyor biliyorsunuz.
5: Abi tamam.
2: Bir sene sonra da John F. Kennedy
1: tam öldü. Nereden açtım ya?
5: Tamam.
1: Her tam ya, çok yakışıklısın dedim. Clark Gable.
5: Tamam.
1: Marley Moore abi geldi. Clark Gable.
4: Bu akşamki sorun sanırım G.F. Kennedy'yi kim öldü? Hadi bakalım.
2: Amerika. Amerika'da kendi sistemi öldü. CIA'yı öldürdü hocam.
4: Evet buyurun Ertem.
2: Evet.
3: bir dakika. Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olmalı? Heh. Bence Clark Gable.
4: Yeni başkandan başlayalım.
3: Clark Gable şimdi olmalı hocam.
5: Ona geleceğiz.
1: Şimdi Saadettin Saran aday olmuyor mu?
5: Yok olmuyor.
2: Bitti. Onun dönemi bitti.
5: Saadettin Bey aday olmuyor.
1: Bitti başkanlık.
5: Evet.
3: Niye?
5: Olmuyor hocam.
2: Olmuyor
5: yani,
2: hocam.
5: Teşekkür etti. Olmuyor. Biz ondan önce şeye bakacağız. Fenerbahçe'nin teknik direktör adayına geçeceğiz.
2: Yeni
5: ama...
2: teknik direktör da kim olacak Ertem? Biraz nostalji yapalım mı?
1: Benjamin.
2: Amcaya gelsin. Fenerbahçe'yi kurtarsın. Ver şu resmi.
5: Hayır hayır.
2: Bir nostalji yapalım resim ya. Yok. Biraz nostalji bize var değil. Amcaya gelsin. Fenerbahçe'yi kurtarsın ya. Amcaya modeli.
3: Ya hatırlamıyor musun eskiden bana yapmıştın?
2: Ver amcaya eli.
3: Ya geçti
2: hoş tabii. Ya nostalji mi diyorsun sen?
5: Nostalji programı gerçek zannediyorlar.
2: Amca yeğen ben.
3: Hani var ya bu bunun gerçek olmadığını anlatana kadar.
5: Abdülkerim abiyle Kerimcan'ın hiçbir bağlantısı yoktu.
2: Şeyle herkes anladı.
5: Sadece uzaktan bazını yapmışım.
2: Uzaktan. Erdem ver şu resmi amca. Hayır,
5: inananlar oldu ona ya. Yani senle Kerimcan Durmaz'ın amca.
3: Hayır bir de enteresan bir şey söylesem inanıyorum.
5: Versenize.
3: Kerimcan Durmaz'ın bir şeyi var çocuğun. Konuşması var, bir röportajı var. Dedesinin adı da Abdülkerim. İnanmıyor musunuz? Dedesinin adı. Millet diyor ki torununu bana yazıyorlar. Apo abi torununu niye saklıyorsun diye.
2: Torunlar.
3: Lan nasıl torunum olur benim?
2: Yüzler torunum.
3: Kaç yaşında o? Benim bir tane kızım var evladım. 26 yaşında, 27
5: Allah
3: yaşında.
5: Allah bağışlasın.
3: Yani, torunum olması için onun evliliği çocuğu olması lazım. Kerimcan 45 yaşında benim. Nereden kızımın evladı?
5: Amca ya.
3: Abi dede diyor. Dede ya yani dede. Dedem ben yok. Ama dedesi.
2: Tabii. Lale abla canımız diyelim. 1980'de bir maceran oldu. 80 doğumlu çocuğun olabilir.
3: Kim?
2: 80 doğumlu çocuğun olabilir senin mesela. 80'de bir maceran oldu. 20 yaşındaydın. Teknik olarak olabilir.
3: Yok ya ben düzgün yaşayan bir adamdım. Ben sporcuydum oğlum.
4: Öyle mi? Şaka maka. Şaka maka. Abdülkerim Durmaz. Kerimcan Durmaz modeli.
2: Amcaya en modeli hocam. Fenerbahçe'yi kurtarsın.
4: Pardon. Bir dakika. Abdülkerim Durmaz. Kerimcan Durmaz. İki kişi.
5: Fotoğrafı versene.
4: Hocam yapmayın. Bir dakika. Beyler çok
5: Allah aşkına beni ya.
1: Amca sen ciddi ciddi anlatacak mısın şimdi?
5: Hocam ciddi ciddi. Başkan adaylarına hayır başkan adaylarına sesleniyorum.
4: Kardeşim. Abdülkerim Durmaz. Kerimcan Durmaz. Çok şey geliyor değil mi? İtopya geliyor.
2: Hayır. Gayet de güzel.

0: olurlar. Tedesco, Emir, Evin Özek birlikteliği var.
1: Devin.
2: Evin değil hocam, bir türlü ödemedi. Adam gitti.
0: Devin Özek, Tedesco birlikteliği.
1: Hocam, adamın ismini ezberleyemedi ya.
3: Adamın da ismini öğrenemedin. 150 kere sana Devin dedim burada. Sen Evin diyorsun, ben Devin diyorum.
0: Abi Devin diye bir isim olmaz bir defa.
2: Amca ya modeli. Hocam Devin Özek'e girmeyelim.
0: Niye girmeyelim? Asas girilmesi gereken adam o.
2: Tamam, o sonra girersin. Ama şimdi
0: zaten ben girdim ona bugün bir ara.
4: Evet, ona bir takık.
2: Hocam şimdi insanlar gerçek zannediyor. Sen Abdülkerim abiyle Kerimcan Durmaz'ı söylerken gerçek zannediyor.
4: Kaşım Ertem.
2: Bak, yok yok, kaşım diyorum.
4: Kaşım. Bak eskilere
2: Murat. Sağda görünüyor.
3: Bir de şey var.
2: Sağda görünüyor. Gömlekler de benziyor.
3: Ertem. Mesela Ertem giysilerinde Fenerbahçe. Gömlekler de bak amca.
0: Bir dakika. Fenerbahçe.
3: Gömlekler benziyor
0: abi. Sağdaki sağda fotoğrafları var. Avrupa Ligi maçı oynuyor Zagreb'te. Rakip Dinamo Zagreb. Tamam. Sen kenardasın.
2: Tedesco kaybetmişti.
0: Can Bey de arkanda duruyor. Şeyde kulübenin kenarında. Bak. Hırvat seyircisi rahatsız olur sizin karizmanızdan. Korkarak rahatsız olur. Şimdi Tedesco'yu gördüğünde ulan bu okkabaz gibi filan derler. Sevimli için. Devin Özek sarışın marışın böyle kızıl filan ürkütmez. Lakin.
1: Baba nasıl bakıyor?
3: Lakin, bu tipler kimi ürkütür ya? Çiçekli
0: anlamadım sen. Biz tanıdığımız için ürkmüyoruz.
2: Ya Ertem.
0: Maç Zagreb'te.
3: Fenerbahçe.
2: Ya verseniz arkadaşlar. Fener milli takım eşofmanı.
3: Apo abi şöyle.
0: Mesela hemen Zagreb seyircisi telefondan internete girer der ki Abdülkerim Durmaz. Ex National Player, eski milli futbolcu, Fenerbahçe, 4 yıl, takım kaptanlığı falan. Daha sonra antrenörlük.
2: Wembley'e ilk adım atan Türk futbolcu, Wembley'e.
0: Wembley'deki ilk oynayan Türk A milli takım oyuncusu, evet. Yıl 1984.
2: Ve beyaz futbol yorumculuğu yapmış.
0: Devam ediyorum. Bir ara beyaz futboldaki şovlara katılmış. Devam ediyor. Kerimcan Durmaz. Dediğim vakit
4: onun yok
0: bütün Zagreb hayır.
4: Adamı
2: bütün Zagreb bayağı.
0: O da duran toplara en iyi vuran antrenör.
3: Doğru.
0: Kerimcan Durmaz. Duran toplara. Ya niye gülüyorsun?
3: Doğru hocam, duran top antrenmanı.
0: Ciddi olun ya biraz.
3: Hocam duran top antrenmanını gayet
0: devam ediyor. Duran top antrenmanlarını Kerimcan Durmaz yapıyor. Sen gelen
2: hocam antrenman. Yapma. Hocam yapma. Duran top antrenmanı.
3: Malzemeyi veriyor. Bundan sonra var ya seni yatacak. Ya kardeşim şu çok güzel bir resim vardı. İkisi beraber çalışıyor. İkisi de Fenerbahçe eşofmanı.
2: Fotoğrafı da sen çekmiştin.
3: Evet. Takım bilirsin.
2: Fotoğrafı da sen çekmiştin. Riva'da. Evet evet. Federasyonda o zaman federasyon başkanımız.
3: Gelsin yönetsin.
2: Sayın Nihat Özdemir'di federasyon başkanı.
3: Türk milli takım.
2: Türk milli takım.
3: Amca yani gelsin yönetsinler.
2: Bir şey söyleyeceğim.
3: Şakayı bırak.
2: Yok gerçek zannediyorum. Ertem. Gerçek zannediyorum.
3: Ertem, John Benjamin Tuşak.
2: Bu tam ekran ver.
0: Apo. Hocam ben bunu. Bak müsaade. Hocam ben bunu. Şu iki tipi gören ve sizi tanımayan Türkiye dışındaki.
4: Bak halime bak nasıl şaşırmışım o dönem. Bak. Kaç yıl önce nasıl şaşırıyorum. Tamam. Kenarda nasıl şaşırmış.
0: Tamam. Hazır.
4: Ben bunu ciddi zannettim önce şaşırdım bak.
0: Evet. Abi bir şey söyleyeyim sana.
2: Müziği değiş. Ahmet Hoca'nın müziği değiş.
0: Tanımayan. Mesela Zagreb örneği veriyorum. Zagreb örneği veya Bratislava'da oynuyorsun veya Frankfurt'ta oynuyorsun. O UEFA Avrupa.
2: Hayır Fenerbahçe'nin hocası.
4: Şaşırdım ya.
0: Diyorlar ki Türk Fenerbahçe din yeni antrenörü eski milli futbolcu 63 yaşındaki Abdülkerim Durmaz.
4: 10 sene oldu.
0: Dolduruyor mu içini dolduruyor. Milli takımda oynamış, Fenerbahçe'de kaptanlık yapmış, milli takımın liberosu, Wembley'e ilk ayak basmış Türk oyuncusu falan. Kerimcan Durmaz'a baktığında da İtalyan asıllı. Babası Türk, annesi, dedesi işte sizden olabilir falan bilmiyorum.
4: Ne alakası
0: var? Özellikle Kerimcan Durmaz'la ilgili FIFA'nın teknik kaynakları şunu der. Dünyada duran top organizasyonunu en iyi çalıştıran
2: Sinan abi göstersin.
0: Hatta FIFA'da diğer bütün hocalara, A plus hocalara, elit hocalara duran top çalıştırıyor. Duran toplar futbolda çok önemli. Bir dakika 10 golün veya 8 golün bir tanesi duran toptan geliyor. Korner organizasyonu, free kick organizasyonu. Beyler gülün ama işte bakın hayatım boyunca ciddiye alınma bak beni çok kudur.
2: Hocam seni, ciddiye alıyoruz. Seni ciddiye
0: almıyorsunuz.
2: Hocam ciddiye almamazlık diye bir şey yapmıyoruz.
4: 10 yıl önceki.
3: Duran top organizasyonu.
0: Peki böyle bir teklif geldi sana. Aydınlar, Safi Bey, Barış Göktürk.
3: Gel Abdülke, dur.
0: Abi hoca dediler böyle böyle. Kerimcan Bey'le akrabanla birlikte.
2: Kerimcan Bey'le akrabanla birlikte.
4: Akraban falan değil
0: ya. Ya mesela soydaşın.
2: Soydaşım ya?
3: Soydaş!
2: Soydaş dedi. Soydaş dedi. Soydaş.

0: Soydaş dedi.
1: Hocam ne diyecek Mehmet Ali Aydınlar? Mehmet Ali Bey ne diyecek? Afişerim.
2: Apocuğum, Apo hocam. Buyur, buyur başkanım. Ben adayım. Seçim vaadi olarak.
1: Seçim vaadi.
2: 50 milyon euro bilmem ne falan.
1: Seçim vaadi.
2: Sen geliyorsun. Benim düşüncem Kerim Can Durmaz adlı soyadaşın bir arkadaş. İki tane de daşkman yardımcı antrenör alırız. Böyle başlayalım lige.
1: Yok hocam. Çok özür dilerim.
2: Parada mı anlaşamayız?
0: Ben teknik direktör olursam benim yardımcım belli. Zeki Murat Göle'yi aldım.
3: Oo.
0: Çok başarılı.
3: Dur, Sinan abi de bir şey yazarsın. Şimdi burada sevgili seyirciler, 10 sene önce bir John Benjamin Toşak geyiği yaptık. Öbür gün Sinan Engin'in telefonu çalar.
0: Çalmadı ya.
3: Bir anlasın.
1: Şeyde, Ak Merkez'de evet.
0: Oturuyorum. Bizim Cenk Ergün o zaman yaşıyor Cenk Ergün.
1: Evet, Nefçi Bakü.
0: Aynen ama adam bir de TT oldu diyor Toşak. Yaşıyor değil mi Allah? Allah ömür uzun olsun.
3: Yaşıyor mu canım hocam?
0: Yaşıyor.
3: Tabii. Yaşıyor. 10 sene önce.
0: Paris'te yıllar evvel onunla buluşmuştuk. Nihat kahveciyi satmaya götürdüğümüzde Yıldırım Demirören falan orada epey sohbet etmiştik onunla. O zaman Real Sociedad'ın hocasıydı. Evet. Neyse. Abi. Oturuyoruz. Cenk Ergün geldi ya. Sinan abi dedi. Bu dedi Toşan oğlu beni aradı dedi. Hakikaten Fenerbahçe babamı istiyor mu dedi.
3: Allah Kur'an çapsın.
1: Bu olay oldu.
3: Allah'ım.
0: Abi de en büyük babam. Bir tane masöz kadın vardı. Kadını titi yaptık ya. masöz kadın vardı. Arabistan'dan Belgrad'dan öyle bir kadın. Kadın titi oldu.
3: Neciydi?
0: Tedavi yapıyordu birini falan bir şeyler diye. Bir futbolcuyu tedavi edecek falan.
3: Evet.
0: Hatırla Ertuğ'a.
1: Evet.
3: Hocam beyaz su etkisine bak. Galler'deki, İngiltere'deki Benjamin Toşak'ın oğlu küçük Toşak.
1: Emir bekle.
3: Arıyor. Cenk Ergün diyor ki ya Fenerbahçe babamı istiyorsa diyor. Bir şeyler yapalım diyor ki babamı getirelim diyor. Fenerbahçe.
0: Aynen öyle ya.
1: Yani Nefçi Bakü'de bu hafta Garaba yendiler.
0: Ha bir dakika şimdi konumuz.
1: Çok selamlar Cenk abiye. Cenk abiye çok selam.
3: Nefçi Bakü'nün
2: başına. Tanıtım anlamınca Abdülkerim zaten herkes tanıyor Abdülkerim hocayı. Futbolculuk geçmişini, antrenman fizyolojisi. Kerimcan Durmaz'ın da antrenman performansı, motivasyon performansı ile ilgili ufak bir belirti BTR var mı? Bir video var mı? Arkadaşlar söylemiştim buldular mı acaba?
1: Hocam ne yapacaksın Kerimcan Durmaz'ın antrenman görüntüsü?
3: Bu ne ya?
1: Aç.
3: İşte. Yok artık.
1: Sesi aç. Dur.
2: Bu Top Galacticos maçı.
0: Hocam bunu vermeyin.
2: Top Galacticos.
1: Hocam Top Galacticos de.
0: Evet. Hocam bunu vermeyin.
3: Abi niye vermiyorsun? Futbol oynuyorlar sen abi. Ben bilmiyordum bu görüntüyü mesela. Nasıl? Hocam Top Galacticos dedi.
0: Yok abi sen sabit
1: Top Galacticos demek istiyor hocam.
2: Top Galacticos. Zirve yani zirve.
3: Hayır hocam bu ben bu Kerimcan Durmaz'ın futbol oynadığını falan bilmiyorum.
0: Oynadığını arkadaşlar
3: oynat. Bayağı kurban yapıyorlar bunlar.
0: Halı sahada arkadaşlar.
3: 7 numarada bu.
1: Oynat.
3: Oynat bakalım.
4: Eyvar.
1: Kaleci elini tutabiliyor.
3: Kaleci elini
0: tutuyor. Hocam kalecinin elini tuttuğunu bilmiyor. Nazım uyardım canım.
1: O oynuyor. Dur
4: bekle. Kaplarını kırarım. Koşun. Canına yardım etsin. Elvar.
5: Sabek.
1: Abdülkerim abi yok burada.
5: Sağda bir yer. Sen sabek. Ne bileyim ben sağda bir yer. Sen solbek.
6: Başka ne konum var bilmiyorum.
5: Forvet. Ha forvet sen o.
6: Doğrusun.
5: Aslında bir şey söyleyeceğim. Top bana gelirse konum gönderir. Ona göre hareket.
0: Herkes böyle konuşuyor bu ne ya?
2: Bak organizasyonu gördün mü?
3: Ya Kristi böyle konuşuyor.
2: Hayır abi adam. Beyler pedagojik formasyon. Oyuncuya yumuşak bir anne şefkatiyle yaklaşan bir duran top virtüözü. İhtiyaç var. Partla Urt'la futbolcuyu bazen götüremezsin Apo.
3: Hocam Top Galacticos'u demek.
1: Evet. Hadi.
3: Hadi geç. Kameramanla yavuldu. Erdem kameramanla mı yavuldu?
1: Ara.
3: Millet kameraya onu bıraktı gitti. Herkes bıraktı.
0: Hadi oğlum.
2: Ya ciddiye alınma ama. Beni derinden yaralıyor.
1: Ne için hocam?
2: Serkan alamıyorum.
3: Hocam şunu ciddi bir
0: şey nasıl anlatırsın? Çok sevdin altyazıyı galiba Serkan. Hadi oğlum. Serkan. Çok sevdim. Bir saattir altyazıyı çiçildim. Serkan çok mu sevdin evet. Evladım?
1: Şimdi sevgili seyirciler, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Galatasaray nasıl şampiyon olur? Dün ekrana getirmiştik. Bir ekrana verelim. Rasim gülüyor. Niye güldün Rasim? Fenerbahçe nasıl şampiyon olur deyince. Galatasaray nasıl şampiyon olur? Bir ekrana verebilir miyiz?
3: Bir yüksek yıldırım kazası olmuş. Ne olacak yani?
1: Yol kaza. Şimdi haftaya Antalyaspor yenerse, haftaya Antalyaspor'la berabere kalırsa Galatasaray... Kaldığı durumda Fenerbahçe'de puan kaybederse,

0: Haftaya Antalyaspor'a yenildiği durumda Fenerbahçe'de puan kaybederse Galatasaray şampiyon oluyor. Fenerbahçe nasıl şampiyon oluyor? Galatasaray kalan iki maçını da kaybeder ve Fenerbahçe kalan iki maçını da kazanırsa. Galatasaray kalan iki maçından bir beraberlik, bir mağlubiyet alır ve Fenerbahçe kalan iki maçını da kazanırsa.
1: Tabii.
0: Yani Galatasaray
1: berabere kaldı.
0: Kasımpaşa'ya yenildi.
1: Antalya'ya berabere kaldı. Kasımpaşa'ya yenildi. Valla Fenerbahçe
0: tarihi. Ne olur Rasim söylesene.
1: Fenerbahçe tarihinin en büyük şampiyonu olur. Tabii milyonda sıfır ihtimal.
0: Ben diyorum ki stadın adı Zeki Murat Göle Stadı olarak değişir. Kadıköy'ün adı Zeki Murat Göle. Ne olur hocam bir anlatın.
2: Yani gülüyorsunuz değil mi? Gülüyorsunuz.
1: Evet. Ve Okan Burun gider.
2: Gülüyorsunuz değil mi? Bana göre bu 250'de bir ihtimal. Ne? Hadi
1: milyonda
2: abartmayın.
1: Milyonda bir.
2: Yüzde bir ihtimal. Ama dünya futbolunda önemli bir ülke olan Hollanda'da bu geçen sene yaşandı. Ajax son 3 veya 4 haftaya
1: kaybetti.
2: 8 puan mı 9 puan mı önde girdi. Kaybetti. PSV Eindhoven şampiyon oldu.
1: Doğru.
2: Tamam. Yani bunu mesela Mozambik'te, Uganda'da filan değil bu. Hollanda'nın göbeğinde Ajax gibi, PSV Eindhoven gibi dünya tarihinde önemli yeri olan takımlar bunu geçen sene yaşadılar. Farioli'ydi. Şu anda Porto'nun hocası.
0: Şampiyon yaptı.
2: Şimdi bu olmaz diye bir şey yok. Ama ihtimaller hesabı. %1 ihtimal.
1: Tabii.
2: Ha o zaman ne olur? Zeki Murat Gölen'in Yoğurtçu Parkı'nda heykeli dikilir. Saadettin Saran o gece
3: aday olur.
2: Ne yapacağını bilmez.
1: 6-7 Haziran'da aday olur evet.
0: Saadettin Başkan kalır görevde.
1: Kalır,
0: İptal
1: kalır,
0: olur.
1: Kalır,
2: o ayrı bir konu. Ayrı
0: olsa
2: bir
0: da
2: konu.
0: Kazanır.
2: Ayrı bir konu.
1: Kalır.
2: Fenerbahçe taraftarı birbirine bakar. Gerçek mi bu diye çimciklerler birbirlerine.
1: Çok olur.
2: Hakikaten mi? Doğru mu diye çimcik atarlar.
1: Gerçekten mi çok geçerler?
2: Dediğim gibi Zeki Murat Gölen'in aslında o heykel anlamında da fotojenik efendim o zaman da Zeki Murat Gölen'in heykelini yapan adamın çok fazla alçı ve kireç alması lazım çünkü bazı organlarına kireç etmeyecek.
1: Sana giriyorsun ha.
2: Zeki Murat Gölen'in işte saçsız başı falan yakışıklı da bir adam. Efendim heykeli dikilir. Saadettin Saran yerinde oturtamaz. Yerinde oturmaz. Kimseyi de yerinde oturtmaz.
0: Böyle altın bir durum. Numarayı versenize.
2: Evet.
0: Abdülkerim abi, Fenerbahçe bu dünya futbolunda yaşanabilecek şeyler bunlar. Ya ben çok zor ihtimal olarak görmüyorum. Galatasaray haftaya berabere kalıyor. Galatasaray sonra Kasımpaşa'ya yeniliyor. Fenerbahçe iki maçı da kazanıyor. Konya maçını kazanamaması diye bir şey olamaz. Son maçta Eyüp maçı. Fenerbahçe şampiyon olursa ne olur? Ne yaparsın sen bu arada Abdülkerim abi? En başta sana sorayım.
4: Sevinirim, ne yapacağım ya? Sevinirim. Deliler gibi sevinirim. Bir, iki ama şimdi Ertem, şimdi bu konuşmak şöyle bir şey olur. Şimdi bizi bu saatte milyonlarca ilkokul çocuğu seyretse ben bunun üzerine bir yorum yapayım. Yani bunu ciddiye alan insan olur mu bilmiyorum yani. Daha doğrusu ciddiye alan bir futboldan anlayan insan olur mu yani?
0: Abdülkerim abi bir şey söyleyeyim. Ben, dün inanan Fenerbahçeliler vardı biliyor musun? Vallahi var.
4: Dedim ya yaş ortalaması buna inanan Fenerbahçe'nin bak yaş ortalaması 8-9'dur. 8-9 yaşındaki bir Fenerbahçeli anca buna inanır. Bir de akli melekeleri yerinde olmayan kardeşlerimiz. Yani normal zekası olan, bir taraftar olan, az çok futbol maçı seyredince zevk alan herhangi bir insan buna inanmaz. Yani bu böyle bir şey olmaz. Ha. İki maç kala iki maç kaybedilmez mi? Kaybedilir. Şimdi ben bugün zaten bugüne gerek yok. Ben Antalyaspor'u sezon başından beri seyrediyorum. Antalyaspor'un bu kadroyla bugün hala düşmemiş olması bile Antalya adına büyük bir başarı. Bak söylüyorum.
0: Berabere kaldı.
4: Antalya takımı çoktan düşmüş olmalıydı yani bu kadrosuna göre. Kadrosuna göre.
0: Antalya'nın kalan maçlarını versin.
4: Anladın mı? Yani
0: böyle
4: bir takım. Yani bu takım bak açık net söylüyorum. Galatasaray bu maçı zaten tur atacağım diye oynarsa ve ben bunu çok yeneceğim diye oynarsa çok fena yener. Yani hem de böyle beşlerin altıların üstünde bir skorla yenebilir Antalyaspor. Antalyaspor çok zayıf bir takım. Bak açık net söylüyorum.
1: Dayanamaz.
4: Bugün Antalyaspor Galatasaray iç sahada Antalya değil de şu andaki formuyla yani bir Başakşehir bir Kasımpaşa. Hani böyle anladın mı? Böyle bir el ayağı düzgün böyle bir takımla oynasa diyeceğim ki olabilir be, futbolda olur. Ya da tekrar bir Kocaeli gibi falan böyle. Ya Antalya Spor'un mümkün değil yani. Tabii Antalya Spor'un ben elle tutulur, bugün öyle seyrettim bugün. Bugün hayati bir maç oynuyorlar. Statları da bayağı full olmuş. Abi yani Alanya Spor maçı 0-0 bitti. Allah'a dua etsinler, bir de hakeme de dua etsinler. Oradan bir faul maul gibi bir şeyler icat ettiler falan filan. Adamın çıktı öyle. Saçma kafasını falan tuttu. Mesela Premier Lig'de olsa bariz gol. O Veysel Sarı kafasını falan tuttu, biliyor musun?
2: Ben dedi, seyrettim çıktı, maçı. Öyle çıktı. Gol falan iptal edilmiş.
4: Ha bravo. Gol
2: öyle gol falan iptal edilmez.
4: Gitti baktı.
2: Bir hava topunda ama, el koyuyor, koymuyor.
4: Ama bir de önce tertemiz çıktı. Tabii. Sıçrayamadı, kafasını
3: Alanya,
4: tutuyor.
3: Alanya'nın hakkı mı yendi?
4: Evet.
2: Alanya gol attı, vermedi ya.
3: VAR'a gitti.
2: VAR çağırdı.
0: Maç sonu fotoğrafı.
2: VAR'ın çağırması skandal.
4: Oradan bir foul
2: icat ettiler. Atilla Karaoğlan'ın VAR'a gittikten bak, sonra o golü iptal etme, ağır skandal.
3: Allah Allah.
4: Dön. Enteresan bir şekilde. Yani ama o kadar ya, bak o ligde büyük bir iddiası olmayan, büyük bir korkusu olmayan Alanya takımı maç boyu Antalya'da sanki küme düşmeye oynayan Alanya'ymış gibi.
3: Alanya'nın
4: böyle zayıf bir takım. Kayseri'yi gördüm, içler acısı bir takım. Şimdi biz bu takımdan gidip İstanbul'da Galatasaray'a çelme atmasını bekleyeceğiz. Fenerbahçe'nin de.
0: Fotoğraf nerede?
4: Fenerbahçe'nin de son haftalarda form grafiği çok yükselmiş olan Konya deplasmanına gidiyor. Değil mi Fenerbahçe?
0: Fenerbahçe önümüzdeki hafta Konya deplasmanına
4: gidiyor. Evet.
1: Tabii ciddi.
4: Ya Fenerbahçe Konya'ya gidiyor. Ya Fenerbahçe Konya'yı Konya'da yenecek mi?
0: Ama Türkiye Kupası var. Var. Konya Spor.
4: Fark etmez abicim. Hiç fark etmez vallahi.
3: Konya Spor. Takım kim düşer?
4: Yani Antalya Spor olmasa, bir takım olsa belki mi diyeceğim.
1: Peki.
4: Gram ümidim yok. Yani zaten ümidi olanı söylüyorum.
2: Sana bir örnek
4: ya zeka,
2: vereceğim.
4: Biraz zeka özürlüdür. Ya da küçüktür yani. Bak, reşit değildir. 7, Apo, 8, 9.
2: Geçen sene
4: öyle çocuk
2: Ajax.
4: Var.
0: Ama ben size söyleyeyim.
2: Ajax, biliyorsunuz. Son 5 maçta
1: doğru.
2: 10 puan kaybediyor. Hocam, takımları söylüyorum. Sparta Rotterdam.
0: Hocam çok özür dilerim. Orada şöyle bir hata var. 3 hafta kala 7 puanla 5 hafta kala 9 puan aynı değil. Yani PSV Ajax maçı vardı bir de. PSV Ajax'a maçı
2: ya
0: vardı.
2: Ya kabul ediyorum. Antalya ligimizin bana göre en kötü takımı.
0: Hocam
2: kabul.
0: Maç sonrası Antalya Sporlu taraftarlar takımı çağırdılar. Ya. 15 dakika
2: tekrar söylüyorum.
0: Söz hocam, almışlar. 15 dakika.
4: Bazı şeyler.
2: Müsaade edin. Antalya Spor kabul ediyorum. Türkiye'nin en kötü takımlarından biri. Antalya Spor'un Galatasaray'ın karşısında futbol olarak şansı olmadığını peşinden söylüyorum. Futbol öyle bir şeydir ki. Örnek. Yaşadım. 5. dakika bir ara topu atılır Antalya Losia'yı forvete. Sanchez evet, tutar çeker. Sonradan kırmızı. Daha dakika 4. Seyirci ne oluyor Süren der. Seyirci ne oluyor hır hır. Baskı başlar. Panik başlar Okan kenarda. Torreira, Moreira. O sırada kendini kaybeder. Osimhen gelir Veysel Sarı'nın suratına dirseği koyar.
3: Hocam %1 ihtimal.
4: Mesela, hocam,
2: ben de %1 ihtimal diyorum.
3: %1 ihtimalle çok zor olur hocam. Hocam milyonda bir diyelim.
4: Hocam abi, sen zaten evet, böyle senaryo yaz. Valla bak sen hayatta aç kalmazmışsın. Doktor olmasan, hakem olmasan mutlak sürekli. Yani bir kere nefis bir rejisör falan olursun. Hocam öyle güzel yazıyorsun ki.
1: Bir dakika
4: araya kaçıyor. Bir gidiyor.
2: Ya bir dakika.
3: Şahane yazdın.
2: Bir dakika. Şimdi bir bırakın.
4: Hocam
2: biz
4: futbol adamıyız. Biz değil miyiz?
2: Tüm bizi seyreden taraftar. Dünya evet, üzerinde çok güçlü bir takımla. Çok güçsüz bir takım oynarsa ve şampiyonluk maçı gibi ise. 3. 4. dakikada bir kontratakta son adamdan güçlü takımın stoperinin atılması çok mu mucizevi bir şeydir?
4: O kişiyle yenmesi bile mucizedir. Ben sana
2: hayır
4: söyleyeyim.
2: Osimhen deliriyor kaldı 9. Hadi kazan.
4: Hocam maç Antalya'da olsa falan yine belki ha diyeceğim hani.
1: Karala
4: burada karambola falan oldu burada falan. Maç Rans Park'ta 50 bin kişi. Çao. Hocam oradan onu çıkarırlar mı Allah aşkına?
3: Çok zor. Bunu sağlı sollu. Bak, orta yani sahadan antrenman maçı gibi başlar. Orta sahadan alır Sanchez sağa verir.
4: Ya hocam da biliyor öyle olacağını.
3: Öteki taraftan Jakobs'a verir. Soldan sağdan orada da şuradan buradan falan filan. Ha kontrarda yaparlar denerler. Ama ben dediğim gibi 4'lü 5'te farklı biteceğini düşünüyorum.
4: Aynen.
3: Dur şimdi. O iş tamam.
4: Ama hocam haklı.
3: Önemli olan burada 4. kim olur sizce?
1: Sona gel bence.
3: 4. takım kim olur burada?
4: Ne olacak 4. olana?
2: 3 takım.
4: 3 takım. Ha güçlen mi diyorsun?
2: 4 takım düşüyor.
3: 3 takım düşüyor.
2: 3 takım düşüyor evet.
3: 4. kim olur?

0: Yani
1: kim mi
0: Eyüp mü yukarı çıkar, Kasımpaşa mı yukarı çıkar?
2: Yani kurtulan kim olur diyor. Kurtulan kim olur?
0: Kurtulan kim olur diyor. Üç takımdan.
1: Bence Eyüp kurtulur. Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
3: Eyüp düşmez.
1: Hayır. Bana göre bir şey söyleyeyim mi? İçimden bir ses.
0: Hocam dördüncü dakikada Kasımpaşa mı Eyüp mu
1: Antalya, Antalya maçında hocam, Eyüp bir şey olacağını söylüyor içimden bir ses.
3: Allah Allah.
1: Ya sanki Antalya herkesin düştü, öldü, kötü futbol takım, kabul kötü takım. Antalya Spor'un puan alabilme yani çok zor olduğunu da biliyorum. Şimdi %1 ihtimal olduğunu da biliyorum. Bak, lakin o maçta bir şey olacak artık.
0: Kayseri diyelim yazın ki bana. Alanya'yı yendi, Konya'yı yendi, 33 yaptı. Gençler Birliği 28, Kasımpaşa'yı yendi diyelim sahasında 31 yaptı. Trabzonspor'u yenme ihtimali çok zayıf. Gençler Birliği çok zor. Geldik Antalya'ya. Antalya Spor 29, Galatasaray'ı yenemez. Kocaeli Spor'u gitti deplasmanda yendi. 32. 32 yaptı yenerse. Yenemezse yani burada kritik takım, bak size söylüyorum. Kritik burada. Eyüp'ün işi çok zor. İki maçı da alması lazım. Kritik takım burada Kocaeli Spor. Antalya'dan
2: aynen,
0: dolayı.
2: Aynen,
0: bakın
2: aynen.
0: Kritik takım Antalya'dan
2: sanki
0: dolayı.
2: Sanki Eyüp düşer gibi.
0: Kasımpaşa'da bir sıkıntı yok. Kasımpaşa Gençler Birliği maçı bu hafta final olur. Kasımpaşa eğer Gençler Birliği bu hafta Kasımpaşa'yı yenerse bir derece, ama Trabzon maçı çok zor maç onun. O da çok zor maç. Dolayısıyla ben burada yani Gençler Birliği'nin işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Üçüncü takıma, dördüncü, oradan alttan Antalya. Ben Eyüp'ün dörtten yukarıda olacağını düşünüyorum. Yani alttan dördüncü olacağını düşünüyorum. Eyüp'ün yukarıda olacağını. Ben en altta yine böyle biter. Gençler Birliği, Kayseri, Karagümrük biterlik.
2: Karagümrük zaten kesin ama ben sanki
0: böyle biter. Eyüp gibi yani geliyorum. Üç takım kendini gösterdi.
1: Hayat tarih tekerrürden ibarettir.
3: Rasim.
1: Eskiden savaşlar kılıçlarla oluyordu. Şimdi füzelerle oluyor ama sonuç olarak tarih tekerrür. Hatırlayın. Derin nefes alın. Saftik denen bir herif var.
3: Rainer Saftik.
1: Galatasaray'ın hocasıydı. Saftik. Galatasaray arka arkaya. Önce Gaziantep, sonra Samsun, sonra Antalya'ya kaybederek şampiyonluğu kaybetti.
3: Samsun, bir daha Antep, söyler misin hocam? Bir daha söyler misin?
2: Yaşadım ben.
1: Yıllar önce Saftik denen fazla isimli olmayan
0: bizim Hikmet Karaman'ın yardımcısı
1: teknik direktör, Alman teknik direktör Galatasaray'ın hocası oldu.
2: Rainer Saftik.
1: Önce Gaziantep, sonra Samsun, sonra Antalya'ya yenilerek Galatasaray şampiyonluğu kaybetti.
2: Aynen.
1: Tarih tekerrür ediyor. Galatasaray Samsun'a yenildi. Ya Antalya Spor yenilip de aynı tarih tekerrür ederse?
2: Aman hocam öyle deme.
1: Hatta ya tekerrür edin. Beyler.
2: Hocam fena destek olayım.
3: Samsun Antep Antalya diye beste vardı ya, hatta. Samsun Antep Antalya.
2: Fenerbahçe'ye iniyordu.
3: Samsun Antep Antalya. İkisi diyor.
2: Samsun Antep Antalya.
3: Samsun Antalya. Samsun Antalya onu söylüyor.
2: Benim Galatasaray defteri yaptım seni o. Samsun Antep Antalya. Rainer Saftik.
1: Ne diyorsun bir daha söyle.
2: Benim Galatasaray defteri yaptım seni o. Samsun, Antep, Antalya ve bir anda bütün tribünler Samsun, Antep, Antalya demeye başlamıştı.
1: Şimdi Samsun ayağa geldi.
2: Evet, ama Allah korusun.
1: Antep'e ne puan kaybettiği hiç manasız bundan birkaç ay önce.
4: Evet.
1: Şimdi Antalya maç çok zor olduğunu biliyorum. Fakat futbolda zorlukların fazla miktarda yaşanması.
2: O zaman
1: yaşanmaz.
2: Norman Mapeza falan vardı. Ben şimdi Osimhen var, Osimhen. Norman Mapeza'yı hatırlıyor musun? Mapeza var.
4: Hatırlamaz mıyım ya?
2: Norman Mapeza.
4: Her neyse şimdi...
3: Vay be. Abdülkerim abi çok...
2: 94-95
3: dikkatle dinledin.
2: Aynen Saftik.
3: Evet Saftik.
4: Yani Ahmet Hoca bunlara nasıl inanıyor? Ahmet Hoca gibi pozitif bilimlere inanan bir insan. Bakıyor, görüyor. Futbolu da iyi bilir. Oyuncuları iyi tanır. Futbolu da Ahmet Çakar var ya benim tahmin ettiğimin üstünde biliyor. Açık net söylüyorum. Ben Ahmet Hoca'yı normal bir hakem zannediyordum. Ahmet Hoca ile bir gün maç oynadım ben halı sahada. Halı saha dediğim de küçük değil. Büyük sahada. Yani tabii büyük öyle ama değil. Suni çimdi.
0: Ne yaptı?
4: Maç oynadık Ahmet Hoca. Ahmet Hoca bayağı futbolcu gibi futbol oynuyor ya.
0: Koştu mu?
4: Ya bak nefis diyorum bak. Nefis bir tandem oluşturduk Ahmet Hoca ile.
1: Tabii önlü arkalı.
4: Ve gençlere karşı oynadık değil mi hocam? Büyük öğrenci grubuna karşı oynadık. Ben dedim hocam senin bu futbol bilgin var ya sen. Vallahi yani sen bunları nasıl söylüyorsun hocam? Şu Antalya takımını seyredip. Ha, bu takımdan nasıl bir şey bekliyorsun ya? Hayretle dinliyorum seni ya.
1: Tekrar ediyorum.
3: O dünya günden fotoğraf var mı arkadaşlar?
1: Dünya futbolunda. Samsun.

0: Hocam doğru, şu anda herkes
1: bazı
0: yazıyor.
1: Bazı maçlar vardır.
0: Oha
1: dersin, olur mu böyle şey?
0: Ve örnek, şampiyonluğu kaybettiği örnek, Samsun, Antalya.
1: Örnek, Faroe Adaları diye bir ülke var. Tabii. Tamam, Faroe Adaları. Bir zamanlar böyle şey aşağılarda altlar, insanlar türemiş üzere bir milli takım kurdular. Viyana'ya geldiler. Avusturya milli takımına. Faroe Adaları. Şimdiki gibi değil Faroe Adaları.
2: Evet.
1: Yendiler. San Marino bizden puan aldı Türk milli takımının.
2: Evet, 0-0 bitti, bir kere oldu.
1: Ha, zaten bu işler bir kere olur, her sene olmaz. İşte ne diyorum sana, Ajax geçen sene Sparta Rotterdam'a yeniliyor. Efendim Nijmegen'e yeniliyor, Groningen'e yeniliyor, şampiyonluk
2: hocam,
1: gidiyor.
2: Hocam Galatasaray'da Konya'ya yenildi. İşte ne bileyim, Koca ile berabere kaldı. Bak Samsun'dan 4 yiyor falan filan ama o takımların bir gücü var, bir oyuncusu.
1: Ben Galatasaray yenilir demiyorum. Hocam, ama içimden bir ses.
2: Ama bak Nazım'ı bile korkuttun.
1: İçimden bir ses. Galatasaray-Antalya maçının da bir şey olacağını söylüyor. Belki de 15-0 kazanacak Galatasaray.
3: Hocam diyor ki hiçbir şey olmamış olsa.
1: Bir şey olacak.
0: Onun olma, ama bu arada Zafdik dönemindeki bu 3 maç Samsun, Antep, Antalya. Antalya yok. Antep yok ama Samsun, Antalya karşılaşmaları. Ahmet Hoca bir anda, hocam nereden aklına geldi ya? Nasıl geliyor aklına, ben anlamıyorum ya.
2: Geceden bakıyor bu. Günden beri hesap yapıyor şimdi. Galatasaray Samsun'a yenilince değil mi, aklına hemen çağrışım geliyor.
1: Dürüst konuşayım mı? Evet. Ben yalan söylemem vatandaşıma. Bana birisi sinyali verdi.
2: Mesaj mı geliyor?
3: Ya Saptik de zaten
2: biz de,
3: niye gelmiş?
2: Biz de seni metediyoruz.
1: Ama her zaman böyle olmuyor. Kim yalan mı söyleyeyim? Doğruyu
2: tamam,
1: söylüyorum.
2: Doğru doğru. Biz de diyoruz bu dün akşam hem aklına gelmiştim. Ha.
0: Çok enteresan.
2: Vay vay vay.
1: Bakın söylüyorum size.
2: Bana da mesaj atın ya.
1: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
2: Evet, evet, evet.
1: Tabii ki %1 olasılık. Galatasaray'ın o maçı kaybetmesi %2 olasılık. Kabul.
3: Canım,
1: ama %2 olasılık ne demek biliyor musun?
2: Evet.
1: Burada 100 kişi topla. Bir torbaya 100 tane top at. İçinde bir tanesine çarpı koy. O çarpıyı çeken olacak mutlaka. %1 olasılık budur.
0: Yok. Hocam bir şey söyleyeyim mi?
3: Ertem Yalnız hocamın gönderdiği idmana büyük ilgi var yani. Herkes bana mesaj atıyor. O idmanı bir daha gösterebilir misiniz?
0: Antrenman.
3: Top Galaktikos.
0: Top, onu vermeyelim ya, tekrar.
3: Yani. Hocamın idmanı yok, işte o idman değil mi Ertem?
0: Yok yok, antrenman değil. Galatasaray'ın antrenman yorumcusu.
1: Hayır, FIFA'nın şeyinde bulur onu internet sitesinde. Duran top organizasyonu konusunda uzman bir hoca.
3: Uzman hocam, duran top organizasyonu.
1: Pedagojik formasyonda oyunculara yaklaşamam mı? Konuyu kapatalım lütfen.
0: Buyurun. Evet evet. Şimdi
3: Galatasaray Antalya 5 atar haftaya şampiyon kardeşim. Hocamız hurafelerle boğdum programı Ertem ya. Değil mi Sapo abi? Aynen. Böyle bir şey var mı ya?
0: Rasim, Galatasaray taraftarı yine gitmeli mi sence bu hafta? Hafta içerisinde antrenman.
3: Gitmeli. Galatasaray taraftarı 50 bin kişi gitmeli.
0: Yine.
3: Ne gerek var abicim ya? Yukarı tepesine binmeye.
2: Abi ne gerek var?
0: Bir şey söyleyeceğim. Şu görüntü helal olsun Galatasaray taraftarı. Ben böyle bir şey görmedim. 50 bin kişi antrenmana. 50 bin kişi. Sarı kırmızı.
3: Bak
0: sarı kırmızı rakibin psikolojisini yaktı ya.
4: Abi bakın bir şey söyleyeceğim sana.
0: Ama 4-1'lik mağlubiyet.
4: Aşırı gerginliğe, aşırı motivasyona gerek yok. Bunların hepsi dezavantajlı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Zaten futbolcu bunun bilincinde.
3: Bilincinde, bravo.
4: Yani bu işin Okan Buruk, Dursun Özbek, yok şey ne o yönetim, konsantre edelim futbolcuları. Hayır, futbolcu akıllı bir adam, cahil bir adam değil. Tabii. Kalkacak futbolcu, bu maçı yenersek şampiyon olacağız diyor. Para alacağız diyor. Yabancı futbolcu bunu düşünür. Para alacağız, para kazanacağız. Önümüz sezon daha iyi mukavele yapacağız. Futbolcu zaten bunun bilincinde. Yani Galatasaray'ın Antalya Spor kendi sahasında yenmesi anormal bir olay değil. Galatasaray Antalya Spor tabii pek de bir yenebilir. Ama Antalya Spor'un Galatasaray'ı yenmesi çok zor. Antalya Spor çok zayıf bir takım. Antalya Spor takımı 10-15 euroluk bir takım. 10-15 milyon euroluk takım. Onun için aşırı motivasyon.
2: Hücum oynayamıyor. Kapansa defans yapamıyor.
4: Aşırı motivasyon.
2: Helva şekeri gibi
4: bakın,
2: takım.
4: Bakın aşırı motivasyon ters etki yapar. Gerginlik yapar, rahatlık da yapabilir. Onun
3: tabii
4: için
3: canım ya.
4: Şimdi Fenerbahçe'nin şey Galatasaray'ın Samsun maçındaki halini görmediniz ama öyle bir defans mı olur? Abi birbirlerinin aralarında birbirlerine haber yok. Hepsi stoperler birbirlerinden 5 metre,
3: abi, çok
4: 10 metre
3: şey,
4: mesafede.
3: Çok iyi, çok iyi.
4: Adam elini kolunu sallayarak yanlarından geçiyor. O dörtlü, Samsun'un dörtlü hücum hattı dörtlüsü Galatasaray'ın oradaki dörtlünün beşlisini duman ettiler. Paramparça yaptılar. Paramparça.
1: Atasözlerine inanır mısınız?
4: İnanırım.
1: Şimdi atasözleri.
4: Hangisini?
1: Atalarımızın.
0: Benim fikrim beni ilgilendirmez.
1: Yüzyıllardır deneyimlerinden çıkarttıkları kısa veciz sözler.
2: Ben hepsine inanırım.
4: Hangisi olduğunu söyle bana.
1: Damlaya damlaya göl olur.
4: Tamam. Oo.
1: Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
2: Evet.
1: Üzüme baka kararır.
2: Evet.
1: Hacı Hacı'yı Mekke'de dürzü dürzüyü dakikada bulur.
3: Ama tamam. Neler
1: şimdi çok önemli bir

0: Ateşi.
1: Bu nerede bulur?
0: Söylüyorum.
1: Maçtan alakası var mı?
0: Derin nefes alır. Çiftçiler ve doğayla uğraşanlar.
2: Hocam niye kalkıyorsun ayağa?
0: Erken öten horozun başını keserler.
2: Tövbe
0: estağfurullah. Galatasaray bu 50 bin kişi önünde falan yaptı
1: hocam,
0: işte.
1: Hocam her şey
0: erken
1: geçerli
0: öttü. Hadi. Okan Buruk bu perşembe de yapsana o statta.
2: Niye hocam?
0: Hadi yap da yapamazsınız. Yapmamalısınız.
2: Niye?
0: Erken öten horozun kafasını bazen mistik güçler keser.
1: Bu maç için değil hocam.
2: Bir Okan Hoca'nın açıklamasını versenize dünkü o zaman grafik hocam. Diyor ki ben değil diyor, bizi diyor şampiyon ilan ettiler diyor. Okan Hoca'nın da böyle bir görüşü var. Bir getirelim ekrana.
3: Tamam.
2: Rasim.
3: Yani. Tabii.
2: Bir şey mi söyleyecektiniz Abdülkerim abi? Bir anda herkes bizi şampiyon ilan etti. Ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Bunu sahada gördük. Bunu kırmaya, oyuncuların kafasından çıkarmaya çalıştık. Maçın başlangıcı çok iyiydi. Golle başladık. Devamında 1-1'e kadar iyiydik, sonra kötüydük. Ama bak başında diyor ki bir anda herkes bizi şampiyon ilan etti.
0: Sen hoca da kutlamalarla, mutlamalarla gidersen perşembe gece stada 50 bin kişi. Bu dünya bunda niye gittiler biliyor musun? Fener'e danik yapmak için. Tedesco dedi ya benim idmanlarımı izliyorlar apartmanlardan. Ben statta idman yapayım.
2: Oo.
0: Tamam mı? Ya yer miyiz? Baksana bir kulak arkam kaldı.
2: Bir dakika ya. Hocam yemin ediyorum hiç aklıma gelmedi. Bak çok mantıklı biliyor musun? Fenerbahçe'ye gönderme mi oldu bu Tedesco'nunki?
0: Nanik yapmak. Şimdi sana bir atasözü.
2: Benim antrenmanım herkese açık.
0: Bak bunu duymadınız hiç. Selzot, Benzot kim verecek bu ata ot? Bilir misin böyle?
3: Hocam yok, böyle intikam abi. Tarihte
0: konudan konuya geçiyor. Sıkıldı mı?
1: Çok. Hocam ağır saçmalıyorsun.
2: Sen zot, ben zot.
0: Ağır hocam. Kim verecek bu atavot?
2: Hocam.
3: Hocam böyle bir
2: hadi kim verecek bu arabaya hocam, mazot desem tamam.
0: Atot yer.
1: Hocam bunun gazı.
2: Hayır mazot daha çok uyuyor.
0: Söylüyorum. Hayır bu konu otum otuz otu geç.
2: At verin ekrana.
0: Tekrar söylüyorum.
2: At çok acil.
0: Bizi herkes şampiyon ilan ediyor. Kardeşim sen çarşamba veya perşembe akşamüstü Ramspark'ta idman yaptın mı? Meşalelerin içinde 50 bin.
2: Tamam.
0: Bu ne demektir biliyor musun? Biz şampiyon olduk. Bunu yaratan sensin Okan canım kardeşim.
3: Taraftar gelmiş.
0: Sensin.
1: Ya hocam. Ya Allah aşkına. Çok güzel konuşuyorsun. Bunu yaratan
0: sensin. Ama saçmalıyor diyorsun bana. Kırık kalp kırıyorsun.
4: Ay canım.
1: Hocam.
2: Murat Uzun Mehmet selamlar.
1: Şey sen çok güzel konuşuyorsun. Şahane anlatıyorsun.
3: Evet.
1: Ama futbolda bir kural var. Bunu futbolcular az çok anlarlar. Şimdi futbolcular. Şampiyonluğa giderken, şampiyon olacaksan bunun teknik direktörünün vermiş olduğu taktikle hafta
2: şey içindeki
1: antrenmanla bilmem neyle alakası yok. Bu bir performans sorunudur. Galatasaray takımı olaya fazla konsantre olamadı.
2: Doğru.
1: Yanlış oynadılar sahanın içinde.
3: Doğru.
1: Bunun Okan Buruk'la alakası yok. Sahadan içeriye giren o futbolcular bunun kararını kendileri verirler zaten. Oynayan adamlar aynı adamlar. Yok şu oyuncu çıktı da bu oyuncu girdi de böyle o. Hepsi Galatasaray'ın takımında 11 oyuncu önce giren de çıkan da oynamış. Yani onun için bu iş futbolcu işi. Futbolcu
0: dur.
1: Bu maçı küçümsedi. Bakın futbolcu bu maçı küçümsedi. Rahat kazanırız. Ne adam markajı yaptı. Hiçbir şey yapmadı. Rahat oynadılar. Geniş alan bıraktılar. Sen Samsunspor takımına geniş alan bırakılır mı ya? Burada Galatasaray'ı konuşmayacaksın. Burada konuşulacak olan takım varsa bu takım Fenerbahçe futbol takımıdır. Bu Tedesco denilen teknik direktörü dedik ki biz ona. Sevgili Saadettin Saran'a.
3: Evet.
1: 6 hafta önce gönderseydi belki şampiyon olurdu. 8 hafta önce gönderseydi belki şampiyon olurdu. Çıktık dedi ya. Hani dedi ya. Gereken önlemleri aldık. Ultimatonumuzu verdik dedi.
3: Dedi. Aynen öyle dedi.
1: Ne yapacaktı? O zaman hamlesini yapacaktı. Şimdi ne oldu? Zeki Murat Göle hocamız geldi.
3: Bravo.
1: Ne yaptı abi? Vay mindi. Ne yaptı? Bir şey mi yaptı?
3: Hayır.
1: Çıkın oynayın. Aynı takım oynattı. Çok büyük santrafor diye aldığını Sıdık işi oynadı
3: güzelim.
1: Mı? Oynatmadı evet. Da onu koydu. Yani şunu söyledim ben. Eğer sen bu Sıdık'ı Şerif'i Ocak ayında bu beni santrafor olarak götürür dediyse bu teknik direktör.
3: Aynen.
1: Bunda Galatasaray maçına da gitme dedim ben ona. Bakın gitme dedim. Abi başkanlıkta bazen çok kibar olmayacaksın. Duygusal davranmayacaksın.
3: Tabii, tabii.
1: Bakın duygusal. Bak ne oluyor sonra kendi koltuğun altından kaçıyor. Galatasaray maçına belki Tedesco'su gitseydi kazanma şansım vardı. Bir futbol takımı 6 haftada, 7 haftada, bakın 7 haftada, 6
3: tabii,
1: haftada
3: tabii, tabii.
1: 12 puan kaybediyorsa ve hala son 2 haftaya kala, 3 haftaya kala şampiyonluk şansı varsa burada başarısız bir Galatasaray takımı var.
3: Başka
1: bu
3: şey.
1: Net. Bakın normalde bu Galatasaray'ın kadrosuna baktığın zaman, formda dediğimiz kadroya baktığın zaman ligi çoktan bitirmesi
2: tabii.
1: lazım. Çok Galatasaray'daki en büyük sorun önümüzdeki sezon Galatasaray'ın ağır yapılanma yaptı.

0: olması lazım.
1: Kesin.
0: Osimhen konusu özel bir konu Galatasaray için.
1: Icardi'ler gibi eda edilmesi lazım.
0: Icardi'ler, Lemina'lar. Galatasaray'da bazı futbolcular çok rahat. Galatasaray'da bir rahat bir doymuşluk var. Dördüncü şampiyonlu olduk. Avrupa'da oynuyoruz. Büyük paralar kazanıyorlar. Bir rahatlık, bir laçlık var. Türkiye'ye gidiyorlar. Zaten biz zayıf. Her türlü burada oluyoruz. Zaten çok güçlü bir takımız. Galatasaray bu reformu yapacak. Ben Şampiyonlar Ligi'nde ne yapabilirim? Bakın
2: Galatasaray'ı verin.
0: Kiralık gelen Osimhen'le satın alınan Osimhen arasında çok büyük performans farkı var. Galatasaray taraftarı bunu görüyor. Seviyor ediyor ama ben sana söyleyeyim, önümüzdeki sezonda Osimhen eğer kalırsa, böyle bir iki tane böyle hareket yaparsa, kart mart bilmem ne falan, ona da müsamaha göstermezler. Tabii. Yani sakatlık makatlık, ona da müsamaha göstermez Galatasaray. Galatasaray taraftarı burada Fatih Terim'e göstermedi ya. Galatasaray taraftarı hiç affetmiyor.
2: Aynen öyle.
3: Ben bir şey söyleyebilir miyim?
2: Lütfen Abdülkerim abiciğim.
3: Biraz futbola dair bir şey söyleyeyim. Şimdi ne hikmetse Galatasaray maç kaybedince ya maçı önemsememiş oluyor, ya motive olamamış oluyor. Anladın mı? Yoksa normalde Galatasaray yenermiş gibi anlatıyorsunuz. Yani dünkü maç öyle miydi yani? Öyle çok önemsemedi, onun için yenildi. Nasıl
1: hayır.
3: Önemsemedi? Şampiyon değil olmak üzere gitmiş.
2: Maçın başında öyle bir şey var mıydı ya? Yunus attığı golden sonra görmedin
3: biraz
2: mi?
3: Biraz gerçeklere dönelim de insanların biraz yüzüne gerçeği vuralım. Eğer öyleyse, bu denilen gibi ise, bütün sorun bu, nasılsa biz şampiyon olduk canım deyip 13-4-7 ise demek ki Samsunspor falan takım falan değilmiş. Oysa bu Samsunspor dün resmen futbol dersi verdi. Resmen futbol dersi verdi.
2: Ki sizi Osimhen şu an destekliyor.
3: Ezdi. Bir, iki. Hadi diyelim Galatasaray motivasyonu yoktu Galatasaray'ın. Peki bu Galatasaray'ın ilk İstanbul'da 3-2 kazandığı Samsun maçını hatırlıyor musunuz?
1: Yani,
3: 3-2 Galatasaray'ın kazandığı maçı hatırlıyor musunuz?
0: Çok zor.
3: Nasıl maç oldu?
0: Çok zor.
3: Hatta kazandı. Son dakika bütün Türkiye o çocuk sol bek Kazımcan Karataş'ın böyle eline çarpan penaltıyı 96'da Yüksel Yıldırım buraya bağlandı, isyan etti. Penaltımı vermediler diye. Yani 3-3 bitecekti. Gene bir motivasyonsuzdu Galatasaray. Aynı Galatasaray Trabzon'da Trabzon'a hem maçı kaybetti hem oyunu kaybetti. Yine mi motivasyonsuzdu? O Trabzon'u İstanbul'da da yenemedi. 0-0 ve maç çata çat geçti. Hiçbir üstünlük yok. Gene mi motivasyonsuzdu? Konya'ya 2-0 yenilirken motivasyonsuz muydu? Kocaeli'de 2-0 yenilirken motivasyonu mu yoktu? Aynı Kocaeli'yle daha geçen 15 gün önce Ali Sami'nde 1-1 kaldı.
2: Evet.
3: Yine mi motivasyonsuzdu? Yok. Yok kardeşim böyle bir şey. Gerçekler var. Bu ligin iyi takımları dirençle oynadın mı Galatasaray'ı da yeniyorlar. Fener'i de yenerler. Beşiktaş'ı da yenerler.
1: Zorlarlar.
3: Ha, yeniyorlar da zaten. Burada en az hatayı Galatasaray yaptı. Fenerbahçe kazandığı maçları anormal şekilde 90+9'larda 10 kişilik takım. Yani öyle anlatıldığı gibi Galatasaray motive olursa herkesi yener. Motivasyon kardeşim. Deli gibi motivasyon oldu.
0: Hayır.
3: Trabzon'u yenemedi iki maçta da. Deli gibi motiveydi. Konya'yı yenemedi.
0: Şimdi motivasyon derken bu motivasyonun teknik direktörle alakası.
2: Neymiş ya? Oradaki görüntüyü alalım artık.
0: Bu takım Liverpool'u yendi. Bu takım Juventus'ları bilmem neleri yendi.
1: Eledi.
2: Hadi komaditle İstanbul'da.
0: Bu takım çok önemli takımlarla oynadı. Niye? O maçlarda berabere. Farklı bir ambiyans.
1: Liverpool iki kere yendi.
0: Bir dakika. Disiplinli oynadı.
3: Tamam 10 tane yiyordun.
0: Hayır. Şimdi dün akşam bunun teknik direktörle bakın bu işin motivasyonunun sahada. O zaman Galatasaray takımı niye lider abi?
1: Tabii abi.
0: O zaman Galatasaray takımı niye lider yani? Yani niye lider?
3: Hayır.
0: Bakın dünyanın, ya. Dünyanın en iyi
3: takımları. En az hatayı yapan olduğu için lider. Yoksa yenilmez diye bir şey yok
0: ya. Dünyanın en iyi takımlarda yeri geliyor. En alt takımları yeniliyor. Barcelona da geliyor. Dün akşam o günlerden birisi. Işte. Bakın Samsun takımı. Samsun spor takımı dün akşam tebrik ettik. Deyim yerindeyse. Liverpool'ların, Juventus'ların bilmem nelerin yapamadığını yaptı. Müthiş. Müthiş yaptı ama dün akşam Galatasaray'ın oyununa baktığın zaman bir Liverpool maçındaki, bir Juventus maçındaki gibi adresi bir motivasyon değiştiren. Bilmem ne var mıydı yoktu. Şimdi ne yaptılar? Osimhen'e biraz sıkı markaj yaptığın zaman dönemedi bile.
1: Dönemedi yani.
0: O çocuk, beyaz çocuk ne? Van Brokum neydi? Van stoperi.
3: Van Drongelen.
0: Van Drongelen neyse o çocuk. Allah nazar nasıl
1: farkı.
0: Nefes aldırmadı. Fena. O dörtlü ön taraftaki çocuklar nefes aldırmadı.
2: Koulibaly, Endiaye,
0: Abdülkerim olsun.
1: Şerif Endiaye.
0: Davinson Sanchez olsun falan yani soldansa. Yani
2: Davinson Sanchez bitti ya dün.
0: Söyle bu işin Bu Mor'un
2: nefes alamadı.
0: Şimdi ne yaptılar? Yakın oynamadılar. Adam markajı yapmadılar. Bakın adam markajı yok. Sağ markajı yok. Alan daraltmadılar. Açıldılar oynadılar. Sen böyle oynarsan tabii biraz yeniriz. İyi takım zaten güçlü takım. İyi takım zaten seni yener. Yani sen şimdi ligde belli. Rahmetli şey var.

0: Çürtme gibi. Kapat orta sahayı, kapat. Yani Galatasaray dün çok rahat çıktı. Biz zaten kazanıyoruz. Zaten bizim kredimiz de var. Kazanırız. Ha, bunun kenardan teknik direktör bunlar hadi şöyle oynayın, böyle oynayın falan, yani teknik direktör değil. Bu tip maçları şunu söyleyeyim. Futbolcu zaten kendi motive olur.
1: Mailinde
0: futbolcu,
1: yapar.
0: Futbolcuya bunu anlatmaya gerek yok. Futbolcu bunu idrak eder. Dün akşam Galatasaray futbol takımının... Bakın Galatasaray futbol takımının dün gücü yetmedi.
2: Aynen.
0: Galatasaray futbol takımının dirençli bir Samsun Spor vardı. Bravo. Onun için Samsun Spor Başkanı tebrik ettim. Evet. Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
1: Aynen.
0: Adama yok Galatasaraylı. Yok Galatasaray
1: sempatizanı.
0: Abicim bakın biz futbol adamı olduğumuz için bunları hep biliriz.
3: Tartışacağız.
0: Her zaman bir futbol adamı, her zaman bir futbol adamı kalkıp da futbolcusuna ben Galatasaraylıyım, ben Galatasaray'ı çok seviyorum, futbolcularına veya teknik diyemez, direktöre diyemez. Aman şöyle, aman böyle falan olmaz. Bu geyiktir. Dün akşam bunun hepsini yerle bir etti sevgili Yüksel Yıldırım. Yani söylemek istedim, Galatasaray'ın kredisi olduğu için evet, rahat motive çıkmadı maça. Abi ben bakıyorum, ben böyle defans görmedim ya.
1: Bravo.
0: Ne adam markajı var bir şey. Ama bunun yanı sıra karşında çok iyi futbolcular olduğu için anladın mı? Gidiyor sana.
1: Bravo.
0: Nefes aldırmadı.
1: Bravo.
0: Barış Alper vurup gidemedi. Nolang girdi gidemedi. Hiçbirisi. Sané oyundan çıktı. Orta sahayı Torreira ile Lemina'yı sindirdiler.
1: Daha fizikli bir takım.
0: Abi daha fizikli bir takım vardı. Yani dirençli bir takım vardı. Karşında güçlü bir takım vardı.
3: Evet.
0: Onun için yani Galatasaray takımı peki iyi çok güzel anlatıyorsun Apo. Evet. Değil mi? Bu Galatasaray nasıl lider oldu?
1: Tabii.
3: Nasıl maç anlatıyorum sana?
2: Reklamdan sonra. Ankara bastırıyor.
3: En az hatayı yapan takım Galatasaray oldu. Galatasaray
0: hani futbol mu zaten?
3: Önde girdi.
0: Ama futbol mu?
3: Tamam işte.
0: Ha, en az hata yapan şampiyon oldu
3: tamam
0: zaten. Ama bu da
3: ben niye şampiyon oldu demiyorum. Hayır, ama Galatasaray'ın her puan kaybını
0: oyuncu
3: Galatasaray üzerinden yapıyor.
1: Reklamdan sonra
0: duramıyorsunuz işte. Ben dün mesela şunu söyledim.
3: Ne diyorsun? Hem motive olmadı diyorsun.
0: Ben dün şunu söyledim. Galatasaray, yani Galatasaray kötü oynadı demeyin dedim. Samsun Spor çakıyor oynadığı için Galatasaray'a şans vermedi. Ama bunun yanı sıra
3: evet,
0: bunun yanı sıra Galatasaray takımı adam markajı yapmadı. Hiçbir savunma yapmadı.
1: Hiç
0: rakibi küçümsedi.
1: Muadil Manci de attı. Muadil Manci. Ben çok beğeniyorum adamı.
2: Sinan abi reklama gidelim. Reklamdan sonra çok acil.
0: Herkes gidemeyiz.
3: Bir dakika.
1: Herkes o idmanı merak ediyor.
2: Benim can arkadaşımın kızı evlendi. İrem kızımız elimizde büyüdü. İrem Kara ile Ahmet Yardan'ın evliliklerini kutluyorum, özür dilerim.
4: Estağfurullah. Reklama gidelim. Allah yıllara vesile etsin.
3: Hepsi normal kayıplar. Hiç Fenerbahçe gibi anormal kayıp yapmıyor.
2: Reklam. Reklam.
5: Ekspertizle güvenin kalesi Otokale Oto Ekspertizle devam edecek.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
7: Renkler başka, armalar, formalar başka. Formasını gururla terletenler bambaşka. Ama tek bir şey var ki hepsinde aynı. Bitmek tükenmek bilmeyen futbol aşkı. Milyonların kalbinde futbol, futbolun kalbinde Trendyol.
8: Daha hızlı olacağız. Üç kişi geride kaldı, daha çabuk oynayacağız. Şampiyon olacağız.
9: Hocam taktik çok iyi de duvarlar ne olacak?
10: Aa, Bianca Weiss var. Taktik vaktik yok hocam. Bam bam bam. Vurup geçeceğiz.
8: Bam bam bam. Değil. Vaç vaç vaç.
11: Aa, unutuyordum az da. Aracı sisteme girelim. Şimdi bekleyelim bakalım. Gelsin teklifler. Yok mu artıran? Hadi. Budur işte. Hayırlı olsun kardeşim.
12: Jetihale.com yaz, aracı sisteme gir. İhaleyle gelen teklifleri gör. En iyi teklife aracını sat. Şeffaf, güvenilir ve jet hızında.
11: Çok hızlısınız, teşekkürler. Ama bir jet hızı değil.
12: Jet ihale, kaçmaz fiyat, jet hızında sat.
10: Boyada çıta yükseliyor.
13: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
15: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
16: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handikredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret

0: Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
1: Mahsur Yavaş'ın kendisiyle ilgili bildiği ama bizim bilmediğimiz bir durumu var. Ve bu bir yolsuzluk dosyası.
2: AK Parti'nin İzmirli'nin gönlünü nasıl fethedeceğine ilişkin bir açıklaması olmuş.
1: Cemil Bey, zannedersiniz ki belediye başkanı değil. Altyapıyı sen yapmayacaksan, arıtmayı yapmayacaksan, orada vatandaşa yol yapmayacaksan belediye başkanlığı makamında niye oturuyorsun?
2: Sayın Özgür'e de biliyorsunuz bir açıklaması oldu. Bu tehdit dilini aslında sıkça da kullandığı gerçekten gözler önüne seriliyor.
1: Bunlar ne yapar biliyor musun? Polis eliyle, jandarma eliyle, kalkıp yargı eliyle bu ülkenin iş adamlarına çökmeye kalkar. CHP böyle bir zihniyettir.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
5: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
6: Daha hızlı olacağız. 3 kişi geride kaldı. Daha çabuk oynayacağız. Şampiyon olacağız.
7: Hocam taktik çok iyi de duvarlar ne olacak?
8: Aa, Bianca Weiss var. Taktik vaktik yok hocam. Bam bam bam. Vurup geçeceğiz.
6: Bam bam bam. Değil. Weiss Weiss Weiss.
9: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
10: Boyada çıta yükseliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
11: Renkler başka, armalar, formalar başka. Formasını gururla terletenler bambaşka. Ama tek bir şey var ki hepsinde aynı. Bitmek tükenmek bilmeyen futbol aşkı. Milyonların kalbinde futbol, futbolun kalbinde Trendyol.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Daha hızlı olacağım. Üç kişi geride kaldı. Daha çabuk oynayacağım. Şampiyon olacağım.
2: Hocam taktik çok iyi de duvarlar ne olacak?
3: Aa, Bianca Weiss var. Taktik vaktik yok hocam. Bam bam bam. Vurup geçeceğiz.
1: Bam bam bam. Bir, Weiss Weiss Weiss.
4: Araç filonuz için aradığınız AdBlue çözümü. Türkiye'de ilk ve tek BlueMatic AdBlue taşıt tanıma sistemi. JetBlue'dan.
5: Boyada çıta yükseliyor.
0: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Damla önce çok eğlenceli.
7: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Daha hızlı olacağız. 3 kişi geride kaldı. Daha çabuk oynayacağız. Şampiyon olacağız.
2: Hocam taktik çok iyi de duvarlar ne olacak?
3: Aa, Bianca Weiss var. Taktik vaktik yok hocam. Bam bam bam. Vurup geçeceğiz.
1: Bam bam bam. Değil. Weiss Weiss Weiss.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Boyada çıta yükseliyor.
3: Renkler başka, armalar, formalar başka. Formasını gururla terletenler bambaşka. Ama tek bir şey var ki hepsinde aynı. Bitmek tükenmek bilmeyen futbol aşkı. Milyonların kalbinde futbol, futbolun kalbinde Trendyol.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
5: Ekspertizde güvenin kalesi Otokale Oto Ekspertizle devam ediyor.
6: Tekrar beraberiz Beyaz Futbol'da sevgili seyirciler. Şimdi tabii biraz önce ekrana getirmiştik. Küme düşme hattındaki takımlar ekrana gelmişti. Ama Sayın Ertan Torunoğulları'nın bir açıklamasını getireceğim. Dün yapmış olduğu açıklama vardı. Sayın Ertan Torunoğulları'nın açıklaması. Bir izleyelim isterseniz, sonrasında bir stüdyoya dönelim.
7: Biliyorsunuz biz seçildiğimiz günden beri başkanımızın tarzı böyle çok konuşan ve çok şikayetçi olan bir yönetim değiliz. Az konuşan, öz konuşan, işimize bakan bir yönetimiz. Bu hafta içerisinde biliyorsunuz hocamızla yollarımızı ayırdık. Hiçbir ayrılık nedensiz değildir. Hiçbir ayrılık da tek taraflı değildir arkadaşlar. Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz. Bugün gördüğünüz ligin en formda takımlarından birini. Takımımız çok iyi, çok eksiğimiz olmasına rağmen çok iyi bir futbol oynadılar. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Son kalan iki maçımızı da iyi oynayıp sezonu kapatacağız. Buraya gelip takımına güvenip destekleyen bütün taraftarlarımıza da başkanımız ve yönetimimiz adına teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz.
8: Ertan Bey, benim bir sorum var.
9: Yolları daha erken ayırmadığınız için pişmanlık duyuyor musunuz? Bugünkü futboldan çünkü memnunum.
7: Şimdi bununla ilgili ileride tabii ki açıklamalarımız olacaktır ama tekrar ediyorum. Yani hocamız gitmiş, ayrıldık. Kendisine başarılar diliyoruz. Biz bundan sonra kalan iki maçımıza bakıyoruz arkadaşlar. Sezonu güzel bir şekilde kapatıp vedalaşacağız.
8: Ertan Bey, Tedesco'nun buradan gelişi, Samandıra'dan uğurlanışı, Almanya'da karşılanışı, çok taraftar geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu, ne düşündünüz? Yani kim hata yaptı? Fenerbahçe yönetimi mi, Tedesco mu? Nedir, ne anladınız bu karşılamalardan?
7: Hata demeyelim de demin dediğim gibi hiçbir ayrılık tek taraflı değildir. Taraftarlarımız da, hani karşılamaya giden, uğurlayan taraftarlarımız da Fenerbahçe'nin gerçek taraftarları, ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar.
10: Ertan Bey, Süper Kupa'dan sonra Fenerbahçe'de performans olarak da, oyun olarak da, sonuç olarak da bir düşüş gözlemlendi ve bunlar da sonuçlara yansıdı. Ben de takımı yakından takip eden bir muhabir olarak teknik direktörle alakalı

0: bazı sorunlar olduğunu duydum. Elbette siz teknik direktörün arkasında olabildiği kadar metanetli konuşmaya çalışıyorsunuz ama Tedesco'da bir performans düşüklüğü var mıydı yok muydu? Biz bunu merak ediyoruz.
1: Şimdi gideni suçlamak bizim tarzımız değil ama hiçbiriniz şunu konuşmuyoruz. Yani buradaki bütün muhabir arkadaşlara, Fenerbahçe'yi takip edenlere de söylüyorum. Özellikle televizyonda yorum yapan arkadaşlara söylüyorum. Fenerbahçe'nin o dönemde yani puan kaybettiği dönemlerde 7 tane as oyuncusu sakattı. Bunu hiç kimse gündeme getirmiyor. Rakibimizin bir oyuncusu sakat olduğu zaman neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Ama Fenerbahçe 7 oyuncusu sakat olmasına rağmen kimse bunun üzerinden gitmiyor da başka nedenler arıyor. Artık giden gitmiş, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bundan sonrasında bakacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun.
2: Evet, Tedesco'nun gidişi çok, yani ben şunu açık açık söyleyeceğim, hiç tali yollara girmeyeceğim. İsmail Kartal 99 puan topladı. Hocam ben Tedesco'nun neden havalimanına kadar götürüldüğünü, neden Stuttgart havalimanında taraftarlar tarafından karşılandığını anlamadım.
3: Sebebi ne biliyor musun Erdoğan?
2: Biri varsa ne olur anlatsın
3: bana. Biliyorum. Bak bir şey diyeceğim. Bütün oyuncular çok seviyormuş adam. Şimdi bak ben hani haddim değil. Hariciden gazel okumayayım.
0: Abi ne yapayım ben seveni?
3: Ama tamam seni anlıyorum. Ama şu önemli. Tedesco ilk defa.
0: Abi Fenerbahçe taraftarı 30 milyonu alıyor. Kan ağlıyor. Şampiyon olamamışsın.
3: Niye böyle gönderiyor?
0: Ne alakası var abicim? Niye böyle efendi seviyorum? Adamdı. Kenarda kibar adam. Ben ne yapayım abi efendi kibar abi? Bana antrenör lazım. Beni şampiyon yapacak hoca lazım.
3: Doğru söylüyorsun.
0: Bana doğrusu takım vuracak hoca lazım. Ne yapayım? Kaybettim puanları.
3: Bu sevgiyi nasıl yorumluyorsun?
0: Ya seni kaybettim. Bu kaybetti puanları. Hangi antrenörü kaybeder?
3: Doğru.
0: Böyle puan mı kaybedilir?
3: Sinan abi her dediğin haklısın. Neden sevgi var?
0: Abi efendi kenarda sakin duruyordu. Efendi duruyordu. Bilmem ne
4: duruyordu. Allah aşkına bunu yiyor musunuz siz? Arkadaşlar bunun adı PR çalışması.
0: PR'da Devin Özen
4: maçı. Bununla ilgili acenteler var. Dersin ki alo Necati.
3: Hocam bunlar kastik mi?
4: Bir dakika müsaade. Bugün 12.55 uçağıyla Tedesco Stuttgart'a uçuyor. Samandıra'ya 300. Havaalanında 500, Stuttgart'ta da 500 adamı topla, bedelin bu kadar. Ya beyler itiraf ediyorum, yarışma programı sunduğum için biliyorum. Yarışma programında toplanan 100-150 kişi, hepsi, hemen hemen hepsi, paralı elemandır. Ne demek biliyor musunuz? Otobüs bunları toplar, ajantası vardır, günlük yövmiyelerini
3: verir,
4: tokslarını verir, ne o şey, kumanyalarını verir, umumiyetle emekli de öğrencidir. Spikerin arkasına yani yarışma programını sunan kişinin arkasına sarı saçlı, umumiyetle kırmızı ve açık mavi elbiseli genç kızlar koyarlar görüntü olsun diye. Bu da parası mukabili tuptan toplanmış bildirilmiş kıtalardır. Bunu aynısını şey yaptı. Neydi o yakışıklı çocuk? Can. Şey İtalya'da.
0: Şimdi Tedesco'ya bu insanlara
2: Can Yaman.
0: Şimdi Tedesco'nun bu insanlara hayran olması için veya
3: bunları çok sevmesi bir için. Organik değil o zaman.
0: Hayır bak. Sevmesi için Tedesco'nun bu gençlerin, o kızlarımız var orada, genç kızlar. Sevmesi için bana bir sebep söyle.
3: Ben de ona şaşırdım.
0: Yani
3: vallahi
0: müthiş mi oynadı? Kıl payımı şampiyonluğu kaçırdı. Hani ne oldu mesela da?
3: Bu, o zaman hocam PR tezine sen de
2: dur Abdülkerim abiye bir gidelim.
0: Yok ben parayla oraya taraftarlar geldi mi? Çok merak
4: tabii
0: ediyorum.
4: Geliyor.
0: Sadece çok efendi bir adam, kibar bir adam buraya geldi. Çalıştı. Hepimiz efendiliğinin hemfikiriz. Evet. Kibarlığının hemfikiriz. Budur. Başka bir şey yok bana
5: şimdi
0: göre.
5: Şimdi ben söyleyeyim.
3: Abu abi sen söyle.
2: Abdülkerim
3: bunlar,
2: abiye bir...
3: Abu abi şimdi, bak Çakar ilgi teori ortaya attı. Bütün bunlar sen, parayla
5: Rasim'cim, Rasim'cim ben Çakar'ın ne dediklerini dinledim mi abi?
3: Evet dinliyorum.
5: Sen üstünden geçme.
3: Merak ettim.
5: Yani merak etme. Merak edilecek bir şey yok. Çakar'ın söyledikleri televizyon programlarında yapılan iş olduğunu herkes bilir.
3: Doğru. Burada bu
5: değişik bir şey söylemedi. Ama bu bir televizyon programı değil.
3: Heh.
5: Bu bir gerçek hayat.
3: Organik mi?
5: Bir dakika. Tabii ki organik. Tabii ki organik.
3: Onu merak ediyorum.
5: Öyle öbür türlüsü saçma sapan şey.
3: Tamam.
5: Şimdi sebeplerini söyleyeyim ben sana.
3: Sebepleri.
5: Şimdi bir. Önce Sinan'ın dediği bir sebep bir kere var. Genç nesil, özellikle genç nesil taraftarlar böyle sağ içine kafa yoran, teknik, taktik, analiz işleriyle uğraşan, işte Farioli vardır mesela Porto'ya gitti bizim abi buradaki şeyin
3: çocuğu. Beyefendi model.
5: Falan, evet, bu gibi bunlar böyle rakamlarla bilimsel falan severler. Sessiz, sakin, bir de Fenerbahçe taraftarı öfkesini ara transferden sonra tamamen Saadettin Saran yönetimine döndü. Neden böyle yaptınız diye. Sezon başından beri de suçlu olan Ali Koç yönetimiydi değişene kadar.
3: Doğru.
5: Tedesco orada da var.
3: Tedesco anladın mı? Onlar getirdi.
5: Şimdi suçluları belli etmiş kafasında oraya gidenler. Önce sezona başlayan Ali Koç yönetimi.
3: Doğru.
5: Çok kötü. Onun yüzünden oldu.

0: Zaten biz bunu değiştirdik.
1: Sonra
0: Saadettin Saran'ı getirdik. Saadettin Saran da bizi, daha doğrusu Tedesco hocamızı, canımızı, ciğerimizi santraforsuz bıraktı. 3 santraforunu gönderdi adamın. Eline Sıdıkı Şerif'i getirdiler. Tamam mı? Suçlu bulundu. Dolayısıyla hocanın bir suçu yok. Şimdi bu inanışta olan insanlar. Sonra baktılar, onları tatmin eden performanslar oldu. İşte Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenmek, tabii, Süper Kupa'yı almak. Derbilerde de son derbiye kadar, Fenerbahçe derbilerde diğerlerinden üstü.
2: Fener taraftan kalbini kazandı mı?
0: Bir kısmının kazandı.
2: Mourinho gibi değil.
0: Sebebini anlatıyorum. Yani oraya öyle ben para verdim, 500 kişi gitsin.
2: Parayla gelen 500 kişi.
0: Bu öyle bir şey değil. Öyle bir durum
2: doğal,
0: değil.
2: Doğal.
0: Evet, hakikaten sevenler. Yahu kardeşim, siz, ben sana bir şey söyleyeyim.
2: Doğal bir organik.
0: Ya siz bu ülkede hala Fenerbahçeliler adına konuşuyorum. Hala Ersuncular var ya. Hani Ersun Hoca için ölüyor adam.
2: Hala.
0: Bak evet, 10 yıl geçecek, İsmail Kartal'ı hala konuşacaklar.
2: Kartalcılar.
0: Böyle bir insanı sevdiği an vallahi havaalanında da gider, oraya da gider, buraya da gider, karşılarlar. Şimdi
3: koca Mourinho'ya bir kişi uğramadı ya.
0: Abi,
3: koca Mourinho ya.
0: Abi tamam,
1: sevgisinin gidiş şeklini versene.
3: Bir kişi gelmedi.
0: Abi, burada, ama sevimli.
2: Ay bu enteresan bir
0: abi,
2: şey.
0: Mourinho'yu, abicim Mourinho'yu sevimli.
2: Mourinho bir kişi göndermedi.
0: Mourinho'yu sevimli bulmadılar bir. He. İki, son döneminde de gitti. Yönetimin ve yöneticinin hakkında kötü açıklamalar yaptı Portekiz'de.
1: Öyle olmaz ki bu.
0: Zaten orada ipi falan çekildi. Herkesle kavga etti. Sevimsiz bir tip haline aldı. Onun için kimse peşinden gitmedi. Şimdi bu adamı sevimli buldular. Başarılı bulmazlar.
2: Futbolcular niye hep veda mesajı
0: yazdı? Abi bak, futbolcular sevmesi de yalan. Futbolcular hocayı çok seviyor. Yalan
2: öyle
0: bu.
2: Öyle diyor,
0: yalan
2: Fenerbahçe medyası.
3: Oynamayan sevsin.
0: Kardeşim, eğer seven adam o rezalet puan kayıplarını yaşatır mı hocası için? Değil mi? Dün mesela Tedesco yok.
2: Doğru.
0: Oyuncular
2: doğru.
0: Çok daha gayretliydi.
2: Doğru,
0: çok daha arzuluydu.
2: Katılıyorum sana.
0: Sanki hoca gitmiş de oh rahatlamışlar gibiydi dün. Ligin en güçlü takımlarından biri Başakşehir'e dün top göstermediler. E neredeydiniz abi Tedesco varken 3 hafta 4 hafta?
2: O zaman Tedesco hoş bir intiba bırakarak mı gitti?
0: Aynen öyle.
2: Senin için de öyle mi?
0: Benim için değil. Ben kötü de demiyorum. Ben Tedesco büyük maç kayıpları haricinde işini güzel yapıyordu. Ha bir santrafor alınsaydı. İşte bu Charlotte olabilirdi ya da o
2: yönetimi suçu.
0: Tabii ki baş suçlu yönetimdir. Bir Lukman alınsa da Tedesco bu sonuçları alsaydı o zaman hain de derdik bir şey. Abi, yani ben ortada bir yerdeyim. Adama
3: bak şimdi
0: rezalet diyemiyorum. Bu kadar sevgiyle fazla buluyorum.
3: Şimdi aynen. Tedesco.
0: Yani ifratla tefrit
3: bakın,
0: arasında.
3: Şimdi takımın.
0: Yani illa değil mi? İfratla bakın, tefrit
3: beyler,
0: arasında
3: takımın kardeşi. Beyler takımın teknik direktörü patrondur.
2: Tabii.
3: Patrondur. Onun istemediği oyuncu alınmaz ve oynatılmaz.
2: Sıdıkı Tedesco mu istedi?
3: Sıdıkı Şerif'i ısrarla oynattı kendisi. Şimdi ben onun için soruyorum. Mesela bu transferlerin sorumlusu ben diyorum ki Tedesco diyorum. Neden Tedesco? O zaman niye kabul ettin? Hayır ben bunu istemiyorum kardeşim diyebilirsin.
1: Bu kadar basit.
3: Antrenörsün. Bak Rasim.
2: Evet hocam.
3: Antrenörsün. Teknik direktör ne derse olur arkadaş.
1: Bu kadar.
3: Evet. Biz bunları ben 15 tane teknik direktörde çalıştım. Yöneticiliğinde de.
2: Yaptı.
3: Evet. Antrenörün istemediği hiçbir oyuncuyu alamazsın arkadaş. Aldın. Mourinho'yu Talisca'yı bir sene sonra aldırabildik.
2: Tabii.
3: İstemedik havadan.
2: Onu acı zorla aldı.
3: Smalski daha iyi futbolcu dedi. Evet.
2: Acı zorla
3: yani,
2: aldı.
3: Yani söylemek istediğim. O zaman kardeşim sen niye vurmadın masaya? Hayır, bunlarla gitmeyiz. Bugün burada imza veriyorsun. Çünkü oradakilere bakıyorsun. Müsamaha gösteren efendi terbiyeli bir grup. Hadi bakalım bir fanatik futbolcu taraftar toplumuna gelsin de göreyim bakalım hadi
2: doğru,
3: göreyim.
2: Doğru.
3: Sanki takımı ya bugün Okan Buran neler söylüyorlar? 3 tane arka arkaya şampiyon yapmış arkadaş yapmayın.
2: 4.'de yapacak.
3: Buna bakıyorsun. Takımı bir kere şampiyon yapmamış.
2: Tabii.
3: Hiçbir başarısı yok. Sadece kenarda çok efendi. Maalesef bizim işte insanımız böyle. Çok efendi, çok kibar davrandı, şahane davrandı. Baba verdiğin puanlara bak ya. Mahalle takımını kaybetmeyeceği şekilde puanlar kaybettin. Koca Fenerbahçe takımı ya. Böyle bir mantık olabilir mi? Ondan sonra sen şimdi alkışlıyorsun.
2: Mourinho'yu bir kişi göndermedin.
3: Almanya'da ayrı bir grup. Ben bakın. Ben hocanın PR'ına burada evet bütün bu yarışmalarda, eğlencelerde hep vardır. Aynen tabela kalkar alkışlayalım diye falan filan. Bunu öyle bir şey görmüyorum burada. Bunu öyle bir şey görmüyorum. Bunu yakıştırmam da.
0: Para mı alır Allah aşkına ya.
3: Bunu yakıştırmam. Bunu öyle bir şey görmüyorum ama benim bu tuhafıma gitti. Yani Tedesco'yu
2: organik gelmedi sana.
3: Için,
2: doğal gelmedi.
3: Tedesco'yu sevmesi için insanların bana Fenerbahçe taraftarı
2: bir sebep.
3: Bir iyi insan. İyi. Yani Haran abi insansın. Ama gitsin cami.

0: yaptırsın. Bana ne insan sen?
1: Sinancım.
0: Abicim
1: sen. Allah aşkına. Hocam iyi güzel bilinme.
2: Para alıyor.
1: Beyler yemeyin. Bunların hepsi PR çalışması. Çok tehlikeli bir adam. Emin Özek ondan da tehlikeli. Milletin işi neyse işte.
2: Ya
1: İstanbul Havaalanı'nda 300-500 şu Stuttgart'ta bu organizasyon bedeli mukabili yapılmış. PR çalışması tıpkı manken bizim Can Yam. Ya bir sus be evladım. Can Yaman İtalya'ya iniyor. Bütün kadınlar
0: hocam canım öyle.
3: Ya onların hepsi bak burada da saçmaladın.
0: Onlar öyle hocam.
3: Ben İtalya'da hocam, çok hakimim. Can için ölüyor İtalyanlar.
0: Hocam
3: Can
1: Yaman. Ertan Torunoğlu.
3: Yuu hocam yuu.
1: Ya Yaman, bir dakika.
3: Can Yaman için ölüyor İtalyan kızları. Ölüyorlar.
0: Abi bunda bir iş var.
2: Hocam dinleyelim.
0: Bak bunlarda bir iş var.
3: Ya burada bir iş var.
0: Sen abi diyorum. Para demiyorum. Para demiyorum. Burada bir iş var abi.
1: Ne var sence?
0: Hocam bunlar niye gelsin bunlar?
3: Kabul etmeyelim.
1: Ertan Torunoğlu.
2: Açık konuşuyorum.
1: Sinan. Ben o beyefendiyi hiç tanımam ama mert dürüst bir insan izlenimi aldım. Ertan Torunoğlu'ndan. Bir şeyler söylüyor. Bir şeyler söylüyor. Diyor ki tek taraflı olmaz. Açıklama bu yapacağız.
0: Hafta, bu hafta
1: her şeyi yediniz. İnsanlardan hafta, Fenerbahçe camiasından birçok şeyi gizlediniz.
0: Hiç. Yok. Hayır Tedesco lehine tezahürat falan yapacağım. Tamam biliyorum. Tedesco lehine tezahürat yaptın mı bu hafta taraftar? Normal taraftar.
1: Ben stat'taki taraftar.
0: Ha, yok
1: Tedesco'yu iz bırakacak filan bir adam değil. Övdü.
0: Pardon özür dilerim kestim.
1: Estağfurullah.
0: Devam.
1: Estağfurullah. Evet, hocam. Ederson'la Tedesco maçtan sonra kavga ettiler. Bunu Sağır Sultan biliyor.
4: Nasıl hocam
1: bir
4: ya?
1: Bir dakika müsaade et.
4: Hocam Fenerbahçe...
1: Kavgalarca ya bir dakika size bazı emareler vereyim.
4: Ama Fenerbahçe bir... yalanladı.
1: Fenerbahçe yalanladı mı? Ha bugünkü tweet'i söylüyor.
4: Evet.
1: Koy onlara bakalım.
4: Ekrana getirsenize evet, bir arkadaşlar. Duymuyor musunuz Reşit?
1: Güzel.
3: Yalanladı.
4: Bir, Ahmet Çakar'ın tweet'ini getirin. Ahmet Çakar'ın X'teki paylaşımını verin önce bir. Şu müziği bir kısın önce rica ediyorum. Hayır önce Ahmet Çakar'ın X'teki hesap X'teki paylaşımını diyorum
3: ama
4: arkadaşlar.
3: Ahmet Çakar buna cevap yazdı.
4: Ahmet Çakar'ın Ederson'la ilgili paylaşımını diyorum. Onu demedin
3: Ederson
4: mi?
3: Ederson demiyor ya. Ahmet Çakar bu açıklamaya cevap yazdı.
1: Hayır kardeşim ya. Ben cumartesi akşamı.
0: Hocam yarın akşam bunu geniş işleyelim.
1: Sky Spor'da konuştum.
4: Evet. Tamam, onu diyorum ben.
1: Bir tekrar söylüyorum. Ederson'la hoca kavga ettiler.
4: Tamam.
1: İlle de birbirine bıçak çektiler kafa gözler. Kavga ettikten sonra Tedesco 10 dakika sonra basın toplantısında dedi ki Ederson haftaya bizimle olamayacak dedi. Soyunma odası MR mı var? MR mı var?
3: Sakat.
1: Hemen orada evet, röntgen mi çekildi de karar? Sakat. Sonra Tottenham'a Tottenham Nottingham Forest maçına gitmedi. Kalede Tarık oynadı. Döndü. O günden beri Tedesco ile Ederson'un arası sıfırdır. İrfan Can niye gitti? Bazıca tekrar söylüyorum ben hocanın hastalığına da çok ciddi anlamda inanmıyorum. Ha diyorsunuz ki Fenerbahçe yönetimi Ahmet'i yalanladı. Güzel.
3: Biz demiyoruz
1: yani,
3: ya.
1: Hayır.
3: Yalanlamış
1: hayır sana
3: ya.
1: Demiyorum.
3: He yok yok biz demiyoruz.
1: Fenerbahçe diyor ki Ahmet sen yalan söylüyorsun.
3: Ha öyle demişler.
1: Peki. Lan. Yani niye sizin doğru söylediğinize inanayım da ben yalancı oluyorum? Siz hep doğruyu söyleyen insanlar mısınız? Şimdi sizin en büyük yalancı olduğunuzu başkan nezdinde ispat edeceğim. Hem de yüreğiniz yeterse mahkemeye verin beni.
2: Eyvah.
1: Ver müziği.
4: Fenerbahçe'nin açıklamasını.
1: Hayır abi ne? Benim açıklama Ahmet Çakar'ın. Diyor ki açıklamada. Ahmet Çakar'ın olayı.
4: Müsaadenle olay... verebilir miyim mi? Fenerbahçe'nin
1: tabii
4: açıklamasını.
1: Tabii ki
4: ver. Müsaade eder. Ayıp olur mu hocam?
1: Yine mi nasıl?
4: Tamam. Fenerbahçe'nin açıklamasını bir verelim.
3: Ya, ayıp bir şey yok ki.
1: Ne diyor?
4: Kamuoyuna bilgilendirme. Sky Spor YouTube kanalında Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların tamamı asılsız ve hayal ürünüdür.
1: Tamam. Güzel.
4: Söz konusu ifadelerde yer alan teknik heyetimizde futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaların tamamı gerçek dışıdır.
3: Tamam.
4: Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemli rica eder. Söz konusu açıklamalara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü.
1: Tamam.
4: Ahmet Hoca'nın açıklaması cevabı.
1: Fenerbahçe Spor Kulübü'ne göre ey Fenerbahçeli Ahmet Çakar'ın bilgileri yanlıştır diyor. Yalandır, hayal ürünüdür. Güzel.
2: Evet.
1: Sen söyle tövbe aşağı. Sen şey misin? Kutsal yaratık mısın? Kutsal insanlar mısın sizin dediğiniz doğru olsun? Peki ben şimdi size Fenerbahçe tarihindeki en büyük yalanı bu konudan bağımsız.
4: Senin cevabını okuyalım.
1: Benim cevabımı okuyoruz.
4: Ne güzel yalanladınız. İş bitti değil mi? Peki o zaman Sıddık-ı Şerif için Fransız kulübüne ve oyuncunun menajerine ne ödediğinizi belgelesiniz de görsek. Tedesco'yu ve Devin Özey'i niye kovduğunuzu anlatsanız da bilsek. Gülücük, gülücük, gülücük,
1: ha,
4: gülücük.
1: Şimdi yazsana yarın Fenerbahçe kulübü olarak Fener şeye Angels takımına

0: Anje.
1: Anje evet. Takımına şu kadar ödedik. Menajer Hüseyin'i Hasan'a veya Pierre'e tamam. Bu kadar milyon euro ödedik. Bakın bu Bantagöl'e kontları. Bunlar anlaşmalar. Bu da gidenler. Bankadan buradan gitti. Bu. Şudur budur. Bunları bir koyun. Devam edelim. Şimdi yalanın babası geliyor. Bak onlar beni hocam, başkalarına karıştırmasın. YouTube'da besledikleri bazı paralı askerlerle falan karıştırmasın. Bunu sadece Fenerbahçe yönetimi için değil. Alayı için söylüyorum. Hadi siz yalan söylemezsiniz değil mi? Fenerbahçe yönetimi ve Saadettin Saran. Şimdi o Mert dediğim Erdal Torunoğlu'na soruyorum bu soruyu. Yarın adamsa...
0: Ertan
1: Torunoğlu'na soruyorum. Mert bir adam, hiç tanımam. Mert bir adam olduğunu izlenimini aldım. Dürüstçe söyleyeyim. Hiç tanımam. Sokakta görsem tanımam. Şimdi bir tane daha devam et bakayım.
0: Neyi hocam?
1: Bir tane daha var orada benim şeyim.
0: Onu vermiyorum.
1: Versene
0: hocam.
1: Kardeşim.
0: Hocam bırak. Rica ediyorum.
1: Kabul yani. Etmiyorum. Tehdit mi edeyim, verecek bir şey?
0: Hocam tehdit edecek
1: hayır,
0: bir şey yok.
1: Hayır, giderim diye tehdit ya, mi edeyim diyorum.
0: Hocam bir şey söyleyeceğim. Onu geç yani evet. Ne olur. Bir
1: sen aslında kediye mi olduracaksın?
0: Hocam estağfurullah.
2: Tweetini mi?
0: Öbür paylaşım. Hocam Saadettin Bey ile ilgili diyor yani ne olur. Bir verelim açıklamayı. Bu arada Saadettin Başkan'a da söz hakkı doğuyor. Onu da söyleyelim.
1: Söz hakkı
0: bir ekrana verelim. Ahmet Hoca'nın öbür X'teki paylaşımını.
1: Zorlanıyor musunuz vermekte?
0: Yok yok. Veriyorlar hocam da. Arkadaşlar getiriyorlar ekranı hocam. Çünkü ben onu almayın demiştim.
1: Peki.
0: Evet. Saadettin Saran'ın adli tıptan gelen raporunu da yalanlamıştınız.
1: Dur. Ertan
0: hocam.
1: Ertan Torunoğlu beyefendi.
0: Hocam bunu siz okuyun. Ben okuyayım. Bunu size.
1: Niye zor mu geliyor sana?
0: Ya hocam ne
1: okuma mı yazmam mı bitti? Okusana evet, oku.
3: Coş hocam okusana.
1: Okusana kardeşim.
0: Şu özel laboratuvarda yapılan testin sonucunu da yayınlasanız ya. Ya da adli tıpın sonucunu yalanlasanız da görelim.
1: Adli tıp geldi. Saadettin Saran dedi ki. Ben bu yasaklı maddeyi kullanmadım. Türkiye'nin en önemli kurumu. Seversin sevmezsin. Türk hukuk sistemindeki bir numaralı kalibre hakem laboratuvarı diyelim. Adli tıp. Kullandın dedi. Güzel. Şimdi Ertan Torunoğlu.
0: Torunoğulları.
1: Hep başkanın yanındasınız. Saadettin Saran. İkinize de soruyorum. Özel laboratuvara gittiniz. Şişli'de biliyorum nereye gittiğinizi. Zaten her tarafta da isimleri çıktı. Laboratuvarın adını vermeyeyim. Bir test verdiniz. Aradan 6 ay geçti. Testin sonucu ne oldu? Şimdi ben bir açıklama yapayım mı size? O yasaklı maddeyi kullanmadım diyen Saadettin Saran'ın bu ifadesi gerçek dışıdır. Saadettin Saran yalan söylemektedir çünkü. Aha, adli tıpın raporu var. Benim raporum değil bu. Peki, ben madem adli tıpa yalancı diyorsanız, özel laboratuvarın sonucu nerede? 6 ay. O 6 ayda çocuk oluyor be. Prematüre çocuk doğuyor. 6 ayda laboratuvarın sonucu ne? Müsbet mi menfi mi? Niye açıklayamıyorsunuz? Siz çok dürüstsünüz ya. Siz her dediğiniz doğru ya. Hadi diyelim kavga oldu. Olmadı velev ki. Ne olacak? Sen şimdi bunu açıkla bakayım. Bak tekrar söylüyorum. Her kulüp yöneticilerine sakın bizleri, ben ve arkadaşlarımı yanağını okşadığınız, öpüp okşadığınız, beslediğiniz bazı YouTube sporcu yayıncılarıyla karıştırmayın. Şimdi soruyorum. Sayın Torunoğlu, delikanlı adamsın sen. Laboratuvarın sonucu ne oldu? Aradan geçti 5 ay. Hadi.
4: Tamam hocam, tamam yeter. Tamam,
1: hadi. Neyse yeter ya.
4: Yeter tamam. Söyledim, o zaman söyledim. Söyledim yani. Sana yarın
0: o anlamda tamam. Söylüyor Sinan yeter. Abi hocam.
1: Abi ben...
4: Yeter tamam ya.
1: Çok çekiniyor musunuz ben sertleşince?
4: Hocam niye çekineceğiz? Tamam. Aynı konu
0: size
4: bize
0: değil.
4: Ne ya?
0: Hocam hayır tekrar düşüyorsun diye söylüyorum.
4: Yeter. 10 kere tekrarladın hocam ya.
1: Ters mi?
4: Yeter yani? Diyorum.
1: Ters mi?
4: Ya tersinden değil. 10 kere tekrarladın. Yeter bıktı ya.
0: Adam
4: bıktı. Yeter ya. Yani. Tamam adam aynı. Şimdi Ertan Torunoğlu'ndan ona ne o işin?
0: Onun Ertan Bey'le bir ilgisi nasıl? Yok ki hocam.
4: Ertan Torunoğlu'nu ilgilendiren bir konu değil hocam bu.
1: Anlayamadım.
4: Ne alakası Ertan Torunoğlu?
1: Ertan Torunoğlu bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'nin İkinci adamı, Fenerbahçe yöneticisi,
4: tamam.
1: Basın sözcüsü, her zaman da Saadettin Saran yanındaydı.
4: Arkadaşım hocam.
1: Bir dakika.
0: Hocam Ertan Bey'le hiç
4: Ertan Torunoğlu ile şey bir arkadaşlığı yok. Falan yok hocam onların. Kimin? Sen yani Ertan Torunoğlu'nu niye top atıyorsun mesela?
1: Hay çok delikanlı konuştu diyor.
4: Ya olabilir.
1: Delikanlı
4: tamam,
1: da adam diyorum.
4: Hocam tamam çok uzattık diyorum. Keydi tamam o, söyledin.
3: Saadettin şeyi diyor, raporu
4: senin,
3: diyor.
4: Senin mahtabı Saadettin istemiyor. Saran.
1: Peki Osman Kekar. Saadettin Saran. Torunoğlu üzerine Saadettin Saran. Raporun sonucu ne oldu? Özel raport var. Adli tıpın raporunu biliyoruz zaten. Yüce Savcılık'ta muhterem kardeşlerimiz de var savcılarda.
4: Belki yarın arar seni söyler hocam.
1: Bana ne arasın açıklama yapsınlar. Bak pabuç kadar şey var hemen açıklıyorlar. Ahmet kavgayı alan

0: diyorlar. Peki güzel.
1: Hocam sen kavga haberini bir yerden öğrendin.
0: Tabii İrfan Can'da da bir münakaşası var. İrfan Can niye kovuldu bu takımdan? Milli takıma gidecek bu adam.
1: Hocam öğrendiğin insanların sana yanlış bilgi verme ihtimali yok mu?
0: Yok.
1: Sonuçta sen kavgayı görmedin.
0: Yok. Adli tıp gibi adamlardır
1: birisi
0: onlar.
1: Birisi sana geliyor diyor ki hocam idmanda bununla bu kavga etmiş ben öğrendim. Sen bunu doğru mu kabul ediyorsun?
0: Adamına göre.
1: Söylüyor.
0: Velev ki yanlış. Velev ki yanlış.
1: Ben bunu sana söylesem bana inanırsın
0: değil mi mesela? Teorik olarak velev ki yanlış benim istihbaratım.
1: Peki
0: ben de şimdi dönüyorum onlara. El yükseltiyorum. Bana yalancı dediniz doğru mu? Güzel.
1: Hayal ürünü dedi hocam.
0: Hayal ürünü uyduran adama senarist veya yalancı gibi bir şey söylenir. Ben de diyorum ki Saadettin Saran kardeş. Ne oldu? Hadi. Özel laboratuvarın sonucunu göster bana.
2: Evet. Hocam sordunuz. İsterlerse
0: ya
2: cevaplarlar.
0: Allah anlayamıyorum.
3: Hayır, hocam 5 dakika sonra geldik.
2: Hocam 5 dakika sonra geldik.
3: Şeyim hocam burada yani.
2: Canım hocam programın sonuna geldik.
3: Hocam seni yani. Hocam dudağını budağını niye döküyorsun hocam? 15 lira da aynı. Sordum sadece.
2: Programın sonuna geldik hocam.
3: 15 kere tekrarladın ya. Yeter ama yani ya.
0: Sen peki bundan niye rahatsız oldun?
3: Hocam 15 kere tekrardan program bitti. Saat 1 ya.
0: Ha zamandan söyle.
3: Onu söyle hocam. Ben ne rahatsız hocam? Bana ne hocam?
2: Güzel hocam.
3: Benim arkadaşım sensin. Saadettin sana tutacak halim. Ama yeter çok uzattın yani. Hala istiyorsan oturalım biz gidelim sen devam et. Saadettin Saran diye söyle sabaha kadar.
0: Sorun vakit mi?
1: Vakit mi?
3: Yok hocam vakit. Kaç bitireceğim dedi. Saat kaç? Al.
2: Evet.
3: 1. Yarın akşam konuş istediğin kadar.
2: Formalarımız geldi.
3: Allah Allah ya.
4: Hocam bu da aldı.
3: Ne alakası var abi? 10 dakikadır aynı şey. Evet. Burada ya okkabaz biz bekliyoruz böyle bakıyoruz. Tamam.
2: Bitti. Cevap hakkını kullandın hocam. Onlar da kullanabilirler.
3: Bu kadar basit. Sen de neymiş ediyorsun kardeşim?
2: Söyledim Sinan abi. Daha çok ileri gidiyor bu sefer.
3: Allah Allah ya.
0: Sorun zaman mı? Ne yapayım? Ona
3: zaman. Evet, hocam zaman da olsa rahatsız da oldum. Ne yapacaksın? Yapma Allah aşkına. 15 kere söyledin
2: evet
3: ya.
2: Evet hocam ya. Yeter.
3: Tamam, 15 tamam, kere tamam, tamam. Hocam niye dudağını büküyorsun? 15 kere söyledin. Yeter. Saadettin Saran
2: seni
3: tamam
2: de savunuyor hocam.
3: Adli bir sorun. Adamın özel hayatıyla ilgili bir konu. Bize ne bir de ayrıca da yani.
0: Özel hayat mı?
3: Evet özel hayat adamı bize ne? Devletin savcıları var. Cezasını verir. Yargıçları var. Hakimleri var. Cezasını
0: ben verir. Ben cezası verilmez yani. Demiyorum. Yalancılığını ortaya koyuyorum.
2: Bitti hocam. Bize Sinan abi diyor ki bizi ilgilendirmez. Sen cevap hakkını kullandın diyor.
3: YouTube'unda bunu söylüyor. Her yerde söylüyorsun. Gel yarın akşam söyle.
4: Aşırı tekrar yaptın
3: diye. Aşırı tekrar yapıyorsun. Hocam affedersin bana yapma. Kompliman yapma. Burada şey 15 kere al kaseti.
0: Kardeşim sen de o zaman birini danarsan Sinan.
3: Hocam biz sana ağzımızı açtık bu zamana kadar. Saadettin Saran'la ilgili konu. Ne dedik? 62-22 seni şikayet ettiği kızı. Ağzımızı açtık mı yapmadı. Yanlış mı söylüyorum Apo?
1: Doğru.
3: 15 tekrar yaptın ya.
2: Bitti hocam. 3-14 oldu. Gerek yok. Bitti.
4: Tabii.
2: Aynen.
0: Tamam o zaman. Bunlar mı görüntümüz Sinan abicim? Görüşümüz var mı?
3: Yapma. 3 kere söyle 5 kere. 15 kere aynı şeyi söyledin diyorum ya.
0: Ya Sinan sana ne 15 defa söyledi?
3: Ya hocam program burada senin.
0: Hocam zaman devam ediyor.
3: Zaman diyor.
2: Hocam zaman
3: ya. Ne istiyorsan onu söyleyelim.
2: Hocam zaman diyor. Bir de senin yanındayım diyor bir de ya.
3: Allah Allah ya.
2: Benim arkadaşım sensin diyor hocam.
3: Yani. Ben hocam ya. Hocam bir şey söylüyorsun.
0: O zaman zamansa bunlara da gerek yok.
2: Bitti hocam formalarımız.
0: Ben istemiyorum abi zaman benim için.
2: Hocam forma kutsal.
0: Hayır formayla siz.
3: Ya hocam senin burada özel keyfi kavganı mı dinleyeceğiz? 10 dakika konuş. Yeter
4: sakin,
3: ya.
4: Sakin valla.
3: Her programda evet. Ağzımızı açtık mı sen hocam yapma diye.
0: Tamam.
3: Biz sen fazla tekrar yaptın
0: tamam.
3: Diye kızdık.
0: Tamam. Sorun zaman mı kardeşim? Sorun zaman mı?
3: Zaman da fark etmez. Adamın özel hayatı.
0: Evet
3: Ertan
0: hocam.
3: Ertan Torunoğlu ne diyecek? Neyin cevabını verecek şimdi Ertan
4: evet,
3: Torunoğlu?
4: Evet, evet.
3: Mesela mantığı yok.
2: Hocam bir de Ertan Bey'le ilgili bak Sinan abi çok güzel bir şey söyledi. Yani Ertan Bey'le ilgili.
4: Sadece sen de atmış.
3: Ertan Bey niye bakıyorsan mesela Torunoğlu?
4: Uğraştırıyorum size.
3: Allah saadetli sana.
0: Tamam kardeşim. Sorun zamansa. Sorun zamansa
3: ya zaman da olmasa hocam bu bizim futbol programımız kalkmasın 15 kere aynı şeyi söylüyorsun.
0: Ya Sinan bu sana. Futbol programında hocam, sadece futbolu konuşuyoruz.
2: Hocam, hocam tekrarda düşünüyor diye söylüyor
3: 15
2: ya.
3: 15 kere tekrarda suçtunuz abicim yapma. Ben de hocam yeter diyorum. Niye beni mi susturacak? Ya bana ne abi? Bana ne ben Saadet Sarı'nın ayakta oturup çay içmedim abi bana ne ya?
4: Ki bak Sinan Engin genelde sinirlenmez yani. Bak,
3: yani yeter ama değil yani. Genelde
4: sinirlenmez.
3: Yani insafsızlık bu kadar
4: evet,
3: da değil.
4: Evet, evet, evet.
3: Hocam, adam yapmış bir hata. Uyuşturucu bilmem
4: ne. Başkanı da bırakıyor ya.
3: Savcısı var. Gidiyor. Yargıcı var bu ülkenin. Savcıları var. Almışlar cezasını. Vermişler.
4: Onun da hatası. Hocama 62-22'de şikayet edin.
3: Abi bunu. Yapma. Yapmasın
4: bırak abi. Kardeşim, yapma kardeşim sen de. Ya. Aynen yani.
3: Yapsa bana ne abi?
2: Ya Sinan abi. Hocam
3: kardeşim hocaya ben konuşma mı dedim?
2: Hocam olur. Sinan abi niye konuşma demiyor?
3: 15 kere söyledi diyorum. Yeter
2: çok
3: hocam.
2: Çok tekrarda düştüğü için söylüyor. Bir şey demiyor yani Sinan abi hocam.
1: Şey, hocanın asıl bak bu olayın başlangıcı hocanın kızma olayı şu. Fenerbahçe ile ilgili binlerce bak yüzlerce binlerce birçok muhabir tarafından yalan haberler ortaya atıldı tamam mı?
4: Tabii herkes Ahmet, yorum yapıyor. Bunlar niye beni uğraştırıyor
1: Ahmet,
4: diyor.
1: Mesela Ahmet Çakır.
4: Arkadaşlar bir de 62 bilgiler basit değil artık.
1: Ahmet
4: bak,

0: Nezaketinden
1: söylemiyor.
2: Bu program beni sinirlendirme. Bu programı yok. 15 kere tekrarladı.
3: Tamam.
2: Tamam hocam yeter diyorum. Beni konuştu mu? Ya sus dedik mi? Araya girdik mi? Seni kestik mi? Hayır. Allah Allah ya. Sadece sus dedik kardeşim.
3: Tamam.
0: Evet,
2: hocam yeter dedik artık, tamam konuştum. Adam da sana cevabını verir. Bu kadar. Kötü bir şey söyledik mi?
1: Yok. Hiçbir şey yok.
3: Yani yok.
2: Tekrar etmiş miyim? 15 kere tekrarladım diyorum. Hocam duruyorsun. Bir daha söylüyorum. Duruyorum bir daha söylüyorsun. Biz sana tweetlerini verdik. Her şeyini verdik. Sen burada kavga etsen biz senin yanındayız zaten. Yani bir şey.
0: Her zaman hocam.
3: Hocam
0: bak dur daha güzel bir şey var.
3: Bir de hocam arkadaşım sensin diyorsun yani abi.
1: Hocam.
3: Tekrar düşmeyelim diyor hocam.
0: Hey zaten adamın döneri bitiyor ya. Arkadaşlar da gidecek. Ama evet. Hocam şurada
1: abi. Abi yalanlanmasına
0: uğraştırın. Ne uğraşıyorsun abi? Ahmet Çakar'la yani kardeşim. Şey
1: tamam. Evet tamam. Aynı şeyleri. Evet, biz
0: abi başkaları da sesleniyorum. Yorumcularla uğraşmayın ya. Uğraşmayın yorumcularla ya. Allah Allah ya.
3: Evet tamam, elimizde tamam. Görüntü var mı arkadaşlar? Bir selam falan DMD hastası yavrumuz vardı. Sinan abicim var mı görüntü?
2: Yok abi.
3: Selamınız.
1: Yok. Abi, bitir abi.
3: Bitireceğim hocam.
0: Tamam. Yok.
3: Hadi, bir SM hastamız var. Yavrumuz var.
1: Hocam onu vereceğiz. Beraber gideceğiz.
3: Benim şöyle hocam Rasim'ciğim bir yavrumuz var. Onu getirelim onu ekrana. Onu bir izleyelim, görelim. Bir getirebilir misiniz ekrana? Evet, birlikte yürüyelim diyor. Atakan'ın umut yolculuğu. Atakan yürüme yeteneğini geri kazanmak için her gün azimle çalışıyor. Bağımsızca adım atabilmesi ve hayallerine kavuşması için desteğinize ihtiyacımız var diyor. Her bağış bir adımdır diyor. Bağış bilgileriyle ilgili olarak... Bağış bilgileriyle ilgili olarak görüntü ekranda, bir de şu barkod var sevgili seyirciler. Barkod var. O barkodu da sizlerden rica etsem sevgili seyirciler. Gerçekten
0: önemli bak bu Ertem. Önemli.
3: Çok önemli Rasim. Önemli. Evet.
0: Herkes sahip çıkmalı Atakan kardeşimize bak.
3: Yavrumuz evet. İçin çok çok önemli. Sizden rica ediyorum. Tamamen valilik onaylı sevgili seyirciler. Atakan için, kardeşimiz için. Bu çok önemli. Altını çizerek belirtiyoruz. Ailesinden teşekkürlerimiz ediyor. Ailesi de ricada bulunuyor. Fizik tedavisi azimle ilerliyor diyor. Durum bu. Evet, biz her programımızın sonunda bir ritüeldir bu. Güzel, bunu güzel söylüyoruz. Sevgili seyirciler. Başka var mı arkadaşlar? Formalarımızı yarın vereceğiz.
0: Ertem'im ben de bir şunu söyleyeyim. Ertem'ciğim. Şimdi eskiden bu 62-22 aktif uygulanmıyordu. Şimdi 62-22'den bir kulüp başvurunca savcılık, hakimlik neyse reysen hemen o spor yorumcusuyla ilgili maçlara gitme yasağı koyuyor. Maç saatlerinde karakola gitme falan filan gibi cezalar veriyorlar. Şimdi bu birçok spor yorumcusuna olur. Bir kere ben söyledim, hatırlıyor musun? Bugün genelde spor yorumcusu söylemiyor. Öyle olunca dert oluyor. Dert oluyor. Bak hepsi için söylüyorum. Hani tek Ahmet Çakar'ın da şeyi ondan. Yani çünkü rahatsız edilmiş şikayet olur. Gidersin şikayete cevap verirsin. Bir şey değildir o, değil mi? Seni de şikayet etmişlerdir. Savcılığa ifade verir. Dönersin. Bir şey değildir. Ama 62-22 böyle oluyor. Hayda. Her Fenerbahçe maçı diyelim Çakar ya da başka biri.
4: Süper Lig'e hoş geldiniz diyorum.
0: Git imzala. Bilmem ne. O maç esnasında hatta karakolda durmanı istiyorlar falan. Bunun uygulandığı yorumcular var. Bu böyle olunca ciddi bir problem oluyor. Kin karşılıklı şey artıyor. O bakımdan yani karşılıklı bir anlayış duygularıyla yaklaşmak lazım diye düşünüyorum artık.
3: Evet. Çok teşekkür ederiz Rasim'cim. Sana da teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın tekrar sizlerle birlikte olacağız 23.30'da. Derin Futbol programında İsviçre'den Eren kardeşime ve değerli eşine buradan çok selamlarımızı iletiyoruz. Çok çok sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.

0: isterseniz. İzninizle. İzin verir misiniz? Yüce Tanrım. Biz lokantası. Burada 4 yaralı adam var. 2 ambulans istiyorum. Ne oldu burada? Araba falan mı ezdi?
1: Hayır ahbap. Kavga çıktı. Adamın biri birkaç saniyede hepsini yere serdi.
2: Hala içeride. İşte şu.
0: Buraya dönün bayım. Ellerinizi göreyim. Yavaşça.
3: Askeri kimliği var. Süresi geçmiş. 38 kağıt. Bir de diş fırçası. Ama ev adresi yok. Başka bir deyişle evsiz. Müessir fiil bu eyalette 2. derece ağır suçtur Bay Richard. İlk adı Jack. 2. adı yok. Dövdüğünüz o gençler biraz iyileşip ifade verdiğinde 10 ila 20 yıl arası bir ceza yersiniz. İşlemini yap. Cezaevine götür.
4: Önümüzdeki 90 saniye içinde 2 önemli şey olacak.
3: Anlamadım.
4: Önce şuradaki telefon çalacak. Sonra hapishaneye giderken bu kelepçeyi takan kişi sen olacaksın.
3: Evet, bu gerçekten muhteşem bir kehanet Bay Richard.
4: Arayan binbaşı Turner, Alexandria, Virginia'daki 110. Askeri Suçlar Araştırma Komutanlığı'nda. Sen ve o çocuklar Birleşik Devletler Ordusu'nun arazisini özel işleriniz için kullanmakla hata ettiniz.
3: Sen neden bahsediyorsun?
4: Göçmenleri kaçırmaktan, onları satmaktan. Askeri polis buraya geliyor. Bana kalsaydı hepinizi öldürürdüm. Telefon çalmaya devam edecek.
3: Sheriff Raymond Wood.

0: Devletler Ordusu 110 Çavuş Leach.
1: Binbaşı Turner lütfen.
0: Bir saniye lütfen.
2: Buyurun Turner.
1: Binbaşı S. Turner mı?
0: Evet ta kendisi. Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Jack Reacher.
2: Ciddi misiniz? Sonunda sizinle konuşabildiğime sevindim.
0: Şerif konusunda uyardığınız için teşekkür ederim.
1: Hayır Russell. Zor durumdan kurtardığınız için ben size teşekkür etmek istiyorum.
2: Ordu mensupları birbirleri için bunu hep yapar binbaşı.
1: Eski binbaşı.
0: Bir kez binbaşı olan hep binbaşı kalır. Nereden arıyorsunuz?
1: Sanırım Independence civarındayım.
2: Emin değil misiniz?
1: Pek de önemli değil. Ben çok gezen biriyim.
0: Evet duydum.
1: Başka ne duydunuz?
2: Yapmayın. Siz burada bir efsanesiniz binbaşı. Bazıları neden gittiğinizi hala merak ediyor.
1: Şöyle diyeyim. Bir sabah uyandığımda üniforma üzerime olmadı.
0: Birleşik Devletler Ordusu 110 Çavuş Leach.
1: Jack Reacher, binbaşı Turner lütfen.
0: Bir saniye binbaşı.

0: Rachel.
1: Odam nasıl?
0: Şu an o odada oturuyorum. Masanın üstünde büyük bir geçik var. Dediklerine göre bunu birinin kafasıyla yapmışsınız. Doğru mu?
1: Aklım başında değildi.
0: Başın yine dertte değil, değil mi? Duyduğuma göre bela hep seni bulurmuş. Ya da onu ararmışsın.
1: Düşündüğümde yaptıkların için sana yemek borcum olabilir.
0: Aa, yemek. Bu noktaya gelebilmem bayağı uzun sürdü. Başkente ne zaman geliyorsun?
2: Bir süre sonra geleceğim.
0: O zaman nefesimi tutup beklemeyeyim.
2: Bir şey söylemiyorsun.
0: İnsan olarak senden hoşlanıyor muyum diye düşünüyorum.
1: Hangi tarafa ağır basıyorsun?
0: Karar veremedim. Benimle baş edemeyebilirsin.
1: Öyle bir kaygım yok.
0: Bence olmalı. Bir parça. Kendine iyi bak Richard.

0: Jack Reacher, binbaşı Turnal.
1: Binbaşı Reacher, çavuş Leach. Telefonda konuşmuştuk. Hoş geldiniz.
0: Sadece Reacher. Ben artık sivilim.
1: Evet efendim. Sizi götüreyim.
0: Affedersiniz, ben şeyi arıyorum.
2: Buyurun binbaşı. Sam Morgan. Lütfen girin. Buyurun. Oturun hadi. Sizin için ne yapabilirim?
0: Binbaşı Turner'la görüşecektim.
2: O biraz zor işte. Binbaşı Turner'ın görevine son verildi.
0: Daha birkaç gün önce onunla konuştum.
2: Kendisi tutuklandı. Askeri mahkeme kararı.
0: Neyle suçlanıyor?
2: Casusluk. Yeni biri atanana kadar yerine ben bakıyorum. Bir sorun mu vardı?
0: Hayır. Kişisel bir ziyaretti.
2: Burada görev yaparken mi tanışmıştınız?
0: Hiç tanışmadık.
2: Kötü haber vermek istemezdim binbaşı.
0: Eski binbaşı.
1: Sizi uyarmak isterdim efendim.
0: Ama?
1: Albay Morgan, bana konuşmama emri verdin.
0: Belki şimdi uyarabilirsin. Rahat konuşun çavuş.
1: Binbaşı Turner mükemmel bir subaydır efendim.
0: Kendisine bir avukat verildi mi?
1: Aldığım emir uyarınca bu konuda bilgi veremem.
0: Anlaşıldı. Her zaman emirlere uyun çavuş.
1: Efendim.
0: Acemi Birliği'nde talim eğitmeniniz kimdi?
1: Çavuş Green efendim.
0: Peki çavuş Green'in yasal sorunları olsaydı ona bir savunma avukatı tavsiye etmeyi düşünür müydünüz?
1: Evet. Kesinlikle Fort Dyer'daki Albay Moorcroft'u tavsiye ederdim. Yüksek güvenlikli mahkumlar da orada kalıyor.
0: Albay, binbaşı Susan Turner için avukat olarak atandığınızı duydum. Ben Jack Reacher, 110. birimin eski komutanıyım.
3: Ne zaman geleceğinizi merak ediyordum. Binbaşı Turner, kendini ziyaret etme talebinizin hiçbir koşulda kabul edilmemesini rica etti.
0: Neden öyle bir şey istedi?
3: Dosyanızı okumuştur. Otorite karşıtı, antisosyal...
0: Avukat karşıtı.
3: Hayırsız baba.
0: Anlamadım.
3: Çocuğunuza hiç nafaka ödememişsiniz.
0: Ben baba değilim.
3: Ama şu kadın, Candace Dutton, aynı fikirde değil. Ordu yetkililerine başvurarak kızı için kendine yardım edilmesini istedi. Samantha Dutton, şu an 15 yaşında.
0: Bu yanlış.
3: Genellikle öyledir. Annenin iki sabıkası var. Ve madde bulundurmak. Çocuk bugüne dek defalarca koruma altına alınmış. Buna ne diyorsunuz?
0: Koruma konusuna mı? Hayat çok kötü.
3: Çocuğu kastettim.
0: Benim çocuğum yok. Kendisi Dutton adında birini hiç tanımadım. Buraya binbaşı Turner için geldim. Ellerinde nasıl bir kanıt var?
3: Sabit sürücü. Çok gizli bilgiler içeriyor. Binbaşı Turner'ın evinde ele geçirilmiş. Gizli bilgileri sattığı sonucuna varılmış.
0: Bu kadar mı?
3: Burkalı haliyle Taliban'la kafa çektiğini gösteren bir fotoğraf mı istiyorsun?
0: Size ne söyledi?
3: Yarına kadar onunla konuşamam. Kamu güvenliği kuralı.
0: Siz de bunu kabul mü ettiniz?
3: Hukuk diplomanızı nereden aldınız?
0: Bakın,

Muhtemelen siz bir zamanlar iyi bir avukattınız. Ama şimdi karşımda emekli maaşını riske atmamak için her şeyi yapabilecek yorgun biri var. O üniformanın anlamını hatırladığınızda bana haber verin.

0: devam edecek. Karnım acıktı.
1: Sabırlı ol.
0: Sence ne yiyor?
2: Kapa çeneni.
0: Yeni mi?
2: Evet.
0: Aa, güzelmiş. Ellerini büyük gösteriyor.
2: Büyük el mi seviyorsun? Böyle devam edersen sıkı bir yumruk yersin.
0: Bir dakika. Nereye gittin?
2: Belki tuvalete gitmiştir.
0: Sen adamı görmedin mi?
2: Nasıl göreyim? Başımın arkasında göz mü var? Nasıl gidiyorsun?
3: Sakın. Göreyim. Arkaya at. Parasource şirketi. İzlemekten hoşlanmam.

0: İzlenmekten hoşlanmam. Önce kaldırımda gördüm. Sonra markette.
1: Seni küçük hırsız.
0: Polis misin?
1: Polise benziyor muyum?
0: Narkotik olabilir.
1: Narkotikten anlıyorsun.
0: Saç modelinden.
1: Sağ ol. Kendim kestim.
0: Şu halde başka bir şeyin peşindesin. Hoşça kal.
1: Sen Candace Dutton'ın kızı mısın?
0: Bu defa ne yaptın?
1: Hiçbir şey. Ben eski bir dostum.
0: Öyle mi? Üzgünüm, artık o tür işlerle ilgilenmiyor.
1: Onu kastetmedim.
0: Annemi arıyorsan onunla yaşamıyorum.
1: Kiminle yaşıyorsun?
2: Haklıydınız binbaşı. Gerçekten yorgunum. Ama aptal değilim. Çavuş Mirkoviç ve Sibelli. İki hafta önce binbaşı Turner onları bir soruşturma için Afganistan'a göndermiş. Ve günlük olarak rapor yazmış. İki gün önce üssün yakınlarında ikisinin de cesedi bulunmuş. Yakın mesafeden vurulmuşlar.
1: Ertesi günde binbaşı Turner hapse atıldı. Parasors hakkında bilginiz var mı?
2: Parasors mu? O özel bir askerlik şirketi. Neden?
1: Bu işin neresindeler bilmiyorum ama buraya geldiğimden beri beni takip ediyorlar. Mirkoviç ile Sibelli'yi kim öldürdü?

0: Turner'ı da bertaraf etmek istiyor. Sanırım onu da öldürecekler.
1: Siz neden söz ediyorsunuz? Bu olayların birbiriyle ilgisi olduğunu söyleyemeyiz.
0: Turner'ı dışarı çıkarmalıyız.
1: İzninizle tekrar hatırlatayım. Sizin bu işe karışmanızı istemiyorum.
0: Derhal yapın şunu. Akşam sizi arayacağım.

0: İnsanlar gelişmiş sorgulama yöntemlerinin değeri konusunda sorular soruyor. Gelişmiş sorgulama yöntemleri işe yaramıyor. Ama işkence tam tersi çok işe yarıyor. Avukat müvekkil ayrıcalığının temeli Anglo-Sakson hukukunun ilk dönemlerinde atılmıştır. Dolayısıyla binbaşı Turner Afganistan'da yürüttüğü soruşturmayla ilgili bilgilerin büyük kısmını size aktarmakta sakınca görmedi. Jack Richard'a ne kadarını anlattınız?
1: Onunla bu konuyu konuşmadık.
0: Konuştunuz?
1: Hayır. En fazla 10 dakika konuştuk.
0: 10 dakika oldukça uzun bir süre. Bunu birazdan öğreneceksiniz.
2: Jack Richard, vaktiniz varsa Albay Morgan sizinle görüşmek istiyor. Beni hatırlamadınız değil mi? Anthony Aspen. Ha, buraya ilk geldiğimde siz komutandınız. Terfimi 6 ay ertelemiştiniz.
3: Neden erteledim?
2: Aceleci kararlar verdiğimi düşünen bir baş belasıydınız.
3: Demek acele kararlar vermişim.
4: Oturun. Bir şey söylemek zorunda değilsiniz binbaşı.
3: Eski binbaşı.
4: Dün buradan ayrıldıktan sonra Turner'la görüşme girişiminiz oldu mu? Saat 11'de Fort Dyer'da avukat Albay Moorcorf'la görüştünüz mü?
3: Bana bir şey söyleme demiştiniz.
4: Bir şey söylemek zorunda olmadığınızı söyledim.
3: Evet.
4: Evet, onunla görüştünüz.
3: Evet, bir şey söylemek zorunda olmadığımı anladım.
4: Kayda geçsin. Dün sabah Albay Moorcorf'la görüştünüz. Peki gece 01.30 ile 05 arasında nerede olduğunuzu söyleyebilir misiniz?
3: Evet.
4: Evet ne?
3: Evet, bir şey söylemek zorunda olmadığımı biliyorum.
4: Kayda geçsin diye söylüyorum. Binbaşının elinde dünkü görüşmemizde olmayan bir yara izi görüyorum.
3: Burada işim bitti.
4: Bu sabah saat 02.30 civarında Albay Archibald Moorcroft dövülerek öldürüldü.
3: Avukatım Sullivan.
5: Teğmen Sullivan. Memnun oldum.
4: Baş askeri adli müşaviri öldürme iddiasıyla tutuklandınız.
3: Nerede öldürülmüş?
4: Kendi dairesinde.
3: Üssün dışında.
4: Evet.
3: O zaman buna sivil polis bakacak. Ordunun sivil bir vatandaşı yargılama yetkisi yok. Beni Washington polisine teslim edin.
4: Ordu İç Hizmet Kanunu 10.75. maddeyi bilmiyor musunuz? Sizin gibi gizli erişim yetkisi olan subaylar acil durumlarda geri çağrılabilir.
5: Çıkış belgenizi kabul etmiştiniz.
4: Orduya hoş geldiniz binbaşı. Tutuklandınız.

0: Açıklama isteyeceğim. Hakkınızdaki delilleri bize vermeliler.
1: Ellerinde delil yok.
0: Ne demek bu?
1: Turner'ın araştırmacılarını ve avukatını öldürdüler.

0: Turner'ın avukatını siz öldürmüşsünüz.
1: Onu da öldürecekler. Sonra sıra bana gelecek. Sen de bunun bir parçasısın.
0: Dinle beni aşağılık herif. Cinayetle suçlanıyorsun. Masum olduğuna dair kanıtın varsa savunurum. Aksi halde canın cehenneme.
1: Özür dilerim. Sanırım kan şekerim düştü.
0: Anlamadım.
1: Sabah bir şey yemedim. Biraz başım dönüyor. Kafeteryadan yiyecek bir şey alabilir misin? Sandviç olabilir.
0: Kapıyı açın.

0: Hanımefendi, bu baylar sizi götürmeye geldi.
1: Kim bunlar? Size bir soru sordum. Kim bunlar? Cevap verecek misiniz?
2: Bu adamlar seni öldürecek.
1: Ne?
2: Moorcroft'u öldürdüler.
1: Bir dakika, ne?
2: Dün gece kendi dairesinde, şimdi de seni öldürecekler.
1: Asker, kim olduğumu biliyorsun. Senin bu işe karışmanı istemiyorum.
0: Komutanlıktan alındınız hanımefendi.
2: Zaman yok.
1: Burada sebepsiz yere tutuluyorum. Emirleri dinlememe... O asker benim emrim değdi.
2: Şimdi bunun için zamanımız yok.
1: Karsıyla belgeleri al. Bu olaya karışmaman için kesin emir vermiştim.
2: Emir mi? Bana emir mi verdin?
1: Evet. Böyle bir şey yapacağını biliyordum.
2: Ha, beni pişman etme lütfen.
1: Espin mi? Ne yaptın ona?
2: Bir şey yok.
1: Bu çok saçma.
2: Yani yemek iptal mi? Öfkeli görün.
1: Öfkeliyim zaten.
2: Tutuklu nakil.
3: Hemen salonun içeri gireceğim.
2: DA-211 açın.
4: Bir saniye durun, çabuk.
1: Anahtar, askerin kartını ver.
2: Avukatımın araba hangisi olabilir?
1: Siyah sedan.

Hoşçakalın.

0: Şimdi kanun kaçağı oldum değil mi?
1: Bir de ayrıca vatan hainisin, bunu unutma.
0: Neden bundan zevk aldığını düşünüyorum acaba?
1: Çok ilginç bir teşekkür etme yöntemin var.
0: Beni öldürecek miydin? Teşekkür ederim.

0: Aferin size.
1: Onu yakalayacağım.
2: Komutanım, araçlarımızdan biri kaçırılmış. L-67.
1: Tüm birimler, zanlılar kaçıyor. Askeri polis arabası L-67.
3: Birincisi Jack Reacher, beyaz, erkek 40'larında. Muhtemelen silahlı ve tehlikeli. İkincisi binbaşı Susan Turner, kadın. Üstünde askeri kıyafet var, beyaz, yaşı 34.
4: Gerçekten mi?
5: Kapa çeneni. Arabayı bırakıp e-postama bakmalıyız.
1: Pekala çocuklar, çabuk olun, çabuk olun. Ne cehennemde bunlar? Uzmanlar, eyalet polisi size geri döndü mü?
2: Bakıyorum efendim.
1: Tamam, peki Kapitol polisinden haber var mı? Herhangi biri, herhangi bir şey, herhangi...

0: Buralarda bir internet kafe var mı?
1: Noh Caddesi'nin köşesinde var.
0: Tamam, oraya gidelim lütfen. Afganistan'a kendim gitmeliydim. Mirkoviç ile Sibel'i benim sorumluluğumdaydı.
2: Senin görevin emir vermekti.
0: Hiç ekibinden birini kaybettin mi Richard? Adamların Taliban tarafından öldürülmedi. Vuruldular. Kafalarının arkasından 9 milimetrelik ordu yapımı mermilerle. Katil bizden biri. Kimin yaptığını bulacağım.
2: Adamların orada ne yapıyordu? Ne arıyorlardı?
0: Silah. Çekilme sırasında hizmet dışı kalan binlerce silah. Uçak dolusu silah kayıp. Baksana, şapkanı beğendim. Netsli misin?
1: Evet, başından beri.
0: Önce adamlarımı öldürdüler. Ertesi günde beni tutukladılar. Zaman farkını düşünürsek bir rapor daha yazmış olabilirler. Görmeyeyim diye beni hapse attılar.
3: Efendim, binbaşı sisteme girmeye çalışıyor.
4: Yerini tespit et.
3: Hemen efendim. Kuzey Caddesi'nin köşesi.
5: Morgan, göreve hazır mısın asker? Yerlerini bulduk. Kuzey Caddesi'nin köşesindeki internet kafedeler şu anda. İşi hallet.
0: Mirkoviç ile Sibelli'nin bulduğu şey ölmelerine neden oldu. Kim öldürdü? Lanet olsun, beni engellemişler.

0: Aç şunu.
1: IP adresinden biliyorum. Bizi bulabilirler biliyorsun değil mi?
0: Bir saniye izin ver, tamam mı?
1: Yerimizi
0: şurada
1: tespit edebilirler.
0: Şurada son bir şey deneyeceğim lütfen.
1: Yerimizi tespit edebilirler.
0: Lütfen.
1: O yüzden...
0: Olsun. Parkın karşı tarafında bir otobüs durağı var.

0: takip ediliyoruz. Adam polis değil. Profesyonel.
1: Nerede?
0: 45 metre. Siyah kaban, kahverengi saç.
1: Şuraya. Bizi buldular.
0: Olabilir. Restoran.
2: Merhaba.
1: Biriyle buluşacağız.
0: Herkes dışarı.
1: Evet, acele edin.
0: Dışarı.
1: Hadi.
0: Hadi hadi.
1: Hadi. Hadi. Hızlı. Bu kapı bende.

yapıyorsun?

0: ama silahınızı yere atın. Size silahınızı yere atın dedim.
1: Ben askeri polisim.
2: Hayır, polis değil.
0: Bayım, silahınızı yere atın.
1: Ben askeri polisim.
0: Efendim, silahınızı yere atmanızı istiyorum.
1: Bakın, durumun nasıl göründüğünü biliyorum.
0: Ellerinizle başınızın üstünde görmek istiyorum.
1: Tamam, silahımı bırakıyorum. Beni dinleyin. Ben askeri polisim. Bu ikisi de Birleşik Devletler Ordusu'ndan iki kaçak.
0: Derhal.
1: Anladım.
0: Ellerinizi başınızın üstüne
1: dönüyorum.
0: Ellerinizi başınızın üstüne koyun.
1: Bakın, bakın. Kimlik kartım sağda ön cebimde duruyor. Lütfen biriniz gelip bakın. Bakın şuna.

0: Orada sinyallerimiz karıştı. Adam iyi. Gelecek sefere aklarız. İtiraf edeyim, konuşmalarımız sırasında seni kıskanıyordum. İstediğin yere gidiyor, İstediğini yiyordun. Kimse sana neyi nasıl yapacağını söylemiyordu. Ordudakinin tam tersi.
1: Evet öyle. Şu araç ruhsatına bakalım.
0: Parasource. Sence mutfaktaki adam da onlardan mıydı?
1: Serbest çalışıyor sanırım.

0: Söyle.
1: Duyduğuma göre çuvallamışsın.
0: Richard denen o adam. İlginç biri.
2: Evet, hem de nasıl. Almadığı madalya kalmadı. O yüzden bunu bir yarışmaya çevirme.
0: Çok geç.
2: Onu tek başına halledebileceğinden emin misin?
0: Merak etme, hallederim.
1: Kanıtla öyleyse.

0: Kahve?
1: Kremalı mı?
0: Hayır.
1: Doğru beden. Gözünü iyi.
0: Kalan parayı harcadım. Artık kaçmaktan vazgeçip ava başlamalıyız.
2: Morgan.
3: Kötü bir zamanda mı aradım?
2: Teslim olmak için aradığınızı umarım.
3: Bu işteki rolünü henüz bilmiyorum albay. Herhalde para için girdin ama öğreneceğim.
2: Hiç kimse bir şey bulamaz.
3: Binbaşı Turner'ın e-postasına ne diyorsun? Bulamadın mı?
2: Bir şey yok ki.
3: Yeterince dikkatli bakmıyorsun.
1: Sahadan gelen raporlara bakalım.

0: Yemeğe dokunmadan tendonu koparacağım. İyileşmesi daha uzun sürer.
1: Kilitli, şifre lazım.
0: 12.09 karı.
1: Mirkoviç ile Sibeli'nin saha raporları. Burada başka neler var ha?
0: Güçlü sanıyorsun.
1: Yükleme tamamlanmak üzere.
0: Ama seni de aklamanın yolları var Richard.
1: Tamam.
0: Yardım için teşekkürler.
1: Evet, Mirkoviç ve Sibeli gerçekten son bir rapor göndermişler. Savaş lordları. Tamam işte burada. Konuştukları son adam Daniel Prudhomme adında bir paralı askermiş. Silah nakliyatıyla ilgileniyormuş, kaypak biriymiş. Sonra kaybolmuş. Buyurun Leach.
0: Ben Çavuş Green, eski eğitmenin. Hatırladın mı?
1: Çavuş Green. Aramanıza çok sevindim.
2: Yanımda bir arkadaşın var. Bir şey rica edeceğiz.
0: Parası orsadığında özel bir askeri şirket var. Bagram'da nasıl bir rol oynadığını öğrenebilir misin?
1: Sanırım bunu yapabilirim.
0: Bir de Prudhomme adında Parasource elemanı var. Nerede olduğunu bilmek istiyoruz.
1: Prudhomme, anlaşıldı.
2: Lütfen Çavuş. Dikkatli ol.
1: Tabii efendim. Rachel.

0: Dur, sakin.
1: Sen Ayça.
2: Sen... Bırak beni. Bırak.
0: Tamam, tamam.
2: Bırak.
1: Samantha. Geçti artık. Geçti.
3: Anlamıyorum. Polis değilim demiştin.
1: Değilim.
3: Askeri polis nedir?
0: Farklı bir şey.
3: Ama bu arabayı çaldınız. Karışık bir iş. Beni nereye götürüyorsunuz?
0: Henüz bilmiyoruz.
1: Telefonun var mı?
3: Neden?
1: Bana verir misin?
3: Beni kaçırdığınız için telefonumu yanıma alamadım.
0: Biz seni kaçırmadık, tamam mı?
3: Adam kaçırmak federal bir suçtur.
1: Bana bak evlat. Sana zarar vermek isteyen birileri var.
3: Midem bulanıyor.
1: Camı aç, başını dışarı çıkar.
3: Açılmıyor.
0: En son ne zaman bir şeyler yediğini hatırlıyor musun?
3: Bilmiyorum.
0: Ona yiyecek almalıyız.

0: Ne zamandır çiziyorsun?
1: Bilmiyorum. Neden?
0: Öylesine sordum.
1: Berbatlar.
0: Öyle diyorsan.
1: Beth ve Herb çok sevimli iki yaşlı hippiydi. Kim onları öldürmek ister ki?
0: Bir şok geçirdin. Vücudun adrenalin pompalıyor, kortizol, savaş ya da sıvış hormonu. Sakinleşmen biraz zaman alacak.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
4: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye. Tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
3: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
4: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkar.
2: Haz dolu bir tasarım, zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş, haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Damla?
6: Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
5: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearband Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi

arasında vanilyalı dondurma ve bademli magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Hayır, yiyemem. Şu an adrenalin pompalıyorum. Güvende olacağı bir yer biliyorum.
7: Ne demek bu? O aptal okula gitmeyeceğim.
6: Kıyafet kuralları var. Orada herkes bunları giyiyor. Baş öğretmenini tanıyorum.
7: Baş öğretmen mi? Manastır'a mı gidiyoruz?
8: Gel. Yaşamak istiyor musun? İstiyor musun?
7: Evet.
8: O zaman söylediğimiz yere gideceksin. Ve tamam diyene kadar orada kalacaksın. Anlıyor musun?
7: Fazla ciddi birisin. Bunu biliyor muydun? Evet, anlıyorum.
9: Burada ne işin var?
8: Richard kızı aldım.
9: O işi çoktan halletmen gerekiyordu. Böylesiniz. Üniformayı çıkarır çıkarmaz disiplini yitiriyorsunuz. Kızı nasıl buldu?
8: Çok doğru. Nasıl bulabildi?
9: Ben nereden bileyim?
8: Bugün sabah buraya uğramıştı.
9: Beni mi izliyorsun? Sen kendini ne sanıyorsun?
8: Ona ne verdin?
9: Neden bahsediyorsun?
8: Ona ne verdiğini soruyorum.
9: Senin gibi herifler beni sorgulayamaz, tamam mı? Birlikte buraya geldi ve beni tehdit etti. Hiçbir şey vermedim. Komik olan ne? Seni bu pisliği temizlemen için tuttuk.
8: Haklısın. Bu telefona dokundu, değil mi?
9: Ne olmuş?
8: Yani parmak izi var.
6: Gerçekten başka bir seçeneğim olsaydı, sadece birkaç gün için.
10: Pembroke'da seni nasıl sevdiğimizi bilirsin.
6: Ah, teşekkür ederim.
10: Ah, seni görmek güzel.
6: Benim için de öyle. Buraya gelmeyi seviyorum.
10: Seninle gurur duyuyoruz. Uzun zamandır biliyorsun.
11: Bana ne hissettiğinizi gösterin. Siz fotoğraf makinesi değilsiniz. Bu eller size ne hissettiriyor? Sizce bunlar anaç eller mi? Çocuklara dokunmuş mudur? Acı çekmişler midir? Neden resim yapıyoruz? Gördüğünüz şeyleri kaydetmek için mi?
12: Pembroke'a hoş geldin. Ben Olivia.
13: Ben de May.
12: Carla. Gel oturalım. Daha önce hangi okuldaydın?
7: Farklı yerlere gittim.
13: Oo, üniversite başvurularında buna çok faydası oldu.
12: Seviye ölçüm sınavına girdin mi?
13: Hemen başvurmalısın. May, aman tanrım, küpelere bak, nereden aldın? Aa, teşekkür ederim. Babam yoktan gelirken getirmişti.
12: Aa, evet. Bizimkilerden ailecim Paris'e gittiğimizde bana alışveriş terapisi sözü verdiler.
13: Aa, Paris.
12: Evet.
13: İyi geziyorsunuz.
12: Harika bir yer. 3 kez gittim. Sen hiç gittin mi?
13: Ne yazık ki gitmedim.
12: Mahallede düşünüyor musun?
13: Evet. Sen kuleye çıktın mı?
12: 3 defa falan çıktım.
13: Aa, Eyfel Kulesi. İspanya'ya gitmiyor musun?
12: Gidiyorum.
13: Aa, Madrid'e mi?
12: Barcelona ve Madrid'e.
13: Bayağı geziyorsunuz harika.
12: Sen ne yapıyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun?
8: Yanına almadığını söylemiştin. Bunu kaç kere kullandın?
12: Hayatım boyunca mı?
8: Gidelim, eşyanı topla.
12: Bir şey değil. değildi. Sadece
6: evet, başına
12: kişiydi.
6: Kötü bir şey.
8: Affedersiniz.
12: Bir şey değildi.
8: Gitmeniz gerekiyor. Teşekkür ederiz.
12: Neyse bir saniye. Bekle. Bekle, ne oluyor?
8: Mesajlaşıyordu.
6: Lanet olsun.
12: Ne var bunda?
6: İzimizi bulabilirler.
12: Tanrım.
6: Hadi gidelim.
8: Atla.

0: Tanrım, burası acayip bir yer. Benim hayatımı değiştirdi. Telefon için özür dilerim.
1: Söyle.
0: Para source ile ilgili bir araştırma yaptım. Çocuklardan bazıları Afganistan'da belaya bulaşmış. Büyük devlet ihalelerini kaybetmişler. Duyduğuma göre maddi sıkıntıları varmış. O neden telefon kullanabiliyor?
1: Daniel Prudhomme denen... Susar mısın lütfen? Tamam, affedersin. Daniel Prudhomme. Devam et.
0: Adamlarımızın konuştuğu şirket elemanı. New Orleans'da yaşıyor.
2: Araştırıldığını öğrenince ortadan kaybolmuş. İlk uçakta evine karısıyla çocuklarının yanına dönmüş. New Orleans para source'un ana üssü.
0: Geri döndüğünü biliyor ve onu arıyorlar.
1: New Orleans'a gidiyoruz.
2: Efendim, bir şey daha var.
1: Evet.
0: Albay Morgan öldürüldü.
2: Cinayette kullanılan aletin üstünde parmak izi var.
1: Yardımın için teşekkürler Çavuş. Para source'un eline düşmeden Prudhomme'u bulmamız gerek.
0: Norfolk'ta bir havaalanı var.
1: Kredi kartı bulmalıyız.
0: Kimlikte. American Express. Visa. Discovery. Babam seviye ölçüm sınavında aldığım puandan ve okul dışı etkinliklerimden o kadar memnun ki. Bizi ailece New Orleans'a götürüyor. Tamam, çenemi kapatıyorum. Seni küçük pislik.

0: Bundan emin misin?
1: Hayır.
0: Ben yapayım.
1: Hayır.
0: Açık renk montlu. Evet.
2: Affedersiniz.
1: Özür dilerim.
2: Önemli değil.
3: İyi uçuşlar.
4: Acil çıkış kapısı yanında oturuyorsanız lütfen önünüzdeki koltuğun arka cebinde bulunan güvenlik broşürünün arka sayfasındaki acil durum sorumlulukları notlarını dikkatle okuyun.

0: önce uçmadı mı?
1: Şaka mı bu?
0: Üstüne kusmanı istemiyorum.
1: Ben kusmayacağım.
0: İyi.

0: Orduya gireli kaç yıl oldu? 10 yıl. Vay be. Rütben ne?
1: Binbaşı.
0: Yani adamın birine emir verirsen buna uymak zorunda. Hem de hemen.
1: Evet.
0: Ayrıca sana bulaşmaya kalkarsa her türlü hareketi yapabilirsin, değil mi?
1: İşte.
0: Ah, harika. Ben de öğrenebilir miyim?
1: Tabii.
0: Evli değilsin, değil mi?
1: Değilim.
0: Eşcinsel misin? Son derece normal. Tanıdığım bir sürü lezbiyen var.
1: Hayır, değilim.
0: Kadın askerlerin öyle olduğunu sanırdım.
1: Bazıları öyle, bazıları değil. Gerçek hayattaki gibi.
0: Peki, Richard... Sevgilin mi?
1: Hayır.
0: Çıkar arkadaşlığı mı?
1: Hayır.
0: Yani hayır istemiyorum mu diyorsun, yoksa hayır o mu istemiyor, ya da henüz o iş için erken mi diyorsun? Tamam. Ne olduğunu anladım. Babam da ordudaydı.
1: Öyle mi?
0: Onu hiç tanımadım. Ben doğmadan önce çekip gitmiş.
1: Nerede görev yapıyormuş?
0: Sanırım başkent yakınlarında.
1: Adı neydi?
0: Kendi hiç bahsetmedi.
1: Kendi mi?
0: Annem.
1: Aa.
0: Sadece müthiş bir kahraman ve adi pisliğin tekiydi dedi.
2: Birazdan inişe geçeceğiz. Lavaboyu kullanmak isteyenler şimdi kalkabilir.

0: Söyle.
1: İki adamın daha devre dışı kaldı.
0: Onlar B takımıydı.
1: Sen neydin? Özel kuvvet mi? Komando mu?
0: Onun gibi bir şey.
1: Ne zaman ayrıldın?
0: Ayrıldığımdan emin değilim. Sen özlemiyor musun?
1: Hayır, asla.
0: Bence sen de özlüyorsun. Bizim gibi insanlar normal hayata dönemiyor.
2: İnsanlara zarar veriyoruz.
0: Ve çevremizdeki insanlar zarar görüyor.
2: Turner'ı bana bırak.
0: Hemen oradan çekip gidersen küçük kıza zarar vermem.
1: New Orleans'a mı geliyorsun?
0: Evet, düşünüyorum.
1: Gelince ara.
0: Ararım.

Hadi.

0: Bu.
1: Şimdi neler olduğunu bana anlatacaksınız. Yoksa bulduğum ilk fırsatta bağırırım ya da gider polise sığınırım. Tamam bak,
0: biz
1: ben...
0: seni koruyoruz.
1: Birilerinin devletten
0: bak,
1: bazı...
0: Bak buna hiç...
1: Susar mısın?
0: Sadece.
1: Birilerinin bir şeyler çaldığını öğrendim. Ne çaldılar?
0: Boşamada. Asiye bilirsen.
1: Saçmalık. Kredi kartlarını ben buldum, tamam mı? Kartlar olmasa o uçağa binemeyecektik. Onlar benim de peşimde. Neden? Ona söylemelisin.
0: Kızım olduğunu sanıyorlar. Komik mi?
1: Sen benim babam değilsin.
0: Nereden biliyorsun?
1: Neden babam olduğunu düşünüyorsun ki?
0: Çünkü annen orduya başvurup benim için babalık davası açmış.

0: Şu an tek boş yerimiz iki odada harika bir suite. Geceliği $35. Ne diyorsunuz?
1: Evet, nakit ödeyebilir miyim? Şimdi DNA testimi yaptıracağız.
2: Şu an çok meşgulüm.
1: Sana bir şey söyleyeceğim. Ama çok kızacaksın. Aslında bütün bunlar benim suçum.
2: Nasıl yani?
1: Babalık davası açması için onu zorlayan bendim. Belki bir şeyler koparır diye düşündüm. Para, çocuk nafakası. Daha rahat yaşar dedim. Hapisten sonra bayağı düzeldi. İşe girdi. Belki küçük bir ev alabilirdi. Kızdım. Suratından anlayabiliyorum.
2: Hayır, kızmadım.
1: Evet, kızdın. Kızın olduğumu sanıyorlar, bu yüzden de beni korumak zorundasın.
2: Evet. Yani?
1: Yani burada olmak istemiyorum. Sen de beni istemiyorsun, en iyisi gideyim.
2: Peki. Nereye gideceksin?

0: Bir daha hiç öyle demeyeceğim. Bir de şöyle şeyler.
1: Evet, saçmalamıyorum.
0: Çok saçmalamıyorsun. Kendi kolunu bile ıskaladın diye. Gerçekten komik. Ama bir daha asla yapmak istemiyorum. Oo, son derece.
2: Bir şey aldım. Yiyecek.
0: Ah, teşekkür ederiz. Çok acıktım. Teşekkür ederim.
2: Tamam.
0: Uyudu.

0: Yemeğe çıktık işte.
1: Şampanya hala soğuyor.
0: Romantik bir tip olduğunu biliyordum. Söylesene, o telefon konuşmalarından sonra tam olarak ne olmasını bekliyordun?
1: Sadece güzel bir yemek, belki biraz şarap.
0: Peki yemekten sonra?
1: Evine giderdik belki.
0: Senin dandik motele gidemeyeceğimiz için mi?
1: Dandik motellerin cazibesini asla küçümsemem.
0: Bana da cazip geldi.
1: Bruno'mu bulduktan sonra dandik bir motele gitmeye ne dersin?
0: Beraber arayalım.
1: Hayır, birimiz.
0: O zaman ben gideyim.
1: Hayır, birinin onun yanında kalması gerek.
0: Ne yani? Kadın olduğum için bakıcılık mı yapacağım?
1: Ben çocuk bakmayı bilmiyorum.
0: Ben çok mu biliyorum?
1: Evet.
0: Meslek hayatım boyunca hep bu saçmalıkla uğraştım.
1: Neden bahsediyorsun?
0: Beni yatağa atabileceğini sanan sersemler bir yana, tanıdığım bütün erkek subaylar kendilerini benden daha güçlü ve akıllı görüyor. Burada komutan konumunda olan benim, tamam mı?
1: Askeri hapishaneye kaçaydın.
0: Sen de kaçaksın.
1: İkimiz de suçluyuz. Ben gidiyorum. Bu kötü bir fikir binbaşı.

0: Teşekkür ederim.
1: Bayan Prudhomme.
0: Bakın, nerede olduğunu bilmediğimi size söylemiştim, tamam mı?
1: Bayan Prudhomme, ben askeri polisim.
0: Artık o işleri bıraktı.
1: Bu kendi iyiliği için. Yardımına ihtiyacı var.
0: Evet, doğru. Her türlü yardıma ihtiyacı var. Bu konuda şüphe yok.
1: Arkadaşları var mı? Mekanlar, takıldığı mekanlar.
0: Uyuşturucu bulunan her yer.
1: Fotoğrafı var mı?
0: Evet.

0: Peşimden buraya kadar geldiniz. Bu hataydı.
1: Kadını izlemediğimizi sandın. Asıl hata oydu.
0: Olabilir.
1: Nasıl olsun istersin?
0: Birer birer yapalım. Ben bir beyzbol sopası alayım.
1: Turner nerede?
0: Ciddi misin? Beni öldürecek olsaydın daha önce yapardım.
1: Seni öldürmeyeceğiz. Önce yalvarman gerek. Yalvaracaksın. Sağ mı? Sol mu?
0: 2 dakika sonra Turner beni arayacak. Telefonu açıp cevap vermezsem, sesim kaygılı gelirse anında toz olur.
1: Blöf yapıyorsun.
0: Hadi sık.

0: Şimdi Turner'ı kaçırmadan beni nasıl konuşturacağını düşünüyorsun? İşkence yapamazsın. Öldüremezsin de. Ama kesinlikle beni öldürmen gerekiyor.
1: Telefonu ver. Dur. Fırlat bana.

Size daha önce söylemiştim. Takip edilmekten hiç hoşlanmam.

0: Çok iyisin Jack. Ama seni öldürmek yeterli olmayacak. O yüzden küçük kıza zarar vermeyeceğime dair verdiğim sözü geri alıyorum.
1: Asla olmayacak.
0: Olacak. Bir gün okuldan eve dönerken ya da biriyle çıktığında ya da arkadaşlarıyla takılırken sen orada olmayacaksın. Onu koruyamayacaksın.

0: Tamam, bir daha deneyelim. Bu defa silah alacaksın. Göğsünün altında tutacaksın, tamam mı? Çok yukarıda tutma.
1: Tamam.
0: Kap bakalım. Tamam, aşağı doğru. Evet, şimdi adım at, dön. Güzel, iyi.
1: Merhaba Richard. Bak şimdi. Şimdi.
0: Evet. Kap. Evet. Güzel,
1: öyle mi?
0: Hı-hı.
1: Ne diyorsun?
2: Şöyle söyleyeyim. Yapabileceğin tek şey o hareketse kendini çoktan ölmüş biri.
0: İyiydi. Bir daha deneyelim. Bu kez toplar atılacak, tekmeyi de ekleyelim.
3: New Orleans'a hoş geldiniz yüzbaşı. Ben Teğmen Dekodro. Elinizdeyim efendim.
4: Yeni bilgiler var mı?
3: Uçaktaki adamlar eski askermiş. Kötü dayak yemişler.
4: Kime çalıştıklarını biliyor muyuz?
3: İşsiz olduklarını söylüyorlar.
4: Evet tabii. Her şeyi araştırın. Banka hesapları, hizmet sicilleri, yurt dışı seyahatleri, silah ruhsatları, araç ruhsatları. Yumurtayı nasıl yiyorlar? En sevdikleri dondurma ne? Tüm bilgileri hemen istiyorum.
3: Emredersiniz efendim.
2: Uyudu mu? Prudhomme'un eşiyle konuştum. Anlaşılan adam Keş'miş. Kadın nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bana bir fotoğraf verdi. Bana kızgın olmanın nedeni sana kadın muamelesi yapmam mı? Yoksa seni erkek gibi görmem mi?
0: Kızgınım. Sana yumruk atmadığım için. Kadınla konuşması gereken kişi bendim. Tek başıma halledebilirim. Daha iyisini yaparım.
2: Olabilir.
0: Özrünü kabul ediyorum.
2: Tüm kararları senin vermen gerçekten o kadar önemli mi?
0: Ah Tanrım, ne kadar gıcıksın.
2: Biliyorsun mu? Tamam, ben... Yalnız çalışmaya alışkınım. Yalnız olmaya alışkınım.
0: Orası kesin.
2: Senden özür dilemeye çalışıyorum.
0: Devam et.
2: Sence ne yapmamız gerekiyor?
0: Bana patronluk taslama,
2: sadece
0: tamam mı?
2: Sadece sana fikrini soruyorum.
0: Gaziler birimine gidebilirsiniz.
2: Para sorusunun ilk bakacağı yer orası.
0: Yerel askeri polise gitsin.
2: Bizi anında tutuklarlar.
0: Tamam, o zaman senin planın ne Richard? Ne yapacağını bilmiyorsun. Vahşi hayvanlar gibisin. Burnuna kokuyu alıyorsun ve istediğin tek şey kan. Hala anlamıyorsun değil mi? Adamlarımı öldürdüler. İşimi aldılar, hayatımı aldılar. Ben onları senin kadar istemiyorum. Onları senden daha fazla istiyorum.

0: Bak bakalım kalkmış mı? Kahvaltımızı yapalım, sonraki adımımızı düşünelim.
1: Çocuğu ne yapacağız?
0: Çocuğun bir adı var.
1: Evet, biliyorum.
0: Neden ona sert davranıyorsun?
1: Dünya kötü. Bunu şimdiden öğrenmeli.
0: Sence hala farkında değil mi? Rachel, ya senin kızınsa?
1: 15 yıl önce onun yanında olmalıydım. Sam. Tanrım. Odada yok.
0: Üstümü değiştireyim.
1: Sonra nereye gideceksin?
0: Sana bir şey söyledi mi?
1: Gitmem gerekiyor demişti.
2: Ne var, ne oldu?
1: Neredeydin?
0: Dışarıda. Deli misin sen? Yardım etmeye çalışıyordum. Nasıl yardım edecektin ha? Prudhomme'un keş olduğunu söylemiştiniz.
1: Biz sana Prudhomme'un ne olduğunu...
0: Siz konuşurken duydum. Sokakta bir adam 9. semtte evsiz muharip gazilerin takıldığı bir yer söyledi.
2: Eski depo gibi bir yer. İnsanlar benimle konuşur. Çekinmezler.
0: Bu ne kadar tehlikeli, farkında
2: söyledim
0: mısın?
2: Söyledim ya, tek başıma idare edebilirim.
0: 15 yaşındasın, insanlar seni arıyor, tamam mı?
2: İşe rengi döndüğüm zaman alfa erkeğini seçiyorum.
0: O ne yapıyor, seni koruyor mu?
2: Hayır, gidip ona bulaşıyorum. Çünkü adamlar sana zarar vermez. O işi zayıflar yapar. Çünkü adamların hep bir kız kardeşi vardır ya da olsun isterler. Neden bilmiyorum ama insanlar böyle işte. Yorgunluktan ölüyorum.
0: Bunu yapamıyorum.

0: Büyük bir aptallıktı.
1: Biliyorum.
0: Lütfen bir daha böyle bir şey yapma.
1: Bir şey değil.

0: Hadi. Gidip Ruda'mı bulalım. Şu fotoğrafa bakar mısınız lütfen?
1: Peki, herkes oraya cehennemin 9. dairesi diyor. Eski askerse
0: teşekkür ederim.
1: Mutlaka oradadır.
2: Teşekkür ederim.

0: Param var. Daniel Prudhomme arıyorum.
1: Kaç paran var?
0: İstemediği kadar.
1: Yani kaç para?
0: Prudhomme'u tanıyor musun?
1: Duruma bağlı.
0: Basit bir soru sordum.
2: Ondan ne istiyorsun?
0: Dedim ya, ona para vereceğim.
3: Sen Daniel Prudhomme'sun değil mi? Uzman Daniel Prudhomme.
4: Evet hanımefendi.
3: Para sorsa çalıştın. İki askeri polisle konuştun. Çavuş Mirkoviç ve Sibelli. Bagram'da seninle görüştüler.
4: Hayır, hayır, o isimleri hiç duymadım.
3: Çavuş Mirkoviç ve Sibelli. Mirkoviç'in 6 yaşında bir kızı vardı. Sibelli'nin karısı ilk çocuklarına hamile. Şimdi bana neler olduğunu anlatacaksın.
5: Beni öldürürler.
6: O seni öldürecek.
3: Hayır, seni koruyacağız. Ama bize anlatacaksın.
4: Parasource Bagram'ın dışında kamyonlarla mal götürüyordu. Biz üssün güvenliğinden sorumluyduk. Yapmam gereken tek şey silahların sayısı hakkında yalan söylemekti. Ağzımı sıkı tutmam için bana çok iyi para veriyorlardı. Afganistan'da başka bir

0: Savaş çıkaracak kadar silah bıraktık. Parasor silahları Birleşik Devletler'e geri getirmek yerine oradakilere satıyordu.
1: Sonra ne oldu?
0: Savaş baronları yeni bir anlaşma istedi. Parasor olmaz dedi. Ertesi gün konvoy halinde afyon tarlalarına girdik. Bütün araçlar top ateşine tutuldu.
2: Hadi kaçın!
0: Korkudan ölmek üzereydim. Ordu arama kurtarma göndermek zorunda kaldı. Arama kurtarmadan 3 adam gelirken yolda öldürüldü. İkisini önceden tanıyordum.
1: Peki ifadeni verdikten sonra ne oldu?
0: Hiçbir şey. Onlara her şeyi anlatmıştım. Bir adam vardı. Para sorsa çalışıyordu. Bana hiç endişelenme dedi. Her şeyi halledeceğini söyledi. Sonra onların öldürüldüğünü duydum. İzinsiz ayrıldım. Otostopla Amerika'ya geldim. Orada kalsaydım kesin ölmüştüm. Kendime iğne yapmaya orada başladım. Eve dönene kadar idare ederim. Sonra da bırakırım diye düşündüm.
3: Ama olmadı.
0: Doğru. New Orleans'ın sokaklarında Afganistan'dakinden daha fazla pislik var.
1: Yanlış bir şey var. Hesap tutmuyor.
3: Bu ne demek?
1: Neden Birleşik Devletler ordusunun silahlarını kara borsada satarak devlet ihalelerini riske atsınlar? Para sorsa o kadar aptal değil.
0: Evet, çok akıllılar.
3: Peki buradan alıyordu? Kasaların içine kimse bakmıyor muydu?
0: Benim gibi aptal bulmuşlardır.
3: Silah taşıyan bir uçağın içine girmeliyiz.
0: Her cuma Bagram'dan buraya sabahları uçak kalkıyor.
1: Frankfurt'a 6 saat. Mola, yakıt ikmali, 11 saatte Amerika. Tanrım, bu gece 10'da burada. Akşam 9'a kadar döneriz.
4: Üstelik acı sosu yoktu. Ama itiraf edin, değdi değil mi efendim?
5: Aa, merhaba. Ciddi misin? Biliyorsun, sen harika bir peynirli sendeviz.
6: Hayır, teşekkür ederim. Ben aldım. Yanımda hiç param yok. Sizden bir şey istemiyorum.
5: Tamam.
4: Bugün olmaz.
5: O zaman kaybetti.
4: Evet. Hadi yürü.
5: Tamam.
6: Cüzdanım duruyor mu?
4: Evet, bir sorun yok.
6: Tamam, cüzdanım duruyor.
5: Yaptın mı? Tıpkı konuştuğumuz gibi.
3: Evet.
5: Tamam.
3: Ara o zaman.
6: Senin telefon mu?
4: Hayır, benimki değil.
6: Kimsiniz?
5: Aklanmamı sağlayacak bir tanığım var. Ama yaşaması lazım.
6: Peki neden buraya gelmiyorsun? Gel konuşalım.
5: Güvenliğini sağlayacak mısın?
6: Artık sorumlu mevkide değilsin binbaşı.
5: Belli ki sen de değilsin. Diğerleri başından biri senden öndeydi. Uçaktaki adamlar kimdi? Hücrede beni öldürmeye kalkan kimdi? Sana bir isim vereyim. Parasors. Düşünmen için iki isim daha. Bağdat, Basra. Bu ilk randevumuz değil, değil mi?
6: Bu konumda olmaktan memnun muyum sanıyorsun? Yapmam gereken bir iş var ve mutlaka yapacağım.
5: Olanlarla ilgin yoksa buna en çok ben memnun olurum. Telefonun arkasına bak. Yalnız gel ve takip edilmediğinden emin ol.
7: Dekudro'dan Espin'e. Dekudro'dan Espin'e.
8: Ben Espin, dinliyorum.
7: Uçaktaki adamların kimliğini sapladık. Cayman Adaları'ndaki bir petrol şirketinden maaş alıyorlar. Banka hesaplarının izini sürünce bir özel askerlik şirketine rastlıyoruz.
8: Parasors.
7: Evet. Nereden biliyorsunuz?
8: Boşver ha. Parasors'la ilgili bulabileceğin her şeyi istiyorum. Bütün her şeyi. Şu an bir tanığı almaya gidiyorum.
7: Destek göndeririz.
8: Hayır, 2 dakika mesafede hazır durumda sinyal bekleyin.
7: Bu prosedüre aykırı efendim.
8: Olabilir ama ben böyle emrediyorum. Richard oyunu biliyor. Kokuyu alırsa hemen toz olur.
7: Tamam, biraz uzakta bekleyeceğiz. Adres neydi?

0: Kıpırdama!
1: Ateş etme, ateş etme ahbap! Beni öldürme, beni öldürme, ben yardıma geldim.
2: Tanık sen misin?
1: Evet, evet, evet, evet, ben tanığım.
2: Hangi cehennemdesin?
3: İstediğini aldın mı?
2: Bu yeterli değil.
3: Söyleyeceği şeyi dinlemeni tavsiye ederim.
1: Yardım edebilirim.
2: Tamam, başla. Hikayeleri severim, anlat bana.
4: Ve şimdi Cadılar Günü maratonuna geri dönüyoruz. Bu geceki geçit töreni için kostümünüzü hazırladınız mı?

0: Hala cinayetten aranıyorsun.
1: Evet öyle. Ben acımasız bir katilim. O yüzden seni kurtardım.
2: Prudhomme olayı anlattı mı?
0: Büyük bölümünü.
2: Sibel'le ve Mirkoviç senin dostlarındı.
0: Doğru.
2: Öldürülmelerinin parası Ors'a emretti. Şimdi de seni öldürmek istediler. Orada isyancılara silah satıyorlardı.
0: Kanıt için ölü bir keşten daha fazlasına ihtiyacım var.
1: Bunun için bize yardım edeceksin.
2: Al, bizi kelepçele nezarete at. Ama önce para sorsun pistine götür bir saat içinde.
1: İşte burada acele karar vermeni istiyorum asker.
0: Evet. Teşekkür ederim. Tamam, son bilgi şu. Para Source 6 ay kadar önce $1 milyar değerinde büyük devlet ihalelerini kaybetmiş. Tabii daha sonra gırtlaklarına kadar borca batmışlar ama şimdi birdenbire zenginleşip borçlarını ödemeye başlamışlar.
2: Peki o silahları kara borsada satarak ne kadar para kazanabilirler? Bir M4 kaç paradır? $5000 mı? Roket atar da onun yarısı kadar. Devlet ihalesiyle kıyaslanamaz bile.
0: Parayı nereden buluyorlar?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Merhaba, oda servisiniz var mı acaba?
3: Üzgünüm. Gördüğüm kadarıyla oda ücretini nakit ödemişsiniz. Bu durumda kredi kartı olmadan harcama yapamazsınız.
4: Evet. Bir saniye bekler misiniz?

0: biliyorsunuz geçit treni başlayacağı için servis gecikebilir.
1: Sorun değil, açlıktan ölüyorum. Vize olur mu?
2: Efendim, çalınan kartlardan birinden sinyal aldık. Duff'ın oteli 10-18 Royal Caddesi.
3: O kız olmalı.
4: Ben uyarmıştım.

0: Kimlikler?
1: 105 Antony Espin, 110. Askeri Polis Birimi.
0: İçeri haber vermeliyim.
2: Kasaları indiriyorlar. Oraya bakmalıyız.

0: Ne yapacağız binbaşı?
1: Bu durumda yasayı uygulayacağız. Kemerler lütfen.

0: İndirin silahları çocuklar. İndirin silahları. İndirin şunları. Tanrım. Çekil şuradan. Burada neler olduğunu söyler misin?
1: Operasyonun sorumlusu sen misin?
0: Ben General James Harkness. Bu şirketi ben yönetiyorum.
1: Burada bir suç işlendiğine dair geçerli sebeplerimiz var General.
0: Siz kimsiniz?
1: Binbaşı Susan Turner. 110. Askeri Polis Birimi.
0: Yani casusluk suçlamasıyla askeri polis tarafından aranan binbaşı mı?
2: Bizi mi kastediyorsunuz?
1: Bu kasaların Birleşik Devletler Ordusu'na ait silahlarla dolu olması gerekiyordu. Ama siz onları isyancılara sattınız. Kasalar artık boş.
0: Kim olduğumu biliyor musun binbaşı?
1: Evet, general. Biliyorum. Sen adamlarımdan ikisinin ölümünden sorumlu olan kişisin. Şimdi şu kasaları aç. Yoksa seni o ekilmiş saçlarından tutup suratındaki kendini beğenmiş ifadeyi silene kadar tokatlarım.
0: Belgelerde bu kasalarda ne olduğu yazıyor?
3: AT-4 roket atar efendim.
1: Açın hadi.
0: Aç şunu.

0: Şu kasayı açın. Açın şunu.
1: Tamam, açın.
0: Şuradakini açın. Şuradaki kasayı açmanızı istiyorum.
1: Açın. Teğmen, hadi şimdi lanet olası görevini yap ve bu lanet olası kadını hemen tutukla.

0: Haklısın. Yanlış olan bir şey var.
1: Efendim? Efendim? Durdurun şu adamı.
2: Richard!
1: Durdurun dedim!
3: Yere yat! Dikkat edin!
1: Durdurun! Vurun onu! Hemen!
4: Derin nefes al evladım.

0: Saf Afyon. İşte şimdi hesap tutuyorum. Hadi götürün onu buradan.
1: Merhaba. İyi akşamlar. Ben şey arıyorum. Bir adam. Bir kadın ve bir de küçük, sarışın ergen bir kız. Bana...
2: Üzgünüm. Size bu konuda bilgi veremem efendim. Kusura bakma.
1: Sana iki yetişkin ve küçük, sarışın bir kız soruyorum. Odan anahtarını bul.
3: Burada tutuklu 4 yıldızlı bir general var. Görünüşe göre mal en az 500 kilo.
0: Sam.
4: Richard. O geldi. O burada.
0: Ne?
4: Otelde. Çabuk.
5: Richard. Ne yapacağım?
0: Sam, dinle beni. Sam.

0: gitmiş.
1: Bir dakika, ne? Bakar mısın? Hey, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel buraya.
2: Bir daha dene.

0: otelde değil. Şu anda sokakta.
1: Nereden biliyorsun?
0: Ben olsam böyle yapardım.
1: Ben bu tarafa gidiyorum.
2: Gördünüz mü?
3: Üç otele daha baktık. Ona ait hiçbir iz yok. Kayıp. Nerede olduğunu bilmiyorum.
2: Bu kadar bilmiyorum.

0: Richard, şu işi bitirelim. Sadece sen ve ben.
1: Senin küçük güzel kızın. Biraz eğlenmek istiyorum.
0: O benim küçük kızım değil.
1: Sesinde hissettiğim şey korku mu Jack?
0: Bana bak, kollarını kıracağım. Bacaklarını kıracağım. Boynunu kıracağım. Şu an duyduğum şey bunun coşkusu.
2: Hey sen, çabuk çık oradan. Hadi, devam dışarı.
1: İyi denemeydi Jack.
0: Daha önce hiç yaşamadığım bir acıyı sana yaşatmanın yolunu buldum.

0: Onu buldun mu?
1: Carter Caddesi, Lafite Oteli.

0: vursan kızı atarım. Vur beni, vur beni Jack. Hadi, vur beni.
1: Para sorsun işi bitti. Ve Harkins tutuklandı.
0: Seni tebrik ediyorum Jack. Ama inan zerre kadar umurumda değil. Kapa çeneni. Kapa çeneni. Sana bunun olacağını söylemiştim. Ve sen de bu iş bizim aramızda demiştin. Şimdi silahını indir.
1: Tamam, tamam. Sadece... Tamam. Silahı bırakacağım. Sen de kızı bırak. Kızı bırak, beni öldür.
2: Hayır.
0: Hoşuma gitti. Anlaştık Jack.
1: Sorun değil sen. Bana bak. Tamam, sorun değil. Tek çare bu. Gerçekten. Şimdi silahımı bırakıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Şimdiden öldük demek.
0: Buraya gönder. Ayağınla buraya gönder.

0: Rachel. Durum iyi mi?
1: Evet sanırım. Rachel buraya bak.
2: Samantha.
0: Buradayım.
1: Yürüyebilecek misin?
2: Tabii.
1: Öbür yana geç.
0: Vay be, koca binadan aşağı atladın.
2: Biliyorum.
1: Canın yandı mı?
2: Evet.
1: Ne kadar yüksek olduğunu gördün mü?
2: Rica etsem bu konuşmayı daha sonra yapabilir miyiz lütfen?

0: Teşekkür ederim. Aslında komik. Buraya bir kız aramaya geldin ama sonunda başka bir kız buldun. Nasıl gittiğin haber ver.
1: Numaran hala duruyor.
0: Hoşça kal Richard.
1: Binbaşı.